Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'deki maçlara bakacağız. Öncelikle Süper Lig'de 3. hafta içerisindeyiz. Şu ana kadar bu haftada 7 karşılaşma oynandı. Bugün 2 maç daha var. Saat 21.30'da başlayacak iki mücadelede. Ahmet Trabzonspor'u konuk ederken Beşiktaş'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak ve hafta sona erecek. Hafta içi takımlar boş geçirecek. Hafta sonu 4. hafta mücadeleleri ve sonraki hafta içiyle beraber de Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde kurallar çekildi. Fikstürler belli oldu. O gündemi de gelecek haftadan itibaren konuşmaya başlayacağız. Burada şu anda önceliğimiz Süper Lig'deki karşılaşmalar. Fenerbahçe dün Samsun Spor deplasmanındaydı. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi biletini aldıktan sonra o maçında moraliyle Samsun Spor önünde rahat bir galibiyet aldı demek yanlış olmaz. Daha ilk dakikadan gole yaklaştı Fenerbahçe kornerden. Olmadı. Onun 2 dakika sonrasında da Vedat Muriç'in attığı golle Fenerbahçe karşılaşmada 1-0'a geçti. 1-0'dan sonraki 5-10 dakikalık bölümde de Fenerbahçe'nin baskısı girdiği pozisyonlar vardı. Oğuz Aydın da yararlanamadığı pozisyon. Vedat Muriç'in penaltı beklediği pozisyon ki çok tartışıldı, ona da geleceğiz. Fenerbahçe orada farkı artırabilirdi. Sonra bir duraklama dönemi Fenerbahçe için. Oyun biraz dengelendi. Fakat 30. dakikadan itibaren yine Fenerbahçe baskısı, Fenerbahçe pozisyonları. Archie Brown özellikle sol tarafta çok etkin bir karşılaşma oynadı. Vedat Muriç yine pozisyonlara girdi ama Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarı Fenerbahçe yine gecikmedi gol için. 49'da İrfan Can'ın asistinde ama asisten çok tabii Oğuz'un burada bitiriciliği ön plandaydı. Onun sol ayakta çektiği şutta kaleci Okan topu engelleyemedi ve Fenerbahçe karşılaşmada farkı 2'ye çıkardı. 2-0'dan sonra da değişiklikler geldi. Fenerbahçe hep oyunun kontrolünü elinde tuttu ve rahat bir 90 dakika geçirerek haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 3. hafta sonunda 2. galibiyetini aldı. Haftayı da 6 puan artı 3 averajla kapattı. Şu anda sıralamadaki yeri 3.lük ama bugün alınacak sonuçlara göre tabii ki bu değişebilir. Onu da eklemiş olayım. Dünün diğer maçlarında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldılar. Başakşehir geçen sezonun da formda ismi. Bu sezonun da formda başlayan ismi Şomurodov'la 1-0 öne geçmeyi başardı dakika 18'de. Şomurodov da Süper Lig'de ilk 3 haftada 3. golünü atmış oldu. Fakat Başakşehir üstünlüğünü koruyamadı. 81'de Diabate'nin golü Benedicek'in asistinde geldi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldılar. Günün ilk maçında ise Eyüpspor, Alanyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle mağlup etmeyi başardı ve ligdeki ilk puanlarını aldı. İlk golünü de gollerini de bu karşılaşmada. Hatta aslında maç Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle başladı dese geridir. Henüz ilk dakika içerisinde Arda Usluoğlu golü attı. Alanyaspor'u öne geçirdi. Fakat golden sonra Alanyaspor oyunun hakimiyetini tamamen Eyüpspor'a bıraktı. Eyüpspor çok daha etkili oynamaya başladı. 39'da Abdullah'ın olağanüstü bir şutu ve devamında gelen gol. Eyüpspor beraberliği buldu. 52'de teknik direktör Özhan Pulat direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maçın geri kalan bölümünü tribünde takip etti. Ve son bölümde de Eyüpspor Jule golü buldu. Ve maçı kazanmayı başardı. Dediğim gibi Eyüpspor'un bu sezon ligdeki ilk puanları gelmiş oldu. Alanyaspor ise Beşiktaş önünde kazandıktan sonra sürpriz bir mağlubiyet yaşadı. Aslında kazansa Alanya puanını 7 yapacak ve Galatasaray ve Gençler Birliği ile puan puana gelecekti. Haftayı da en azından
3. basamakta tamamlama ihtimali vardı ama onlar da bu fırsatı kaçırmış oldular. Ve cumartesi gününe gelelim. Cumartesi günü günün maçı Galatasaray-Göztepe mücadelesiydi. Göztepe 16'da duran toptan Miroşi ile öne geçmeyi başardı. Biliyorsunuz Göztepe geçen yıldan bu yana duran topları çok iyi kullanıyor. Kornerleri, serbest vuruşları, taçları. Bu maçta da buldukları goller bu şekilde geldi Galatasaray'a. Galatasaray bu golün karşını 33. dakikada Davinson Sanchez'le verdi. Göztepe'nin yaptığı faul sonrası kullanılan serbest vuruşta top Davinson Sanchez'e çarptı ve ağlarla buluştu. Galatasaray 1-1'i yakaladı. İlk yarı daha dengeli gözükürken ikinci yarıya Galatasaray öyle bir başladı ki ilk ikinci yarının 15-20 dakikasında işi adeta bitirdi. 55'te Sara 2-1'e getiren golü kaydetti. 63'te de Osimhen'in penaltı golü geldi VAR uyarısıyla. Penaltı kazandı Galatasaray ve skor 3-1 oldu. Batrakov da 46'da Abdülkerim Bardakçı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sara'nın attığı golde Osimhen'e pası veren, asistini yapan oyuncu oldu Rus futbolcu. Onun da performansına değineceğiz. Galatasaray'ın golünden 2 dakika sonra Göztepe karşılık verdi hemen. Bu sefer taçtan Göztepe golü buldu. Dakika 65'te skor 3-2'ye geldi. Ama maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray 3-2 kazandı. Bu karşılaşmaya normalde Uğurcan Çakır ilk 11'de başlayacaktı. Fakat bir ağrı hissetti tecrübeli kaleci. Günay'ın da sakatlığında yedek kulübesinde Jankat vardı. Ve Jankat Süper Lig kariyerinde Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. O da özellikle ilk yarıda taçtan gelen bir pozisyonda şutta çok başarılı bir kurtarışa imza attı. Yediği gollerde herhangi bir hatası yok. Genel olarak güven verdi Jankat ki hazırlık maçlarını takip ettiyseniz zaten orada da Galatasaray taraftarının beğenisini toplamıştı genel olarak Jankat. Dünkü değil evvelki günkü maçta da güven tazelemiş oldu. Orada da hani ikinci kaleci rolünü çok yakın zamanda sanki Jankat alacak gibi gözüküyor. Cumartesi gününün bir diğer mücadelesi Gaziantep-Çaykur karşılaşması. Rize ilk yarıdan bulduğu gollerle maçı kazandı. Emrecan Bulut ve Ali Sov golleri attılar. Emrecan Sov'un golünde asisti yapan da oyuncu oldu aynı zamanda. Son dakikada Gaziantep'in golü geldi ama yeterli olmadı. Rize mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Rize'nin de bu sezonki ikinci galibiyeti oldu. İlk hafta Konya'yı deplasmanda son dakika penaltıyla mağlup etmişler. İkinci hafta Samsun'a kaybetmişlerdi. Şimdi Gaziantep deplasmanında kazanmayı başardılar. Konya Spor 1, Kocaeli Spor 2. Cumartesinin bir başka sonucu. Konya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fakat 46'da oyuna giren Bardi 2 dakika içerisinde direkt kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı sert müdahale sonucu. Konya eksildi ve Kocaeli kalan bölümde bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullandı. Önce Haydara'yla beraberliği buldu. 86'da da Metehan Altunbaş'ın golüyle Kocaeli Spor deplasmanda kazanmayı başardı. Onların da 3. haftada 2. galibiyeti oldu. Haftayı 6 puanla kapattılar ve haftanın ilk maçı Cuma akşamıydı. Gençlerbirliği ile Erzurumspor oynadılar. Gençlerbirliği bu maça 2'de 2 ile çıkmıştı. Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleri gelmişti başkent ekibinden ama bu maç ilk puan kayıplarını yaşadılar. Erzurumspor önünde 55'te Erzurum Eren Tozlu'yla geçen yılın formda golcüsü onunla öne geçti. 66'da Adama Traore'nin golüyle Gençlerbirliği beraberliği buldu. Mücadele de bu skorla sona erdi. Şu anda Gençlerbirliği Galatasaray'la birlikte 7 puanda yer alıyor. Averajla ikinci basamakta. Bugünkü sonuçlara göre haftayı ikinci mi artık üçüncü mü kapatacak? O belli olacak. Onu da yarın tabii ki konuşacağız. Transferle ilgili gelişmeler var. Özellikle Galatasaray'ın Deniz Gül transferinde mutlu sona çok yakın olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Ayrılıklar genel olarak hafta sonu ön plana çıktı. Vaktimiz kalırsa tabii ki transfer gündeminden de bahsedeceğiz diyelim. Şimdi
şarkı ve reklam aramızı verelim.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.15 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Samsun Spor Fenerbahçe maçını konuşmaya başlayacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sana da hoş geldin diyelim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Dün 30 Ağustos'tu. Zafer Bayramı'nı kutladık. En önemli bayramlarımızdan bir tanesi. Ama Kıbrıs açıklarında meydana gelen kazayla da çok üzüldük. Çok üzücü bir kaza. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyelim. Yakınlarına da sabır diliyoruz tabii. Çok üzüldük. Onu da okuyunca biraz moraller bozuldu.
0: Peki biz maçlarla devam edeceğiz. Dün Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanındaydı. Fenerbahçe hafta içerisinde Lyon karşısında deplasmanda aldığı galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Moralli bir Fenerbahçe var genel olarak. Bazı oyuncular tabii hariç. Talisca başta olmak üzere onun takımdan ayrılma durumu var ki bu maçın kadrosunda da sakatlığı sebebiyle yoktu Brezilyalı oyuncu. Onun yokluğunda, Asensio'nun sakatlığında teknik direktör İsmail Kartal İrfancan Kahveci'yi tercih etti. Geri kalan tercihlerinde de yine Lyon maçına benzer tercihler gördük. Kerem'in yokluğunda sol tarafta bir kez daha Ozaydın forma şansı buldu ki zaten Lyon maçında o fırsatı çok iyi değerlendirmişti milli futbolcu. Dünün de etkili oyuncularından biri oldu. Dün Fenerbahçe için rahat bir karşılaşma oldu. Daha ilk andan itibaren Fenerbahçe rakibine üstünlüğünü hissettirdi. Maçı kazanacağının sinyallerini verdi. Golü çok erken bir dakikada buldu. Golden sonra belli bir bölüm baskısını sürdürdü. O bölümde farkı arttıracak pozisyonlara girdi. Sonra bir duraklama bölümü, tabii 90 dakikaya yaymak o tempoyu, pozisyon zenginliğini kolay değil. Normal sezon başı itibariyle de Lyon maçında bir yorgunluğu var. Samsun Spor o bölümde bir net gol pozisyonu buldu maç 1-0 giderken. Ondan yararlanamadı. İyi organize bir ataktı Samsun Spor'unki de. Maçtaki herhalde en organize ataydı kırmızı beyazlı ekibin. Oradan gol sesi çıkmadı ve 30. dakika itibaren Fenerbahçe tekrar vitesi yükseltti. Greenwood özellikle çok dikkat çekti. Sağ kanat başladı ama ilk yarının sonuna doğru sürekli merkezde farklı bölgelerde depresi olarken gördük Mason Greenwood'u. Fenerbahçe o bölümde 2'yi bulabilirdi. İşte ilk baskıda bulabilirdi. Olmadı, 1-0 gitti devreye. Bunlar tabii tehlikeli skorlar ne olursa olsun. Samsun Spor çok eksik bir kadroyla dün sahaya çıkmak zorunda kaldı ama Samsun Spor'da tam bir teknik direktör takımı. Ben Fenerbahçe'yi zorlayabileceklerini düşünüyordum maç önü. Yazımda öyle yazdım. Eksiklerine rağmen Marius da ileri uçta yoktu. Tabii Samsun Spor'un en büyük talihsizliklerinden biri de hani ileride Marius yok. Onun yerine başlayan Fatih Kaya da çok erken bir dakikada sakatlandı. 16'da yerini Sekongo'ya bıraktı ki Sekongo da bir santrfor değil, bir orta saha oyuncusu. Yedekte herhangi bir santrforu yoktu Samsun Spor'un. Onlar da büyük bir dezavantaj yaşadılar bu sakatlıkla. İkinci yarı 1-0 başladı. Bir değişiklik yaptı Samsun Spor cephesi. Yunus Emre'yi aldı. Thorsten Fick, Borevkovic'in yerine. Ama gol de çok gecikmedi. Oğuz Aydın 49'da bulduğu golle Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkardı. Oğuz'un ilk golde de asist yaptığını söylemek lazım. Tabii ikinci goldeki

0: Asist kadar hani tabii ki daha iyi Oğuz'un asisti ama Muriç'in orada kontrolü, soğukkanlı vuruşu da gerçekten görülmeye değerdi. Oğuz da performansını bir hayli yükseltti. Geçen yıl da sıklıkla forma şansı gelmiş Oğuz'a ama bir türlü onu değerlendirememişti. Çok göze batmamıştı iyi anlamda. Ama bu sezon son iki karşılaşmada ilk 11'de çıktığı fırsatları Oğuz da çok iyi değerlendirdi. Bundan sonrasını herhalde Kerem Aktürkoğlu ve Dorgales Nene düşünecek. Bu Oğuz Aydın'ı kesmek çok kolay değil açıkçası. Biraz bana Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci dönemini hatırlattı. O dönem Cengiz'in ilk 11 başlaması bekleniyordu. Fakat İrfan Can öyle bir performans göstermişti ki Cengiz'e sıra gelmemişti. Şu anda Oğuz bu formu devam ettirirse ilk 11'in düzenli oyuncusu olur. Kerem formayı almak için mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu da takım için tabii bence olumlu bir durum. Forma rekabeti, oyuncuların performansını yükseltmesi takıma yarayacak bir durum. Eğer oyuncular da tabii bunu bu rekabet gözüyle bakabilirlerse. İkinci yarıda dediğim gibi Fenerbahçe yine çok zorlanmadan karşılaşmayı bitirdi. 2-0 kazanmayı başardı. İlk haftadaki o kayıptan sonra Fenerbahçe'nin hata yapmaması tabii ki lig yarışı için önemliydi. Ve hata yapmadan da karşılaşmayı bitirdi. Yani çok pozitif bir karşılaşma oldu Fenerbahçe açısından.
1: Evet, şartlar itibariyle hani Fenerbahçe için bazı nasıl diyelim açılarıyla zor bir karşılaşma olabilirdi. Özellikle bir hafta içinde Fenerbahçe iki kez Lyon'la oynadı. Lyon turu geçildi ama onun belli bir yorgunluğu olacaktı elbette. Neticede bir deplasman, Samsun deplasmanı. Samsun fizik olarak iyi bir takım. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Fenerbahçe maçlarına her zaman motiveler. Fenerbahçe'de Asensio yok, Talisca yok, işte Kerem yok. Kerem yerine sen anlattın, hani Oğuz çok formda. Ama neticede Fenerbahçe'nin sezon planlamasında düşündüğü 10 numaralardan biri yok. Öyle olunca açıkçası ben de senin gibi Fenerbahçe'nin zorlanabileceğini düşünüyordum. Samsun Spor biraz daha direnç gösterebilir diye düşünüyordum. Fakat Fenerbahçe için herhalde şu ana kadar oynanan en kolay, en rahat maçlardan biri oldu. Deplasmanda olmasına rağmen. Samsun taraftarı zaten çok fazla ilgi göstermemiş karşılaşmaya. Yüksel Yıldırım'ın da maç sonunda kendi taraftarına bir serzenişi vardı. Ondan da biraz sonra bahsederiz. Yani bir maçın başında bir iki dakika Samsun taraftarı heyecanlıydı. Ama onun dışında zaten Fenerbahçe oynadığı oyunla Samsun Spor'u da çok fazla işin içine sokmadı. Yani Samsun Spor çok uzun süre maçın içine giremedi. O senin söylediğin Fenerbahçe'nin 15-20 dakikadan sonra hafif böyle bir temposunu düşürdüğü anlarda Samsun Spor'un biraz maçın içine girdiğini gördük. Bir de işte ikinci yarının artık maçın son bölümünde top biraz daha Samsun'da kaldı. Ama onun dışında Fenerbahçe sahada, sahanın her yerinde Samsun Spor'a karşı büyük üstünlük kurdu. Ve Fenerbahçe adına belki de ilk yarı için söylenebilecek en kötü şey skordu. Yani o oyuna göre, Fenerbahçe'nin oyununa göre skor düşük kaldı. Fenerbahçe ilk yarıda 20 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Samsun Spor'da bu rakam sadece 5'ti. Ki topla oynama da birbirinden öyle çok uzak değildi ilk yarıda. Fenerbahçe özellikle final paslarında biraz daha dikkatli olsa farkı çok daha rahat arttırıp belki ilk yarıdan maçı bitirebilirdi. Ama ikinci yarının hemen başında gelen güzel golle de hani Samsun Spor'un bence direnci tamamen kırıldı. Gene maçın 2-0'da kalması, 2-0 gitmesi, işte az önce sen de söyledin yani orada bir gol her şeyi değiştirebiliyor. Öyle bir risk var ama Samsun Spor'un da dün pek o gücü yoktu açıkçası saha içerisinde. İyi niyetle mücadele etti Samsun ama hani eldeki kadroyla, eldeki imkanlarla bu kadar oldu Samsun Spor adına. Ki hani Samsun Spor sezona da fena başlamamıştı bence genel olarak kadro eksikliğine rağmen. Özellikle işin hücum tarafında belli bir seviye tutturmuştu takım. Ama dün Fenerbahçe karşısında hani ne savunmada diyelim ne hücumda beklentilerin çok uzağında kaldı Samsun Spor. Fenerbahçe için de tabii işte topu ne kadar hızlı çevirirseniz, ne kadar hücum bölgesinde hareketli olursanız işinizi o kadar kolaylaştırıyorsunuz. Burası kesin. Dün Fenerbahçe'de İrfan Can hareketli miydi? Hareketliydi. İşte merkezde başlayıp Greenwood'la yer değiştirdiler. Greenwood hareketliydi. Bunun yanında Vedat Muriç bayağı dolaştı. Bu kadar dolaşmasına rağmen ceza sahası içerisinde de hep topla buluşan oyuncu oldu Vedat Muriç. Topu çok iyi sakladı. Yine güzel istasyon oldu. Öyle olunca Mason Greenwood'un da merkeze geldiği bölümlerde onun da kalitesini gördük. Hani Fenerbahçe açıkçası ne Talişka'yı ne Asensio'yu dün aramadı. Ama bunda bence hareketli oyun ve topun hızlı çevrilmesi bir numaralı etkendi. Neticede Fenerbahçe'de yine Kante Gendouzi vardı. Ama onun önündeki oyunculara baktığında, 4 tane oyuncuya baktığında dün 4 tane oyuncu da hücum performansı olarak beklentileri karşıladı. Zaten böyle oluyor. Böyle oluyor derken neyi kastediyorum? Eğer bir büyük takımın hücum oyuncuları beklenen ya da beklenen üzerinde performanslar sergilerlerse büyükler maçları çok rahat kazanıyor. Çünkü kalite yüksek. Kabul etmek gerekiyor onu. Dün de öyle oldu. Yani dün Oğuz Aydın herhalde Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçlarından birini oynamıştır. İrfan Can dediğimiz gibi iyiydi. Greenwood çok katkı verdi. Vedat Muriç de baya baya iyiydi. Hepsini beraber topladığında bir de buna iyi bek kullanımı da eklemek gerekiyor. Yani dün Semedo'da, Archie Brown'da bek olarak da o ekstra katkıyı verdiler. Fenerbahçe'de hep bahsettiğimiz Kante Gendouzi'nin hücum katkılarının sınırlı olması ki dün mesela Gendouzi de aslında baya ileri doğru gitti. İleri koşular yaptı.
0: Asist yapabilirdi ikinci yarı Vedat'a.
1: Orada top geçmedi. Onu unutmamak gerek.
0: Kafa vuruşu Vedat.
1: Yani bir tane de ikinci yarıda sağ tarafta topla buluştu. Merkezde bomboş biri vardı, onu hatırladın mı?
0: Şu an canlanmadı kafamda ama.
1: Pası attı, top geçmedi. Bayağı iyi noktada topu buluştu.
0: Doğru, hatırladım.
1: Hatırladın mı? O pozisyonda da asist olabilirdi. Doğru, senin dediğin de var. Ki Gendouzi'nin ekstra katkı vermesine rağmen beklere de bakıyorsun. Tabii özellikle Archie Brown dün sol tarafı müthiş kullandı. Öyle olunca da hani bu kadar iyi kadroların performansları belli bir seviyeye tutturunca o zaman rakiplerin çok fazla yapabileceği bir şey yok. İç saha deplasman çok fazla fark etmiyor. O yüzden de Fenerbahçe adına bence riskli olabilecek ki kendi içinde bazı riskleri barındıran bir deplasmanda bu kadar rahat bir oyun, bu kadar rahat bir galibiyet tabii çok çok iyi oldu Lyon maçı sonrası. Şimdi Fenerbahçe bu hafta içi dinlenecek, biraz daha sakin bir hafta içi geçecek ve hafta sonu derbi hazırlanacak.
0: Peki Fenerbahçe'de bu maçta herhalde şunu gördük. Asensio'nun olmadığı senaryoda eldeki kadrodan İrfan Can oranın birinci alternatifi olacak. Eğer transferde ekstra bir Can Uzun hamlesi gelmezse ki Can Uzun'la ilgili bir beklenti de gördüm hafta sonu boyunca Fenerbahçe. Çünkü 23 yaş üstü transfer yapamıyor. Dün yine gerçi Burhan Can bir Galatasaray muhabiri ama zaman zaman Fenerbahçe ile ilgili haberler de veriyor. Scott McTominay için Fenerbahçe'nin bir girişimi olduğundan bahsetti ama herhalde yabancı kuralıyla birlikte çok mümkün değil. Yani Semedo'yu da elden çıkarması gerekecek. Anderson Talişka ile birlikte. O yüzden ben zor görüyorum ama Burhan Can da durduk herhalde böyle bir haber ortaya atmaz diye de düşündüm. Çok o topa girmiyor çünkü Fenerbahçe haberlerine. Onu gördüm. Onun haricinde hani bu kadro kalırsa aynen yine kanatlarda da çift alternatif Nene ve Kerem gözüküyor. İrfan Can da gerektiğinde oynayabiliyor. Ön tarafta zaten Vedat ve Lukaku var. Yalnız orada üçüncü bir isim yok Fenerbahçe'de. Yok. Şerif gitti, Talişka gidecek gibi gözüküyor. Orada da artık kendi içinden yine bir alternatif çıkarmak durumunda eğer ihtiyaç kalırsa. Ki gençlerden Çağrı Balta transfer edildi hazırlık döneminde. İlk maçta ileri uçta onu gördüğümü hatırlıyorum. Ondan başka da bir opsiyon aklıma gelmiyor açıkçası.
1: Ya bu kadro normal şartlarda Ocak ayına çok rahat gider. Çok büyük bir sakatlık, bir aksilik olmazsa kadro yeterli bir kadro. Fakat hep söylediğim işte orada performanslar. Hani Asensio olmadığı noktada oraya transfere ihtiyaç var mı? İstersen yapabilirsin. İstersen hakkını kullanabilirsin. Ama Greenwood merkeze kaydığı zaman iyi oynuyor mu? Oynuyor. İrfan Can dün iyi oynadı mı? Oynadı. Eğer orada o performansı verecek oyuncunun beklentileri karşılıyorsa o zaman zaten gerek kalmıyor. Bütün olay oyuncuların kendini hazır tutmasıyla alakalı. Ve bu oyuncular iyi oyuncular. Yani bu oyuncuların mental ve fiziksel olarak hazır olduktan sonra

0: sonra kötü oynama şansı yok. Hani yeteneğin olmaz, o klasın olmaz, hop istenilen performansı sergileyemezsin. Öyle bir durum yok ki. Hep dikkat et bu oyuncularla alakalı olarak işte çok kaliteli ama. Çok kaliteli ama hep bu cümle kuruluyor. Yani çok kaliteliysen geriye bir şey kalıyor yani. Fiziksel olarak üst seviyede kalmak, mental olarak da kendini görev aldığı zaman iyi oynayacak şekilde hazır tutmak. Bunu yapabildikleri sürece oyuncular problem yaşamıyorsun. Tabii ki teknik kadronun sorumluluğu ama aynı zamanda ben hep söylüyorum oyuncunun da burada ciddi bir sorumluluk alması gerekiyor. Eğer o bilince yükselirse problem yok. Şimdi böyle oynayan bir Fenerbahçe'de Asensio'nun yerine birini düşünür müsün? Normalde düşünmemen gerekir. Ama emin de olamazsın. Hani bunun bir garantisi yok çünkü.
1: Yani şu anda U23 bir orta saha düşünüyor ama 8 numara için mi artık 10 numara için mi onu bilmiyorum.
0: Dün İsmail Kartal söyledi bir U23 hakkımız var. Hı-hı. Onun için yönetim uğraşıyor dedi. Zaten bir iki gün kaldı. Neticede şu aşamada Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ligin çok üzerinde kadrolara sahipler. O kadroları doğru kullanabilirlerse ligde çok fazla ben sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Şimdi hani az sonra konuşacağız ama eğer Göztepe gibi genel anlamda ligde iyi savunma yapıyor diye düşünülen bir takım karşısında sadece Osimhen 15 tane şut atıyorsa bu bazı şeylerin göstergesi ligin seviyesiyle alakalı olarak.
1: Peki bir araya gidelim. 7.30. Aradan dönüşte yine maçla ilgili detaylar var. Tartışmalı pozisyonlar var. Ve dinleyicilerimizden gelen mesajlar var.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo

0: Zaferinizi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: maçını konuşuyorduk. Bu karşılaşmada tartışmalı bir hayli pozisyon vardı. İlk bölümde Vedat Muriç'in penaltı beklediği pozisyon daha dakika 4 ya da 5'ti o esnada. Rakibinden kontrolsüz bir müdahale geldi Vedat şutunu çektikten sonra. Benim gördüğüm genel yorum aksini görmedim hakem yorumcularından pozisyon. Galiba bir tek aksini şurada gördüm, sabah gördüm. Bakayım tekrar düşüneyim. Bünyamin Gezer penaltı değil demiş. Onun haricinde Fırat Aydınus da bu sezon tweet atıyor tartışmalı pozisyonlarda. Dün 3 farklı tartışılan pozisyon vardı. Üçünde de tweet atmış mesela bu pozisyona penaltı diyor Fırat Aydınus da. Trio da penaltı demiş. Genel bir penaltı beklentisi var pozisyonla ilgili olarak. Ama VAR'dan da herhangi bir müdahale gelmedi. VAR'da da yabancı bir hakem vardı. Bu hafta da iki farklı yabancı var görev aldılar şu ana kadar. Biri iki maç yaptı. Diğeri de herhalde bugün ikinci maçını yapacak dünkü VAR Martens. Ama hakemi uyarmadı Yasin Kolu bu pozisyonda.
1: Niye uyarmadı?
0: Bilmiyorum.
1: Yani prosedür olarak uyarması gerekiyor mu? Ne yazmış hakem hocaları?
0: Uyarması gerekiyor muyu bilmiyorum. Ama evet Deniz Çoban pardon Semedo için o yorumu yapmış. Prosedür olarak net penaltı sarı kart demiş mesela Alex Taşçıoğlu Trio'da. Onu gördüm. Yani uyarılabilecek bir pozisyon öyle şey bir pozisyon değil. Net sonuçta bir müdahale var. Topla oynaması yok rakibin.
1: Sert de bir müdahale.
0: Sert bir müdahale. O yüzden herhalde varlık bir pozisyon.
1: Hakem pozisyonu kaçırmış olabilir mi? Olabilir. Görmemiş olabilir. Ama bu kadar netken penaltı. Çünkü orada herkes darbeyi gördü. Herkesin aklında bu şey oluyor işte ama topa dokundu. Hani topa vurdu. Topa vurduktan sonra şey ama onun öyle olmadığı zaten daha önce açıklanmıştı. Öyle olduğu noktada açıkçası pozisyonu tekrar izleyen herkes herhalde VAR'dan bir Yasin Kola uyarı bekledi. Ben de onlardan biriydim. Ama uyarı gelmedi ve bir penaltı güme gitti.
0: Diğer tartışmalı pozisyon Semedo'nun rakibinin bacağına diyelim artık bastığı müdahale. Orada da genel beklenti bu daha da tartışmasına. Bünyamin Gezer de kırmızı kart demiş. Herkes kırmızı kart demiş. Hakem Yasin Kol yine ceza şeyde saha içinde süzemedi. Ama vardı herhangi bir uyarıda bulunmadı. Burada VAR'a tabii daha büyük bir şey düşüyor, pay düşüyor yine verilmemesinde.
1: Burada niye uyarmadı? Mesela neden uyarmamış olabilir?
0: Hiçbir fikrim yok. Yani
1: Semedo'nun bastığı noktada güç uygulamadığını mı düşündü?
0: güç uygulamış çünkü diğer ayağını da kaldırıyor yerden. Hani anlık da olsa bir güç uygulanma var. Şiddet var. Topla oynama niyeti yok. Aslında herhalde kriterlerin hepsini karşılayan bir pozisyon. Terslik bir pozisyon kırmızı kart için. Ama VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi. Yine Yasin Kol'un kaçırması olabilir. Orada kalabalık. 3 oyuncu birden var. Taç çizgisinin orada. Ama hani VAR'ın kaçıracağı bir pozisyon değil kesinlikle onun eldeki açılarıyla.
1: Demek ki kaçırmış. Yani enteresan dün iki tane kararda işte biri Samsun lehine diğeri Fenerbahçe lehine normalde o kararların çıkması gerekirdi. Diyecek çok fazla bir şey yok. Yani Yasin Kol'un maç sırasındaki yönetimi gene verdiği ikili mücadelelerdeki fauller o bile zaten standartın çok düşük olduğunu gösteriyor. Bir ara gözü önünde Gendüzi bir pozisyona çok şekilde itiraz etti. Gözünün önünde ona da sarı kart veremedi.
0: Evet, dün yine
1: Yasin
0: hakem
1: Kol.
0: hocalarının en çok nasıl diyeyim öne çıkardığı pozisyonlardan biri o Gendouzi'ye verilmeyen sarı kart. Mesela Hakan Ceylan da yani diğer kararları geçtim hani buna verememesi olmaz diyor
1: Evet,
0: özetle.
1: zaten orası anlaşılamıyor. Hani mesela şimdi bu iki pozisyonda diyoruz ki Yasin Kol görmemiş olabilir. Ağırlıklı olarak sorumluluk VAR'da. VAR'ın devreye girmesi lazım. Hani Vedat Muriç'inkini çarpışma olarak görmüş olabilir. O şiddeti görmemiş, süzememiş olabilir. Semedo sen söyledin pozisyon kalabalık. Hadi görmemiş olabilir. İyi niyetle bu şekilde devam edelim. Ama Gendüzi'nin pozisyonunda artık mesela orada sarı kart görmek için Gendüzi daha ne yapması lazım? Yasin Kol'a. Onu mesela gösteremiyor Yasin Kol. Ama işte federasyonun da en iyi hakemi. Sözüm ona. Standartlar bu. Yani VAR'ın da standartını görüyorsunuz. Hakemlerin de standartını görüyorsunuz. Ama Ferhat Gündoğdu'yu oradan alamıyorlarmış. Bizim başkan Serdar Adalı öyle söyledi. Yani ne yazık ki bu. Daha başka maçlarda da var. Büyük ihtimalle bugünkü maçlarda da görürüz. İki tane büyük sahaya çıkacak. Kararlarla alakalı olarak. Ne yazık ki hakem standartımız bu.
0: Ama hakem standartımız dediğin noktada yabancı VAR var Ali abi. Bizim VAR'ımız değil pozisyona gelmeyen. Hani hakem tamam, standartımız yani... evet kötü ama getirilen yabancı VAR'lar da şu ana kadar verdikleri kararlarla daha 3 haftada baya bir tartışıldılar. Yani geçen senelerde bu kadar tartışılmıyordu. Gelen yabancı VAR'lar.
1: Katılıyorum ama hakem standartımız var derken onları da koydum işin içine. %100 katılıyorum bu söylediğine. Ve oranın da tam olarak emin değilim şeyinden. Ne derler? Hani sanki bilinçli yapılıyor gibi geliyor bana. Tamamen bir komple teorisi ama.
0: Neyi bilinçli
1: yapıyor? Hani bakın yabancı VAR getirdik. Yabancı VAR'lar da böyle yapıyor. Sanki dedirtmek için adeta bu kararlar çıkıyor gibi insan düşünüyor yani. Yani bu kadar olamaz çünkü dediğin gibi daha önce de yabancı VAR geldi. Yabancı VAR'ın hatalı kararlarını gördük mü? Gördük. Ama sezon boyunca baktığında 3-5'ti. Daha 3 haftada kaç tane oldu? İnsan şaşırıyor yani hani. Artı mesela bu pozisyonlar, mesela Semedar'ın pozisyonunda ya VAR en kötü hakeme gel bir bak demesi lazım. Hani gene karar hakem verecek de gel bir bak demesi lazım. Vedat Muriç'in pozisyonunda gel bir bak demesi lazım. Hani VAR'da sen ben otursak, hiçbir şey bilmesek bu pozisyonlarda Yasin Kol'u büyük ihtimalle çağırırız. Hocam gel bir bak deriz. O yüzden anlamak mümkün değil. O yüzden dedim hakem standartımız bu. Yani yabancıları da işin içine katarak hangi seçim neye göre yapılıyor, bulabildiklerini mi getiriyorlar? Sadece yabancı pasaportu var diye. Emin değilim. O başkalarının işi. Fakat bütün bu tartışmaların ışığında sezon başlangıcında hakemlerin performansı genel olarak felakete yakın.
0: Bir diğer tartışmalı pozisyon, bu çok hani tartışılan diyorum ama çok da karar tartışılmadı. İrfan Can'ın attığı ve iptal edilen gol. Yasin Kol doğru şekilde sonuna kadar akıttı pozisyonu. Gol oldu. Golden sonra faul düdüğünü çaldı. Orada da genel kanı yine gördüğüm kadarıyla doğru bir şekilde iptal etti. Oyuncunun koltuk altından itmesi var Celil'i. İrfan Can bozuyor net şekilde. O yüzden de karar doğru denmiş. Ben izlerken hani biraz ucuz faul. Bu tarz faulleri sevmiyorum normalde. Savunmada çıkan oyuncu kolay kendini yere bırakınca hakem de otomatik düdük çalıyor diye düşünüyordum. İzlerken yine kolay düdük diye düşündüm ama hakem yorumcuların hepsi neredeyse doğru karar demişler.
1: O yüzden çünkü hakem yorumcuları da aynı şekilde maç yönetiyordu.
0: Bir şey yapıyor burada.
1: Bir şey değişmiyor Mert. Aslında sen haklısın.
0: Yani.
1: Biliyor musun? Aslında sen haklısın.
0: Bilmiyorum.
1: Ama çok... o hakem yorumcuları da bugün hakem kesen hakem yorumcuları da her şeye düdük çaldığı için zaten ligin hakem standartı çok düşük. Yani kusura bakmasınlar şimdi oturdukları yerden şöyle böyle falan diye konuşuyorlar da hepsinin hakemliğini de biliyoruz. Hepsinin hakemliğini de izledik çok şükür. O yüzden onları da bence çok fazla bu tarz pozisyonlarda, ikili pozisyonlarda dikkate almamak lazım. Kural, kitap onları anlatsınlar. Katılıyorum. Ama ikili mücadele süzme konusu Türkiye Ligi'nde hakemlerin en büyük derdi. O yüzden de bence hala ucuz bir faul. O tarz hareketler, o tarz müdahaleler. Yani oyuncu dokunduğu anda... temasa girdiği anda kendini bırakıyor. Bu gerçek. Savunma oyuncuları bunu daha çok yapıyor neredeyse. Ya da savunmada olan oyuncular. Yani tam Celil tam bir savunma oyuncusu değil ama o pozisyonda olan oyuncular, o anda o noktada olan oyuncular bunu biliyorlar. Hakemleri biliyorlar. Ondan sonra dokunduğu anda bırakıyor kendini.
0: Orada da tabii VAR'dan herhangi bir uyarı gelmesi mümkün değil. Sonuçta bir müdahale var. Ve hakem Yasin Kol öyle takdir etti. Siyah beyaz bir hata yok. O yüzden de VAR'dan bir uyarı yok. Orası normal ama bana da çok geçmedi faul. Diğer bir tartışmalı pozisyon çok var aslında herhalde ama ben dördünü öne çıkaracağım. Gendouzi'nin bu topukla başlattığı duran top. Lukaku'ya faul yapıldı orta sahada. Gendouzi de topukla geriye doğru topu gönderdi. Emre Kılınç araya girdi. Kaleye doğru bomboş gidecekti. Hakem Yasin Kol düdüğü çaldı, oyunu durdurdu. Bu da kale vuruşlarında da biliyorsunuz çok tartışılan bir konu. Daha yeni galiba Kolibali Suudi Arabistan Ligi'nde benzer şekilde penaltı yaptırdı. Kaleci topu ayağıyla

0: Kolibali'ye gönderdi. Kolibali eliyle tutup oyunu başlatmaya çalışırken hakem penaltı düdüğünü çaldı. Sanıyorum Avrupalı bir hakemdi maçı yöneten Suudi Arabistan Ligi'nde. Bu tarz pozisyonları ben hala çok anlamış değilim ama ben risk alma taraftarı değilim. Doğrusunu hep okumadım açıkçası. Hakem yorumcularından bir şey bu pozisyonla ilgili. Ama oyuncuların da burada dikkatli olması lazım. Ya o topu elle vermeleri lazım. Çünkü top duruyor ve faulün olduğu yere yakın bir yerden Gendouzi topu geriye doğru topukla başlatıyor. Yani belki başka bir hakem devam da ettirebilirdi. Yani o riski oyuncuların bence baştan almaması lazım. Ama kararla ilgili bilmiyorum. Burada bir ahkam kesmeyeceğim, bilmiyorum.
1: Yani orada herhalde biraz daha oyunun doğasını düşünüyor hakemler ya da düşünmesi gerekiyor. Normalde o pozisyonda topukla başlatmazsın oyunu. O yüzden de hani hakem başlatmadı diye düşünüyor olabilir. O biliyorsun ilk anda bu out atışlarında da aynı konu oldu ya. Hani kaleci yandakine veriyor, ondan sonra yandaki eliyle tuttu, bazen penaltı verdi bir iki kere, ondan sonra biraz daha normalleşti o durumda. Hani oyunun akışına
0: Daha
1: göre.
0: yeni ama Suudi Arabistan'da penaltı
1: Ya
0: verildi.
1: Suudi Arabistan'da hani
0: Ama Avrupalı hakem verdi.
1: çok onu artık görmüyoruz. Avrupa'da mesela çok o yok yani. Avrupa'da senin verdiğin örneğe yakın bir örnek uzun süredir ben görmüyorum.
0: Ama yapmıyor olabilirler işte. Artık dikkat edip bizde de dikkat et. Genelde eliyle veriyor kaleci artık. Stoper başlatacaksa da ayağıyla vermiyor. Kimse ayağıyla artık o riski almadığı için sen
1: Ya
0: bence
1: katılıyorum
0: görmüyorsun.
1: zaten risk almama konusunda haklısın. Ama ben hakemlerin genel düşüncesinin hani oyunun akışına göre değerlendirdikleri. O yüzden hani Gendouzi de öyle bir şey yapmayacağına göre büyük ihtimalle öyle değerlendirdi Yasin Kol.
0: Evet, bir de Gendouzi'nin kart görmemesi demişim not olarak. Benim öne çıkaracağım pozisyonlar bunlar. Senin var mı dikkatini
1: Ya
0: çeken?
1: genel olarak bunlardı. Zaten hani mesela bu kadar rahat geçen bir karşılaşmada bu kadar fazla pozisyonda tartışılmaması gerekir normalde. Yani maçın gidişatı çok rahattı. Maç çok tek taraflıydı. Ama tek taraflı bir karşılaşma olmasına rağmen bugün sen mesela programda bir 10 dakika buna ayırıyorsun. Neden ayırıyorsun? Çünkü mecbursun ayırmaya. Çünkü tartışılacak pozisyonlar var. Şimdi Vedat Muriç'in pozisyonu, Semedo'nun pozisyonu, işte Gendouzi'nin pozisyonu, Gendouzi'nin diğer başlatma pozisyonu, işte İrfan Can'ın attığı gol. Bunların üzerinden geçilmesi lazım. O yüzden mecbursun. Bu kadar rahat geçen karşılaşmada da eğer bunları konuşuyorsak zaten hani iyi bir maç yönetilmediği 3 aşağı 5 yukarı ortadadır.
0: Peki dinleyici mesajlarıyla devam edeyim. Deniz Karaduman, az önce ben McTominay haberini verdim Burhan Can'ın. Eğer olacaksa Asensio'dan çıkılabilir bence demiş. Valla Asensio'nun fizik durumu bu şekilde gidecekse Asensio'dan çıkmak kötü olmayabilir. Yani bir var iki yok olacaksa Asensio ya da böyle 60 dakikalık oyuncu olacaksa ve o bölgede de şu anda tek gözüküyor aslında. Hani İrfan Can bu maçlık oynadı ama son yıllarda hep spiker arkadaşımız da söyledi. Başakşehir'de daha çok merkez oynarken Fenerbahçe'de neredeyse hep kanat oynamış.
1: Doğru.
0: Asensio'ya da güvenir misin sezon boyu? McTominay'e güvenirsin ama, değil mi? Sezon boyu fizik olarak, kalite
1: McTominay
0: olarak.
1: tabii çok farklılaştı Napoli'de. Yani McTominay kaleyi 3 maçta bir kere uzaktan gören bir oyuncuyken Napoli'de ceza sahası sızmalarını belki Avrupa çapında en iyi yapan oyunculardan biri oldu. O özelliğini milli takıma da taşıdı. Hem hava toplarında hem ceza sahası çevresinde ve ceza sahası içerisinde çok fazla topla buluşup çok fazla pozisyona giren bir oyuncu oldu. Herhalde uzun yıllardır böyle tek taraflı gözüken bir oyuncunun bu tarz kendini geliştirip oyununu çok daha farklılaştırdığı az oyuncu görmüşüzdür. Olumlu anlamda söylüyorum bunu. Ama McTominay'in etiketi nedir?
0: Kaça gelir?
1: Kaça gelir bilmiyorum ben. Çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Geldiğinde büyük fark yaratabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe merkezinde. Ama bilmiyorum hani bu transfer durumu nedir ne değildir yapılabilir mi? Artı şunu da söyleyeyim. Mesela dün İsmail yüksek oyuna girdiğinde gene Kante ve Gendouzi oyundaydı. Dikkat ederseniz. Demek ki İsmail Kartal'ın kafasında hani Kante ya da Gendouzi'nin yerine İsmail yüksek yok. Yani o maçlardaki duruma göre bir tanesini çıkartıp İsmail yükseği alayım diye düşünmüyorum. Merkezi daha da kuvvetlendirmek istediğinde, daha da destek vermek istediğinde İsmail yükseği alıyor ve şu ana kadar bence İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'ye katkısı çok yüksek. Ne zaman girse tabii Kante ve Gendüzi'nin de o anda bence sahada olması,

0: Yüksek'i çok rahatlatıyor. Ama İsmail Yüksek'in oyununun da Fenerbahçe merkezini yükselttiği kesin. Orada da bence o kimya çok iyi tuttu. Tabii ki sezonun ilerleyen bölümünde zaman zaman Guendouzi'ye de Kantier'ine de kullanılacaktır İsmail Yüksek. Ama şu aşamada İsmail Yüksek'i İsmail Kartal ne zaman sahaya atsa Fenerbahçe'nin merkezi yükseliyor. Biraz böyle fizik olarak ya da nasıl söyleyeyim alan paylaşımı olarak zorlanmaya başladıkları anla İsmail Yüksek girdiği zaman Fenerbahçe'nin merkezi yine aynı seviyeye çıkıyor bir anda pat diye. Bu da bence çok olumlu şu an İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'deki kullanımı.
1: İsmail Yüksek'in normalde zaten Kante ve Guendouzi yerine oynaması çok kolay değil. 90 dakikayı tamamlayacak kondisyonda oyuncular. Dün Kante'de son bölümdeki hareketliliğiyle savunma performansı çok dikkat çekti. Guendouzi zaten öyle. Yani çıkarmasan gider bu oyuncular,
0: Evet,
1: sürekli
0: evet.
1: oynar gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle.
1: O yüzden İsmail de bu şekilde en fazla forma şansı
0: Ama
1: bulur.
0: maçın ilerleyen bölümlerinde biliyorsun hani takımın da birbirinden uzaklaştığı kesin. Onu da unutmayalım. Yani Kante ve Guendouzi fizik olarak ne kadar kendi seviyelerini korusalar da diğer oyuncular onlardan uzaklaşabiliyorlar. İsmail sanki o şeyi tekrar bir araya getiriyor gibi. Fenerbahçe'yi daha yakınlaştırıyor gibi oluyor oyuna girdikten sonra.
1: Dün Greenwood oyundan erken çıkan oyunculardan biri oldu. 64'te yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. İşte orada merkezi üçledi. İsmail Kartal skorda zaten almıştı ama hani futbol bu. Maç 2-1'e gelse işte olduğu 2-2 olsa o değişiklik çok fazla eleştirilirdi herhalde. Bu kadar erken Greenwood çıkar mı diye. Dün tabii çok konuşulduğunu görmedim ben. Ama riskli bir tercihti sanki, eğer bilmediğimiz bir durumu yoksa tabii Greenwood'un herhalde bir yorgunluk
0: Büyük ihtimalle
1: bir şey var.
0: fiziksel yorgunluk. Çünkü az önce bahsettik yani üst üste 2 Lyon maçı oynamak, arada bir lig karşılaşması oynamak çok kolay değil sezonun başında. Greenwood zaten fizik olarak çok üst seviyede gelmedi
1: Maçların sonunda
0: Fenerbahçe'ye.
1: da zorlanıyor bu arada, hani orada
0: Evet.
1: kesin aslında kötü bir değişiklik değil ama hani
0: Fiziksel
1: skora
0: olarak.
1: göre değişebilirdi yorumlar Greenwood'la
0: Değişirdi. Skora
1: alakalı.
0: göre kesin değişirdi.
1: Hani Greenwood'da skoru artırabilirdin, İsmail'i aldın, rakibe mesaj verdin, işte üzerine geldiler falan deniyor futbolda. Ama İsmail Kartal bu açıdan hani taktik olarak iyi bir değişiklik yaptığı gibi gözüküyor. Başka mesaj İzmir'den Ali, Fenerbahçe'nin maçında ya var maça gelmeyi unuttu ya da Yasin Kol'u çağırdı ama Yasin Kol yabancı dil bilmediği için anlamadı demiş dün. Hani bu espri tabii ki, böyle bir şey olmaz ama bu yönde de hani yabancı varla nasıl bir iletişim kuracak diye, herhalde orada var zaten yardımcı oluyor değil mi bu tarz
0: Öyle
1: pozisyonlarda?
0: bir de
1: Türk
0: zaten
1: zaten yabancı var. Var.
0: bazı basit kelimeleri biliyorlardır, o kadar da değildir.
1: Aynen. O
0: Hani
1: kadar.
0: sıfır değil yani.
1: Tabii teorik şeyleri biliyorlardır. Konuşmada zorluk yaşıyor olabilir ama dediğin gibi terime, o sağ kenarında incelemeye davet edildiğini İngilizce söylese bile biliyordur ki zaten Avar bildiğim kadarıyla yardımcı oluyor bu tarz pozisyonlarda. Suudi Arabistan'daki penaltıyı veren hakem István Kovács'tı demiş. Bayağı da tecrübeli bir hakem, o penaltıyı verdi. Onun vermesini de bir UEFA'nın da şey olarak düşünebiliriz bence.
0: Ya şimdi ben
1: Sonuçta
0: pozisyonu görmedim. Hani sen anlattın
1: klasik
0: pozisyonu. Ben
1: kaleci
0: pozisyonu...
1: ayağıyla soldaki stopere veriyor Kolibali'ye. Kolibali de elle tutup kendi başlatmak istiyor.
0: Öncesi var mı peki?
1: Mesela nasıl öncesi?
0: Direkt daha önce bir hareket falan yok değil mi aralarında? Sağ tarafa verip sağ taraf tekrar kaleciye verip falan gibi böyle bir durum yok yani. Direkt
1: Valla
0: oradan mı başlıyor şey
1: o kadar dikkat etmedim
0: görüntü?
1: ama gördüğüm en son an oydu işte.
0: İşte onlar önemli. Hani artık böyle son nokta hakemi zorlayacak bir şey yaptılarsa mı verdi diye düşünüyorum. Çünkü artık o genel olarak tekrar söylüyorum çok yapılan, sen de haklısın. Yani oyuncular da dikkat ediyor. Fakat hani hakemlerin de çok böyle göz göre göre de biraz fazla şey oluyor. Büyük bir cezalandırma oluyor.
1: Şimdi Hüseyin abi tabii bu işlere çok kafa yoruyor. Hemen göndermiş. Out atışı diyor, hakemin düdük çalarak izin verdiği bir atış değil. Dolayısıyla bir kaleci topu takım arkadaşına ayakla verdiğinde oyun başlamış sayılıyor. O da elle tutarsa buna penaltı verilecek diyor. UEFA'nın böyle bir talimatı var diyor. Çünkü 3 yıl önce Arsenal Bayern Münih maçında bir hakem buna penaltı vermemiş. UEFA o zaman hakemlere talimat vermiş penaltı verilecek diye. Ve bu maçı da yöneten hani István Kovács, UEFA'nın elit hakemi. O da penaltıyı doğru şekilde verdi diyor, talimatlara uygun şekilde. O yüzden hani bizde de artık, hani ben de dikkat ediyorum, elle kaleciler topu takım arkadaşlarına veriyorlar. Bizde de Mehmet Ünlü göndermişti. Arda Kardeşler vermişti sanıyorum böyle bir penaltı diye. O yüzden hani ligimizde de dikkat edilecek. Zaten son dönemde pek hatırlamıyoruz böyle bir penaltı atışı. Guendouzi'nin pozisyonda da hakemin düdük çalıp izin verdiği bir atış değil

0: diyor. Normalde hani başka bir hakem kullanılmış sayıp devam ettirebilirdi diyor. Tamamen inisiyatif.
1: Ettirebilir. Ettirebilir. Ona bir itirazım yok.
0: Ama futbolun ruhu diyorsun. Aynen. İşte orada. Yenduzi'ninki evet. Topukla kimse oyunu öyle başlatmaz. Ama işte risk. Risk yani. O şeyi de vermemen lazım.
1: İşte orada %100 haklısın. Yani onu hakeme bırakmayacaksın.
0: Evet.
1: O
0: tartışmayı sen işini garantiye alacaksın.
1: Aynen öyle.
0: Orada.
1: Sen orada çünkü tecrübeli bir oyuncusun. Tabii. Artık öyle yapmaman gerektiğini bileceksin. Ama işte oyunun bir de ruhu var yani. Sonuçta öyle başlamayacağını herkes biliyor. 3 aşağı 5 yukarı.
0: Nedim Küçük maç içinde Lukaku oyuna girerken Greenwood oyundan çıkmamalı. Bu iki oyuncu beraber oynamalı mutlaka. Değişiklerde takımın performansı düşmemeli diye bir mesaj göndermiş bize. Lukaku'yu nasıl buldun? Yine bayağı stoperlerle boğuştu fiziğini. Zaman zaman iyi kullandı. Zaman zaman çok kullanamadı. Ama belli bir katkı verecek herhalde Vedat gibi bir yerde açılacak o da.
1: Tabii ki katkı verecek. Şu an tam olarak fizik anlamında hazır olmadığını biliyoruz. Zaten çok cüsseli bir oyuncu. Biraz daha zamana ihtiyacı olduğu açık. Fakat mantalite olarak o da çok yüksek geldi. Çok motive geldi. Bu bir kere Lukaku'nun en büyük artısı. Şu an Fenerbahçe'de Vedat da bence beklentilerin üstünde performans gösterdi. Yani biraz Fenerbahçe taraftarı Vedat Muriç'e biraz böyle mesafeli yaklaşıyordu bence. Çok büyük bir isim olmadığı için. Fakat hep anlattık. Burada önemli olan fayda. Fayda, fayda. Şimdi Vedat Muriç'in dün oyununu görmüşsünüzdür. Ne kadar etkili olduğunu. Yani her anlamda etkili oldu. Top da tuttu, gol de attı, pozisyona da girdi, arkadaşlarına istasyonda oldu. Şimdi oyuncu bu kadar faydalı olduğu zaman işte yani çok isme takılmamamız gerektiğini aslında dün Vedat Muriç gösterdi. Mesela dün hat-trick yapabilir miydi Vedat Muriç?
0: Tabii direkten döndü.
1: Çok rahat yapabilirdi var, neyse, Vedat Muriç. Hat-trick'le çıktığı bir karşılaşma olabilirdi. 3 maç 3 gol mü oldu Vedat Muriç?
0: Son 3 maç mı?
1: Son 3 maç değil mi? Lyon'a attı. Hı hı. Geçen hafta attı Konya'ya. Bir de şey attı, Samsun'a attı. Ne olursa olsun tabii ki bir golcü için rakamlar da önemli. Ama rakamlardan ziyade o oyunun verdiği özgüven, golün verdiği özgüven de çok değerli. O yüzden şu an hani Vedat Muriç böylesine giderken Lukaku'ya da aslında zaman kazandırıyor. Lukaku'nun hazırlanması için, Lukaku'nun adapte olması için Vedat Muriç Lukaku'ya büyük iyilik yapıyor şu an. Yarın öbür gün dinleyicinin söylediği gibi de olacak. Yani Fenerbahçe çok maç oynayacak. Çok fazla pozisyon değişecek. Çok fazla skora göre hamleler olacak. Dolayısıyla Lukaku ile Greenwood'u da görmek istediği gibi görecek. O yüzden biraz daha sabretmesi lazım. Ama şu an Fenerbahçe'nin iki santraforu da profil olarak takıma büyük katkı verebilecek oyuncular. Çünkü Lukaku'yu da 3 aşağı 5 yukarı Vedat'ın oyununa benzetebilirsiniz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
7: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
8: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
9: Şampiyonla son düzlükte.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli.
5: Radyo Spor.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.01 saatlerimiz Samsun Spor Fenerbahçe maçını konuşuyorduk. Az önce Vedat Muriç'ten Ali abi bahsederken ben de dün maçı izlerken aklıma gelen bir yorumu paylaşmak istedim. Yaz döneminde Mallorca'dan ayrılacağı artık kesin gibi gözüküyordu Vedat Muriç'in. Fenerbahçe ile tabii adı devre arası da geçmişti. Fenerbahçe potansiyel adaylardan biriydi ama mesela bir diğer aday da Barcelona'ydı. Belki hatırlarsın Barcelona'nın da Lewandowski sonrası bir santrfor arayışı vardı ve Vedat da sonuçta gözünün önünde olan bir isim Barcelona'nın Mallorca formasıyla Mbappe'nin ardından ikinci oldu gol krallığında. Dün şeyi düşündüm.
1: Kime hani, gitti Barcelona biliyor musun?
0: Ha işte oradan zaten aklıma geldi. Gabriel Jesus eğer doğruysa. Fabrizio Romano dün yazdı. Resmiyete döküldü mü görmedim. Ama dün Gabriel Jesus'u görünce ya Gabriel Jesus'a gidene kadar Vedat Muriç'e gitseydi Barcelona çok daha iyi olmaz mıydı? Oyun olarak da. Bitiricilik desen o da son yıl çok üst düzeydeydi. Çok benim daha temiz tahminim, bir tercih.
1: Benim tahminim bu panik transferi. Barcelona
0: Alvarez
1: için.
0: Olmayınca.
1: Tabii Alvarez olmayınca eyvah dediler. Şu an santraforları yok.
0: Rafinha oynuyor. Rafinha oynuyor.
1: Ve yokken kadroda santraforları yok.
0: Ferran Torres'i de gönderdiler ki o da tam bir santrafor değildi zaten. Hani. Evet. Forvet karakterli bir oyuncu.
1: Ama hani koskoca Barcelona şu an sıfır santraforla sezona başladı. Ve bir iki gün sonra transfer bitecek. O yüzden bence panik.
0: Peki Galatasaray bir santrforla başladı diye yer yerinden oynarken Barcelona taraftarı mesela yangın yapmıyordur Galatasaray taraftarı kadar.
1: Vallahi bilmiyorum oradaki havayı ama yapıyorlardır herhalde.
0: Yapıyorlar mıdır?
1: Ne yapıyorsunuz kardeşim siz
0: ama
1: diyorlardır.
0: Ama sezonda bomba gibi başladı Barcelona.
1: Tam bomba gibi başladı fakat yani yarın öbür gün konuşulur işler kötü gittiğinde bu çok büyük bir hata diye. O yüzden benim tahminim yani Gabriel Jesus hiç yoktan iyidir mantığıyla şöyle bir baktılar büyük ihtimalle. Kimi alabiliriz, kime gidebiliriz? Kime gittiğimizde bize maliyeti anormal yüksek olmaz. Ya da takımdan rahat kopartabiliriz diye. Gabriel Jesus sakatlıklar onun kariyerini çok geriye doğru götürdü. Çok ağır iki sakatlık geçirdi. Hani sağlık durumu ne, form durumu ne o bile aslında şüpheli olan bir oyuncu.
0: Yedek herhalde. Rafinha ana plan olacak.
1: Tabii Rafinha ana plan olacak da işte ihtiyacım var gene hani. Tabii. Bir şey olsun. Çünkü Rafinha da sakatlandı biliyorsun.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nı kaçırdı adam. Yani biraz şey diyormuş Laporta. Merak etmeyin biz her şey bizim kontrolümüz altında. Planlı gidiyoruz, programlı gidiyoruz. Ama işte bak Barcelona'da bile olabiliyor.
0: Evet yani Barcelona'daki de daha fena. Hani Galatasaray'da en azından bir Osimhen var orada mesela. Tabii. Yedeği yok diye çok yangın oldu ki haklılık payı var. Barcelona'da ikisi birden gitti. Lewandowski, Ferran Torres. Elden Rafinha'yı şu an santrfor kullanıyor. Alternatif olarak da
1: çünkü bir önceki oluyor. Açıklamaları hani oyuncunun Barcelona'ya gelmek istediğini herkes biliyor şeklindeydi. Barcelona'nın güven derecesi onun üzerinden 10'du. Hani bir yerde Alvarez bu kadar istiyorken Atletico'nun inadı kırılır. Son günlerde de olsa o inat kırılır. Biz alırız. Açıklama yöndeydi çünkü başkan söylemişti. Oyuncunun net şekilde Barcelona'ya gelmek istediğini herkes biliyor. Atletico da inat etti. Artık bilmiyorum son bir iki günde değişiklik olur mu? Çünkü geçen hafta oyuncu antrenmanlara da çıkmadı.
0: En son antrenmana çıktı haberi geldi. Hmm. Simeone de çok olumlu konuştu. Evet. Yapıcı konuştu. Doğru. Alvarez'le ilgili. O yüzden ya geri dönecek takım antrenmanlarına ya da Barcelona hariç bir kulübe gönderme niyeti
1: Manchester
0: var.
1: Manchester City okuduk.
0: En son City okuduk. Arsenal'ı kabul etmediğini okuduk. Hmm. Ve burada seninle şakayla karışık bu işin sonu acaba Galatasaray'a döner mi diye konuştuk. Geçenlerde Serdal Kelleci YouTube'daki yayınında galiba ciddi aldığı bir duyumu paylaştı Galatasaray'la ilgili. Galatasaray'ın bir görüşme yaptığını dile getirdi. Ben hala olacağını zannetmiyorum ama futbol bu hani.
1: Osimhen için Barcelona'yla.
0: Hayır ya Alvarez için Galatasaray.
1: Alvarez için Galatasaray.
0: Ha şey Osimhen'deki gibi işte hani fırsat çıktı. Ha. Osimhen o dönem Napoli'de transfer yapamadı. Elde kaldı. Galatasaray'ın penceresi açıktı. İşte Alvarez'de de benzer bir şey. Hani Galatasaray'ın kovaladığı ki Gardi çoktan zaten yolunu yapmıştır bu konuda kesinlikle. O da maç sonu Galatasaray'ın sanki sportif direktörü gibi bir röportaj verdi. Röportaj veriyor muydu öyle maç sonu basın mensuplarına ama o da garip yani bilmiyorum Gardi'ye ben takığım biliyorsunuz. Tabii Gardi'nin kendisine değil aslında Galatasaray'ın ona verdiği güce normalde takıntılıyım da Gardi'den hıncımı çıkarıyor gibi oluyorum. Enteresan işler oluyor futbolda.
1: Öyle.
0: Neyse ben Vedat'tan girdim. Hani dün izlerken ya bu Vedat Barcelona'nın santrfor olabilirdi ya. Çok rahat şekilde. Barcelona'nın oyununu da yükseltirdi. Pas oyununda da vardı. Etrafındakileri de yükseltirdi. Gerektiğinde orta kafa gol. Her şey var Vedat'ta. Onu düşündüm. Fenerbahçe'ler kıymetini bilsin bence. Vedat Muriç'in sözün özü. Öyle toparlayayım.
1: İşte hep söylüyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Aslında dinleyiciler de futbolu takip edenler de görüyor. Takım yükselten oyuncu. Hı hı. Ona bakmak lazım. Her oyuncunun illa isminin yanında 3-5 tane yıldız olmasına gerek yok. Eğer takıma büyük katkısı varsa o zaman pamuklara sarmak gerekiyor. Vedat da şu ana kadar o katkıyı verdi. Fenerbahçe maçını geçiyor musun?
0: Geçebilirim. Yani bir şöyle mesaj geldi. Trabzon'da ve İstanbul'da neden 21.30'da maçlar başlıyor diye, çöl sıcağı mı var diye mesaj geldi. Artık bitti. Onu söyleyecektim. Gelecek hafta ile birlikte 20'ye dönüyoruz. Bir süre 20'de gidecek. Sonra galiba tekrar 19'a. Klasik saate, geçen senenin ilk bölümündeki saate geri dönecek maç saatleri.
1: Evet. Ona da cevap vermiş oldun. Bir de Yüksel Yıldırım'ın maç sonu söylediklerini konuşalım mı biraz?
0: Tamam, konuşalım. Fark yiyebilirdik diyor.
1: Yok.
0: Hangisinden bahsedeceksin?
1: En üzüldüğüm nokta, bugün Fenerbahçe Samsun'a gelmiş. Taraftar bizi yalnız bırakıyor. Hmm. Bir sürü bahaneleri var. Stat uzak. Fiyat pahalı. O pahalı, bu pahalı. Bıraksınlar bunları. Fenerbahçe'nin bir sürü dünya yıldızı var. Para verip seyredeceksiniz. Dünya böyle gidiyor. Bir oyuncu almak için manyak paralar veriyoruz. 3-5 dolara bilet satarak bunları yapamazsınız. Samsunspor'un başka hiçbir geliri yok. Tamamen ben karşılıyorum. Forma reklamlarını kendim veriyorum. Türkiye'de bize sahip çıkacak kimse yok. Uzun yıllar burada kalırım. Yoksa şehirde Samsunspor'a sahip çıkan kimse yok. Taraftara sesleniyorum. Bu takımı yalnız bırakırlarsa onlar kaybeder. Bu şehirde bir tane takım var. İkincisi yok. Tutmak isterlerse ikincisi yok. Gider başka takım tutarlar. Bugün taraftar desteği hiç yoktu.
0: Başkan, hani bir tabir var. Dandun. Çok dandun. Hani çok net. İçindekini filtrelemeden dışarı çıkartıyor. Hani kamuoyu önünde konuşuyorum. Yok, hani normal samimi, sen de burada mikrofon dışında yaptığımız sohbeti başkan kamuoyu önünde, mikrofon önünde yapıyor. Biz seninle hani mikrofon arkasında farklı tabii ki konuşabiliyoruz ama mikrofon önünde belli bir tonumuz var, belli şeylere dikkat ediyoruz. Ama başkan hiç sadece bu açıklamasında değil, geçmiş açıklamada da pek umurunda değil bu tarz. Hani burada problemi biraz kendinde de arayabilir başkan. Stadın dolmaması, şehirde ona karşı bildiğim kadarıyla karşı olanlar da var. O yüzden

0: geçmez yani bu açıklama tonuyla taraftar maçlara gitmeye mi başlayacak?
1: Tam da ben onu soracaktım. Mesela sen Samsun Spor taraftarsın. Bizi dinleyen Samsun Sporlu taraftarlar var. Bizi dinleyen futbol severler var. Şimdi mesela dün maç bitti. Oldu ya, sen de hadi mağlubiyete rağmen ekran başında kaldın. Maç sonu röportajları izliyorsun, dinliyorsun. Başkan çıktı, böyle konuştu. Aa dur, ben başkan haklı ya, gelecek hafta maça gideyim diye bir duygu uyanır mı sende? Ya da daha mı böyle eğer bir şeyin varsa, hani az önce sen söyledin ya başkana karşı olanlar varmış. Daha muhalif bir tavrın varsa biraz daha sertleşir mi? Şimdi başkanın konuşmalarında mutlaka haklı olduğu taraf vardır. Mesela Samsun Spor'un başka geliri yok diyor. Sonuçta bilet satışı, maç günü satışı olması lazım diyor. Şehre Fenerbahçe gelmiş. Fenerbahçe'nin geldiği noktada, Fenerbahçe'nin bu kadar starı varken siz de biraz paranıza kıyıp bu maça geleceksiniz. Gelmek zorundasınız. Ancak Samsun Spor böyle para kazanabilir diyor. Doğru söylüyor. Fakat bir de ülkenin gerçekleri var. İnsanların gerçekleri var. Bilet fiyatlarıyla beraber yani bence kimseyi şu an böyle bir ekonomide zorlamanız mümkün değil. Herhangi bir şeye zorlamanız mümkün değil. Mesela ben zaman zaman bakıyorum bilet fiyatlarına. Beşiktaş'ta bir bilet fiyatı var. 19 bin lira. Mesela. Eski tabirle kapalı alt ve hafif şeye doğru. Yine eski tabirle yeni açığa doğru. Yani tam merkez değil. Orası 19 bin lira mesela. Kombinen yoksa oraya gitmek istesen iki kişi 40 bin liralık oluyorsun. Bir maç için. Yani şimdi insan ne diyebilir? Parası olan için tamam. Çok büyük bir rakam olmayabilir ama genel olarak ülkeyi konuşacak olursak mümkün değil diye düşünüyorum. Bu Beşiktaş'ın rakamı, Samsun Spor'un da kendi gerçekleri içerisinde kendi belirlediği bilet fiyatı var. Dünkü bilet fiyatlarını bilmiyorum, ona da bakarız. Ama demek ki insanlara pahalı gelmiş. İnsanlara pahalı geldiği noktada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani böyle bir ekonomide insanlar Samsun Spor'u tutarlar, Samsun Spor'u desteklemek isterler. Samsun Spor'un maçına da gitmek isterler büyük ihtimalle. Neden gitmek istemesinler? Ama pahalı geliyorsa ne yapacaksınız?
0: Bir de çok geç abi.
1: Ne diyebilirsiniz?
0: 21.30.
1: Ya bak geç hadi.
0: Hadi yine olur. Şampiyonlar Ligi'nde falan sonra, da oluyor o tarz maçlar.
1: Bak niyetine da girdikten sonra tamam, buna katlanıyorsun. Biliyorsun 3 aşağı 5 yukarı, anlıyorum ama bence ekonomi daha burada ön plana çıkıyor. Dün hakikaten ben de mesela beklemiyordum. Ben de açınca karşılaşmayı şaşırdım. Samsun tribünlerini görünce. Ha, Samsun geçen seneden beri böyle.
0: Şaşırmamak lazım aslında.
1: Yani geçen seneden beri tribünler öyle Samsun'da full dolu görmüyoruz. Az giden bir Samsun seyircisi var. Bunda mutlaka bilet fiyatlarının da etkisi vardır. Çünkü hani başkan da diyor ki başka bir ihtimalim yok diyor. Oyunculara dünya para veriyorum ben. Başka bir gelir yok. Samsun benim dışında sahip çıkan yok Samsun'a. O yüzden bu bilet fiyatlarının biraz daha yukarıda olduğunu anlıyoruz Samsun'da. Ama ne olursa olsun hani başkan belki kendi söylediklerinde haklı. Üslubu çok taraftara geçecek şekilde değil. O başka bir konu. Ama taraftar açısından bakınca da sadece bu bence Samsun Spor'un değil. Diğer takımların da bir problemi. Yani bugün kombineniz yoksa sezon içerisinde 3-5 tane maça gitmek isteseniz çok pahalıya patlıyor insanlara.
0: Aynen.
1: Gerçek anlamda. Zor bir durum.
0: Bir de şey ya, bu Anadolu şehirlerindeki hani takımlarına pek bir aidiyette duyamıyor insanlar genel olarak. Hani ülkece problem midir bilmiyorum ama hani buna problem demek, herkes hani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı tutuyor. Ama kendi şehrin takımını, biz de dahil. Hani ben de sen de Bursalıyız ama Bursa sporlu değiliz. Öyle görmüşüz hani, ben de babamdan sonuçta Galatasaraylı olduğu için Galatasaraylı olmuşum ama o yerellik bizde oturmadı bir türlü yıllar içerisinde. Hani yurt dışında güzel

0: Fakat ne olursa olsun hani bu kadar büyük bir ülkede sonuçta bu kadar büyük şehirlerde senin söylediğin gibi hani rakip takımı tutsa da taraftar gidip maçı izleyebilir. Sonuçta futbol izliyorsun. Hani futbol izlemek için illa böyle nasıl söyleyeyim sana bir şeye de ihtiyacın yok. O takımı tutarım, bu takımı tutarım. Yani şehre güzel, iyi bir takım geldiğinde, maç kaliteli olduğunda gidip izlemek isteyebilirsin.
1: Orada da Samsun Spor logolu Paso Lig'in olması gerekebilir belki. Şimdi tam
0: İşte öyle oluyor.
1: Bilmiyorum hani. İşte öyle belki oluyor. Fenerbahçe'yi Paso Lig'in var ama Samsun.
0: Ya geçen ben bir maça gideyim dedim işte babamla. Bana 3600 liraya mal oldu.
1: Ney? O kadar artmış bir şey ya. Yıllık aidat.
0: Çünkü neden? Ben eski Paso Lig'im üzerinde şey yok. Takım amblemi yok.
1: Ha, TFF logolu.
0: Ha, ben önce onu bilmeden uzattım.
1: Alamıyor muymuşsun?
0: Alamıyor musun?
1: Beşiktaş'a.
0: Aynen. Beşiktaş'a alamıyor musun? Ondan sonra bizim Murat Duymuş bana biletleri verecekti. Ki bak biletler hediye. Hı hı. Düşün. Biletler hediye. Ondan sonra Murat Duymuş'a gönderdim TC'yi. Cevap bu pasolik bu karşılaşmada geçerli değil. Beşiktaş pasoliği almanız lazım. Gir tekrar ikinci pasoligini al. Bir 1200 lira daha. Babama pasolik al. Bir 1200 lira daha. Anladın mı? Hmm. Biletler hediye olmasına rağmen bir tanesi de benim yanlışım. Daha önce araştırmam lazımdı ama pasörgünü yenilediğin zaman işte bilet fiyatları o şu bu dediğin zaman yani rakam çok saçma bir noktaya gidiyor. İşte orada da senin dediğin oluyor. Yani hani maça gideceksin. Anladın mı? Samsunlu şey alman lazım. Pasörlük alman lazım.
1: Hmm. Abi o da işte zor yani onları da.
0: İşte zor. Ama taraftarsız da bu iş olmuyor. Hmm. Hani bırakalım ekonomiyi, ondan sonra işte Türkiye'de büyük takım tutulmasını o şu bu. Yani açtığın zaman karşılaşmayı seni motive eden temel faktör tribünler oluyor. Maçla alakalı olarak. Hı. Orası kesin. Yani tribünler ne kadar dolu, maçın atmosferi o kadar iyi. İzleyen için de öyle, giden için de öyle, oynayan için de öyle.
1: Burada da başkan bir karar verecek o zaman. Bunu bazı kulüpler yapıyor. Beşiktaş da bir ara yapmıştı diye hatırlıyorum. Yani bilet fiyatları yüksek, takım kötü, tribünler boş. Biz nasıl insanları tribüne çekeriz? Bilet fiyatlarını düşürerek. Mesela bu matematiği de yapacak başkan. Teraziye koyacak artısını eksisini. Diğer türlü şey de yapabilir. Ucuz bilet, dolu tribün. Zaten kazanamıyorum. Bari en azından tribünlerim dolmuş olsun. Takımı belki iterler diye düşünüp. Fiyatları düşürmek de bir seçenek.
0: Tabii ki.
1: Hani dışarıdan tabii biliyorum konuşmak kolay. Ben yönetmiyorum kulübü. Param benim gitmiyor ama başkanın da aklında vardır herhalde bu yöntemde. Belki birkaç maç sonra buna geçiş yapabilir. Belki Samsun için daha hayırlısı olabilir. Bir notum daha vardı. Ha başkan bir de Fink'le ilgili pek anlaşamıyoruz dedik. Onu gördüm mü açıklama vardı transfer konusunda. O deneyimli bir stoper istiyor. Ben de diyorum ki 4 tane gencecik stoperimiz var diyorum. İşte ligi idare edecek falan. Yani başkan farklı yani. Dediklerinde gerçekten hani haklılık payı var ama onu söyleme tarzı öyle taraftara ya da artık kimle muhatap oluyorsa onlara geçecek tarzda değil gibi. Dün de bir Aziz Yıldırım da görüntüsü sosyal medyaya düştü. Maç önü Aziz Yıldırım herhalde protokol girişinde başkan Yüksel Yıldırım da arkasından gidiyor da Aziz Yıldırım pek yüz vermiyor gibi. Önce sonra tokalaşıyorlar. Ama biliyorsun Fenerbahçe'de de bir gerginliği var sonuçta Samsun Spor'un başkanın açıklamanın. Aziz Yıldırım da ona böyle bir soğuk davranmış benim gördüğüm kadarıyla.
0: Yani orada da Yüksel Yıldırım kusura bakmasın ama yani her Fenerbahçe maçından önce ortamı gerdi. Yıllarca bir iki senedir bunu yaptı. O da son derece normal evet. Bence.
1: Bu maç öncesi bir açıklaması benim önüme düşmedi açıkçası ama tabii Yıldırım bir birikimi var Fenerbahçe cephesinde de. O na karşılık vermiş gözüküyor Aziz Yıldırım. Peki 8-19 saatlerimiz reklam arasına gidiyoruz. Aradan dönüşte de Galatasaray-Göztepe maçını konuşmaya başlayacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor!
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.20 saatlerimiz, Galatasaray Göztepe maçına geçeceğiz dedim de bir mesaj okumak istiyorum. Şimdi reklam arasında mesajlara baktım. Ankara'dan Önder Bey, çalışma saatleri bile etkiliyor maça gitme olayını demiş. Sabah namazıyla evden çıkıyorum, akşam namazıyla eve dönüyorum. Sadece pazar günü izinliyim. Dolayısıyla pazar günü de dinlenerek geçiriyorum demiş. Tabii çalışma temposu da ülkede çalışma şartları da herkes için aynı olmuyor. Herkesin farklı. Kimisinin mesaisi 6 gün, kimisinin 5 gün ekstra mesailer oluyor. Tabii ki bir yorgunluk oluyor ve o boş vaktinde böyle yorucu bir şey için harcamak da çok mantıklı olmuyor tabii ki. Ben de anlıyorum, fizikle zorlanan biriyseniz maça git, maç 21.30'da, oraya gitmek ayrı bir dert. Artık statlarda genelde şehir dışında oluyor. Dönmek ayrı bir dert. Zor yani, gerçekten zor. Onu gözü alacak bir durum olmayabiliyor herkes için. Takdir ediyorum yani, onu da yapacak bir şey yok. Tabii ki evet. Her şartta maçlara gidin diye bir şey diyemem ben. Tercihiniz. Eğer karşılığını bulamayacaksanız gitmenin de evet pek bir anlamı yok.
1: Aynen. Bu arada ben demin yanlış söyledim. Demin kapalı dedi, numaralı olacak. Numaralı da yeni açığa yakın olacak. Birkaç dinleyici yazmış, haklılar. Şey değil, eski tabirle kapalı değil, numaralı tarafı.
0: Peki şimdi geçiyorum Galatasaray Göztepe maçına. Bunu dedim ya böyle reklamdan önce. Emre Öztekin de demiş ki yanlış anons ettin. Osimhen ve Göztepe maçını konuşalım diyecektin demiş ama güzel demiş. Neden öyle dediğini zaten maçı izleyenler veya izlemeseler bile istatistiklere bakanlar görmüştür. Osimhen karşılaşmada 15 şut gönderdi rakip kaleye tek başına. Galatasaray'da 34 şut çekti. Ve bu 34 şuttan 3'te gol bulmayı başardı. Osimhen gollerden birini atabildi. Ancak diğer golde asisti yaptı. Sarı'nın golünde. Davinson'un golünde de zaten Şalay'ın ortasında top Davinson'a çarptı ve gol oldu. Ama Osimhen yine gole çok yakın olduğu bir maç oynadı. Galatasaray için herhalde geçen yıllara göre en sevindirici durum, Okan Buruk'un da bahsettiği, bu sezon Osimhen'i daha fazla pozisyona sokabiliyor olması ilk karşılaşma itibariyle. Geçen yıl Osimhen yine aynı Osimhen'di. Aynı mücadele gücü, aynı hareketlilik. Ama bu kadar fazla şut imkanı bulamıyordu karşılaşmalarda. Bu karşılaşmada ve sezonun ilk bölümünde zaten 3 maç 5 gol mü oldu Victor Osimhen? Gol sayısı olarak çok yüksek seviyede başladı. Geçen yıl daha çok Avrupa'da iyiydi. Icardi lig performansı olarak öne çıkıyordu ama Osimhen bu sezona bayağı gümbür gümbür başladı. Ve Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup etmesine tabii ki önemli pay sahiplerinden birisi oldu. İlk yarı Galatasaray için bence çok iyi geçmedi. İlk yarıda Göztepe de oyuna tabii yüksek bir fizik kalite koydu. Samsun'la birlikte bence ligde bunu en iyi yapan takımlardan birisi. Galatasaray'da topu bayağı bir Jankat'a kadar getirdi. Jankat'ın bayağı uzun vurduğu pozisyonlar var. Galatasaray çok ideal bir oyun oynamadı bence ilk yarıda. Geride düştü duran top golüyle. Ve tabii maçı yine birbirine getirecekti ama çok öyle de bir havada yoktu aslında. Hani duran top golü imdadına yetişti Galatasaray'ın dakika 30 küsürde. Orada da hiç yoktan Göztepe bence bir faul verdi. Doğru bir faul. Yunus'a bir çekme var. Engelleme var. Onu verdi.
1: O orada kolay bir faul.
0: Ya o da kolay ama
1: yani net orada çekiyor. Da işte klasik yani.
0: Belden çekiyor.
1: Oyuncu devam etse eder mi? Eder. Ama
0: ben İrfan Can'a göre aynı olduğunu düşünmüyorum bu arada.
1: Yok, aynı demiyorum ama bunlar kolay fauller. Yani Süper Lig'deki zaten bence bu biraz oyuncu davranışıyla alakalı. Yani oyuncular biliyorlar, anladın mı? Orada bıraktığı anda o faul olacağını biliyor. Mesela niyet devam etmek değil orada. Niyet teması gördüğü, hissettiği anda oyuncunun kendini bırakması. Ve bunu istisnasız her oyuncu yapıyor Süper Lig'de. Ama Avrupa'da mesela izliyorsun. Yani o darbeyi alıyor gene oyuncu. Devam ediyor. Devam etmek istiyor. Ancak pozisyonun avantajını kaybederse hakem geriye dönüyor ya da oyuncu artık vazgeçiyor. Yani oradaki temel bir düşünce farklılığı var. Bence bizim ligle hem hakemlerle alakalı olarak hem oyuncularla alakalı olarak. Hı hı. Aslında oralarda da iyi şeyler yapabilsek daha iyi futbol izleyeceğiz. Temel problem o ama yani dokunduğun anda biz de basketbol gibiyiz. faali gösterdi durumu var ya basketbolda da. O artık bizde böyle oturmuş durumda. Hani ligde ne kesin dersen o kesin derim sana. O oturdu artık ligde. Yani dokundum böyle ben sana. Sen onu hissettin. Ah yaptım böyle tamam. Faul.
0: Yani bu pozisyon bence faul. Ama benim bir tabii yorumum var bu tarz pozisyonlarla ilgili olarak. Ben hata yapılacaksa bu tarz pozisyonlarda vermeyerek hata yapmanın yanındayım. Çünkü Ali abin dediği gibi öbür türlü her müdahalede bu sefer oyuncular kendini yere bırakıyor ve çok kolay faul düdükleri çıkıyor. Bunun geçmesi için hakemlerin biraz bu tarz faulleri es geçmesi yani oyunun güzelliğinin lehine olabilir.
1: Ama en çok hakem hazır zaten o faali vermeye. Hı hı. Hakem istiyor yani o faali vermek de istiyor Türkiye'deki hakemler. Hı hı. Çünkü en kolayı çalmak. Çalmamak değil. Çalmadığı zaman başına şey oluyor, problem oluyor. Çaldığı zaman olmuyor. Dikkat et bu tarz pozisyonlarda. Çünkü yorumlar nasıl geliyor? Şimdi sen ne diyorsun? Orada bir müdahale var diyorsun. Yani ilk yorum bu oluyor Türkiye'de. Var, herkes görüyor. Evet var. Var da o seni oyuncu tam olarak bozuyor mu? Avantajını tam olarak kaybediyor mu? Onlar konuşulmuyor. Herkes aynı şeyi yorumu yapıyor. Müdahale evet, var evet. Ona kimse yok demiyor zaten. Ama bir sonraki aşamasını bence tartışmamız lazım. Daha iyilik, daha iyi hakem performansları için. Hakem de onu gördüğü anda tamam faul. Faul evet faul. İtirazım yok faul. Ama çalmasa, oynatsa devam eder miyiz? Ederiz normal şartlarda.
0: Evet, başka liglerde devam edebilir o tarz pozisyondan sonra. Ama işte ne oldu? O pozisyon faul oldu. Sara topun başına geçti önce. Baktık Şalai'ye bıraktı. Normalde Sara kullanıyor duran topları ama Galatasaray Şalai'nin vuruşuyla orada golü buldu. Maçı 1-1'e getirdi. Ve ikinci yarıya da yani ilk yarıdan çok daha farklı bence başladı Galatasaray. Bu arada Devres programını izlerken Uğur Meleke bir istatistik paylaştı. Normalde Göztepe biliyorsunuz çok uzun top kullanan bir takım. Fakat ilk yarıda Galatasaray'ın kullandığı uzun top sayısı Göztepe'den daha fazlaymış. Bu da aslında hani Göztepe'nin ne kadar iyi bir baskı yaptığının da bir göstergesi.
1: Lis gitti böyle oldu.
0: Yok ya. Burada bence şey üzerine okumak lazım. Göztepe'nin baskısı üzerinden ben okuyorum. Galatasaray pek istediği oyunu oynatmadı. Yeni kaleci de bu arada ikinci yarıda iyi kurtarış, bayağı iyi kurtarışlar yaptı. Evet. Yani Osimhen'in pozisyonları, Batrakov'un volesi falan derken iyi kurtarışlar yaptı. Ama Galatasaray ikinci yarı çok daha farklı bir oyun başlangıcı yaptı. O zaten 20 dakikalık, 18 dakikalık bölümde Galatasaray maçı bırakmayacağının sinyallerini verdi. O bölümde Saray'da ve Osimhen'in penaltısıyla golü buldu. Fakat yine Galatasaray işini biraz zora soktu. Bir başka duran toptan kalesinde golü gördü. Bu sefer taçtan, ilk yarıda kornerden. İkinci yarıda taçtan golü gördü. İlk yarıda taçtan bir gol daha yiyebilirdi. Jankat'ın maçtaki en iyi kurtarışı geldi. Doğru. O da taç pozisyonu. Ki Stoylov maç sonu dedi ki bizim 1,5 yıldır öyle bir duran top antrenörümüz de yok.
1: Ama çalışıyoruz.
0: Çok çalışıyoruz dedi. Ama hani duran top antrenörsüz bu işi başarıyorlarmış. O da enteresan bir detay. Galatasaray kalesinde golü gördü. Huan'da 3-2. Ama hani maçın son bölümünde çok zorlandı mı dersen herhalde çok zorlanmadı. Ama tabii riskli bir farkla son bölüme girmek. Göztepe tehlikeli bir takım. İşte çok alakasız bir yerden taçla bile pozisyon bulabiliyorlar. Ama Galatasaray skoru aldı. Osimhen'i çok fazla pozisyona soktu.

0: Batrakov oyuna girdikten sonra yani çok ön plana çıkmadı ama kumaşını, kalitesini bence gösterdi. Çok basit oynayan bir oyuncu. Topu ayağında hani benim izlediğim anlarda hemen çıkardı. En basit, en doğru şeyi yapmaya çalıştı. Sağının golünde Osimhen'e gönderdiği top bence güzel. Bununla da ilgili Sinan Yılmaz'ın galiba maç sonu yazısında Twitter'da, o da kimi adres ediyordu? Berk Gül'ü mü? Osimhen'e hani böyle sürekli önüne top atılıyor, mücadele ediyor da bu adamı Galatasaray hiç sırtı dönük kullanmıyor. Aslında sırtı dönük de çok iyi Osimhen diye bir yorum yapmış galiba geçenlerde. Sinan da ondan bahsediyordu. Bu maçta hem o golde hem de başka bir pozisyonda daha yine sırtına rakibini alıp pozisyon hazırladı. Ama hani bir Vedat kadar mesela maçlarda görmüyoruz Osimhen'i sırtı dönük. Daha çok hani koştururken görüyoruz Osimhen'i, ama o konuda da fark yaratabileceğini bu karşılaşmada gösterdi. Bu arada yaptığı asist biraz aslında yanlış gibi. Tekte sanki önce verse daha iyi, biraz zorlaştırdı pozisyonunu Victor Osimhen, ama sonuçta asist olunca tabii çok konuşulmadı büyük ihtimalle, ama bence daha iyisini yapabilirdi orada Osimhen.
1: Geçeyim mi maça?
0: Geç.
1: Galatasaray'ın kafa karıştırdığını düşünüyorum. Yani Galatasaray iyi mi oynuyor, vasat mı? Tam olarak bence anlamak mümkün değil şu aşamada. Çorum maçı 38 şut çekti Galatasaray kendi sahasında. 38. 38 bakın. Yani acayip bir rakam. O karşılaşmada da 2 gol yemişti. Öyle ya da böyle. Bu karşılaşmada 34 şut çekti Galatasaray. Gene 2 gol yedi. Bu kez 3 attı. Maçı kazandı. Çorum maçında 3 de atabilirdi, 4 de atabilirdi. Bu maçta 4 de atabilirdi, 5 de atabilirdi. Geçen hafta Erzurum maçı 10 şut çekti Galatasaray. İlk 2 haftanın ortalaması 24 şuttu Galatasaray'da. Ligin ortalaması 12.2 idi. Yani lig ortalamasının tam 2 katı Galatasaray şut ortalaması yakalamıştı. Ligde en fazla net gol pozisyonuna giren ortalama olarak takımdı Galatasaray. Yine bu karşılaşmada da Galatasaray'ın, şimdi benim önümdeki kaynağa göre 5 tane net gol pozisyonu var karşılaşmada. Ben diyeyim 5, sen de 6, biri desin 4. Ama Galatasaray iç sahadaki ilk karşılaşmanın bir tanesinde 38, bir tanesinde 34 şut çekti. Ortalama 36 şut çekti Galatasaray 2 maçta. Yani 36 şut çekmek demek acayip bir ortalama. Yani bunun öyle çok kolay bir açıklanabilir tarafı yok Galatasaray adına. Galatasaray 2 maçta 5 gol attı. İç sahadaki maçlardan bahsediyorum. Erzurum maçını çok saymıyorum. Neden çok saymıyorum? Çünkü Erzurum maçında 45 dakikada Galatasaray zaten bireysel hatalar sebebiyle 3-0'a getirdi maçı. Yani ikinci yarıdaki istatistikler ya da ikinci yarıdaki oyun ya da ilk yarıdaki oyun çok fazla değerlendirmeye değmez. Ama hani normal oynanan, normal gidişatta bir mücadelede Galatasaray'ın istatistikleri bunlar. Ortalama 36 şut. İç sahadaki 2 maçta 5 gol. Bir 5 gol daha atabilir miydi? Atabilirdi. Peki Galatasaray iyi oynuyor mu? Çok iyi oynuyor gözüküyor mu? Ona tam böyle güvenerek evet diyemiyorum. Mesela savunmada çok titrek gözüküyor. Şimdi Göztepe iyi bir maç oynadı diyorsun sen fiziksel anlamda. Katılıyorum. Ama hücum olarak Göztepe sıfırdı. Yani bu kadar Çorum daha iyi hücum etti. Mesela Göztepe'ye göre. Ve Göztepe de geçen sene de bunu söylemiştim. Yani böyle de oynayacak bir takım değil. Bu kadar da değil Göztepe için. Yani Göztepe tacı korneri iyi kullanıyor da başka? Hiçbir şey yok hücum anlamında Göztepe'de. Geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyeti iç sahada. İlk hafta Samsunspor'la beraberlik. Ama Samsunspor beraberliğinde de Göztepe'nin hücum zenginliğinden çok yine Samsun'un bireysel hataları ön plana çıkmıştı. Fakat savunma olarak Göztepe 3 tane maç oynadı. 7 tane gol yedi. 3 karşılaşmada. Göztepe iyi savunma yapan takım deniyor. Sonra Göztepe şu an iyi savunma yapmıyor. Zaten iyi savunma yapsa rakibin santraforu tek başına şut rekoru kıramaz. Hani savunman iyi olsa, iyi savunma yapsan.
0: Orada da eksiklere vurgu yaptı Stoylov dün. Hem yeni transfer Sonko hem Alan Godoy yok dedi. Genç Ege'ye şans veriyoruz dedi.
1: Hı hı. Haklı. Belki eksikler Göztepe'ye katıldığında biraz daha takım savunma seviyesi artacak. Fakat hücumun çok düzeleceğini ben zannetmiyorum Göztepe'de. O bakımdan sıkıntılı Göztepe. Fakat tekrar dönüyorum Galatasaray'a. Gerçekten karar veremiyorum. Hani Galatasaray iyi mi oynuyor? İstatistiklere baktığı zaman anormal. Yani bu istatistiklere yaklaşan takım işte biraz Fenerbahçe var. Baktım ben çünkü tüm takımların istatistiklerine. Fenerbahçe ve Galatasaray hücum istatistiklerinde 1-2 gidiyor. Yakınlar birbirlerine. Diğer takımlarla aralarında uçurum var. Uçurum var. O kadar büyük fark var. Nasıl oluyor o zaman? Böyle bir tablo. Hani maçın belli bölümünde özellikle ilk yarıda Galatasaraylı taraftarlar oyundan memnun değildir. 45-65 arası çok memnundur oyundan. Ama tabii şunu da düşünmek gerekiyor. Galatasaray çok iyi mi ya da çok iyi oynuyor mu ortada bırakıyor derken şunu da mutlaka eklemek lazım. Neticede sezonun daha başı. Yani ikinci, üçüncü karşılaşmada da oyun olarak çok üst seviye belki beklemek doğru olmaz. Ama takım olarak değerlendirdiğinde Galatasaray'da şu an sanki bir savunma düzeni ile hücum düzeni arasında bir fark var gibi. Hani savunma biraz birincilik gibi gözüküyor. Kusura bakmasın Galatasaray. Hücum da şey gibi gözüküyor. Real Madrid gibi gözüküyor Galatasaray. Yani hücum tarafı çok rahat. Ama iş savunmaya geldiğinde herkes böyle bir eyvah bir eyvah bir şey olacak mı dedirtiyor.
0: Peki burada hani Göztepe'nin akan oyundaki hücumunu çok beğenmedin. Savunmayı duran top konusunda mı eleştiriyorsun? Yine akan oyunda mı eleştiriyorsun?
1: Akan oyunda bile Göztepe o kadar gelemezken Galatasaray savunması pek güven vermedi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Duran top zaten çok fazla bir şey yapamadı Galatasaray buna. Galatasaray'ın da mutlaka oradaki şeyini, performansını yükseltmesi gerekiyor.
0: Mehmet Özcan gurme bir bilgi vermiş dün Twitter hesabında. Galatasaray ligde sezonun ilk iki iç saha maçında 2 ve üzeri golü en son 1966-67 sezonda yemiş. Gençler Birliği 3-3 berabere kalmış ve Fahiye'de 3-2 mağlup etmiş. O dönem 3 ve 2 gol yemiş. Çorum'dan da şimdi işte son maç Göztepe'den de 2 gol yedi Galatasaray. En son 66-67 sezonu iç sahada böyle bir başlangıç Galatasaray.
1: Ki hani Çorum'un da öyle maçta çok etkili hücum ettiğini söylemek doğru olmaz. Çok ekstra bir gol atmışlardı bir tanesi.
0: Diğeri de hata.
1: Şimdi o yüzden hani Galatasaray'ın bu takım performansının gerçek testi tabii gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Orada Sporting'le başlayacak Galatasaray. Hücum olarak mesela gene çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum ben Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene de Galatasaray aslında Şampiyonlar Ligi'nde en azından başlangıç bölümünde skor olarak problem yaşamamıştı. Fakat bu savunma performansı, takım savunma performansı tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyecektir.
0: İlk maçta Frankfurt 5 atmıştı savunma açısından. Orada Abdülkerim'in olmadığı maç.
1: Evet, hani o Singo, Davinson Sanchez.
0: Davinson'un sol stoper
1: oynayıp. Sol stoper oynadığı karşılaşmaydı.
0: Sıkıntı yaşadığı karşılaşmaydı. Basit hatalar gelmişti ama sonra Galatasaray savunmasını daha üst seviyeye çekmişti o maçtan sonra. Bakalım bu sefer nasıl bir başlangıç olacak. Okan Buruk da maç sonu hani Liverpool ve St. Gilloise maçlarında Liverpool'a 0, işte St. Gilloise'a 3 yazabiliriz ama tersi oldu dedi.
1: Haklı, aynı.
0: Her şey olabiliyor, her şey açık tabii ki. Skorlar o yüzden bekleyip göreceğiz. 8.39 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geç.

0: geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de. At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de. Sporda eğlendirin ilk adresi
1: Bilyoner. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Beşiktaş'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz Galatasaray Göztepe maçını konuşuyorduk. Ali abi Galatasaray pek anlamadı. İyi mi oynuyor?
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Valla ilk yarıdaki oyunu söyledim. İlk yarıda iyi bir Galatasaray yoktu. Duran top kurtardı. Hani Galatasaray'ın kendi sahasında bir şekilde gol bulacağını ben düşünüyordum. Ama oyun bunu desteklemiyordu. Ama bir yerde bulur diye düşünüyordum. Göztepe'nin de sonuçta savunmasının iyi olmadığı açık. Heliton sonrası bile. Ben hani eksiklerden bahsetti hoca. Sonko olsa dahi bir Heliton katkısı verebileceğini ben pek düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray bir yerde gol bulurdu. En azından ikinci yarıya başlangıcı belki hani 1-0 girse devreye Galatasaray o baskıyı kurabilirdi. Ama bireysel olarak hani şu an Osimhen'e çok bağlı gözüküyor.
1: 3 maçlık genel olarak düşünürsen öyle de değerlendirebilirsin. Çorum, Erzurum, Göztepe 3'ü beraber düşünürsen söylediklerim için ne dersin?
0: Yo, zaten ben seninle ilgili herhangi bir aksi yorum yapmıyorum. Hani istatistiklere bakınca farklı düşünüyorsun. Maçın senaryosuna baktığında farklı düşünebiliyorsun. Ama bir yerde herhalde Galatasaray'da vites yükseltecek. Sezon başlangıçları öyle çok güçlü olmuyor. Barış Alper çok iyi başlayamadı mesela sezona. Sana 2 maçtır yedek. Çok beklenmedik şekilde. Yunus oynuyor. Yunus bir önceki maç daha iyiydi. Bu maç o da çok bence ön plana çıkamadı. Sara başladı 10 numarada sonra 8'e geçti ama o da çok hareketliydi herhalde. İyilerden biriydi Galatasaray'da.
1: Sara iyiydi bence de.
0: Lemina Torreira belli bir dinamizmde olduğunu düşünüyorum karşılaşmada. Ama evet bir şeyler eksik Galatasaray'da. Öyle çok güven veren bir oyun yok ama dediğim gibi biraz zaman alacak. Batakov ilk 11'e gelecek. Leao bakalım kimin yerine girecek ki şu anda hani Barış'ın yerine koysa çok büyük problem olmaz gibi. Barış ilk 11'de çok oynamayı hak ediyor gibi gözükmüyor şu anki performansıyla. Ama bireysel performanslar yükselirse Galatasaray yine sonuçta çok tehlikeli bir takım. Bir endişe şu okuduğum kadarıyla. Hani Leao da geldi. Leao'nun

0: savunma gücü o kadar yüksek değil. Barış'ın normalde yüksek. Barış da bence bu ara o kadar iyi savunma yapmıyor. Ona da katılıyorum. Bu orta saha Galatasaray'a yeterli mi acaba savunma olarak? Galatasaray'ın istediği oyunda o baskı, önde oynayan Galatasaray'ı Lemina Torreira taşıyabilir mi? Geçen yıl iyisiyenler gelmemişti bu iki oyuncudan. Oraya bir takviye acaba gerekiyor mu Galatasaray'da? Sarı oynayacaksa zaten yine savunma açısından o bölümde bir sıkıntı olacak. Galatasaray herhalde bu sezon orayı konuşacak gibi, sürpriz bir takviye gelmezse son birkaç günde.
1: Evet, yani bu mantıklı bir endişe. Öyle hani çok fazla itiraz edebileceğin bir sahada görmek lazım tabii genel olarak bu oyuncuları. Ama Leao geldiğinde Leao'nun tabii savunma katkısı Barış Alper kadar olmayacak. O kadar adam kovalamayacak. Orası kesin. O noktada Galatasaray'ın merkezine biraz daha yük bineceği de kesin. Gene o noktada tabii ki Lemina ve Torreira'nın bireysel performansları da ön plana çıkacaktır. Torreira stoperi de geçti bu karşılaşmada.
0: Lemina.
1: Lemina pardon. Tabii işte Lemina ile alakalı olarak Okan Buruk'un geçen sene söylediği. Çünkü Lemina sürekli oynadığında problem yaşayan bir oyuncu. Sezona da fiziksel anlamda pek üst seviyede başlamadı. Hem biraz toparlanması gerekiyor ama toparlanırken de işte o sakatlık riskinin de artmaması gerekiyor. Oyuncunun yük binmemesi gerekiyor. O noktada düşünürsen sadece bu sebepten dolayı dahi Lemina'nın alternatif olarak birini düşünmen gerekebilir. Orası kesin gibi gözüküyor. Ha, Türkiye Ligi'nde idare eder misin? Bence Türkiye Ligi'nde idare edersin. Türkiye Ligi'nde bu konuştuğumuz çok büyük bir problem yaratmayacaktır Galatasaray'a. Çünkü takımların genel hücum performansı ve organizasyonu çok üst seviyede değil. Ama diğer tarafta Galatasaray'ın hedefleri için, Şampiyonlar Ligi için orayı en azından yedeklemek gerekiyor. Aslında yedeği var
0: Var ama
1: Galatasaray'ın ama
0: güvenilmiyor.
1: güvenmiyor işte. O zaman da ben hep itiraz ediyorum biliyorsun böyle durumlara.
0: Niye alındı? Niye var
1: Tabii
0: o
1: niye
0: zaman
1: var o
0: oyuncular?
1: zaman? Hani bugün bu tartışmayı normalde yapmamamız gerekiyor. Çünkü Leslie diye bir oyuncu alındı. Tam da o pozisyonun oyuncusu.
0: Mesela Leslie o pozisyon oyuncusu maçın da son bölümünde oyuna girdi değil mi? Onun da hani bir maddesi olduğu söylenmişti. 90 artı 1 de oyuna soktu Okan Buruk. Eğer o opsiyon maddesi doğruysa bir maç daha eklendi Leslie'ye. Çok gerek var mıydı mesela 90 artı 1'de Torreira'yı oyuna sokmaya?
1: Ya işte burada çok açıklık olmadığı için bir şey diyemiyorum. Eğer öyle bir madde varsa tabii ki gerek yoktu.
0: Yani Kaan Ayhan var. İlkay var yedekte.
1: Evet, ama bilemiyoruz.
0: Niyaga var. Koyabileceğin 3 opsiyon var ama gitti Leslie'yi
1: Belki de
0: koydu.
1: yok gerçekten öyle bir şey. Ya da belki dakikayla alakalı.
0: Dakika olarak hani kaç dakika oynar sonrası maça bakılacak gibi okumuştum. O
1: İşte
0: yüzden.
1: öyle mi acaba? Hani
0: İşte
1: tam
0: tabii
1: bilemiyoruz ya.
0: önümüzde
1: Açıklansa
0: sözleşme yok tabii.
1: aslında açıklansa çok daha rahat yorum yapılır ama.
0: Çünkü böyle mesela ben komplo teorisi üretmeye çalışsam buradan da ben çok şey üretirim. Leslie'in Okan Buruk'un oyuna sokmasında.
1: Bizi şu an meraklar içerisinde bıraktın.
0: Yok,
1: Mesela.
0: merak edecek bir şey yok. Okan Buruk yönetimi zor durumda bırakmak için 90 artı 1'de Leslie'yi sokuyor derim. Mesela. Düşünsen böyle. Kafam o yöne çalışsa ki bakın çalışıyor bir taraftan. Boş durmuyor. Ama bunu ciddi bir yorum olarak söylemiyorum. Sadece bu söylenebilir diyorum. Hani bu yaparsın yani. Bu açıdan bakmak istesen
1: Leo
0: bakarsın.
1: kimin transferi? Leao'yu kim istedi? Buradaki komple teorimiz ne?
0: Valla bununla ilgili çok emin değilim. Haziran'dan beri Galatasaray ilgileniyor diyor.
1: Dursun Başkan söyledi.
0: Dursun Özbek de Leao da söyledi.
1: Evet.
0: Bilemiyorum. Yani bir de şey okumuştuk. Yurt dışında herhangi bir görüşme yapmadı Galatasaray şu ana kadar. Daha çok başkanın inisiyatifinde gözüküyor bu transfer dönemi aslında. O yüzden ben başkan derdim. Hakkımı başkan dayanı kullandım ama bilgiye dayalı bir şey değil. Sadece gözleme dayalı bir yorum olurdu. Peki maçta tartışmalı pozisyonlar vardı. Her maçta olduğu gibi. Bu maçta da Polonyalı bir varımız vardı. Pavel Malec. Osimhen'in penaltısında. Aslında senin yorumun aşağı yukarı biliyorum. Tweet atmadın yanlış bilmiyorsam ama biliyorum. Ama yine de senden duyalım.
1: Aynı düşünüyorum. Gene
0: Basit.
1: basit. Orada klasik olarak VAR tabii ki darbeyi gösterecek ama o darbe etkiliyor mu? tartışılır. Bence etkilemiyor. Ama hakemi çağırıp işte bak orada darbe var dediğin noktada hakemler de en kolayını tercih ediyorlar. Penaltıyı veriyorlar. Bence yine futbolun çok özüne uygun, doğasına uygun bir penaltı değil.
0: Katılıyorum %100. Ben de izlerken herhalde çağırmaz dedim hakem. Hani akan oyunda verse iptali için zaten çağrılmaz. Bir müdahale var mı? Var. Ama hani VAR'ın devreye gireceği kadar siyah beyaz bir hata değil bana kalırsa da. Ama yabancı VAR çağırdıktan sonra hani hakem Mehmet Türkmen miydi karşılaşmanın? Hı-hı. Ama onu vermemesi de mümkün değil. Dediğin gibi en kolayı çünkü. Bir de yabancı VAR çağırmışsan yabancı VAR'a karşı gelip yabancı VAR'a karşı gelen bir hakemiz oldu mu şu ana kadar?
1: Bilmiyorum da güzel yani, bir şey söyledi. Yabancı VAR'a karşı sanki çok büyük bir olaymış gibi.
0: Öyle ama.
1: Yabancı VAR'a karşı geldi.
0: Karşı gelmek.
1: Yabancı VAR'a karşı gelen ilk Türk hakemi.
0: Yabancı VAR'a itaat etmeyen hakem oldu mu? Hani espriyle karışık. Hani yabancı VAR'ın çağırdığında herhalde hepsi onun şeyinde karar verdi. Aksi bir karar vermedi diye düşünüyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum. Belki vardır, belki yoktur ama bir şey diyemiyorum şimdi de.
0: Genelde aksi karar verenler de çok
1: aforoz mu
0: evet, sonlanmadı. Onlar da yanlış şeyde geri adım attılar açıkçası. Şimdi hakemlerin ismini de unuttum. Böyle iki hakemimiz vardı. VAR çağırıp vermemişlerdi de olay olmuştu.
1: Atilla Karaoğlan yapmıştı bir tanesi.
0: O Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı. O değil, daha şey hakemlerdi. Atilla Karaoğlan'ınki de doğru. Güzel bir örnek de. Daha profili düşük hakemlerdi benim. Hmm. Aklımdakiler de isimlerini unuttum. Bak bu ayağıdır da piyasada yoklar çünkü. O yüzden de ismini unuttum.
1: Bir tanesini hatırladım ben de. Şimdi söyleyeceğim birazdan.
0: Tamam. Dinleyiciler yazar. Ben aklıma getiremedim. Hani orada da Mehmet Türkmen'e çok bir şey diyemiyorum. Yabancı VAR çağırdıktan sonra. Hani vermese bu futbol kamuoyunda olmazdı diye düşünüyorum. Ama benim de yorumum alabiyle.
1: Fırat Aydınus da demiş.
0: Fırat Aydınus olarak. Ya benim okuduğum kadarıyla not almadım ama herkes ucuz olduğunu söylüyor. Varlık müdahale yok. Hakem evet. Yani VAR hatalı burada. VAR hatalı. Aksi bir yorum görmedim ben hakem yorumcularından. En büyük tartışma buydu. Bir de son bölümde Davinson'un top eline çarptı mı çarpmadı mı Göztepe'nin şutunda kaleye doğru giden. Ona da ilgili genel yorum, elle oynamayı kimse tespit edemiyor ama oynasa dahi el doğal konumda olduğu için herhangi bir ihlal yok. Fırat Aynus da galiba öyle demiş. Trio'da böyle bir yorum yapmış. Benim notlarım bunlar maçla ilgili. Bir de Osimhen'in iptal edilen golü var. Kramponun ucuyla offside oldu. Zaten artık teknolojiyle birlikte ona diyecek bir şeyimiz yok. Teknolojiye güvenmek durumundayız.
1: Genel ikili mücadelelerdeki kararlarını beğendin mi?
0: Mehmet Türkmen'e mi? Hı hı. Bu sefer sanki biraz daha kolay faul düdüğü çaldı. Mehmet Türkmen genelde çok çalmayan bir hakem. Biraz Kantar'ın topuzunu da kaçıran bir hakem aslında. Benim tercih ettiğim, benim Mehmet Türkmen'i sevme sebeplerinden biri buydu. Ki hiçbir hakem yorumcusu Mehmet Türkmen'i sevmiyor. Gördüğüm kadarıyla beğenmiyorlar. Torpilli olduğunu düşünüyorlar. Olabilir. Ben haksız demiyorum onlara. Ama ben saha içindeki yönetimine baktığımda bu lige uygun gördüğüm bir hakemdi. Kolay faul düdüğü çalmadığı için ama bu maçta çaldığını düşünüyorum.
1: Bence kötü bir maç yönetti Mehmet Türkmen. İkili mücadelelerde verdiği vermediği ters verdiği kararlarla birlikte. Buna işte penaltı pozisyonu da eklenince öyle oldu. Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda ben genel yorumların doğru olduğunu düşünüyorum. Neden? Orada o pozisyonda top Davinson Sanchez'in eline çarpsa bile Davinson Sanchez elini ne yapabilir orada? Yani eli çok açık değil, bir şey değil. Doğal bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum ben de. Burada tabii hemen şu söyleniyor. Mesafe uzak. Gene de elini sakınması lazım. Bu söylenir genelde. Fakat işte bu penaltı kuralları sürekli değiştiği için orada ele çarpsa dahi ben de hani onun penaltı olarak verilse ağır olduğunu düşünürdüm gene. Bana göre verilen bütün penaltı kararları ağır zaten. Öyle bir şeyim var. Penaltılara genel bakış açım bu şekilde. Penaltıya karşıyım. Orada biraz ağır olurdu diye düşünüyorum. Yani çağrılsa ne yapacak çünkü adam elini yani. Hani böyle açık değil bir şey değil. Orada doğal pozisyonda geldiğini düşünüyorum. Ama genel olarak Mehmet Türkmen kötü maç yönetti. Yani verdiği vermediği kararlar. Gene ikili mücadele süzme. Her hakemde ciddi bir problem Türkiye'de. Mehmet Türkmen'in de orada sınıfı geçemediğini düşünüyorum.
0: Benim adı aklıma gelmeyen hakem Turgut Doman. Galatasaray.

0: Sivas, Manay Barış Alper pozisyonunu izlemesi için çağrılmış. Kırmızı kart vermemişti. Sağ olsun. Turgut Doman da bayağıdır piyasada yok sanki. Sen haftanın hakemlerini okuyorsun. Ben Turgut Doman'ı bayağıdır görmüyor diye düşünüyorum
1: Bakalım.
0: ismini. Herhalde alt liglere mi?
1: Soralım Google Hazretlerine.
0: Google ne diyecek bakalım Turgut Doman'la ilgili. Bir de Asen Albayrak. Onunla ilgili gelmiş geçen yıl. VAR'a uymamıştı denmiş. Doğru, o da güzel bir örnek. Ama benim aklımda Atilla Karaoğlan, Asen Albayrak ve Turgut Doman harici biri daha vardı sanki. VAR'ın kararına
1: Şu an
0: uymayan.
1: hala yüzü aklımda, sana şeyi söyleyemiyorum.
0: Seninki Turgut Doman değildi.
1: Değil, değil.
0: Heh, tamam, o zaman o isim büyük ihtimal benim de aklıma gelmeyen ama şu an profil hiç yok bende. Kim olduğunu artık.
1: 2026-2027 yılında, yani bu sezon Turgut Doman Bandırma Keçiören Gücü maçını yönetmiş. O da bu hafta. 2025-2026'ya bakalım.
0: Ha, bu ilk maçı mıymış bu
1: Bu ilk
0: sezondaki?
1: maçıymış. Geçen sezon en son Süper Lig'de
0: Dördüncü hakem olarak görev almıştır en iyi ihtimalle.
1: evet yok. 2025-2026'da Süper Lig'de maçı yok.
0: Süper Lig'de hiç maçı yok, değil mi?
1: Yok. Birinci ligde 9, Türkiye Kupası'nda 3, ikincilik ve üçüncülük playofflarda yönetmiş.
0: Bayağı kesi yemiş o zaman.
1: Evet.
0: En son maçı o zaman şey maçı mı oluyor? Galatasaray Sivas. Bir önceki sezon 7 Süper Lig maçı var. Evet, o maçla birlikte bitmiş Süper Lig kariyeri. Ondan sonra Süper Lig'de maçı yok Turgut Doman'ın.
1: Valla ne diyeyim?
0: Evet, ne diyelim bilmiyoruz biz de. 8.56 ne diyeceğimizi bilmediğimiz noktada reklama gitmek bizi biraz daha kurtaracak, zaman kazandıracak. Sonra buradayız.
2: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
9: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Ahmet Spor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Spor.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 arada düşündük, taşındık. Konuşacak şeyler bulduk tabii ki. Galatasaray'la ilgili. Osimhen kaç kere ikili mücadeleye girmiş? Sen istatistiklere çok bakmışsın bu ara, şutlar vesaire, ama ikili mücadeleye baktın mı?
1: Yok, bakmadım. Osimhen ikili mücadelesine. Kaç?
0: Hiç merak etmedin mi? Ben de etmedim de önüme düştü başka bir yerde.
1: Kaç?
0: 25 ikili mücadeleye girmiş. Yarı yarıya 12

0: 13 ya da 13-12 kazanma. Ama Galatasaray'da ondan sonra gelen isim sanıyorum 10. İkili mücadeleye girmiş. Göztepe'de de böyle 20'ye çıkan bir oyuncu yok. Osimhen bireysel olarak bayağı efor harcamış bu karşılaşmada. Zaten hani gözüküyordu. Bunun istatistikte desteklenmiş hali. 15 şut, 25 ikili mücadele. Victor Osimhen. Ve golde yine aslında iptal edilen çok ufak da olsa önde offside. Yani bunu çok tekrarladım ama olmuyor Osimhen'de bir şekilde yani. Bu sezonun sen offside rakamlarını söyledin ilk iki maç. Osimhen'in.
1: Bu maç iki kez düştü.
0: Bu maçta iki mi oldu? Tabii ki çok az bir fark. Stoper de aslında Osimhen'i de bilmiyorum çok analiz mi etmemiş. Bayağı geri çekiliyor aslında orta yapılmadan önce. Yani offside'ı böyle bir metre kadar bozuyor ama Osimhen durmuyor yine. İlerleyince offside'da kalıyor. Aslında hani burada da düşmemesi lazım Victor Osimhen'in offside'da. Rakip o kadar işini kolaylaştırmış ki tekrarını izlediğimde pozisyonun. Yani şimdi bir dinleyici de programa şöyle bir mesaj göndermişti. Yani Osimhen daha ne yapsın diye. Ben sırtı dönük oyunla ilgili konuştuğumda. Evet zaten şu anki haliyle bile ligin çok üzerinde bir oyuncu da hani bu basit gözüken şeyleri de daha yapabilir, daha farklı bir noktaya çıkarabilir kendini Osimhen. Hani bu bir eleştiri ama hani Osimhen'in de iyiliği için olan bir eleştiri. Bunlar da düşünün yani bu gol olsa daha farklı bir senaryo. Hem kendi için hem gol sayısı yükselecek. Şu anki attığından çok daha fazla gol atabilir Victor Osimhen. Yoksa tabii kendi bileceği iş ama daha iyisi olabilir. O potansiyeli olduğu için ben de bu eleştirileri yapıyorum Osimhen'e.
1: Yani bu genel bir bence fundamental eksikliği. Sonuçta Osimhen'in futbola başlama hikayesi çok zor bir hikaye. Hatta biraz da üzücü bir hikaye. Şimdi hem o kadar geç başlayacak, hem aldığı eğitim, hem yaşadığı içinde bulunduğu şartları düşündüğünde full yeteneğiyle ve atletizmle buralara kadar çıkabilmiş bir oyuncu. Ama yani sonuçta bu adam ayağına giyecek ayakkabı bulamıyor. Yani şimdi hangi altyapı eğitiminden bahsedeceksin bu oyuncu için? Anlatabildim mi? Bazı eksikleri olacak tabii. Yani mesela o sürekli olarak hakemle didişmesi de bence bununla alakalı bir durum. Yani Osimhen yeteneğinde bir adamı örnek veriyorum Avrupa'da bir fundamentalden geçirsen herhalde başka bir santrafor tartışmazdı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle işte Lewandowski seviyesine falan çıkardı Osimhen. Ama işte bazı oyununda da zaaflar olacak. Yani olacak bunlar.
0: Öyle.
1: Dediğim gibi o hikayesini herkes bulabilir. O kendi anlattı işte. Geçen sene çıktı onu okudu.
0: Players Tribune'deki Players Tribune'e
1: tabii, mi yazmıştı? Tabii aynen. Onu? O anlattığı hikayeyi herkes bir açıp okusun yani geldiği şeyler. Seçmelerde çıplak ayakla şey yapması bir sürü şeyi var yani. Dediğim gibi böyle insanı üzen okuduğu zaman oradaki insanları düşündüğü zaman yani oradaki nüfus yoğunluğu orada yani adam adeta ya orada başarılı olacak ya da bambaşka bir hayatı olacak yani. Hiç alakası yok. Bir hayatta milyon eurolar var. Bir hayatta günlük 1-2 dolar var belki. Yani o kadar alakasız ki o seçmelerde başarılı olup olmamanla alakalı. Ama doğal olarak o kadar büyük bir imkansızlıktan sen belli bir yaştan sonra o işin içine girip sporcu olduğun noktada tabii ki bazı dezavantajları olacak. Avantajı ne? İşte öyle bir atletizm, öyle bir yetenek.
0: Vazgeçmeme,
1: hırs. Yani nereden geldiğini tabii unutmama, hatırlamama, başarma azmi. Bunlar zaten çok fark ediyor herkesin oyununda. Ama diğer taraftan da şimdi sen örnek veriyorum Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde herhangi bir çocuğun aldığı fundamental eğitimini almadı bu adamlar. Ve mesela şeyi izliyorum. Hafta sonunda Coventry Hull City maçını izliyorum Premier Lig'de. Coventry'nin de santraforu Nijeryalı. O da offside'da kaldı. Direkt aklıma geldi. Genelde bu Nijeryalılar delirtiyorlar beni yani. Onuachu ayrı, Osimhen ayrı kalıyor. Bu adam ayrı kalıyor. Oraya bir takıldım tabii. Bir şey yok. Bir korelasyon yok da. Bu tamamen hani espri olsun diye söyledim bunu da. Bu var yani. Bunu kabul etmek zorundayız. Sonuçta mesela Osimhen İkili mücadelelerde niye kendini yere bırakıyor? Bazı ikili mücadelelerde bırakıyor kendini.
0: Kolay bırakıyor.
1: Kolay bırakıyor kendini. Bunlar oluyor. İşte az önce o yüzden anlattım ben. Yani oradaki bakış açısı bizim gibi liglerde işte bizden daha az seviyede gözüken liglerde oyunda kendini belli ediyor. Diğer tarafta olmuyor. Ama zaten öteki de eklense oyununa işte, o zaman süper kahramana dönüşecek adam zaten. Hani başka bir açıklaması olmayacak Osimhen'in. Bildiğin süper kahraman olacak futbolda. Kendini geliştirebilir mi senin dediğin gibi? Tabii ki. Tabii ki.
0: Tabii kafa yormasına bağlı. Hani bundan önce bence rahatsız olması lazım Osimhen'in. Yani ben çok fazla offside'a düşüyorum. Düşmemek için ne yapabilirim diye düşünmesi lazım. Belki düşünüyor çalışma aşamasında. Belki düşünmüyor. Akışına bırakıyor. Bilmiyorum. Ama olsa daha iyi olur. Benim söylediğim bu. Yapmazsa da hani onun kariyerini.
1: Ama mesela bence yani oyununda düzeltmesi gereken offside'dan ziyade rakibe ve hakeme davranışları Osimhen'in. Yani o daha büyük defo. Burada cezalandırılmıyor. Ama Avrupa'da bir risk. Ciddi bir risk. Onu düşünen takım için de bir soru işareti. Mesela bu kadar agresif olmasını gerektirecek bir şey de yok Osimhen'in normal şartlarda.
0: İşte o anormal şartlardan geldiği için
1: evet.
0: Farklı davranıyor.
1: Şöyle de düşün. Mesela neden sinirlenirsin?
0: Haksızlığa uğradığın için.
1: Ya da sportif anlamda başarısız, istediklerini yapamazsın.
0: İstediklerini şimdi, yapıyor.
1: Tabii yapıyor istediklerini. Gol de atıyor. Takımı da kazanıyor. Takımı şampiyon. Hani buna rağmen öyle bir tepki gösteriyor. Çünkü o anda indiriyor şalteri. O anda başka biri var. O pozisyonlarla alakalı olarak. Yani offside'dan ziyade mesela bu daha büyük bir zaaf Osimhen'in oyununda. Ve tekrar söylüyorum yani Türkiye'de hakemler göstermesi gerekenden çok daha fazla tolerans gösteriyor Osimhen'e. Yani çok daha fazla kart çıkabilir Osimhen'e.
0: Kesin.
1: İşte bunu mesela fark etmesi lazım. Ama mesela Osimhen bunu fark etmiyorsa kulüpte de bunu fark edip Osimhen'i de biraz daha sakinleştirecek. Daha fazla sahaya odaklanacak. Daha fazla şeye odaklanacak. Ne derler? Kendi oyununa odaklanacak şekilde telkin etmeleri gerekiyor. Belki destek vermeleri gerekiyor. Yani Osimhen'i de Osimhen böyle diye bırakmamak lazım. Hani Osimhen böyle tamam gayet iyi. Goller atıyor. Bize çok büyük katkı sağlıyor. Tamam dokunmayalım. O da çok bana mantıklı gelmiyor Galatasaray kulübü açısından. Yani Galatasaray da elindeki bir oyuncuyu daha yukarı nasıl çekebilirim şeklinde düşünmesi lazım. Mesela bir pozisyon vardı maçta. Hangi oyuncu hatırlayamadım. Güzel bir şut çekti. O pozisyonda Osimhen'e de pas verebilirdi. Vermedik. Güzel bir şut çekti. Böyle kalenin yanından out'a gitti. Çok da uzak gitmedi. Mesela Osimhen döndü alkışladı. O pozisyonda arkadaşını. Normalde böyle el kolu da yapıyor kendi arkadaşlarına. Evet. Ya. Mesela öyle olması lazım yani Osimhen'in. Çünkü tekrar söylüyorum hani agresif olman için pek bir sebep yok. Hem sahada istedikleri yapıyorsun hem takımın kazanıyor. Yani winner'sın. Daha winner olamazsın. Daha ne kadar winner olacaksın. Bakalım yani orada çok bir şey de beklemiyorum ama onu söyleyeyim.
0: İyileşme.
1: Ne?
0: İyileşme mi? Beklemiyorsun.
1: Çok beklemiyorum. Yani Galatasaray mesela bununla ilgileniyor mu emin değilim.
0: Şimdi aklıma hani bununla ilgilenecek bir profesyonel diyeceksin büyük ihtimalle. Benim aklıma teknik direktör geliyor ama hani teknik direktör Okan Buruk da sinirlerini kontrol etmekte güçlük zorlanıyor. Yaşayan bir isim. Hani onun zaten Osimhen'e bir şey demesi
1: orada İrfan Hoca
0: geçmiyor. İrfan Hoca.
1: Orada İrfan Hoca.
0: İrfan Hoca yani o da
1: İrfan Hoca'nın devreye girmesi lazım.
0: Kesinlikle onun devreye girmesi lazım. Okan Buruk değil. Oradaki doğru kişi. Bu arada Osimhen'in hani bu sezona başlangıcı 5 gol Saray attırdığı pardon Yunus'a mı attırdı bir önceki karşılaşmada? Karşı karşıya da sol çaprazdan içeri. Onu verdi. İşte Saray'a yaptığı asist. O dediğin jest hangi oyuncuya ben de hatırlamıyorum ama pozisyonu ben de hatırlıyorum. Daha farklı bir ruh halinde başlamış gibi en azından takım arkadaşlarına karşı.
1: İnşallah, inşallah.
0: Ama tabii sürdürülebilir mi onu bilmiyorum ben de. 3 maçlık şu anda şeyi iyi gözüküyor Osimhen'in ruh hali genel olarak konuşacak olursak. Geçenlerde de ESPN bir liste yayınladı. Onu gördün mü? Dünyanın en iyi 10 santrforu diye.
1: Yok.
0: Osimhen 9. sırada kendine yer bulmuş.
1: Gayet normal.
0: Ama bak şimdi sayacağım sana. Osimhen bunlardan kötü mü? 1. Harry Kane, 2. Mbappe, 3. Haaland. Buraya kadar bir şey demiyorsun herhalde.
1: Osimhen'den daha iyi bir neydi o oyun nasıldı?
0: Diyene kadar sus.
1: Sus.
0: Ousmane Dembele 4. Susuyorsun hala.
1: Sustum diyorum.
0: Julian Alvarez 5.
1: Tamam.
0: Lautaro Martinez 6. Hala mı susuyorsun? Osimhen'i bunların önüne koymuyor musun?
1: Dinliyorum tamam. Şu an bir şey söylemiyorum daha.
0: Ha, koyacaksan koy yani.
1: Yok yok,

0: Ben bir şey
1: 7
0: söyleyeyim.
1: Kai Havertz, 8 João Pedro, 9 Osimhen, 10 Ekitike olarak ESPN yapmış.
0: Yani daha yukarıda olabilir.
1: Havertz'i geçebilir mesela.
0: Havertz'i geçer rahat.
1: João Pedro'yu.
0: João Pedro'yu da.
1: Önünde olur.
0: Olur.
1: Hani Lautaro, Julian Alvarez. Yani Dembele'yi de belki. Yani neyse Dembele'yi geçemez de o takım oyunu tabii. Yani
0: Alvarez mesela hani çok iyi oyuncu olmasına rağmen beni böyle müthiş tatmin eden bir oyuncu değil. Hı hı. Mesela santrofor olarak. Gol rakamı olarak da öyle. Tabii değerlendirmeyi neye göre yaptılar? Hani ESPN neye göre sıraladı bilmiyorum ama hı hı. Burada Osimhen hani 6 da olur, 5 de olur şu listede.
1: Evet, rahat rahat. Olur. Ama hani Kane, Mbappe, ya Haaland o tam, bunlar o başka bir seviye. Şu anda bu üçü. Dembele de Paris'te farklı bir noktada. Hani 5'e koyabilirsin zorlasan. Peki maça ya da maça dair detaylara dönecek olursak. Jean Kat sürpriz şekilde karşılaşma ilk 11 başladı. Uğurcan ben maçı tam böyle başlamasına yakın açtım. Daha herhalde o anlarda belli oldu. Uğurcan'ı bir anda yedek kulübesinde gördük. Bir ağrı hissetmiş ısınmada ve Jean Kat karşılaşmaya başladı. Bir endişe ufaktan belki vardı taraftarda. Jean Kat sonuçta genç ama hazırlık maçlarına da o kadar çok güven verdi ki o endişe yerini maç içinde de herhalde biraz daha güvene bıraktı. Hele ki o taçtan gelen pozisyonu kurtardıktan sonra da genel olarak çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Hani çok belki pozisyonda gelmedi ama hani bu tarz bir oyuncu için yediği gollerde bence bir hatası yok. Daha çok savunma yerleşim hataları var. İyi bir kurtarışı var. Top oyuna sokarken biraz son ana bıraktığı anlar oldu Göztepe'nin baskısında ama orada da hata yapmadı. Onun için hani daha iyi bir 90 dakika olmazdı herhalde başlangıç.
0: Çok kolay değildir. Son anda oynuyorsun dendiği zaman oyunculara. O ayrı bir güç gerektirir. Mental ve fiziksel olarak. Hazır olman lazım. Hele Galatasaray gibi bir takımda. O bakımdan bence sınıfı fazlasıyla geçti. Asıl zorluk son dakika, son saniye olması.
1: Orada bir araya girebilir miyim kendimden yola çıkarak? Ben de çok zaman zaman böyle stres yapan biriyim. Bir şeyin böyle bir gün önceden belli olması bana daha çok stres yaratır. Son anda olması benim için daha rahat. Mesela hani ben Jean Kat'ın yanında olsam benim için son anda oynamak büyük avantaj olurdu. O ruh halimle.
0: Valla tartışılır tabii. Kişiye göre değişir.
1: Kişiden kişiye
0: ben
1: değişir.
0: Ben genelleyerek söyledim ama örnek veriyorum. Sen şimdi yukarıda otururken ben seni arasam ve desem ki 11'de yayına gireceksin.
1: Yani, ideal değil tabii ki.
0: İdeal değil işte. Yani nasıl öyle karşılarsın?
1: İşte ben
0: anladın mı?
1: O farklı bir noktaya şey yaptım.
0: Biraz zor bir olay. Öteki işte stresi önceden yaşamak. Hani diyorlar ya zaten o anında stresi yaşayacaksın. O yüzden tekrar yaşayıp iki kere stres yaşama evet derler.
1: Öyle olmuyor işte.
0: O da farklı bir şey.
1: Doğru ama öyle olmuyor.
0: Dolayısıyla o tartışılabilir ama normalde ben genelleyerek söyleyeyim. Ama genellemeyeyim. Sen de öyle söyleniyor. Sonuçta iki kişiyiz burada. %50-50 çıktı.
1: Benim gibi de çok vardır. Ben
0: anlatabildim mutlaka vardır. Yaşayan. Ama bence bir futbolcu için hadi çıkıyorsun demek biraz zor bir iş. Bu benim bakış açım olsun. O bakımdan ben sınıfı bayağı geçtiğini düşünüyorum. Fakat performans beni şaşırtmadı. Çünkü biz ilk Ümraniye maçında Jean Kat'ı görünce bu adam dedik fizik olarak kendini çok iyi hazırlamış yaz döneminde. Onu bir anladık. Bütün ekip zaten o gün Jean Kat'ı konuşmuştu. Gördünüz mü Jean Kat'ı diye. Ondan sonra oynadığı performanslar maçlarda yine üst seviyedeydi. Ve Galatasaray'ın hani ikinci kaleci olarak Jean Kat'a güvenmesi gerektiği Günay yerine çok bence netti. Hazırlık döneminin Galatasaray adına en net durumlarından bir tanesiydi. Ve Jean Kat da o şansı çok iyi kullandı. Bence taraftarın da güvenini almıştır. Tabii ki biraz ürkekliği var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu son derece normal. Burada çok garip bir durum yok. Bunu da biraz anlayışla karşılamak lazım. Ama bütün genel değerlendirmelerde Jean Kat'tan şikayet eden kimse yoktur. Okan Buruk da buna dahildir bence.
1: Aynen öyle. Şimdi Günay düşünsün. Bundan sonra öyle ikinci kalecilik şeyi riske girdi onun da.
0: Evet.
1: Ayrılacağı da konuşuluyordu bu ara. Bir ara Göztepe mi?
0: Tabii çok konuşuldu. Sen? Çok konuşuldu ayrılacağı.
1: Olmadı.
0: Belki de doğrudur ayrılması. Jean Kat'ın. O zaman tabii Günay'ın. Günay'ın. O zaman üçüncü kaleci kim olacak? Onu da tabii düşünmek gerekir. Ama şu an oradaki roller değişti. Yani Günay kalırsa da üçüncü kaleci gibi olur. Hatta Jean Kat'ın mümkünse daha fazla oynaması gerekir. Şimdi Günay küsmesin diye mesela Türkiye Kupası'nda Günay oynamasın.
1: geçen süper

0: söyleyebiliriz. Transfer olmadan bir kanat oyuncusu kazandı gibi. Beşiktaş'ta düşündüm. Calo olabilir mi acaba? Kesin. Calo. Aklıma o geldi en net olarak. Trabzon'da öyle kazanılan bir oyuncu, hani performans vermeyip ya da uzakta olup dönüp. Mesela Gökten olabilirdi. Gökten de hiç bakmadı Fatih Tekke. Herhalde birkaç gün içinde orada takımdan ayrılacak. Trabzon'da öyle bir
1: oyuncu yok.
0: Oyuncu olmadı herhalde. Bir çırpıda aklıma gelmedi açıkçası. Ben seviyorum böyle hikayeleri. Jean Kat da o yolda emin adımlarla ilerliyor. Abdülkerim ilk yarıda bir pozisyonda o da sakatlık yaşadı. Devam etti ama devrede yerini Batukov'u bıraktı. Ama çok ciddi problemleri olmadığını söyledi maçtan sonra Okan Buruk. Lig maçıyla birlikte bir sonraki hafta geri dönecekler. Batukov'la ilgili sen ne dersin? Ben hani çok basit oynuyor dedim. Hani bir şeyler söyledim Batukov'la ilgili. Sen ilk izleniminle.
2: Hareketliydi. Bence en önemli özelliklerinden biri bu. Hareketli oyuncular her zaman için hücum bölgesinde fark yaratabiliyor. İlk karşılaşma olduğu için bence fazla risk almadı. Daha çok doğru pası vermeye çalıştı. Doğru adama doğru pası vermeye çalıştı. Ama birçok pozisyonda kendini boşa çıkarmaya çalıştığını gördük. Bu ciddi bir artı. Çünkü merkez oyuncularının pas açısını yaratıp takım arkadaşlarını rahatlatma özelliği takıma da büyük katkı sağlıyor. Çünkü siz eğer oyuncuların arkasına saklanırsanız, hareketsiz kalırsanız o zaman o top ya yana ya geriye doğru gidiyor. Ama siz koşu yapıp kendinizi boşa çıkardığınız zaman ve oyuncuya yaklaştığınız zaman o pası da isterseniz sorumluluk almak için o zaman fark yaratabiliyorsunuz. Bence ondan biraz şeyler gösterdi. Böyle bir ön gösterim yaptı. Ama ilk karşılaşması genç oyuncu. Dolayısıyla öyle çok da fazla hani kesin şeylere varmamak gerekiyor. Ben katkı verebileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte tabii ki biraz alıştıktan sonra hemen skor katkısı da beklenecektir. Onu da ama zamanla verebilir. Yani bu karşılaşmada ilk mücadelesi olduğu için bence daha garanti oynamak istedi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
8: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 78.094 dolardan işlem görmekte. Düne kıyasla fiyat benzer bir noktada, geçen hafta 80.000 doların üzerindeydi Bitcoin fiyatı, ama oradan çok uzaklaşmış değil. TL olarak da 3.764.937'de.

0: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 9.20 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray Göztepe maçı ve maça dair detayları konuşurken bir mesaj gelmiş. Sizin yorumlarınızdan Osimhen'siz Galatasaray çok zorlanır. Şampiyonluk yarışından da kopar. Sonucu çıkıyor. Doğru mudur? Demiş. Vallahi şu anki görüntüde evet. Osimhen'e çok bağlı bir takım var. Ama geçen yıl da Osimhen çok maçta yoktu. Galatasaray buna rağmen şampiyonluğa ulaştı. Bunda tabii ki Fenerbahçe'nin puan kayıplarının da etkisi var. Fenerbahçe o maçlarda basit puan kayıpları yaşamasa belki Galatasaray Osimhen'sizliği daha fazla konuşacaktı. Ama olmadı. Galatasaray yine şampiyon oldu. Şu an Galatasaray Santrfor'da da Deniz Gül transferini bitirdi. Benim anladığım kadarıyla. Porto'yla yaklaşık 10 milyon euroya anlaşma sağlandı. Ve Deniz Gül de herhalde bugün yarın İstanbul'a gelecek ve Osimhen'in Santrfor'daki alternatifi olacak ki izlediğimiz kısıtlı dakikalarda Deniz Gül'ü beğenmiştik. Fizik olarak iyi seviyede, boy pos yerinde. Tabii ki bir Osimhen performansı beklenmeyecektir ama Icardi'ye kıyasla bence Süper Lig'in ve Şampiyonlar Ligi'nin fiziki gerekliliklerini karşılayacak bir profil Deniz Gül. Türk kontenjanında yerli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Galatasaray'ın parlatıp da sonrasında satabileceği de bir oyuncu ki kural değişmedi müddetçe Deniz Gül satmaya da yanaşmayacaktır bu arada. O yüzden ben iyi bir transfer hamlesi olarak görüyorum Deniz Gül hamlesini. Ama Okan Buruk da söyledi. Hani Osimhen'sizlik. Hani Harry Kane yokken Bayern'le ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. Hani bu tarz oyuncuların zaten alternatifi aynı seviyeye yakın olamaz. Ona getirdi. Haklı. Ama tabii ki burada Bayern Münih farklı olarak Galatasaray şunu söyleyebilir ya da söylemeliydi. Bayern Münih de aynı şekilde şunu söylemeliydi. Oyun gücü yüksek olsa Osimhen'sizlik belki daha az etkiler. Bayern'i kurtaracak olan budur. Kane'sizlik mi Bayern'i daha çok zorlar? Osimhen'sizlik mi Galatasaray'ı daha çok zorlar? Bence Galatasaray'ı daha çok zorlar. Çünkü oyun gücü Bayern'e göre daha geride. O yüzden Osimhen'e çok daha bağımlı bir Galatasaray olduğunu ben de düşünüyorum diğer muadil örneklere kıyasla. Bir başka detay, maç sonu sağ içinde Rafael Leao da takımla birlikte yer aldı. O da Galatasaray'ın yeni transferi. Şimdi birazdan kap bildirimindeki detayları da okuyacağım. Kaan Ayhan'ın bir görüntüsü önce sosyal medyaya düştü. Orada adeta linç edildi ben de gördüğümde. Aynı şeyi düşündüm bu arada video izlediğimde. Leao geliyor böyle. Kaan Ayhan pek oralı olmuyor. Ve başka oyunculara gidiyor Rafael Leao. İnsanlarda nedir bu tripler? İşte Galatasaray'ın büyük problemidir Kaan Ayhan vesaire denmiş. Fakat artık tecrübeliyim. Eminim çoğunuz da belki aynı şeyi düşündünüz. Ya bu çok kısıtlı bir video. Yani 15-20 saniyelik video. Bunun başka açısı, başka bir şeyi var mıdır diye böyle Twitter'a sonra yazayım dedim. Ben çok geç gördüm bu arada. Sıcağı sıcağına o gün akşamı değil, ertesi gün Twitter'a baktığımda gördüm. Aha dedim, böyleymiş. Sonra dediğim gibi diğer aramayı yaptım ve baktım. Diğer açılardan zaten daha öncesinde Kaan Ayhan'la bir selamlaşması varmış. Leo'nun. Ondan sonra üst üste ikinci kez gelince herhalde Kaan Ayhan çok fazla yüz vermiyor gibi gözüküyor. Bu da hani sosyal medyanın en büyük şeylerinden, risklerinden birisi. Yani bir kere düştün mü bir açın, bir kamera, bir anın yandın yani. Ve eminim şimdi çoğu kişi de bizi dinleyen hala aklında o şey kalmıştır ilk. Diğer benim gördüğüm açıyı gören de çok olduğunu zannetmiyorum. Kaan Ayhan hakkının teslim edildiği. Ki ikincisinde de bu arada Kaan daha samimi davranabilir bu arada. Ona da katılırım. Ama adam zaten öncesinde selamlaşmış normal olması gerektiği gibi.
3: Ya bir de ne yapacak yani, anladın mı? Ne istiyorsunuz mesela yani? Hani tam olarak beklentiniz ne? Ya özellikle Twitter kötülükten besleniyor. Yani açıp izlediğinizde yazılanları, paylaşılan videoları onu fark edebiliyorsunuz.

0: çok büyük bir negatiflik var orada ve negatiflik aranıyor. Öyle olduğu noktada da çok kolay yayılıyor Mert. Senin dediğin gibi oluyor biraz. Ötekini araştırma, ötekini sorma biraz daha zor geliyor insanlara. Önüne hangi görüntü verilirse, önüne hangi konuşma verilirse onu o şekilde değerlendirip ondan sonra genel bir yoruma çıkıyorlar. Bu hayatın, şu an yaşadığımız hayatın bir gerçeği, böyle devam edecek. Yani sen belki yarın öbür gün gerçekten bir oyuncu diğerine yüz vermeyecek. Ama kurunun yanında yaş da yanacak sürekli olarak. Böyle bir yer, bunu kabul etmemiz gerekiyor artık. Belki de çok fazla takılmamak gerekiyor. Hı hı. Hani
1: vallahi etkileniyorum. Ben geçenlerde hangi örnekte söyledim bilmiyorum da sosyal medyanın algısına düşmüşüm demiştim. Hı. Bu sezon yaşanan bir olaydı. Mesela orada bir daha bakayım falan, detayına bakayım dememiştim. Bana sunulanı doğru kabul edip evet, hayatıma devam etmiştim. Çünkü en kolayı bu gerçekten.
0: Ya sana sunulan yanlış da değil de sonuçta görüntü vardı ama bir kısım eksik. Sadece. Eksik. Aynen,
1: eksik
0: öyle olan. Düşünmek
1: eksik
0: lazım.
1: Eksik oluyor. Burada da eksik yani. Evet. Sadece o açıyı verince başka bir şey çıkıyor. Ondan bir dakika önceyi de içinde barındırdığın şekilde verdiğinde başka bir şey ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar bu arada tam kötü niyetle mi yapıyorlar, iş bilmezlikten mi yapıyorlar, onu da emin değilim. Kötü niyetle yapan da vardır. Hani bilip Kaan Ayhan'ın sarıldığını, belki ilgi çekmek için sarılmadığı kısmı ön plana çıkan da vardır. Belki bilmeden dikkatini o an o çekmiştir. Onu söylemiştir. Diğerini görmemiştir. Bence bu da ihtimaller yani dahilinde.
0: Bakıyorum böyle yazılanlara, yazılanların tonuna, üslubuna, kullanılan kelimelere, kötü niyetli çok insan olduğunu düşünüyorum. Orada. ve hesapların gerçek anlamda o takımı yansıttığını da düşünmüyorum. Yani çok rahat Galatasaraylı gözüken bir hesap Fenerbahçeli de olabilir. Tam tersi de olabiliyor diye düşünüyorum. Çünkü normal değil. Tekrar söylüyorum, yazılanlara bakın, tonuna bakın, üsluba bakın, kullanılan kelimelere bakın. Bana çok normal gelmiyor. Bir de bu olayların bu kadar büyümesi de anormal diye karşılıyorum ben. Belki de yaşlanıyorum, bilmiyorum ama. Twitter'ın da algoritması değişti diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir videoyu birkaç kere anlamak için izlersen orada ne olmuş diye, aynı Instagram'da olduğu gibi tekrar sana aynı konuyla ilgili videolar gelmeye başlıyor. Özellikle bu şey kısmında, sana özel kısmında. Onu da Instagram'a benzetmişler. Instagram'da da bir videoyu birkaç kere izleyince hemen onunla alakalı şeyler geliyor ya.
1: YouTube'da da öyle değil mi? Bir izlediğin videona benzer şeyler geliyor. Artık bütün algoritmalar...
0: Evet, ama Twitter pek öyle değildi. Mesela
1: Elon Musk'la birlikte öyle oldu herhalde.
0: Şey benim ilgimi çekti. Ne yazık ki o Nepal'de de büyük bir felaket oldu ya.
1: Evet. Tsunami değil mi?
0: Tsunami değil o. Dağdan bir şey koptu.
1: Ha, o mu? Ben evet. Tsunami diye okumuştum.
0: Buzul koptu. Mi? Buzulun getirdiği şeyler o.
1: Öyle mi? Pardon.
0: O mesela benim ilgimi çekti. Şimdi açıyorsun, benim sana özel kısmımda sanki Nepalli vatandaşı gibiyim. Yani çok fazla onunla ilgili video geliyor. Mesela ondan nasıl çıkacak çok bilmiyorum. O nasıl değişecek çok bilmiyorum. Ama genel olarak işte bununla alakalı belli bir farkındalık gerekiyor takip edenler için. Doğrular da tabii söyleniyor. Ama daha çok ben işin manipülasyona gittiğini düşünüyorum bu konularla alakalı olarak.
1: Bir dinleyicimiz dün demiş, Emre Özcan Osimhen yokken Barış Alper ya da Leao oynar dedi. Deniz üçüncü santrfor olur dedi. Okan Buruk da elimizde hani mevcut kadroda, Leao ve Barış da orada oynayabilecek oyuncular var dedi.
0: Deniz Gül'den bağımsız söylemiştir bunu.
1: Okan Buruk bağımsız söyledi. Emre Özcan bağımlı söylemiş.
0: Ha, Emre Özcan
1: üçüncü santrfor demiş.
0: Üçüncü santrfor. Ben zannetmiyorum öyle olacağını Deniz Gül'ün. Deniz Gül de aslında bayağı yetenekli bir oyuncu. Buraya geldiğinde, forma giydiğinde o farkı da bence gösterecek. Deniz Gül bir kere sakin bir oyuncu saha içerisinde. Top alıp vermesi, hareketleri gayet sakin ve bilinçli oynuyor. Dolayısıyla Galatasaray onunla topu buluşturduğunda yerde Galatasaray'da sağda soldaki oyunculara, etrafındaki oyunculara iyi servis yapabilecek bir isim. Ceza sahası içerisinde de topla buluşturulsa da belli bir seviyesi var. Özellikle hava toplarında iyi. Yerden tam olarak bir şey söyleyemem gol vuruşlarıyla alakalı olarak, çok iyi olarak, ama bence Galatasaray'ına katkı verecek isimlerden bir tanesi. Etrafında

0: ikileri harekete geçirebilecek bir oyuncu. O yüzden bence rahatlıkla Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda ikinci santrafor olarak tercih edebilirsiniz.
1: Peki Leao, Barış, Sané kadroda. Şu an Yunus oynuyor hatta. Osimhen yok. Kimi yedek bırakacaksın? Yine Sané'yi mi yedek bırakacaksın?
0: Bu tabii kimle nerede oynadığınızla alakalı da olabilir. Ne tarz bir oyun istediğinizle alakalı olabilir. Biraz daha mücadele, fizik güç istiyorsanız Barış'la oynayabilirsiniz. Ama Leao'nun santrafor olduğu bir oyun ya da Barış'ın santrafor olduğu bir oyunla Deniz Gül'ün santrafor olduğu oyun arasında bence ciddi bir fark olacak Galatasaray'da. Ne istediğinizle alakalı. Bu tercihler yapılabilir. Yani kalkıp da Osimhen yokken full Deniz Gül oynayacak iddiasında değilim. Ama Deniz Gül'ün ben rahatlıkla Galatasaray'da ikinci santrafor formasını taşıyabileceğini düşünüyorum. Benim iddiam o. Hı hı. Maça göre, rakibe göre, skora göre tercihiniz değişebilir. Fakat Deniz Gül ile Galatasaray doğru bir hamle yapıyor. Mantıklı bir hamle yapıyor. Yani oraya genç bir yabancı almaktansa Deniz gibi belli bir tecrübeye ulaşmış, Deniz gibi milli takım kadrosunda olan, Deniz gibi senin dediğin gibi bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncuyu almak ve söylenen rakamlar da doğruysa 10 milyon euro civarı değil mi bir rakam? Bence çok iyi bir transfer Deniz Gül. Benim bayağı aklıma yattı. Hatta Galatasaray'ın bu kadar beklemesine de pek bir anlam veremedim. Açıkçası Deniz Gül gibi bir opsiyon varken. Ama neticede bence eğrisi doğrusuna geldi ve Galatasaray doğru ve mantıklı bir hamle yapıyor. Tekrar söylüyorum, yani Deniz Gül sahada olduğu zaman anlayacaksınız. Biraz daha farklı bir oyuncu çünkü. Şu an eldeki profillere göre. Çünkü Barış Alper o topu tutamaz sizin için. O alveri, o bağlantı oyununu bence Deniz Gül seviyesinde yapamaz. Deniz Gül farklı bir profil. Galatasaray'ın da ona ihtiyacı vardı. Hı hı.
1: Mustafa Dürüst, X hesabımı sileli aylar oldu. Belki de hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri demiş. Kıskandım. Biliyordum bu mesajı. Daha önce de okumuştum da. Çok
0: evet,
1: güzel.
0: Evet, kıskanmamak elde değil.
1: Aynen. Şu an böyle bir lükse sahip olmak, X hesabı olmadan hayata devam ettirebilmek. Onun yerine acaba ne koydu şimdi? Onu daha önce sordum mu acaba? Sormuş da olabilirim. Sonuçta vaktimizin büyük bir kısmını biz sosyal medyada geçiriyoruz ama sosyal medyayı bıraktığında o vakti nasıl değerlendiriyoruz acaba? Ya da değerlendirebiliriz. Mesela Mustafa Dürüst ne yapıyor?
0: İşte salonda bir teyze varmış. İyi bir teyze diye başlıyor o şey. İyi bir teyzemiş, bize yemek verdi falan diye başlıyor ya. O şekilde başlayabilirsin yani.
1: Farklı şeylerin ne? Farkına varmış olabilir Mustafa Dürüst'e. Ya.
0: Sosyal medyasız. Doldursun, çok büyük bir problem değil.
1: Yok yani sosyal medya yok ama yerine daha yine böyle bağımlılık yapan bir şey hayatına girdiyse çok bir anlamı yok. O yüzden merak ettim, sordum. Ama yani, yerine çok makul bir şey koyduysa.
0: Twitter'dan vazgeçerken Instagram artıyorsa bir eskisi yok tabii.
1: İşte TikTok'a sardım, ne bileyim. Hani.
0: Evet, evet.
1: YouTube'a sarmak yine nispeten daha iyi gibi, izlediğin içeriğe bağlı olmakla beraber.
0: Aynen.
1: Onu merak ettim. Onu da yazar dinleyicimiz Mustafa Bey. Peki Leao Galatasaray'ın yeni transferi oldu. En son Aston Villa ile kafa kafaya gidiyordu. Aston Villa'nın bir teklifi var dendi. Fakat Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı. Bonservisi için 38 milyon euro tutarında bir ücret ödeneceği söylendi ki pazarlıklar hani 50-60 milyon eurolar konuşuluyordu. Burada Battakov'a göre daha iyi bir pazarlık var eğer açıklamalar tabii doğruysa.
0: Ya benim bildiğim 45 milyon euro civarında zaten bir etiket fiyatı vardı. Konuşulan da oydu. Ona yakın bir rakam almış Galatasaray. Ama geçen hafta söylenenlerden daha düşük bir rakam açıklandı. Geçen hafta 45 artı bonuslar gibi bir rakam açıklanmıştı. Oradan yaklaşık ya da söylenmişti, açıklanmıştı demeyelim. Söylüyordu Galatasaray'ı takip edenler. Ondan 7 milyon euro daha az artı bonuslar. Bonusların da genelde zor bonuslar olduğunu okudum bu kez. Ama bilmiyorum tabii tam olarak.
1: Bonus varsa da Galatasaray bir açıklama yapmadı. Ki genelde bonussuz da olmuyor bu transferler. Evet. Net rakama bonus ekleniyor ama Galatasaray onları açıklamıyor. Sonraki satıştan elde edilecek karın %20'lik bölümü Milan'a ödenecek. Futbolcuyla da 4 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek ki yine bonuslar yok.
0: Evet.
1: Kapa yapılan bildirimde.
0: Bonusları açıklamıyorlar. Onu anladık. Beşiktaş'ta Vlahovic de açıklamadı. Galatasaray Leao da açıklamadı. En son hani böyle yüksek transferler olarak aklımda onlar var. Zaten 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi rakamlar böyle olacaktı. Hayırlı uğurlu olsun artık. Diğerleri bilmiyorum, zaman içerisinde belki çıkar. Çünkü geçen hafta yine kaçlar söylendi? 17 milyon falan dendi.
1: Ali Naci değil mi? 12 artı 5 diyor galiba.
0: Öyle bir şeye...
1: Hala diyor bu arada kaptan sonra. Ha.
0: İşte öyle rakamlar konuşuluyordu. Bilmiyorum orada işte nedir ne değildir. Bonuslar niye açıklanmıyor? Onun da herhalde bir şeyle alakası var. Yönetmeliklerle alakası var. Yoksa açıklamak zorunda kalırlar. Çünkü belli bir transferi rakamlarını açıklamak zorunda kalıyorlar. Bonuslarda öyle bir zorunluluk olmadığını anlıyoruz.
1: Mehmet Ünlü, Deniz Gül'ün maaşının da 1,5 milyon euro konuşulduğunu söylemiş. O da hani, Galatasaray için çok makul bir yıllık ücret, takımın ortalaması düşünüldüğünde. Mustafa Dürüst yazmış, film izliyorum demiş. Telefonu elime bile almıyorum. Gün içinde de sahada çalıştığım için araç kullanıyorum zaten. Telefona bakma ihtimalim çok az demiş. Film izlemek bence güzel. Onun yerine koydu. Yani Twitter'a göre hani bağımlılık olsa bile film çok daha faydalı. Bir kere film şu anda bir uzun soluklu bir şey olduğu için böyle dikkatini kolay bozacak da bir şey değil. Hani Reels kaydırmak gibi ya da Shorts kaydırmak gibi değil. Orada anlık sürekli değişiyor. Yeni bir konu, yeni bir konu. Filmde en azından bir örüntü, bir şey var. Yani 2 saat, 1,5 saat, 3 saat sürüyor. İnsan beyni için daha sağlıklı bir şey olduğu açık. O yüzden süper film izlemesi. Bir başka dinleyici de balık tutmaya gidin abi demiş. İyi bir tercih.
0: Aykut Aydın gidiyor.
1: Evet, o yeni başladı. Pek memnun değil geldi. Balık tutmaya gitmekten.
0: Çünkü o kendi tercihi değil.
1: Evet. Oğlunun şeyle değil mi? Ya balık tutmak da ayrı bir ilgi şeyi yani. Ben hiç benlik değil. Hiç denemedim. Hiç de cezbetmiyor beni ama onun da keyfi herhalde ayrı. Çok tutan var.
0: Evet.
1: Keyif için tutan da var. Başka hani gerçek anlamda hani oradan yemeğini yapan da vardı da keyif için tutan da var. Bana o şey garip geliyor. Öyle oltaya atıyorsun, bekliyorsun. Gelecek bir şey, gelmeyecek. Geliyor, boş çıkıyor. İşte geliyor, ufak bir şey çıkıyor. Arada hani gözlemliyorum böyle.
0: Mertelema yeni bir hobi söyleyin. Balık tutmak olmaz.
1: Yok yani onu da güzel bir tarafı muhakkak vardır. Hani yaptığına göre insanlar. Bilmiyorum, ileride ben de belki balık tutabilirim. Hani şu an büyük konuşmayayım. Hiç tutmam demiyorum da. Şu anlık bana şey hitap etmiyor. Belki yaşlanınca.
0: Deniz Gül ne zaman gelecek? Bir açıklama yapıldı mı?
1: Valla UEFA listesi ikisi gecesi. Hı-hı. Bugün 31, yarın 1. Çarşamba da 2. Herhalde bugün yarın gelmiş olması gerekiyor. Lisansı çıkacak ve sonra liste yazılacak. Galatasaray'dan resmi bir açıklama henüz bildiğim kadarıyla gelmedi. Şimdi tekrar bir Twitter'a bakayım bir yeni gelişme var mı diye ama yok, şu anlık sıcak bir gelişme yok konuyla ilgili. 9.38 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor. Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın, 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılık kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılık kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar

0: 9.41 saatlerimiz, sağ olsun dinleyicilerimiz bana çok güzel tavsiyelerde bulunuyorlar hobi için. Balık tutmaya pek sıcak bakmadım ama Nedim Bey'den zıpkınla avlanma önerisi geldi. Bir başka dinleyicimiz bir lüfer yakalasın Mertelem, işe güce gitmez sahilde sabahlar demiş. Sinan dinleyicimiz dünyayı gezip yorum yaparak paylaşımda bulunmalı demiş. Evet, bu güzel bir fikir. Geziyoruz zaman zaman dünyayı. İstanbul'da geziyoruz. Türkiye'de de farklı yerlere gidiyoruz. Olabilir. Özden Atakul, o da yerin varsa demiş, sana iki tavuk bir horoz hediye edeyim. Buyur sana hobi demiş. Bir görsel de göndermiş kendi sanıyorum. Bakıyor. Bizim apartmanda vardı bakanlar. Fakat sonra belediyeden geldiler. Kaldırdı bizim apartman sakinleri de. Yasakmış herhalde. Bilmiyorum neden oldu. Şikayet geldi. O yüzden pek mümkün gözükmüyor. Bakacağız. Şimdilik zaten hobilik pek bir vaktim de yok bu arada. Çocuktan sonra hani bütün boş vaktimi onunla harcıyorum. Şu an benim hobim kitap okumak. Kitap okumaktan da çok memnunum. Mümkünse her gün, hafta sonları çok mümkün olmuyor gerçi işte çocukla birlikte, ama hafta içleri ben iki program arası kendime bir vakit ayırıyorum. Orada en az bir 40-50 sayfa kitap okuyorum. Çok da keyif alıyorum. O yüzden de şimdi hobim de zaten var. Ama ileride belki başka şeyler de düşünebilirim. Peki, çok az vaktimiz kaldı programın sonunda. Bugün Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla birlikte sona erecek. Saat 20.30'da Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor da Ahmet deplasmanına gidecek. Bu iki karşılaşmaya dair neler konuşabiliriz? Beşiktaş'ta bir eksik gözükmüyor bu karşılaşma öncesi. Ayrılıklar var. Amir Hacı Ahmetoviç ve Al-Musaati'nin sözleşmeleri feshedildi. Bir ara Trabzonspor çok fazla fesih yapıyordu. Beşiktaş'ta şimdi Fenerbahçe'de Amrabat'ı feshetti.
1: Amrabat da direkt Ajax'a gitmiş.
0: Evet, Ajax'a zaten belli ki anlaşmış
1: ya
0: önceden.
1: Bu çok kötü bir şey işte ya.
0: Ama işte sıkıştırıyor kulübü oyuncular. Elleri güçlü bu transfer konusunda. O da artık ona göz alıyor takımlar.
1: Celta Vigo'ya gitti. Celta Vigo'da iyi oynadı. Ara transfer döneminde Celta Vigo Amrabat'ın opsiyonunu kullanacak. Metis düzeltelim. Doğru söylüyorsun. 12-13 milyon eurodan bahsediliyordu. Geldiğimiz nokta, Amrabat bedavaya gitti.
0: Alacaklarına karşılık herhalde bonservisi verildi oyuncunun ve
1: o da gitti. Ajax'la anlaştı.
0: Evet, Ajax'a anlaşırken kıyafeti de dikkat çekmiş galiba. Neyse, işin dedikodusu magazin o. Trabzonspor'da da eksikler dikkat çekiyor. Özellikle orta sahada. Zaten Yabol Folcarelli sakattı. Buchari, Malinowski. Bu üç oyuncu da yok. Okay zaten uzun bir süredir yok. Batagov zaten uzun süredir yok. Mitongo da yok. Mitongo'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Buchari'nin de transfer görüşmeleri yaptığı söyleniyor. Onun da Fransa Lig 1'e gideceği söylenmiş. Nice'in ilgilendiği söylenmiş. Bugün Fatih Tekke'nin elinde merkezde Fabinho, Melih Kabasakal ve Ozan Tufan alternatifleri var. Bu üçlüden ikisini tercih edecek. Melih'in yeri garanti diyebiliriz. Yanında artık Fabinho'yu hazır görürse Fabinho, yoksa Ozan Tufan olacak. Başka üçüncü bir opsiyonu yok. Açıklanan kadroda gördüğüm kadarıyla da Muçi'yi falan çekerse bilemiyorum, riskli olur. Ama bu üç oyuncudan ikisini oynayacağını düşünüyorum. Fatih Tekke takım başında. Geri döndü. Bakalım ne kadar gidecek bu birliktelik. Hani şimdilik güzel mesajlar verildi tabii ki. Fatih Tekke de motive gözüküyor. Sonuçta da destekleyebilirse zaten bir problem olmaz. Ama sonuç alamadığı müddetçe baskı da hocanın üzerinde olacak.
1: Bugün kazanması şart.
0: Aynen.
1: Trabzonspor'un kötü bir Avrupa maçı, ondan sonra yaşananlar, ardından geri dönüş ve şimdi bir deplasman. Kolay bir deplasman olmayacak. Yarın zaten detaylı olarak konuşacağız. Trabzonspor ve Beşiktaş'ı.

0: Beşiktaş açısından da yine pek lamacimi olmayan bir mücadele. Çünkü üst üste iki maç, iki mağlubiyet. Gol atamadı Beşiktaş. Ligde Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kazandı. 1-6, 1-7 puanda. Fenerbahçe'de Galatasaray'da kazandıktan sonra Beşiktaş'ta eğer 3 ya da 4 puanda kalırsa o zaman Beşiktaş da karışır. Bu işler böyle. Sezon başında bunu söyledik. O zaman hemen İtalyano ile ilgili, Önder Özen'le ilgili görüşler değişir. Bugün tabii iç saha faktörü. Üst üste iki mağlubiyetten sonra biraz daha mutlak surette motive bir Beşiktaş olacaktır taraftar desteğiyle beraber. Ama zaten rakip lige yeni çıkan bir takım. Lige yeni çıkan bir takımı da eğer iç sahada mağlup edemezseniz sonra zaten size şey çok büyük oluyor. Ne derler? Sezon içerisinde o 2 puan, o 3 puan çok arıyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın mutlak surette kazanması lazım. Miretti kadroda mı?
1: Evet, olacak, oynayabiliyor. Lisansı çıktı. Hani kadro açıklanmadı bildiğim kadarıyla ama oynamasına engel bir durum yok. Poku da keza öyle. Aynı şekilde
0: o iki oyuncu da bugün süre bulabilir. Zaten ben hep biliyorsun böyle oyuncular hemen süre alması gerektiği düşünüyorum. Eğer fiziksel olarak bir noksanı yoksa hemen işin içine dahil etmeniz lazım. Çünkü rotasyonda çok fazla süre bulacak olan oyuncular. Bugün tabii Trabzon'un işi biraz daha zor gözüküyor. Hem eksikler, hem deplasman faktörü, hem de bence hala orada tam bir şey sağlanamadı. Hani huzur sağlandığını çok düşünmüyorum. Açıklamalar tabii ki öyle gelecekti. Ondan sonra onlar beklenen açıklamalardı. Ertuğrul Doğan da konuştu. İşte Fatih Tekke'yi sen söyledin. Sen bugün Trabzon maçını izlemeye talip oldun. Teşekkür ediyorum. Yani. Ben de Beşiktaş maçını izleyeceğim.
1: Sen de aynısını yapardın diye düşünüyorum. Öyle,
0: büyük ihtimalle yapardım. O yüzden yarın bu iki takımı daha detaylı olarak konuşacağız. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü de Genco Boran sayesinde.
1: Ya evet, o çok kötü oldu ya.
0: Çok yani.
1: Yani rakipler denk gelmesi. Hadi rakipler denk geldi de fikstürler. İsai takımıyla bari deplasmanda eşleş. Omonya'yla içeride eşleş. Tam tersi oldu yani. Hiç olmayacak şey.
0: Başlangıç fikstürü de çok zor Beşiktaş'ın. Zaten değerlendirme yapıldı. 36 takım içerisinde en zor fikstür Beşiktaş'a çıktı. Çok şaşırmıyoruz. Hani Beşiktaş'ın olayı bu zaten. Zaten garip olan eleme turundaki durumdu. Hani ben sana hep söylemiştim ya, normal değil Beşiktaş tarihine baktığında bu eleme turu normal değil. Beşiktaş'ın çok daha farklı bir şey olması lazımdı. Ama hemen evren onu şeyle beraber, kura çekimi artı fikstürle beraber Beşiktaş'ın normaline getirdi. Fakat böyle olması lazım. Neden dersen, ne kadar zorlukla mücadele ederseniz o kadar daha güçleniyorsunuz. Bu hayatın bir gerçeği. Beşiktaş açısından da o rakipler çekildikten sonra tabii ki fikstür daha farklı gelişebilirdi ama o rakiplerle oynayacaktınız. O yüzden de her zorluğun bence belli bir şeyi var. Karşılığı var. Beşiktaş o maçlarda çok büyük bir özgüven de kazanabilir. Çok büyük bir özgüven de verebilir taraftarına. Bir de işin o tarafı var. Sonuçta kimse Beşiktaş'tan zaten Avrupa Ligi aşamasında 8'de 8 beklemiyor. Burada önemli olan bir şekilde 10 puana ulaşmak. Daha burada Şampiyonlar Ligi kuralları çekildiğinde, ertesi gün Avrupa Ligi'nde yine kurallar çekildiğinde ben söyledim. 10 puana nasıl ulaşırız? Önce onu düşünmek lazım. Bu iki sezon bize bunları gösterdi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Sonra ilginçtir. Önder Özen de aynı şeyi söyledi. O da 10 puana nasıl ulaşabiliriz? Açıklamaları o yöndeydi. Oraya bakmak lazım. 10 puanı nereden çıkartabilirim diye. Gerisi hep üstüne koyduğunu. Yani bu fikstürde Beşiktaş için şu da söylenmeyecek. İlk 8'e mutlaka girmeli. Dalga mı geçiyorsun derler adama. Önemli olan ilk 24'e kendini atabilmek. Eğer 10 puanı bir noktada toplarsan ondan sonra her aldığında seni biraz daha belki ilk 8'e yaklaştıracak ya da ilk 24'e daha rahat bir şekilde gideceksin stresin olmadan. Ona bakmak lazım. Onu planlamak lazım. Bu Galatasaray için de geçerli. Fenerbahçe için de geçerli. Trabzonspor için 6 maç olduğu için öyle değil. Biraz daha tabii rakipler de uygun Trabzonspor'un fikstüründe ama Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe önce 10 puanı nasıl alırım? O 10 puana nasıl ulaşırım? Onu hesaplayacak. Ona göre bir strateji belirleyecek. Onu yapmaya çalışacak. Ondan sonrası hep artı koyacak. Umarım da yaparlar.
1: İnşallah. Peki bugün Černi ilk 11 başlar mı bilmiyorum ama onun da Rangers'a transferi konuşuluyor. Onun bölgesine de ekstra bir takviye yapabileceği Beşiktaş'ın konuşuluyor. Yani bu transferin son artık Avrupa listesi için diyelim. 2,5 günü bayağı hareketli geçecek takımlarda benim anladığım kadarıyla. Yani Galatasaray Yusuf Akçiçek'i bitirmeye çalışıyor. Orada da Ali Hilal galiba U23 bir stoper bulursa izin verecekmiş. Yağız'ın haberine göre bulamazsa vermeyecekmiş. Beşiktaş'ın Çerni ayrılık ihtimali ki düşünür müydüm bir hafta öncesinde bilmiyorum. Ben çok düşünmezdim. Raşit'sa düşünürdüm. Çerni kalır rekabete girer diye düşünürdüm ama onun da ayrıldığı konuşuluyor. Merkez orta sahaya iyi bir takviye Beşiktaş şu aşamada düşünüyor. Endidi ile yolları ayırabilir. Hala gidilecek yol var takımlarda transferde. Mehmet Ünlü de yazmış. Hani bu transfer döneminde Twitter'a daha fazla girdiğimi fark ettim diye. Ya transfer dönemleri gerçekten hani aslında ne hocaları mutlu ediyor. İnsanları dediği gibi merak ettirip daha fazla Twitter'a sokuyor. Bitse de kurtulsak diye ben de artık düşünüyorum. Yani bu kadar değişkenlik, bilinmezlik, belirsizlik.
0: Benim için yıllardan beri öyle biliyorsun.
1: Evet çok zor ya. Çok zor transfer dönemleri. Bitse.
0: Neyse sıkın dişinizi, bir iki gün kaldı.
1: Evet dördünde tamamen kapanacak. İkisi gecesi de listeler bitecek. En azından büyüklerin hamlelerinden kurtulacağız sanki ikisi gecesi. Kalan iki günde de artık Anadolu kulüpleri bir hareketlilik yaşayabilir. Ama dediğin gibi az kaldı. En azından normale biraz daha yaklaştık transfer penceresinde Avrupa'ya.
0: Evet.
1: Bittikten sonra bir 7 gün falan daha oluyordu.
0: Bir hafta oluyordu, doğru söylüyorsun.
1: Şimdi bugün mü bitiyor? Bu arada Premier Lig'in deadline day'ini ne zaman?
0: İngiltere'de. Bilmiyorum, bakmadım.
1: Onlar tabii heyecanlı oluyor bu arada. Onlar
0: son günlerde
1: şovlaştırıyorlar da. Her kulübe bir muhabir gönderiyor Sky, değil mi? Sky yapıyor yayını. Son dakika bilgileri falan. O ayrı bir hava katıyor da bizdeki o kadar havalı değil.
0: Bizimki o kadar havalı olmuyor.
1: Havalı olmuyoruz yani, yok. Onu Premier Lig çok iyi yapıyor, pazarlıyor. Peki 9.52 programın sonuna gelmişken bugün basketbolda, A milli erkek basketbol takımımızın İzlanda deplasmanında karşılaşması var. Dünya Kupası elemelerinde ikinci tur grup aşaması Cuma günü başladı ve oradaki ilk karşılaşmayı da rahat kazandık. Toplamda 7'de 7 yaptık. Bugün de İzlanda karşısında favori olan tarafız. Umarız bugün de bir problem olmaz. Esport'ta karşılaşmayı veriyor bu arada. Dilerseniz
0: Ergin Ataman oradan izleyebilirsiniz. Zaten 2-3 galibiyete ihtiyacımız var demişti.
1: Aynen.
0: Bugün 2'de 2 yaparsak zaten hedef büyük oranda tutmuş oluyor.
1: Litvanya 28 saydık. Farkla kazandık. İzlanda önünde de inşallah rahat bir galibiyet olur. Voleybolda da Avrupa Şampiyonası devam ediyor kadınlarda. Geçen cuma grubun liderlik maçında Polonya'ya 3-2 kaybettik. Grubu ikinci sırada bitirdik ve Azerbaycan'la eşleştik. Bizim maçımız da yarın saat 19'da olacak. Onu söyleyeyim. Senelerden'de olacak yine karşılaşma. Çok yoğun bir kalabalık destek olacaktır her maça. Taraftarımız destek verdi. Ben de yakınlarımı karşılaşmaya götürdüm. Ben maça girmedim ama salon etrafındaydım. Ve öncesinin sonrasında çok yakından şahit oldum. Giden taraftarların, özellikle hanımefendilerin ve genç hanımların çok büyük kısmı kırmızı beyaz giymişler.
0: Güzel.
1: Ki benim misafirlerim de keza aynı şekilde öyle giyinmeyi tercih ettiler. Çok güzel görüntü oluyor. Çok farklı bir sevgi var şu anda kadın voleybol milli takımımıza karşı. Çok hoşuma gidiyor bu da. Onu görmek. Millet hani çok önceden, bu arada maç 19'daydı. Biz 18 civarı işte arabayla orada olduğumuzda otopark benden herhalde birkaç araç sonra kapandı. Koca, geniş, açık otopark Senerdem'in bilenler dolmuş. Daha maça bir saat kala. Çok yoğun, hani erkenden giden taraftar var. Umarız da bu taraftarın da hakkını veririz. O sevginin karşılığını verir.
0: Veriyorlar zaten.
1: Veriyorlar. Vermeseler de canları sağ olsun. Zaten aynen, ellerinden geleni yapıyorlar. Aynen. Ama inşallah hani güzel bir yine madalya, şampiyonluk gelir. Fenin Sultanlarından salı akşamı da kalbimiz onlarla birlikte olacak diyelim. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Bir takım akşam başarılar diliyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11:30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler etsin. 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487. Siz istediniz, biz açtık. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Fevzi abim de geldi. Günaydın Fevzi abim benim. Nasılsın, iyi misin? Fevzi abimiz de çok değerli bir abimizdir. Diyor ki dinleyicimiz, neden mesajlar hiç okunmuyor demiş. Sonu 93 ile biten Süleyman Ateş. Süleyman Bey niye okumayalım ya? Demiş ki, ne demiş? Günaydın, lütfen soruma cevap verir misiniz demiş. Yeni kural da sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda mı geçerli olacak? Avrupa'da mı? Zaten sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olacak. Takımlarımız hala transferlere devam ediyor. Ellerindeki yabancıları da bir yandan çıkarmaya çalışıyor. Öte yandan da U23'müş, yok U38'miş. Oymuş buymuş. Elde kadro dolu, hala transfer yapmaya çalışıyor. U23'teki bazı isimleri gönderip onun yerine yeni isimler almaya çalışıyorlar falan filan. Inter Milan. Evet, düne dönelim. Oğuz Aydın'ın gecesi. Fenerbahçe Samsun'da 2 golle galibiyette ayrıldı. Hanesine 3 puan yazdı. Seyran Tepe'de gol düellosu. Galatasaray 3 puan aldı. 3-2 ile Göztepe'yi yendi. Tabii ki bu maçların pozisyonlarını sevgili Serdar Akçar 10:30'dan sonra bizlerle beraber olacak. Pozisyonları tek tek değerlendireceğiz. O dakika itibariyle de pozisyonlarla ilgili sorularınız olursa da sevgili Serdar Akçar hocamıza ileteceğimizi söyleyelim. Tabii ki Galatasaray bir transferi daha bitirdi gibi Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray Porto'nun 10 milyon euro bir bonservis beklentisi varmış. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyormuş. Bonuslara bağlı 1 milyon euroluk da ekstra bir bonus varmış. Bir sonraki satıştan da %10 civarında bir pay verilecekmiş Deniz Gül için. Diyelim ilk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo.
2: Evet, günaydın.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Onur ben.
1: Onur Bey, hoş geldiniz.
2: İstanbul'dan.
1: Buyurun efendim.
2: Abi ben ne diyeceğim?
1: Ne diyeceksin Onur?
2: Artık adını da unuttum. MHK başkanı.
1: Ferhat.
2: Ferhat.
1: Ferhat.
2: Allah bildiği gibi aslında yorumları.
1: Diyorsun. Ne yani anlamda ya, sevgili Onur? Hangi takımı tutuyorsun? Önce oradan başlayalım Onur. Direkt konuya girdin.
2: Fenerbahçeliyim. Yani artık yani bilmiyorum. Fenerbahçeliyim ama Galatasaray maçını izledim. Yani yoktan penaltı çıkartıyorlar ya. Ben böyle bir... Ya ben şeyini izledim hafta sonu. Premier Lig maçlarını izledim. Ya açsınlar bir izlesinler ya. Rezillik ya, böyle bir faul olmayan yerde penaltı uydurmak neyin nesidir ben anlamıyorum. Ya bizim ülkemiz bu kadar düşecek durumda mı ya? Rezil oluyoruz ya. Benim Almanya'da arkadaşım var ya, düşsün diyor, Türk hakemle bir hakemlik yapmayı bilmiyor mu diyor.
1: Bilmiyorlar
2: maalesef. Açıkça söylüyorum bunları diyor ya.
1: Almanya'da
2: ama adamlar bilmiyor ki Türkiye'de bir takımı yüksekte tutabilmek için hakemlerin bu kadar çaba sarf ettiğini Avrupa bilmiyor ama.
1: Bir takım yani, demeyelim, hakemlerin hatasını takımlara bağlamayalım da yani.
2: Abi bak şimdi,
1: hakemlerimiz formsuz, hakemlerimiz kötü, hakemlerimiz iyi abi, niyetli değil, hakemlerimiz art niyetli.
2: Evet. Anladım. Art niyetli. 3 senedir izliyorum, 3 senedir takip ediyorum. Galatasaray'a ne zaman böyle eyyamlı maç yönetseler arkasına Fenerbahçe taraftarını susturmak için Fenerbahçe maçları, Fenerbahçe 2-3 tane Fenerbahçe'nin lehine hakem karar veriyor. Dün akşamki gördük. Ha, birçok pozisyonda dün akşam hakem çok hatalıydı. Bir sürü kartı vermedi. Hızlı hücuma çıkıyor Fenerbahçe oyuncu. Adamı geçiyor, arkadan tekme sallıyor. Direkt faul veriyor. Sarı kart bile göstermedi. Kaç tane pozisyon var ama kırmızıyı da vermedi. Açık söylüyorum. Semedo'ya vermesi gereken bir kırmızı kart vardı. Evet, vermedi ama bunun vermemesinin de tek sebebi bir önceki akşam Galatasaray'a yapılan ekstra yönetimlerden kaynaklanıyor.
1: Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Kendine çok iyi bak. Aygün Bey merhabalar. Ekleyeceğim bir şey var mı? Gitti mi? Aygün Bey merhabalar. Geçen sene Göztepe Fenerbahçe maçta Oğuz Çetin Yasin Kol için maçı Göztepe'den alıp Fenerbahçe'ye vermek için her şeyi yaptı demişti. Dünkü verilmeyen kırmızı kart için kırmızı kart işin nirvanası oldu demiş. Verilmeyen kırmızı kartla ilgili. Devam edelim. Mesajlar geliyor. Her yerden mesaj yağıyor. Yurt dışı, Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya, Kore. Günaydın Aygün abi. Bu pozisyonda Serdar hocama sorar mısın? Var birini çağırmıyor, birini çağırıyor. İzzet Şener. İzzet Bey şimdi tabii Facebook üzerinden bir link atmışsın. Onu açamıyorum şu anda, onu söyleyeyim. Ama pozisyonlarla ilgili detaylı bilgi yazarsan Serdar Akçer bağlandığı zaman sevgili İzzet Şener kardeşimiz, onu hemen Serdar hocamıza sorarız. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey. Ben İzmir'den arıyorum da.
1: Kimle görüşüyoruz? Şimdi
3: Reşat Baran. Demin ki Fenerbahçeli arkadaşa bir şey söyleyeceğim.
1: Tabii
3: ben
1: ki
3: de,
1: kardeşim söyle.
3: Son 2-3 sene, de Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılara baksın. Ondan sonra yorum yazsın. Ben bir de şeyi merak ettim. Acaba dünkü maçtan sonra Fenerbahçeli yöneticiler çıkıp da hakem hakkında bir şey konuştular mı? Çok merak ediyorum.
1: Yok, konuşan olmadı
3: yönetimde. Çünkü ya sadece Fenerbahçe için demiyorum.
1: Genel anlamda söylüyorsun.
3: Aynen, genel anlamda çıkıp da yani dürüstçe konuştular kardeşim. Yani
1: sence dürüstçe hangi hiçbiri sence hangisi aynen, dürüstçe aynen, konuşuyor? Aynen.
3: Ya hepsi için diyorum ben.
1: Hep doğru
3: sadece
1: söylüyorsun
3: diyorum,
1: işte.
3: Sadece diyorum ki kendilerine yapıldığı zaman çıkıp da sağa sola tehditler uydurmasınlar. Anladın mı? Çıksınlar o zaman desinler ki kardeşim bak bu maçta da işte falanca takımın penaltısı verilmedi veyahut da kırmızı kartı verilmedi diye de çıkıp da konuşsunlar. Sağ kendilerine yapıldığı zaman sağa solu tehdit etmesinler. Ya ben sadece bunu söylemek için aradım.
1: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Herkes dertli. Herkes sıkıntılı. Herkes kendi takım açısından diğer takımın kollandığını söylüyor. Ama Riva'dan ses çıkmıyor. Sesin çıkmadığı tek yer Riva. Onun sebebi de, ben size söyleyeyim, Riva niye konuşamıyor biliyor musunuz? Adamlar pastanede pasta yemekten ağızları hep dolu. Ağızları dolu konuşamıyorlar. 6 küsür milyonluk pasta yemişler abi. Yani her saniye pasta yiyor adamlar. Günaydın. Dinleyicim var, aram var. Tam şey, dinleyicim var. Günaydın.
4: Alo Aygün abicim, günaydın.
1: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
4: Efendim Turgay Bakırcı, ben İstanbul Bakırköy'den arıyorum. Şu anda Bakırköy Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımla birlikte severek dinlemekteyim.
1: Hepsine
4: efendim
1: selam söyle, Allah yardımcınız olsun. Kolay değil dağıtım işi, Allah yardımcınız olsun valla.
4: Teşekkür ediyoruz efendim. Ben de bu hakem hatalarıyla alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
4: Şimdi baktığımız zaman tüm takımlara karşı yapıldığını düşünüyorum ve bu Merkez Hakem Komitesi'nin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ama onlar bunu düşünmüyor işte. Bir tek sen
4: düşünüyorlar Aydın abi.
1: Bir tek sen yani düşünüyorsun. 83 milyon, 85 milyon düşünüyor ama oradaki 15 kişi düşünmüyor.
4: Evet, ama yani en çok da burada hakkı yenen takımın da Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Hepsinin hakkı yeniyor ya. Yani şimdi sırf Beşiktaşlar kendi açısından, Galatasaraylar kendi açısından, Fenerliler, Trabzon hepsi kendi açısından baktığı için hepsi en çok hakkı yenen biz diyor. Ama hakikaten hepsinin hakkı yeniyor.
4: Evet.
1: Sadece dört büyükler değil ama bak sadece dört büyükler değil. Anadolu doğru takımların söylüyorum, hepsinin hakkı yeniyor.
4: Doğru söylüyorsun. Aygün abicim, değerli yorumların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
4: Severek takip ediyoruz efendim. Tüm Radyo Spor ailesine selamlar, saygılar.
1: Ben de bütün arkadaşlarına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere diyelim. Çok kısa bir araya gidelim. Şu şeye bakacağım ya. Cemal Ersen'in yazısında bunlar ne kadarlık pasta yemişlerdi merak ettim şimdi. Kısa bir ara.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Aygün Özipek'le reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz
6: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Cemal abinin yazısını buldum. Bak şimdi bu Ferhat Gündoğdu bir maaş oluyor. Ekstradan yani MHK'deki arkadaşlarıyla beraber yılda 12.238.950 TL huzur hakkı alıyorlarmış. İnanılmaz bir para. Yani emeklinin aldığı paraya bak, bir de bunların aldığı paraya bak. Devam edelim. Çay, kahve, pasta gideri diyor. 2.807.335 TL çay, kahve, pasta gideri var bu arkadaşların. Bir de diğer giderler var. Diğer giderler de 3.291.273 TL'ymiş. Diğer giderin ne olduğunu bilmiyoruz ama toplamana baktığın zaman çay, kahve, pasta ve diğer giderler 6.098.608 TL ya. Yazıklar olsun size ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Nasıl akşamlar nasıl uyuyorsun? Bunlar uyur ya. Bunlarda şey yok ki. Günaydın. Günaydın.
10: Afiyet olsun.
1: Eyvallah. Kimle görüşüyoruz?
10: Arıtmacı Yener.
1: Buyurun Yener Bey.
10: Nasılsınız Aygün?
1: İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Sağ olun size de efendim. Buyurun.
10: Şimdi hakemlerle yine başlayacağız.
1: Galiba. Mecburen yapacak bir şey yok. Öyle, herkes öyle. Hakemleri konuşuyor.
10: Şimdi arkadaş bağlandı. Almanya'da arkadaş aramış. Türkiye'deki hakemler nasıl bir şey demiş. Doğru söylüyor. Türkiye'de hakemler ilginç. Şimdi bizim penaltı konusunda konuşuyor. Şimdi abi vuruyor yani. Nasıl bir ayağına vuruyor. Yani hakem direkt vermesi lazımken verse bir şey olmaz. Doğru mu? Bak
1: evet.
10: Çağırdığı için
1: evet.
10: Oluyor. Doğru
1: evet.
10: Mu abi?
1: Evet. Evet.
10: Normalde pozisyon penaltı. Hakem evet. Versek bir şey diyebilir mi?
1: Evet.
10: Sadece tartışma hakem vermemiş de var çağırmış. Anladın mı? Yani olay bu. Şimdi hakemlerimiz bu. Elimizde olan bu diyor yani. Olsa dükkan sizi. Doğru mu Aygün abi?
1: Evet evet evet, dinliyorum
10: şimdi,
1: seni yine.
10: Yani dinliyorum. Bunlar şimdi bu Fenerbahçe'de kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim. Yani bu Galatasaray'ın şeyinden çıksınlar ha bu. Yani artık ne diyorlar? Hobisini artık açsınlar yani.
1: Anladım.
10: Daha açsınlar bunu yani. Yani 4-3 senedir, 5 senedir yani konuştuğu şeye bak. Neymiş? Dün Galatasaray onu yapmış da işte cumartesi günü, pazar günü Fenerbahçe ondan kırmızı kart vermiş. Yapma ya. Ya onu bir geçsinler ya.
1: Peki.
10: Yani şimdi biz, ben hep bağlandım, hiç hakem hakkında kötü yorum yapmadım. Yani gerçekten de bir önce bağlan Galatasaray. Bir açsınlar Fenerbahçe'ye, Rize maçlarında, Kayseri maçlarında çalınan penaltıları izlesinler geçen seneleri. Ondan sonra konuşsa. Aynı pozisyonlarda Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltılara da baksınlar. Bir Rize maçını geçen sene hakem aldı Fener'de. Rize'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi 2-0'lık maçta. 3-2 Fenerbahçe maçı aldı. Yani bunları görmediler mi? Yani bunlar, bu hakemlerimiz bu yani. Buna şimdi bunlara örnek veriyoruz yani. Kusura bakmasınlar yani, örnek verdirmesinler yani. Ya arkadaşın yaptığı yorum çok bana saçma geliyor yani. Neymiş Galatasaray maçında vermiş de Fenerbahçe maçında.
1: Abi adamın görüşü o. Bak adamın görüşü yani, o. Senin görüşün abi, bu. Bak görüş, burada görüş, anlayamadığın görüş, nokta bu. Bak herkesin bak. Yener bak senin en büyük sıkıntın ne biliyor musun? Bak Yener senin en büyük problemin ne biliyor musun? Kimsenin görüşüne saygı duymuyorsun. Bak senin görüşüne biz nasıl dinliyorsak, insanlar nasıl dinliyorsa, insanların görüşüne de saygı duyuyor. O onun görüşü. Bak Aygın onun abi, görüşü bu Yener Bey.
10: Doğrudur, doğrudur. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Bu da senin görüşün mesela, abi. Bu da senin
10: bak,
1: görüşün.
10: Geçen hafta mesela bizim programımıza bağlanan hakem ismi neydi unuttum
1: Serdar
10: abi.
1: Serdar Bey, Serdar Akçay.
10: Serdar Akçay Bey'i yorumlarını da beğeniyorum. Şimdi geçen mesela pozisyonda Aygün abi dedi ki Fenerbahçe şampiyonu aslı pozisyonla ilgili mi bir şey oldu? Sen hemen itiraz ettin. Dedin ki ya ben katılmıyorum sana. Bana abi, göre penaltı.
1: Ben ne diyorum sana? Yani, İnsanların bir görüşü
10: tamam,
1: var.
10: Tamam abi. Şimdi Galatasaray tartışmalı pozisyonlarında da aynı yorumu bekleriz senden abi.
1: Ben hep aynı yorum yapıyorum. Ben farklı yorum yapmıyorum. Ben hep her tarafta aynı yorum yapıyorum.
10: Yapılıyor abi.
1: Peki.
10: Bak görüşlerine saygımı sonsuz. Anlatabildim mi abi? Yapılıyor
1: sen kendi
10: abi.
1: Açısından düşünüyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Peki. Teşekkürler Yener. Tamam, kendine abi, çok iyi bak. Görüşürüz. Aygün abicim yayınlar. Bildiğin gibi ben bir Galatasaray taraftarım ama her ne kadar taraftar da olsam rakiplerimi analiz etmek istiyorum. Maçlarını izleyerek mesela bugün iki değerli rakibimiz olan Beşiktaş ve Trabzon maçları var ama ikisi de aynı saatte 21.30'da. Senin de programın için dönen tanıtımda bir alt kanal, bir üst kanal yapacağız. Bu bir bu yayıncı kuruluşla alakalı Mustafa. Aslında haklısın. Yani birini 19'a birini 21'e verebilirler. O bakımdan haklısın. Yani ama yayıncı maalesef böyle yapıyor değil mi? Yani ikisi 21.30 abi. Yani hakikaten baktı şimdi biz ne izleyeceğiz? Şimdi yarın mesela program var. Yorum yapacağız. Hangisini izleyeceğiz abi? Bir ona bakıyoruz, bir buna bakıyoruz. O zaman pozisyon kaçıyor. Yani şöyle sana söyleyeyim. Hadi 3'er 5'er dakikada eksen. Yani yarımşar saat falan bir maça bakacağız. O da yarım yamalak bakacağız. Ertesi gün özete bakacağız. Gece özete bakarak anlamaya çalışacağız. Ara mı var, ne var? Baktın bana. Ha dinleyici var, pardon. Günaydın.
7: Günaydın abi, yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
7: İzmir'den Ömer Bey abi.
1: Ömer sağ ol, sen nasılsın? İyi misin Ömer? Hoş geldin.
7: Çok teşekkür ederim abi. Fenerbahçe taraftarıyım biliyorsun.
1: Biliyorum Ömer.
7: Bundan sonra Yener Bey'i en başta bağlarsanız abi, hani ne konuşacağımızı o karar versin, ona göre yani biz konuşalım.
1: Onun da, ona da saygı duyalım.
7: Yani ya saygı duymak gerekiyor zaten abi. Şimdi kalkıp da hepimiz rengi kırmızı olursa beyazın bir anlamı kalır mı bu ülkede?
1: Kalmaz tabii ki.
7: Kalmaz yani, her şey farklılıklarla güzeldir. Bunu önce öğrenmek lazım. Bir de bir tane arkadaşımız vardı Galatasaray'da, şey dedi yani tehdit ettiler bilmem ne yaptılar bu sezon için, yine çıksınlar konuşsunlar falan dedi ya abi. Hı hı. Hani ne konuda, Fenerbahçe'den hiç

0: çalıştığım çalışan bir insanım elimden geldiğince. Ama yani bazen iğneyi kendinize, diğerler iğneyi başkına batır, önce çuvaldır kendine ben. Güzel bir laf vardır bilirsiniz.
1: Evet.
0: Yani gerek yok. Evet. Neymiş dün akşam bir Fenerbahçe'li arkadaşımız da, neymiş dün, bir önceki akşam Galatasaray öyle olmuş da bu akşam işte hakeme doğru bir şeyler yapmışlar. Gelişin abi bunları. Hakem konuşacak. Yapacak bir şey yok ama ben sadece hani o Galatasaray'la hakkaniyetli arkadaşlarımız var ya bağlanan, tek bir şey sormak istiyorum. Bırakın bütün penaltıları, Osimhen'in penaltısı mı dün akşamki Vedat Veliç'in verilmeyen para pozisyonu mu? Ben bunu öğrenmek istiyorum arkadaşlardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir daha abi bir soru soracağım. Sor, merak ettiğim dün akşam saat gece 12.30-1'de aklıma geldi. Abi şu anda bütün takımlar oynuyor ya.
1: Evet.
0: Montella ne yapıyor bu arada abi? Benim dün akşam aklıma geldi bu da.
1: Diğer giderlerde pasta yiyor.
0: Abi cidden yani ben inanır mısınız
1: Geçen bir maçta gördüm Montella'yı ya. Hangi maçtaydı gördüm ben bir maçta?
0: Ben Montella'yı hiç görmedim abi. Yok, yani
1: ben gördüm. Ya şimdi görmedim dersen yalan. Ben gördüm Montella'yı.
0: Vallahi çok saçma gelecek ama abi saat gece 12.30'da aklıma
1: pasta
0: geldi.
1: Pasta verdiler dedik, ben zaten çok yiyorum, bunu vermenize gerek yok falan dedi.
0: Abi seviyorsun. İyi yıllar diliyorum abi.
1: Kendine iyi bak. Gördüm de hangi maçta hatırlamıyorum ya. Bir tribünde gördüm Montella'yı. Avrupa maçı olabilir ha. Vallahi izleyicilerden soralım. Hangi maçta arkadaşlar ya? Gördüğümü çok iyi hatırlıyorum da maçı çıkaramadım. Sizler daha iyi takip ediyorsunuz. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Samsun'da Fenerbahçe sadece maçı değil, zorlu deplasmanda 2-0 geçerek 3 puanı cebine koydu. Öyle bir üstünlük vardı ki Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım bile Fenerbahçe bizden çok üstün, iyi kurtulduk dedi. Daha ne olsun, Fener sahada konuştu. Bir daha bir Yüksel Bey de hakem hakkında yorum yaptı mı? Yapmadı. Hoca ve yabancı konusunda bir yorum yaptı galiba Yüksel. Böyle bir şey hatırlıyorum. Yapmadı yorum hakem konusunda. Günaydın.
2: Aygün abicim günaydın. Yiğit ben.
1: Yiğit hoş geldin.
2: Fenerbahçe taraftarı Fatih Karagümrük'ten.
1: Nasılsın Yiğit? İyi misin? Hoş geldin kardeşim.
2: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
1: Sağ ol Yiğit'ciğim. Dinliyorum seni.
2: Abi Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Güzel bir oyunla. Güzel bir galibiyet aldık. Zorlu bir deplasmanda Avrupa dönüşünde. İnşallah bunun devamı da gelir. Takım oturmaya başladı.
1: Doğru söyle. Avrupa onda dönüşleri hep sıkıntılı olurdu Fenerbahçe'de. Doğru söylüyorsun.
2: Fenerbahçe'nin bir puan kaybı orada yaşanırdı. Yüksel Yıldırım beyefendi abi sürekli Fenerbahçe Beşiktaş'ta böyle gündeme gelmeye çalışıyor. Ayıp ediyor. Bir sürü taraftarı karşısına alıyor. Ondan sonra basın toplantısında da Fenerbahçe bizim rakibimiz değil, olamaz diyor. Yapma. İnsanları galeyana getirme. Boşu boşuna insanlara coşmasın. Orada sana taraftar olarak ben tasvip etmiyorum ama küfür edilmiş oluyor. Yakışı olmayan
1: hareketler yapmasın.
2: Görüntüler olmuyor. Yani tabii ki de abi. Hem kendisi açısından hem bizimkileri açısından da. Ben Can Uzun'un transfer durumunu soracağım abi sana. Herhangi böyle bilgi edinebileceğimiz birisi var mı sorabilirim?
1: Valla görüşme yapılıyor diyor ama yani ben sana söyleyeyim. Yani 60 milyon eurolar falan konuşuyor arkadaşlar ya.
2: Ama geri dönüşü yani.
1: Yani garantisi var mı geri dönüşünün?
2: Var diye düşünüyorum. Yani Arda transferi gibi, böyle Arda Güler gibi daha doğrusu, bir geleceği vaat eden bir topçu. Tabii ki de o olmaz. Bütçelerden dolayı Fofana da olursa olabilir. O
1: ben da Fofana daha mantıklı gibi geliyor bana.
2: Ben şöyle ekstra olarak düşündüm Aygün abicim, katılır mısın bilmiyorum. Forvet'te eksiğimiz olursa forvetleri oynayabileceği için Can Uzun'u
1: yani
2: biraz
1: daha... Yani Can o anlamda söylüyorsun. Anladım.
2: Tabii çok yönlü olduğu için 10 numara
1: forvet pozisyonda dolayı. Forvet. Abi 60 milyon ya.
2: Evet 60 milyon euro gibi bir bandı var.
1: Yani az değil yani. Değil.
2: Belki düşerse olmasını isterim.
1: Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Aynen. Kendine çok iyi bak.
2: Evet, çok sağ ol. Kolay gelsin.
1: Devam edelim. Kaç oldu? 20 oldu. Devam edelim dinleyici almaya. Evet. Bugün herkes dertli. Riva'da pastalar yeniyor. Biz burada oturmuş kuru kuru çayla beraber bu işi götürüyoruz. Günaydın Aygün abi, yayınlar. Dün ikinci yarının başında hakem resmen Fener ritim kazanmasın diye saçma sapan fauller verdi. Samsunspor'a Gendüzi ve Oğuz'un pozisyonları vardı. Söke söke maçı aldık. Bir daha abi umarım İsmail Hoca Oğuz'u bir daha kenara çekmez hakkını verir. Lyon maçta da Samsun maçta da Kerem'den iyi olduğunu kanıtladı. Bence tertemiz oynuyor. Konya'dan Selçuk kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Bursa'dan Ali Vatansever.
1: Ali Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok Buyurun. Fazla uzatmak istemiyorum da sürekli Buyurun. Yayına bağlanan bazı arkadaşlar var.
1: Evet maalesef. Onları haftada bire indirdik ama gene de oluyor. Buyurun.
3: Yok şundan dolayı söyleyeceğim. Ben sürekli mesaj atıyorum size ama ilk defa canlı yayına katıldım.
1: Hoş geldiniz tekrar.
3: Fenerbahçe kompleksi, Galatasaray kompleksi diye tutturan bir arkadaşımız var. Az önce de konuş.

0: dinledim. Sırf ondan dolayı bağlanmak istedim.
1: Hı hı,
0: ya Fenerbahçe'nin Galatasaray kompleksi olamaz. Galatasaray'ın da Fenerbahçe kompleksi olamaz. Yani bu iki takım birbiriyle var olmuş.
1: İşte
0: o ona penaltı vermiş, bu buna kırmızı vermiş. Vay efendim geçmiş maçlara bakın. E bakalım yani geriye mi dönelim? Yani hangi maça bakalım?
1: Doğru.
0: Bütün takımlara yapılan hatalar var. E ben Fenerbahçe taraftarıyım. Ve Beşiktaş maçını, Alanya maçını izledik.
1: Orada da büyük hatalar yapıldı.
0: Yani izledik, onu da izledik. Bunlar oluyor, olacak da. Hiçbir şekilde geride dönmeyecek. Ben bir an evvel Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini bekliyorum. Başka da hiçbir şey
1: abi
0: demiyorum.
1: Bırakırım adam oraya ya. Gözünü seveyim ya. O kadar paralar bırakmaz, öyle bir yerde.
0: Bırakmaz. Bırakmaz. Yani ben su bayisiyim. Bursa Nilüfer'de.
1: Hmm. Abi sen yani, 2.807.335 liralık yılda pasta kahve falan içtin mi abi sen ya hiç? 2 milyon.
0: Ben o parayı hayatımda görmedim Aygün Bey.
1: 807.335 TL.
0: Kahveyi bırakın, içmeyi bırakın. Ben o parayı hayatımda bir arada görmedim.
1: Bunların toplantı gideriymiş. Çay, ya benim anlamadığım şey var. Riva'da bunlar bedava zaten ya. Ya biz gittiğimiz zaman mesela aşağıda bir altlarda balıkların yüzdüğü yerde oturuyorsun, çayını kahveni. Bu paraları kime, nereye vermişler anlamadım ben diyelim. Son cümlenizi alalım efendim. Buyurun.
0: Tekrar. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Aygün Bey.
1: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygılar diyorum düşüncelerinize. Doğrusunuz. Doğru söylüyorsunuz. Günaydın abim. Hocama sorar mısınız? Hakemlerde ceza uygulama ödülü uygulamayan MHK başkanının kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Yorumlar mısınız? Almanya'dan Yavuz Baysal kardeşimize de Almanya sevgilerimizi iletelim. Ben de aynı düşüncedeyim sevgili Yavuz kardeşim. Sormaya gerek yok zaten onu. Biliyoruz. Türkiye'nin bildiği gerçekler bunlar. Maalesef. Günaydın. Alo. Alo.
2: Günaydın. Aygün abi nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz efendim?
2: Ben de teşekkür ederim. İstanbul'dan Yakup ben.
1: Yakup Bey buyurun efendim.
2: Ya şimdi şunu söylemek istiyorum.
1: Söyle
2: yani Galatasaraylı arkadaşlar artık yani biri bir taş atıyor diye herkes ona cevap
1: arkasından
2: veriyor.
1: Arkasından devam ediyor.
2: Biz 12 yıldır şampiyon olmayan takımız. Sadece onları şunu soruyorum. 12 yılı geçelim. Sadece 6 yıl şampiyon olmasın. Galatasaray Türkiye'de ihtilal yapar. 15 Temmuz'un bir aynısını yapar. Yani.
1: Aa yapma böyle olmaz. Yo, hemen alalım bunu. Yok öyle saçma sapan şeylere girmeyelim. Öyle bir şey olmaz. Tamam kesildi gitti. Tamam dinleyicimizi alalım. Olmaz. Şunu söylememiz lazım aslında. Diyorlar ki bakın ben bu görüşe katılıyorum. Diyorlar ki Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor. Abi Fenerbahçe hakemler kolluyorsa Fenerbahçe niye 12 yıldır şampiyon olamıyor? Ben de bunu soruyorum size. Madem hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor, Fenerbahçe'yi iteliyor diyorlar ya, Fenerbahçe'ye destek oluyorlarsa, Fenerbahçe niye 12 yıldır şampiyon olmuyor? Abi destek olmasın hakemler. Riva, elinizi çekin abi Fenerbahçe'den. Destek olmayan hakemler. Vermeyin destek abi Fenerbahçe'ye. İki takım şampiyon olsun madem öyleyse. İşte aslında bizim konuşmamız gereken, yani Fenerbahçe'li arkadaşların söylemesi gereken cümle bu. Diyorlar ya işte Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor. Abi kolluyorsa bu takım niye şampiyon olamıyor? Madem hakem kolluyor, madem hakemler Fenerbahçe'ye puanlar aldırıyor, niye bu takım şampiyon olmuyor, hep ikinci oluyor dememiz gerekir değil mi? Yücel şu anda bakıyor mesajlara. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Günaydın Aygün, ben bir Galatasaray taraftayım ama sanki Oğuz Aydın Kerem'den daha çok formayı hak ediyor gibi. Bence de aynı düşünüyorum. Dün iki maçta, son 2-3 maçta Oğuz hakikaten iyi. Top sürmesi, gole yakın olması, şut kalitesi hepsini birleştirdiğinde bence çok iyi kanatlarımızdan birisi olacak gibi demiş Oğuz Aydın'la ilgili. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul Bahçelilerden Soner Aygün abi.
1: Soner hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Sağ ol Soner. Dinliyoruz seni.
3: Aygün abi ben iki konu hakkında konuşmak
1: tabii ki Soner. Mikrofon sende.
3: Birincisi Erdem Timur golü gibi bir dikirtme izlediğinde bir ceza almıştı. Bunun cezası kaldırılmadı bildiğim kadarıyla.
1: 21 gün hak mahrumiyet cezası mı aldı galiba değil mi? Öyle bir şey aldı.
3: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
3: 21 gün hak mahrumiyeti artık o zamanın koşullarıyla 50.000 TL'de para cezası.
1: Hı hı.
3: Sayın Mahmut Uslu'nun aklınıza ne geliyorsa onu yapacağı tehdidinden sonra federasyon cezayı kaldırdı.
1: Federasyon kaldırmadı.
3: Ya tahkim kurulu federasyon aynı şey yani.
1: Federasyon sevk etti, tahkim kaldırdı.
3: Yani, cezayı veriyorsunuz neden kaldırıyorsunuz? Cezaya yer yoksa neden ceza veriyorsunuz madem?
1: Ya da bu insanları niye konuşturmuyorsunuz? Bırakın insanlar konuşsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimden sonra ne dedi sevgili kardeşim?

0: kulüp başkanları özgürlükle konuşacak demedi mi? İnsanlar konuşacak.
1: Aynen öyle Aygün abi.
0: Serdar Adalı çıkıyor bir şey söylüyor. Ertesi gün bakmışsın sevk oluyor. İşte ne bileyim Dursun Bey çıkıyor sevk oluyor. Sayın Fenerbahçe Başkanı çıkıyor. Ceza almadı ama konuşmadığı için örnek anlamda. Hepsi sevk oluyor. Ertuğrul Başkan çıkıyor sevk oluyor abi. Bırakın insanlar konuşsun ya.
1: Öyle
0: neden korkuyorsunuz konuşmalarından?
1: Yani federasyon özgürlüklere tahammülün olmadığını düşünüyorum. Yani, düşünce yani eleştiriye tahammül olmadığını
0: eleştiriye tahammülleri yok. Doğru söylüyorsun.
1: Serdar Hoca bağlanacak mı?
0: Bağlanacak.
1: İkinci bir soru sorabilir miyim? Yani, futbol severler olarak merak ediyorum şunu.
0: Sor.
1: Yani,
0: neyi merak ediyorsun?
1: Bu mesela dün akşam Semedo'nun kırmızı kart pozisyonu oldu. Bir önceki maçta
0: Semedo'nun kırmızı kart pozisyonu ilgili Serdar Hoca biliyorsun aynı zamanda şeyde yazıyor. Gazetede yazıyor. Aynı zamanda pozisyonla ilgili Semedo'nun kart görmesi gerektiğini söyledi. Kırmızı kart olması gerektiğini söyledi.
1: Biliyorum Aygün abi. Benim konu modeli yani Osimhen'in pozisyonu olduğu diğer Trossard'ın pozisyonu oldu. Burada şu soruluyor mesela. Sahada hakemin vermesi gerekiyor. VAR karışamaz.
0: Doğru.
1: Yani daha da hakem onu vermesi gerekiyor. Veremiyorsa burada VAR'ın karışması gerekmiyor mu?
0: Ya bazı pozisyonda VAR'ın devreye girmemesi gerekiyor. Sana söyleyeyim.
1: Ya ben, yani,
0: mesela Osimhen'in pozisyonunda VAR'ın devreye girmemesi gerekiyormuş. Ben de bak şimdi bak. Her sene biz bunu yapıyoruz.
1: Devreye girmesi gerekiyor abi.
0: Ben de bilmiyorum abi. Her sene her hafta kural değişiyor Türkiye'de. Yani biz
1: hakem
0: yeniden ifap yazdık.
1: Hakem sahada penaltı vermesi gerekir. Vermiyorsa burada VAR'ın devreye girmesi gerekir yani.
0: Aynı düşüncedeyim.
1: Bu kuralın artık yani ifap mı düzenliyor, futbol federasyonu mu düzenliyor? Net bir şekilde hakem sahada vermesi gerekiyorsa bunu VAR'ın devreye girip vermesi gerekiyor yani.
0: Doğru.
1: Hakemin sahada kararına bırakılması gerekmiyor bence.
0: Doğru.
1: Yani genelde futboldaki tartışma bunun üzerinden dönüyor. VAR devreye girmesi gerekiyordu. VAR'ın devreye girmemesi gerekiyordu. Bütün mevzu bu bence. Yani zaten hakemlerimiz kötü de yapacak bir şey yok zaten.
0: Peki, sonra. Doğru söylüyorsun, doğru. Peki.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Evet, kaç oldu saat? 28. Bir dinleyici de alalım mı? Ondan sonra araya gidelim. Son dinleyicimizi alalım. Günaydın Deniz'den yazıyorum. Yayınlarınız, sesleriniz ince geliyor demiş. Haftalardır böyle inanın duyduğumuzda sizin sesiniz değil iyi yayınlar demiş. Deniz'deki yayınlarda bir sıkıntı varmış. Seslerde bir problem varmış. İnce gidiyormuş sesimiz. Dinleyicimiz sonu 71 ile biten teşekkür ederiz. Engin Bey'e de saygılarımızı iletelim. Şimdi ilettik Engin Bey. Good morning Avustralya'dan. Good morning Avustralya. Kim yazmış bize hemen bakalım sevgili Avustralya'daki dinleyicimiz. Aytekin Bey'e de sevgilerimizi iletelim. Good morning. Günaydın. Alo günaydın.
2: Günaydınlar Aygün Bey nasılsınız?
0: İyiyim teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Sultan Gazi'den Ünal.
0: Buyurun Ünal Bey.
2: Ben şimdi sabahtan beri dinliyorum da arkadaşlar biraz ortamı gerdiler. Yani bağlanan sayısı da yükseliyor. Zor düşürdüm ama.
0: Evet,
2: biz lig başlamadan önce ne dedik? Bu hakemlerle gitmez dedik.
0: Doğru abi.
2: Takımlar birbirine düşmesin diye söylüyoruz. Yani biraz da sağduyulu olmamız lazım. İlk haftadan Beşiktaş-Eyüp maçındaki hata. Hı hı. Ondan sonra Alanya-Beşiktaş maçındaki hata. Yani ilk hafta yani Beşiktaş kollandı dediler. İkinci hafta Beşiktaş kollanmadı dediler. Yok Fener'in penaltıları ilk hafta mesela iki tane penaltı vardı. Fener'in verilmedi. Daha sonraki olaylar. İşte Galatasaray'ın yani bana göre Yunus'un hareketi faul verdi. Biz ilk attığımız golde. Bana göre Yunus'un o hareketi Avrupa'da faul vermezler. İşte bu hakemlerin yüzünden biz Avrupa'da kolay faul almak için kendimizi yere atıyoruz. Faul verilmez zaman o ataklar geri dönüp gol oluyor.
0: Doğru.
2: Bu hakemler böyle yani Futbol Federasyonu Başkanı ve hakem Ferhat Gündoğdu'ydu değil mi?
0: Evet Ferhat Gündoğdu. Evet efendim.
2: Yani orada 2 milyonluk 3 milyonluk ya asgari ücretli insanların hayatta ömrü boyunca göremediği şeyleri bir sene içinde yiyip içmeler. Yani bunlar istifa etmiyorlar ama futbola da bir girişim sağlamıyorlar. Açık açık konuşmuyorlar. Konuşanları susturmaya çalışıyorlar. Ya para cezası ya hak mahrumiyeti şeyle. Ama burada taraftarlar birbirine dikkat edin. Birisiniz yayından aldınız size. Çok teşekkür ediyorum. Kaldığınız insanlar bağlansın ve güzel yorumlar yaptın. Burada milyonlar dinliyor. Milyonlar izliyor. Yani ve Radyo Spor ben 15 seneyi geçti dinliyorum. Yani kaliteli bir. Çünkü Türkiye'de bana göre Radyo Spor tek. Çünkü sadece buraya bağlanıyorum. Başka hiçbir yere bağlanmıyorum. Burada da kendi

0: kendimi çok güzel ifade ediyorum. Bir kere daha sözüm Aygün Bey, teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: sözüm kesmedi. Neden? Çünkü o şekilde oluyor. Herkes birbirine saygı. Herkesin görüşü farklı. Zaten bir arkadaşımız da herkesin görüşü aynı olsa tek tip insan olurduk. Ama birbirimize saygı duymayı, hakaret kesinlikle olmaz. Hele hakemler hiç hakaret etmeyin, hemen daha başlıyoruz. Aygün Bey, teşekkür ediyorum size. Sonuna kadar sizi destekliyoruz. Siz tabii tarafsınız ama
1: tarafların
0: taraf olduğunuzu yayından sonra görüyorum ben. Yayın içinde hiç taraf değilsiniz. Teşekkür ediyorum.
1: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygılar Münir abi. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Serdar Akçer'le Var Odası.
1: Var Odası. Evet, Serdar Akçer'le Var Odası'na hoş geldiniz. Sevgili hocam da hoş geldi. Biliyorsunuz hocam, biliyorsunuz uzun yıllar Ulus'ta, FIFA'da hakem eğitmenliği yaptı. Ve aynı zamanda Süper Lig'de de maç yönetti. Sevgili Serdar Akçer hocam, günaydın. Nasılsınız hocam?
7: Günaydın hocam, günaydınlar. Herkese iyi haftalar diliyorum.
1: Hocam, gazete yazınızı takip ediyor. İstersen oradan bir kısa başlayın isterseniz.
7: Tabii ki.
1: Hangi gazete için? Ben biliyorum da sizi takip etmek isteyenler açısından da. Neler söylersiniz o anlamda hocam?
7: Valla hocam, Tabur Gazetesi'ndeyim biliyorsunuz.
1: Evet.
7: Takip etmek isteyenler için her maçtan sonra gazetemizde, yani o maçla ilgili olaraktan hakem yorumlarını yapıyoruz ve hakemlikle ilgili olarak da bir de genel panorama yapıyoruz. Bir haftanın hakem değerlendirmesini
1: yapıyoruz. Salı mı yapıyorsun panoramayı?
7: Çarşambaları oluyor genellikle.
1: Hayır, çarşamba günü mü çıkıyor hocam? Çarşamba günü
7: çıkmış oluyor. Evet. Ya o şeye göre de değişiyor hocam. Şimdi maçların biliyorsun
1: durumuna göre
7: değişmiş oluyor. Bazen pazartesi günü maç olmuyor. Pazartesi gününe hani bir şekilde onun haftalık programa göre de kaydını söylemek gerekir.
1: Hocam demin dinleyicimiz bağlandı. Yani bu diyor ki VAR neye karışıyor, neye karışmıyor? Bazısına karışmaması gerekene karışıyor diyor. Karışmasına gerekene karışmıyor diyor. Biz bunu nasıl anlayacağız? Oradan başlayalım,
7: hocam,
1: yavaş yavaş pozisyonlara geçeriz.
7: Şimdi Türkiye'de bir standart yok, onu söyleyelim. Niye standart yok? Şimdi bir Türk hakem yönetiyor, bir yabancı hakem yönetiyor. Yabancı hakemin biri Polonya'dan geliyor, biri Macaristan'dan geliyor, biri işte İskoçya'dan geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Şimdi her ülkenin bir standardı var. Biz buna VAR müdahale çizgisi diyoruz. Bu VAR müdahale çizgisi de ülkelere göre değişir. Şimdi UEFA bunu standart hale getirmek için çok çaba sarf ediyor. Hatta bu sene UEFA Clearline diyerekten bir sisteme geçirdi. Bunu birazcık daha açtı. Artık şunu istiyor Roberto Rossetti. Diyor ki biz hakemi merkeze almak zorundayız. VAR'lar ikinci bir hakemlik sistemi değildir. Hakem asıl kararı verecek. Ancak burada çok açık, bariz olan pozisyonlarda VAR devreye girecek. Bunu şöyle söylemek gerekiyor. Biz sahada bir pozisyon olduğunda neye bakıyoruz bu açıdan? Şuna bakıyoruz. Hakemin sahada bir kararı var. İşte penaltı veriyor ya da devam kararı veriyor. Kırmızı veriyor ya da devam kararı veriyor. Vermiyor ya da sarı kart veriyor. Ne verirse versin. Hakemin sahadaki kararını yapılan eylemdeki kriterlerden bir tanesi bile destekliyor olsa, yani ya bu hakem şöyle de düşünmüş, bu kriter anlamında düşünmüş, ondan dolayı sarı kart vermiş ya da ondan dolayı penaltı vermemiş diyebiliyorsak, bu bir ihtimal varsa bu işin içinde, burada VAR devre dışı. Olması gereken sistem bu. Ama Türkiye'de ne yazık ki birinci haftadaki VAR uygulamasıyla bu haftaki VAR uygulamalarına bakın, aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz.
1: Çok farklı, ne kadar, değil mi hocam?
7: Çok farklı. Yani ne yazık ki. Çünkü niye? İşte şurada sıkıntı var. Mesela bir İskoçya'nın, bir İngiltere'nin futbol anlayışı, futboldaki sertlik anlayışıyla Akdeniz ülkelerinin ya da Polonya'nın sertlik anlayışı farklı. her ülkede farklı. Şimdi biz toplama hakem getirdiğimiz için ne yazık ki bu toplama hakemlerin sıkıntısında tümdeki başladı. Yani yabancı var getirmek tamam bir karar olarak federasyon belki aldı kendince de bir şey yapmaya çalışıyor ki ben buna karşıyım. Ya bütün maçların hepsine gelsin ya hiçbirine gelmesin. Bu mantıkla gidelim ama bunları da biz kendimiz bir standart hale getirmeliyiz. O ülkenin standartını getirip uyguluyor adam haklı olarak. Kendi ülkesinin standartından bahsediyoruz. Kendi ülkesinin standartı geldiğinde de gelen var hangi ülkedense o standart ortaya çıkıyor. Ve otomatik olarak da bir sezon içinde dalgalı bir standart görmeye başlıyoruz. Bu normal değil.
1: Neymiş dur bakayım ara ara mesajlar da geliyor da İzmir'den günaydın iyi haftalar Aygün abi. Arda dün La Liga'da sezon ilk golünü attı bitimi 3 dakika kala oyuna girdi ve takım oyunu hakikaten inanılmaz güzel de gol attı. Ama tabii pozisyonları konuşacağım mısın Arda helal olsun diyorum demiş dinleyicimize de Musti Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Hocam şimdi istersen şeyden başlayalım Galatasaray maçından başlayalım. Galatasaray Göztepe maçı Mehmet Türkmen maçın hakemi Varda da Powell. Pavel Maleki. Nereli bu? Pavel evet. Macar mı bu? Nereli hocam? Pavel İngiliz mi?
7: Pavel galiba Polonyalı olmuş.
1: Ha Polonyalı mı? Pavel Maleki var hocam. Dakika 32. Galatasaray'ın gol öncesi Yunus'a faul oldu. Doğru mu diyor? Ne diyorsun?
7: Faul doğru ama faulün bir etkisi var. Şimdi Yunus'un oradaki pozisyonuna dikkat edin. Yunus topu iki rakibinin arasından kurtarıyor. Ve rakibi Yunus'u formadan ısrarlı bir şekilde, formayı uzatacak bir şekilde oyuna karşı saygısızca davranış olarak saymamız gereken bir şekilde çekip düşürüyor. Ya hakem burada faul veriyorsa yanında sarı kartı verecek hocam. O formayı öyle top için mücadele olmadan yaparsanız bunun karşılığı mutlak surette sarı kart olmak zorunda. Ama sarı kartı vermedi hakem.
1: Vermedi doğru söylüyorsun. Dakika 35 Jakobs Okan mücadelesi var hocam. Burada ne diyorsun?
7: Arda Okan'ın mücadelesinde hocam bak bu komedi ya. Vallahi komedi. Ya şimdi niye? Şöyle
1: niye komedi bak. Dedin hocam?
7: Bundan dolayı komedi. Şimdi Jakob üzerine gelen rakibinin yanından geçmesi sırasında kucaklıyor. Şimdi normal şartlarda ne beklersiniz? Jakob'un faul yaptığını. Oyuncu bundan sıyırıyor. Kendini kurtarıyor hücum eden oyuncu. Sonrasında Abdülkerim bir faul yapıyor. Hakemden bir düdük geldi. Biz dedik ki tamam Abdülkerim'in pozisyonunda faul çaldı. Hakem döndü. Oyuncunun Jakobs'a ya faul yaptığını düşünüyor.
1: Evet.
7: Olarak söyledi. Ve hücum faul verdi. Şimdi burada baktığımızda hücum faulle alakalı olabilecek. Yani ben topla gidiyorum. Topla ben hücum oyuncusuyum. Defans oyuncusunu kollarını açmış. Hani bir filmde vardı ya ona gitme diyeydim falan gibi.
1: Baba filmi miydi? Baba filmi
7: miydi? Baba filmi miydi?
1: İzledim baba filmi. Baba filmi. Baba.
7: Yani onun gibi açmış kollarını kucaklamış. Bu kucaklama sonucu itibariyle de rakibi etkilemiş. Rakip ona rağmen ondan sıyırmışsa sonrasında da rakibe bir faul yapılmışsa önce avantaj oynatırsınız. İkinci müdahale, Abdülkerim yaptığı müdahaleyi de faul olarak bilirsiniz. Ki o müdahale de sarı kart gerektirir. Çünkü Umut Bardan hatanın engellenmesi var orada. Bir de sarı kart vermeniz gerekir. Ama bizim hakemlerimiz kolaya kaçıyorlar. Hücum faul verip olayı bitiriyorlar. Böylece de bir önemli atak kesilmiş oldu. Çünkü o faul yaptığında Abdülkerim tam ceza sahasının ön köşe çizgisine yakın bir yerde. Yani çok tehlikeli bir serbest vuruş kullanılacak.
1: Hocam Mehmet Türkmen bilmiyor herhalde ya bazı kuralları.
7: Öğrenemedi çocukcağım. Yani öyle bir sıkıntımız var. Mehmet Türkmen'e hakem olmayacak. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani olmuyor. Ha ittirek aktıra bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani şu var. Bazen hani insanların bir kumaşı vardır. Hakemlik kumaşı vardır. Futbolcu kumaşı vardır. Bunu görürsün. Ya bu futboldan futbolcu olur dersin. İşte bundan futbolcu olmaz dersin. Yeteneği kısıtlı dersin. Şimdi Mehmet Türkmen'in de böyle. Mehmet Türkmen'in yeteneği kısıtlı. Hakemlikteki en önemli nokta futbol oyununu anlamak ve sahadaki oynanan oyunu okuyabilmektir. Yani kim ne amaçla bu işleri yapıyor, ne bekleniyor, neden oluyor diyebilmektir. Burada ne yazık ki Mehmet Türkmen bunu yapmakta zorluk çekti. Ve bunu bize yaklaşık olarak 2 yıldır Mehmet'in kokardı var biliyorsunuz. 2 yıldır Mehmet'e hakem yapacağım diye uğraşıp duran bir merkez hakem kurulu var ama olmuyor.
1: Dakika 58 Osimhen yerde kaldı. Hakem devam dedi. Var müdahale etti. Şimdi burada var. Devreye girmeli miydi, girmemeli miydi? Oradan şimdi başlayalım. Bak, pozisyonda detaylı anlatırsanız sevinirim. Buyurun hocam.
7: Burada ilk başta Mehmet Türkmen'i bulalım. Niye? Mehmet Türkmen doğru yer alamıyor sağda.
1: Evet alamıyor.
7: Doğru yer alamadığı için de kendisi pozisyonu kısıtlı görüyor. Ha, kısıtlı gördüğü için mi devam ettirdi yoksa pozisyonu gerçekten kendi yorumlu

0: hayatını devam ettirdi? Onu bilmem. Ama ben şunu bilirim. Şunu söylemem lazım. Şimdi UEFA bize bir kriter söylüyor. Diyor ki ey hakemler diyor hakemler tarafına. Ceza sahası içindeki hafif temaslara penaltı vermeyin. Sonra dönüyor diyor ki video yardımcı hakemlere. Ey video yardımcı hakemler. Biz açık bariz bir hata olmadıkça yani herkes gördüğü çok net bir vurma var. Çok net bir tackle var. Çok net bir çelmeleme var. Ama hakem sahada göremediği herkesin de tamam ya bu penaltı dediği bir pozisyon varsa pozisyon açık ve bariz ise burada devreye girin. Yoksa hakemin sahadaki kararını destekleyin hiç müdahale etmeyin.
1: Tamam.
0: Şimdi buradaki pozisyonda Mehmet Türkmen oyunu devam ettiriyor.
1: Yani o senin dediğine göre müdahale etmemesi gerekiyor. Öyle abi, anlıyorum değil mi?
0: Şimdi ona geliyorum. Hı. Geliyorum ki burada açık bariz bir hata var mı? Evet. Osimhen rakibine göre öncelik almış mı? Almış.
1: Almış. Hı hı.
0: Arkadan hafif bir temas var mı?
1: Var.
0: Var. Ama bu temasın faul olup olmamasına karar verecek kişi sadece hakem. Bak ne sen ne ben. Çünkü niye? Televizyondan biz ağır çekimde izlediğimizde ya da normal çekimde izlediğimizde de o hissiyatı yakalayamayız. Sahanın içindeki faul standardını belirleyen maçın başından sonuna kadar hakem bu tarz pozisyonları faul olarak mı kabul ediyor? Yoksa faul olarak kabul etmiyor mu belirleyecek kişi sahadaki hakem. Burada hakemin kararı devam. O zaman video yardımcı hakem şunu yapacaktı. Burası tartışmalı. Yani sana göre faul, bana göre faul, öbürüne göre değil. İhtimaller olan bir süreçte burada hiçbir şekilde devreye girmeyecek. Hakemin de sahadaki kararı devam olduğu için devamı destekleyecekti. Ama ne yaptı video yardımcı hakem? Video yardımcı hakem bu hafif teması hakeme gösterdi. Şimdi siz gidip izlediğinizde şöyle bir şey oluyor hocam. Bakın şunu söyleyeyim. Bir hakem müsabakayı yaklaşık olarak 160 nabızlarda filan otomatik olaraktan yönetir. Bu 160 nabızla gidip ekranın başında bir de ağır çekimde izlemeye başladığınız anda siz şeyi algılayamıyorsunuz. Temasın hafif miydi? Bir de ağır çekimde izlettiğinizde her zaman daha şey gözükür. Protokol gereği daha ağır gözükür. Oradaki eylemi siz normale göre
1: şeyden
0: daha
1: dolayı yüksek... diyorsun, nabızdan dolayı diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Nabızdan dolayı. Hızdan dolayı. Yani ağır şekilde gösterdiğiniz için onu daha farklı algılayabilir. Hakem de gitti bunu farklı algıladı ve döndü penaltıyı verdi. Burada olması gereken VAR'ın müdahale etmemesi gerekiyordu. Ha ben şunu demiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bu penaltı değildi. Bu tamamen ve tamamen hakemin takdirinde olan. Sahada bunu hakem penaltı verse şunu derdim. Ya hakem bunu penaltı olarak değerlendirdi.
1: Saygı duymak lazım derdi.
0: Bana göre hafif temaslara penaltı verilmemesi gerekir ama hakem penaltı değerlendirdiğinde saygı duyarız. Sonuçta bir vurma var derdim.
1: Bak şu,
0: ama buradaki pozisyona video yardımcı hakem müdahalesi kabul edilemez bana.
1: Bir şey sana söyleyeceğim. Şimdi bak kural bilmediğinden dolayı sana söylemek istiyorum hocam şimdi. Mehmet demiyor mu? Ya Rıfat sen beni çağırıyorsun ama ya işte neydi adamın Pavel sen beni çağırıyorsun ama senin burada karışmaman gerekiyor şey gerekiyor demesi gerekmiyor muydu?
0: Şimdi onu sana söyleyeyim. Biz ona video yardımcı hakem tünellemesi diyor. VAR tüneline girdi diyor. Bunu bir karanlık tünel gibi düşün. Sonunu görmediğin bir tünele girmek gibi düşün. Çünkü niye? Sen normalde sahada pozisyonu algılamamışsın ya da işte sana göre devam etmesi gereken pozisyon diye bir karar vermişsin. Ve video yardımcı hakem bir anda seni açık bariz bir hata var diye çağırıyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen gidiyorsun izliyorsun bir temas da görüyorsun ya orada. Hı hı. Ya benim algılarımda mı bir sorun var? Ben bunu hafif görüyorum ama demek ki video yardımcı hakem. Çünkü o video yardımcı hakem daha rahat. Nabzı o kadar yüksek değil. Yorgunluğu yok.
1: Ya Mehmet'in de nabzı yüksek değil ki hocam. Maç yönetmiyor ki adam o olduğu yerde dolanıyor. Şimdi yanlış anlama. Mehmet Türkmen de yani o kadar yüksek ya nabızda maç Mehmet yönettiğini tahmin etmiyorum.
0: Zaten şu pozisyonda Mehmet Türkmen doğru açıda değil. Doğru yer alamadı.
1: Evet için, doğru yer alamadı tabii. Yer yani, almayı bilmiyor. Onu öğretmeleri lazım. O, yer almayı bilmiyor.
0: Hocam 2,5 yıldır FIFA kokartlı bir hakeme yer alma öğretilmez. Kusura bakma hocam. Kokartında FIFA olan bir hakeme ve 2 yıldır takıyorsa bu hakem artık tecrübesiz hakem değildir. Ben bu hakeme yer almayı öğretemem. Kusura bakmasın. Öğrenmiş olacaktı oraya gelene kadar.
1: Sen de çok sert hocasın ya.
0: Ya hocam kusura bakma FIFA yapmışım ya. Türkiye'nin en iyi 7 hakeminden biri demişim. Türkiye'nin en iyi 7 hakeminden birine sen sahada yer almayı öğretir misin? Normal midir bu?
1: Öğretmem tabii.
0: Bak sahada
1: tabii
0: yer almayı ne zaman öğrenir biliyor musun hakemler? Aday hakem kurslarından sonra bir hakemi olurken. Orada öğrenirler bu işleri. Ya adam bölgesel amatörde öğrenememiş, üçüncülükte öğrenememiş,

0: İkinci ligde öğrenememiş. Birinci ligde öğrenememiş. Süper Lig'e gelmiş. Süper Lig'de öğrenememiş. Küfe olmuş. İki tane de kokat takıyor. Hala öğrenememiş. Neyi düzelteceğiz biz bu akşam?
1: O zaman bunda ısrar etmeyeceksin. Senin dediğin nokta yani.
0: İşte ona geleceksin. Yani ısrar etmeyeceksin. Olmuyor diyeceksin. Yoluna bakacaksın.
1: Niye ısrar ediyorlar peki hocam?
0: Niye? Hacı Osmanoğlu niye Ferhat Gündoğdu ısrar ediyorsa aynı sebep.
1: Niye ısrar ediyor?
0: İşte onu da Hacı Osmanoğlu açtı.
1: Cevap alamadım biliyor musun? Sıkıştırdım seni ama. Aygün abi, Sultan Gazi'den Halit ben. Galatasaray taraftarıyım. Spor camiası, özellikle futbolla alakalı tek dürüstçe konuşan bir topluluk varsa Radyo Spor ailesi ve Aygün Özpektir. Bazı istisna spor yorumcularıdır. Saygılarımla demiş. Çok teşekkürler Halit Bey'e, de sevgilerimizi iletelim. Arkadaşlar, bu pozisyonla ilgili zaten penaltı olduğunu söylüyorsun. Doğru anlıyorum değil mi hocam? Burada VAR'ın devreye girmemesi gerektiğini söylüyorsun. Doğru anlıyorum değil mi hocam?
0: Ya, penaltıyı hakem vermesi gerekir. Ya da vermeseydi her iki kararı da kabul ettiğimi ama video yardımcı hakemin burada müdahale etmesini kabul etmediğimi söylüyorum. Bu kadar net.
1: Bu kadar net. Dakika 70. Barış Alper sarı kart gördü. Ne diyorsun bununla ilgili? Doğru karar mı? Değil mi? Görmesi mi gerekiyordu? Görmemesi mi gerekiyordu?
0: Hocam burada çok konuşuldu. Dirsek mi attı diye ama dirsek atmıyor burada. Onu söyleyeyim. Eli geliyor. Avuç içi geliyor. Dirsek yukarıya kaçıyor. Yani böyle sanki pozisyonda dirsek varmış gibi gözüküyordu ama dirsek falan yok. Burada da hakem sarı kart verdi. Bu ellerin, kolların illegal kullanımını kontrolsüzce yapılması döneminde, durumunda. Yani siz elinizi rakip topta avantaj sağlamak için araç olarak kullanmaya başladığınızda, rakiple mücadelede araç olarak kullanmaya başladığınız anda ve bu rakibin yüzüyle buluşuyorsa bu bir sarı karttır. Hakem de burada doğru bir sarı kart verdi. Dirsek atsa o zaman işin rengi değişir. Dirsek gelmiyor, onu da söylüyorum. Dirsek evet. Atsa o zaman silah olarak kullanır der.
1: Doğru. O tabii şey o sanki daha böyle hani adam öldürme teşebbüs muhabbeti vardı
0: o
1: tarz.
0: O farklı. Oradaki amacın farklı. Senin doğru. Amacın mücadele değil. Rakibi orada oyundan düşürüp orada güvenliğini tehlikeye atma durumu ortaya çıktı.
1: Evet. Aygün Bey merhaba. İzmir'den Vahit. Hakemleri protesto için sahada maç başlarında futbolcular kendi aralarında hiç atak yapmadan bir de paslaştılar. Artık protestolar daha iyi olmaz mı? Daha iyi bir yankı getirme. Alın size ben alın. Hafta sonu derbi var. Derbi var. Fenerbahçe. Beşiktaş derbisi var. Şimdi Sayın Serdar Aladalı ne dedi? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı dedi görevden alamıyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çıkacağım ben dedi. Doğru doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Öyle doğru, bir cümle öyle, kullandı. Öyle, evet. Aynen onu.
1: Peki Sayın Başkan'a sesleniyorum. Sayın Başkan hafta sonu derbi var. Konuşun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'yla. Madem hakemlerden şikayetçisiniz maçlara geç çıkın.
0: Veya, yok hocam ben veya, bir teklifte bulundum.
1: Veya hocam alacağım seni. Veya çıkın sahada 20 dakika 25 dakika durun olduğunuz yerde. Durun abi protesto edin. Buyurun hocam senin teklifin ne?
0: Hocam benim teklifim daha farklı.
1: Ne hocam senin teklifin?
0: Bence protesto etmek tribündeki insanlara, oraya para verip gelenlere ve televizyonda seyredenlere saygısızlık. Yani bir hakem yüzünden orada futbolun asıl faktörü olan seyirciye karşı yapılan saygısızlık olarak görüyorum. Bence şunu yapsın kulüpler. Futbol Federasyonu iki kulüpte resmi başvuru yapsın. Desinler ki bu Dünya Kupası'na alınmayan Somalili hakem vardı ya hani UEFA Süper Kupası finalini yemedi.
1: Ama hocam olmaz o. Dedin sen iyi niyetlisin. Sen hakem camiası açısından iyi niyetlisin abi olmaz hocam o senin dediğin. Ne demek senin bunu çok iyi anladım abi ben.
0: Gelsin yabancı hakem yönetsin işte.
1: Abi zaten yabancı bizdekiler. Aynı noktadayız devamlı.
0: Ya bizdekiler futbola yabancı. Ben gerçek yabancıdan bahsediyorum.
1: Hocam bak o senin dediğinde biliyor musun? Getirdim işte Vinçiç örneğini verecek. Getirdim ne oldu gördünüz mü? Bu protesto farklı. Bu protesto nedir biliyor musun? En doğal hakkındır. Çıkacaksın oraya. Hakem düdüğü çalacak. Başlatmayacaksın maçı. Tamam mı hocam? 15 dakika 20 dakika duracaksın orada. Başlatmayacaksın maçı. Tribünlerde başlayacak MHK istifa veya neyse artık tepkileri neyse. Böyle olur hocam protesto.
0: Ya ben bir şey sorabilirim.
1: Böyle bir protestoyu hocam dünya manşetlere taşır. Hocam.
0: Sana bir şey soracağım.
1: Buyurun hocam. Buyurun hocam. Sor.
0: Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Süper Ligi oluşturan kulüpler malın asıl sahibi değil mi?
1: Evet asıl sahibi.
0: Tamam o zaman gereğini yapsınlar. MHK'yi ve federasyonu değiştirsinler.
1: Nasıl değiştirecekler şu anda?
0: PFF'yi değiştirsinler hocam.
1: Nasıl değiştirecekler şu anda?
0: İmzayı götürsünler genel kurula bu kadar basit. Madem Hacı Osmanoğlu inat ediyor, dinlemiyor sözlerini, Türk futbolu dibe doğru gidiyor, bunu herkes söylüyor. O zaman toplasınlar imzayı, değiştirsinler federasyon başkanını. Bu kadar basit. Güç ellerinde değil mi? Şu anda genel kurulun toplam üyesi sayısını Süper Lig kulüpleri daha fazla ağırlıkta. Bizim şu andaki öyle bir handikapımız var ne yazık ki genel kurul anlamında. Toplasınlar bir araya gelsinler götürsünler. Hadi hodri meydan desinler.
1: Bak Dinleyicinin biri demiş ki,
0: baştan bunu yapmıyorsan biz bunu yapıyoruz desinler. Ya şimdi ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ben malın sahibiyim. Ben malın sahibi olaraktan eziyet çekiyorum. Ve Futbol Federasyonu benim hiçbir derdime çözüm üretmiyor. İnatla Merkez Hakem Kurulu'nun arkasında duruyor. Hakem performansı.
1: Hocam görevden alamıyormuş ki. Görevden alamıyor. Ancak istifa ederlerse düşüyor MHK.
0: Hocam görevden alamıyorsun diye bir şey yok. Bak bir şey söyleyeyim sana. Merkez Hakem Kurulu'nun bütçesini TFF ödüyor.
1: Tamam.
0: Bütçeyi ödemezsiniz, kitlersiniz.
1: Hocam madem yapma, adamlar pasta yiyecek o kadar. Yapma, gözünü seveyim.
0: 12 milyonluk yemesinler hocam.
1: Pasta yiyecek adamlar. Yapma, onlar o kadar da yesinler hocam pasta ya. 12 milyonluk pasta yiyor adamlar. Yapma bunu.
0: 12 milyonluk gider var. Pasta demeyelim. Gider harcama var.
1: 6 küsür şey hocam işte biliyorsun yani. Tespit edilemeyen de var orada. Ne oldu? Değişik gider yazmış oraya. MHK istifa diye pankartla çıkabilir iki kulüp demiş dinleyicimizin bir tanesi. O da olmaz ceza tabii yer. Ki. Ceza yerler. Onu da söyleyelim. Oradan ceza yerler. O ceza oraya gider. Onlar da onlara pasta olarak geri döner. O hiç tutmadım o fikri hocam. Ama dediğin gibi yani. Ama ben şunu sana söyleyeyim. Yani burada işin enteresan tarafı aslında bu kadar başarısız olmuş olan, başarısızlığını bütün Türkiye'nin söylemiş olduğu bir kişinin hala ısrarla o koltukta oturması. Mesela bana diyecekler ki ya başarısız. Giderim abi. Adam hala o koltukta oturuyor hocam. Bak hala o koltukta oturması enteresan.
0: Ben çok memnunum, ben onu söyleyeyim.
1: Sen memnunsun. Çünkü konu çıkıyor bizlere. Ben de memnunum.
0: Konu çıkıyor için değil.
1: Bak, ben gazeteciyim. Bana konu çıkıyor.
0: Bak konu için demiyorum. Herkes, Ferhat Gündoğdu her zaman şunu yapıyordu. Ben hep yarım kaldım diyordu. Ben bir şey yapacaktım yarım kaldı. Şu projeyi yapacaktım yarım kaldı. Bak 3 yılı verin. 3 yılda bir şey yapamadığını tüm herkes anlayacak. Karakterini anlayacak. Çözüm üretemediğini, verimsiz olduğunu, başarısız olduğunu, performansının çok kötü olduğunu, sadece kendini düşünüp koltuk düşündüğünü herkes anlayacak ve bir daha sokmayacaklar kapıdan içeri. Ben bunu insanlar artık bir anlasınlar. Çünkü öbür türlü ne oluyor biliyor musun? Bak 8 Mart'ta böyle oldu. 8 Mart'ta da Türk futbolunu karıştırdı. Bir şekilde geriye geldi. Ben işte yarım kaldı benim projelerim. Ben Türk hakemliğini temizleyecektim filan diyecekti. Şimdi abi 3 yıldır başındasın. Temizleyebileceğin kadar temizlemiştin. Herkesi de ayırdın zaten gönderdin. Bu kadroları sen yaptın. Bu hakemleri sen atıyorsun. Tüm sorumluluk sende. İşte Türk futbol camiası artık anlasın Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın nasıl performansının yetersiz olduğunu, hayali projeleri olduğunu, bir türlü hayata geçmeyen sadece ve sadece hayal sattığını anlasınlar. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim.
1: Şey diyemiyorum. Yavaş yavaş bir araya gitmemiz lazım galiba değil mi? Bir kısa aramız varmış hocam. Aradan sonra sevgili Serdar Akçay'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Bak Utku Aguş diyor ki, aslında söylüyor burada, doğru da bir şey söylemiş. Mesajı bulmaya çalışıyorum tekrar Utku Bey'in. Diyor ki, Galatasaray Göztepe maçında yaşanan komedi diyor. Fenerbahçe maçında yaşanan komediler diyor. İşte ikisini birine veriyorlar, birini alıyorlar diyor. Burada diyor, Anadolu kulüpleri diyor figür olarak yapılıyor diyor. Doğru söylüyor. Doğru.
0: Hocam o zaman figür olarak kullandırmasınlar kendilerini.
1: Doğru söylüyor. Adam haklı. Sen de haklısın.

0: ürün olarak kullandırmasınlar kendilerini.
1: Kullandırmasınlar kendilerini. Yani garnitür olarak kalmasa ana yemeğe geçsinler.
0: Ana yemeğe geçemiyorsun ki hocam işte pasta yemekten. Neyse. Yine aynı konuya döndük. Evet. Diyelim Samsun Spor Fenerbahçe maçın hocam. Maçın hakemi Yasin. Hocam bir şey söyleyeceğim ya.
1: Galatasaray maçını bitirdik mi?
0: Bak bir bakayım pozisyonlarıma hocam. En son neyi sordum ben sana? Barış Alper'i sordum. Ha bitmedi hocam özür dilerim. Bir dakika bitmedi. Dakika 78 doğru söylüyorsun hocam bitmedi. Dakika 78.
1: Bir tane el pozisyonu var.
0: Evet işte tamam onun önümde hocam. Önümde hocam. Galatasaray el oynamadan penaltı bekledi. Ne diyorsun bu pozisyonla ilgili?
1: Hocam el oynamada penaltı yok. Buradaki oyuncunun yani top tamamen ve tamamen dizinden sektikten sonra yön değiştiriyor. Yörüngesi komple değişiyor. Ondan sonra da kolunu kaçırırken geliyor zaten. Sakınma hareketini de göstermiş oyuncu burada. Göztepe'li oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaraylı oyuncudan değil. Onu da söyleyeyim. Göztepe'li oyuncu elini kaçırıyor ve top dizinden sekiyor. Yani A'dan B'ye giderken A'dan C'ye geliyor bir anda top. Biz bu şekilde böyle keskin yörünge değişikliklerinde beklenmeyen top diyoruz. Ve beklenmeyen toplarda elle oynama olmaz. Elle oynama ihlali sayılmaz. Ondan dolayı oyun devam eder. Hakem de burada doğru karar verir.
0: Şimdi bak bir şey sana soracağım. Şimdi Fenerbahçe'nin bu ilk maçta Gençler Birliği maçında hatırlıyorsun değil mi? İki tane penaltı bekledi pozisyon, ele böyle değme pozisyonu var. Hatırladın değil mi hocam?
1: Evet. Evet.
0: Şimdi bak soru geliyor hocam. Dakika 86 Galatasaray maçı.
1: Evet.
0: Göztepe Kulübü futbolcular da el oynamadan penaltı beklediler. Top Galatasaraylı futbolcunun bacak arasından böyle bir eline çarpıyor gibi hocam.
1: Evet çarpıyor.
0: Çarpıyor. Evet. Şimdi biz nasıl yorumlayacağız? Orada penaltı dediler. Burada penaltı değil dediler.
1: Farklı. Hocam,
0: ama ikisinde de bir ele temas var hocam.
1: Tamam hocam bak temasın olması önemli değil. Biz temasın olmasını zaten futbolun doğası gereği kabul ediyoruz. Ama ne şartlarda kabul ediyoruz? Bak bizim kriterimiz var. Biz kritere bakıyoruz. Bizim için kriter şu. Oyuncunun eline top çarptı ya. O çarptığı sırada o el doğal konumda mı diye bakıyoruz. Bunu da nasıl anlıyoruz? Bunu da şöyle anlıyoruz. Diyoruz bizim kriterimiz bir. Oyuncu bir hareket yapıyor o anda. Vücudu bir hareket yapıyor. Vücudunun hareketi gereği, mekaniksel olay gereği, anatomik olay gereği, kolu oraya da mıydı, durması gereken yer orası mıydı diye bakıyoruz. Eğer evet bu burada dursa durmalıydı. Zaten oyuncunun başka şansı yok. Koşmak, dengede kalmak, sıçramak için vesaire bunu kullanmalıydı diyorsak zaten bu doğal konum, doğal konumda da ihlal olur. Ama şunu diyorsak vücudu genişletti, uzadı. Genişletme sebebinde de bariyer oluşturdu. Top arkaya gitmesin diye bu hareketi yaptı. Bak bu vücudun konumuyla açıklanamaz. Çok yukarıda kaldı diye bakıyorsak da o zaman da diyoruz ki bu doğal konumda olmayan el sebebiyle ihlal olması gereken el diyoruz. Şimdi bu pozisyonda Galatasaraylı oyuncu zaten bacağının hemen arkasında el. Yani olabildiğince vücuduna yapışık bir şekilde duruyor ve oyuncu doğal aksiyonu gereği ayağını uzattığı için o el orada. Burada el olmaz. Bu Talisca'nın pozisyonundan farklı. Sana o zaman da söyleyeyim. Talisca'nın pozisyonunda defans oyuncusu sağ kanattan topu görüyor. Talisca'nın ne zaman aldığını görüyor. Kademeye ona göre giriyor. Karşılıyor oyuncuyu. Karşılarken hamle yapmadan bak ayak hamlesi yapmadan sadece sağ kolunu açıyor. Şimdi bir oyuncu ayak hamlesi yapmadan o kolunu yukarıya açmaz normal şartlarda. Öyle bir koşu şekli yoktur. Ondan dolayı bu bariyer olan doğal konumda olmayan kol demiştim. Burada ise tam tersini söylüyorum. Bu Galatasaraylı oyuncunun vücudunun hareketi, aksiyonu gereği o el orada. Ondan dolayı da bu doğal konum. Burada topun çarpmış olması bir cezalandırmaya gerektirmez. Burada bir ihlal yok.
0: Evet gelelim. Ekleyeceğim bir şey var mı hocam Galatasaray maçına?
1: Bu doğru hocam bu maçla ilgili yok.
0: Şimdi Fenerbahçe maçında hakem atamalarına baktım hocam. Hepsi Trabzon bölgesi. Yani... Nasıl oluyor böyle bir Samsun maçına Trabzon bölgesine hakem verilmesi?
1: Ya
0: onda bir kriter yok mu yani ne bileyim şu kadar mesafe olmak zorunda falan filan tarzı?
1: Bunun kriterini ben hani şöyle Samsun bölgesi, Trabzon bölgesi hakemi Samsun bölgesi maçına çıkabilir mi? Çıkabilir burada hiçbir sıkıntı yok. Bak bunu ben açık açık söyleyeyim. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bunu şunun gibi düşün. Antalya maçına Mersin bölgesinden hakem gelmesi gibi düşün. İzmir'deki oynanacak Göztepe maçına Aydın'dan hakem gelmesi. Bunda bir sıkıntı yok. İstanbul'da maç oynanıyor. Kocaeli'den hakem gelmesi gibi. Burada bir sıkıntı yok. Sorun, sıkıntı bu değil. Hakemin nereden atandığı değil. Sorun hakem performansı. Sorun hakemlerin bir şekilde lige, bak 3 haftadır gerçekten biz büyük bir ihtimalle Süper Lig tarihinde hep şöyle der. Ya hakemler seminerden çıkar. İlk 4 haftayı rahat geçirdim.

0: içerler. Genellikle hata yapılmaz. Sezona iyi başlamak isterler. Ama bu sene bu olmadı. Hakemler bismillah daha birinci haftadan konuşulmaya başlandı. Üçüncü haftaya geldik, arşa çıktı olaylar. Sıkıntı burada.
1: Doğru. Doğru. Hemen şu sorudan başlayarak sana gelmek istiyorum. Şafak Bey'in sorusundan başlayacağım. Samsunspor Fenerbahçe maçını konuşuyoruz. Şafak Bey diyor ki, İzmir'den Şafak Bey diyor. Abi diyor, Osimhen'in pozisyonu penaltı ise Vedat Muriç'in pozisyonu 10 sefer penaltı, daha diyecek bir şey yok, iyi yayınlar diyor. Dakika 5. Vedat Muriç'in yerde, aynen bu. Yerde ceza alanında yerde kaldı. Ne diyorsun bununla ilgili hocam?
0: Bak hocam, standart işte bizim de konuşmaya hep söylediğimiz şey bu. Standart bozulduğu anda haklı olarak İzmir'den o arkadaşımız da bunu yazar. Çok doğru bir şekilde yazar hem de. Onu da söyleyeyim. Şimdi niye? Şimdi Vedat Muriç'in pozisyonunda şu var. Bizim bu işte hakemlerin de biraz sıkıntımız şurada. Vedat Muriç ne yapıyor? Topu vuruyor. Tamam mı? Top Vedat Muriç'e yakın. Adam kaymaya başladığında top Vedat Muriç'e bir adım mesafede. Oyuncu yandan kayarak geliyor. Yani gecikmiş. Vedat Muriç topa vurmasıyla beraber top daha oyun alanının içindeyken, aynen, o kayarak gelen oyuncu tabanıyla çivilerini rakibine göstererekten, ama gergin ayak değil. Gergin ayak olsa kırmızıyı konuşurduk bugün burada. Ayağını büküyor. Bükerekten Vedat Muriç'in sol dizine geliyor. Şimdi top oyun alanının içindeyse bu hareketin karşılığı penaltı. Bak Mert Müldür'ün pozisyonu gibi. Eylem bittikten sonra, yani vurmuş, Mert de vurmuştu. Şimdi bizim Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki eğitimciler şöyle bir açıklama yapmışlardı futbol hakemlere kendi aralarında konuşurlarken. Ya etki yok. Etki dedikleri şu, hani Vedat Muriç topa vurdu. Bu etkiyi etkilemedi bu yapılan hareket. Ama oyun kurallarında bunun dayanağı yok. Etki yok diye bir dayanak yok bizim oyun kurallarımızda. Sonuçta bu yapılan hareket bir ihlal mi? Evet, hem de böyle öyle böyle değil. Sarı kart gerektiren bir ihlal. Bak bu hareket sarı kart. Penaltı artı sarı kart olması gereken, evet, bir ihlal. Bu penaltı artı sarı kartlık ihlali hakem göremedi. Video yardımcı hakem de görmedi. Şimdi o zaman şunu soruyorum ben Türkiye Futbol Federasyonu'na haklı olarak. İki tane yabancı var getirdiniz. Fenerbahçe maçına Hollanda'dan getirdiniz. Galatasaray maçına Polonya'dan getirdiniz. Polonya'daki video yardımcı hakem, hakemin görmediğini düşünerekten ya da işte algılamadığını düşünerekten hafif temasa bir var müdahalesi yaptı ve pozisyon penaltıya döndü. Fenerbahçe maçında ise tabanla girilmiş, tabanın tamamen oturduğunu gösteren bir kare de var.
1: Adam sakatlık yaşadı orada.
0: Tabii ki. Yani hocam sen hiç kramponu yedin mi dizine? Baldırına? Yok. O kadar acıtır ki insanı. Yok. Canını.
1: Ben
0: yani,
1: çok iyi çalım attığım için hocam.
0: Ya sorun burada. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hangisi penaltı? Hangisine var müdahalesi doğru? Şimdi ben şunu açıkçası söyleyeyim. Osimhen'e var müdahalesini standart kabul ediyorsak buna kesin var müdahalesi olması gerekir.
1: Burada VAR'ı dinlemedi mi?
0: Dinledi büyük bir ihtimalle.
1: Dinledi, devam ettirdi. Hayır, VAR'ı ben, sordu.
0: Ya sordu ve geçti hocam. Bak tekrar söylüyorum. Standart hangi standart? Standartı biz bozduk. Yabancı VAR'ı getirmek çok önemli değil. Yabancı VAR'ı getirmen çok önemli değil. Getiriyorsun yabancı VAR'ı. Standartı yok bu yabancı VAR'ı. Tekrar söylüyorum hocam bak. Katile gelir gibi yabancı VAR getirilmez. Çünkü bu adamlarda şöyle bir özellik var. Yani nasıl olsa ben bu ligin hakemi değilim. Devamında ben bir şey yapmayacağım. Ben bu ligden dolayı bir ceza almayacağım. Maça gitmemezlik yapmayacağım. Kendi ligimde maç almaya, evet, devam edeceğim ben. UEFA'da maç almaya devam edeceğim. Çok böyle sansasyonel bir şey olmadığı müddetçe. Tamam, adam da geliyor burada. Bir tane maç yönetiyor. Hatırla, geçen sene Macar mıydı neydi? Kendi ülkesinde 2 yılda toplam 2 maça çıkmıştı adam. Video yardımcı hakem olarak. Bizim bir hafta sonunda 2 tane maç.
1: Adamı yapmayı. VAR'dan almışlar zaten orada adamı.
0: Yok, bu o yanlış bilgi, onu söyleyeyim sana.
1: Öyle mi? Öyle bir sosyal medyada gördüm çünkü.
0: Bu hakem toplamda Türkiye Ligi dahil 13 tane müsabakası var bu sezon. Bunun 3 tanesi de UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme. Ya o yanlış bilgi. Her bilgiye de inanmayın.
1: Sosyal medyada gördüğüm için soruyorum hocam. Sonu 44'te biten dinleyicimiz, bak aslında Devrim Bey onu soruyor. Bak diyor ki Devrim Bey, dur bir dakika mesajı bulayım. Aygün abi, hocama sorar mısın? Bir futbolcuya topa vurduktan sonra faule maruz kalırsa penaltı olmuyor mu? Çünkü Mert Müldür'e de dün Vedat Muriç'e topa vurduktan sonra müdahaleler penaltı verilmedi. Almanya'dan Devrim. Zaten verilmesi gerektiğini sen geçen hafta söyledin.
0: Verilmesi gerekiyor işte. Zaten sorun orada. Şimdi bu hani impact olarak İngilizcesi geçen etki olayını İngilizler çok kullanır. Şimdi Anthony Taylor bize geldi ya. Evet. Onların biliyorsun futbol anlayışı bizim anlayışa uymuyor. İklimler farklı.
1: Farklı.
0: Size iklimiyle Akdeniz iklimi çok farklı. Ben her zaman şunu iddia etmişimdir. Türk

0: Türkiye'de hakem eğitiminizi getireceksiniz ya İspanya'dan getireceksiniz ya İtalya'dan getireceksiniz. Çünkü onlar gibiyiz. Bak İspanya'da da bir işte Katalunya sorunu vardı, Katalan sorunu vardı, işte Bas sorunu vardı. Bizde de Türkiye'de böyle sorunlar oldu zamanında. İşte bizde de aynı şekilde futbol anlamında aşırı bir mücadele var. Tribünler çok fazla etkili sahada bir şekilde. Bunu bilen ülkeler belli. İtalyanlar ve İspanyollar. Bize de eğitimci buradan gelecek. Şimdi İngiltere'deki futbolcu sahada sert oynuyor ama birbirine karşı değil, topa karşı sert oynuyor. O onu biliyor, profesyonel olduğunu farkında. Bizde öyle bir şey yok. Sen şimdi İngiliz modelini Türkiye'ye uyarlamada çalıştığın zaman işte bununla karşılaşıyor. Oyun kuralları kitabında etki nedeniyle faul diye bir değerlendirme yoktur. Bunun karşılığı yoktur oyun kuralları kitabında. Oyun kuralları kitabında şunu yazar. Top oyundayken ceza sahası içinde bir defans oyuncusu rakip hücum oyuncusuna ihlal sayılabilecek hareketlerden birini yaparsa bunun karşılığı penaltıdır. Bitti.
1: Bitti, doğru söylüyorsun. Doğru. Devam edelim hocam. Dakika 5'le ilgili pozisyonla dediniz ki penaltı dediniz. Dakika 15. Oğuz ceza alanı dışında yerde kaldı hocam. Ne diyorsun bununla ilgili? Oğuz.
0: Hocam o şu kayarak müdahaleyi soruyorsun.
1: Kayarak müdahale.
0: Dakika 15 hocam. Ya, o kadar enteresan bir pozisyon ki. Ya hakem artık bunu nasıl çalmadı dedim ben ya ilk izlediğimde. Nasıl çalmadı arkadaş dedim. Yani nasıl çalmadı bunu? Çünkü çalmaman için pozisyonu algılamamış olman gerek. Bak algılamamış olman gerek. Ya o kadar net bir kayarak müdahale ve bu kayarak hız ve yoğunluk olan bir müdahale. Yani sarı kart gerektiren bir müdahale. Ve Oğuz topu kurtarıyor rakibinden. Hani topla beraber geldi. Dedim ki topla beraber kayarak geldi götürdü. Hani hakem topla mı oynadı karıştırdı mı araştırdı diyeceğim. Ya topu herif atmış. Önüne almış topu. Rakipten kurtarmış. Kendi gidemiyor. Bunun karşılığı sarı kart. Artı direkt serbest. Ama bizim hakemimiz ne yazık ki bunu çözemedi.
1: Evet, dakika 15'i geçtik. Dakika 42 hocam. Oğuz Aydın rakibe faul yaptı. Ne diyorsun bununla ilgili?
0: Hocam Oğuz burada rakibin ayağına basarak geliyor. Ya, basarak geliyor onu söyleyeyim. Yani çok net bir basma, hatta gecikmiş bir müdahale. Ayağa basma bu pozisyonu bu. Ya, burada sarı kart görmesi gerekirdi Oğuz Aydın.
1: Oğuz'un sarı kart görmesi gerekir diyorsun. Dakika 43 hocam. Semedo rakibine foul yaptı mı pozisyonda? Bu ayağa basma kırmızı kart olayının olduğu, herkesin söylediği pozisyon, evet, hocam. Hatırladınız değil mi dakika 43?
0: Işte, köşe gönderen köşe, olan pozisyon. Aynen, hocam, bak, aynen. Bunu hiç tartışmayalım. Bunun karşılığı kırmızı kart. Niye? Niyesini hemen anlatayım. Bir.
1: Söyle hocam.
0: Bir oyuncu. Siz rakiple mücadele ediyorsunuz değil mi? Hatta iki tane Fenerli, bir tane Samsun Sporlu ile mücadele.
1: Doğru.
0: Ben rakibin yerini biliyorum değil mi? Mücadele ediyorum çünkü. Rakip nerede biliyorum. Rakibin ne yaptığını da biliyorum. Rakibin ayağını hissettim. Bastım üstüne. Ya arkadaş ayağını çek. Bak kaydır. Kurtar ayağını. Kurtarmıyor. Ayak üstünde durmaya devam ediyor. Hatta diğer ayağını havaya kaldırıyor. Şimdi ben yaklaşık olarak Samedo'nun 70 kilo olduğunu düşün. Ya da 65 kilo olduğunu düşün. Üstüne bastığını düşün. O ayağını çekildi. Kalfa basıyor. Bir de arkadan basıyor. Yani arka taraf korumasız. Orada tekmelik mekmelik yok. Biraz yüklense çat diye gider belki. Şimdi bunun karşılığı şu. Rakip oyuncunun güvenliğini tehlikeye atan hareketler. Çünkü ayak üstünde kaldı ve çiviler oturdu o kalfın üzerine. Karşılığı ciddi faalli oyun nedeniyle kırmızı karttır. Kırmızı kart görmesi gerekir idi. Ama ne yazık ki ne video yardımcı hakem ne bizim Yasin Kola. Hadi Yasin Kola ters pozisyon, uzak kaldı pozisyonda. Ölü bölgede kaldı. Tahmin edemediği bölgede kaldı. İnemedi. Video yardımcı hakem Hollanda'dan gelmiş, ne yapıyor? Sen bir oyuncunun rakibin güvenliğini tehlikeye atmayı çözemiyorsan. Bak hocam şunu diyenler olabilir. Diz bükülür. Hocam burada dikine yapılan müdahale. Dikine, oyuncu ayakta duruyor. Ayakta yapılan müdahale diz bükülü olmaz. O yerden kayarak müdahale de önemli benim için. Dün ben yazdım bunu zaten. İkisi de attım hemen. Bunu dedim sakın diz bükülü diye hani yardım video yardımcı hakem element buldu zannetmeyin, bunun elementi bu değil. Orada yanlış element buldu o zaman. Buna video yardımcı hakem müdahale edecek, kırmızı kartı gösterecek, bu kadar net.
1: Aygün Bey günaydın. Serdar Bey hocama saygılar demiş. Akşam Serdar Çelik'e 2 yıl yabancı hakemler yönetsin maçta bir Türk takımı Avrupa şampiyonu olur diye iddialı bir çıkış yaptı. Kendisine %100 katılıyorum, siz ne dersiniz demiş Musa Yiğit Kayseri. Ne diyorsun?
0: Hocam ben bunu söylüyorum. Ben bunu başından mevzu. Bugün bana Merkez Hakem Kurulu Başkanı, bırak federasyon başkanı diye. İlk yapacağım işte o Türkiye Ligi'ndeki hakemlerin

0: Ağzılarına teşekkür ederim arkadaşım. Allah sizden razı olsun deriz.
1: Vedalaşmak mı diyorsun?
0: Onlarla vedalaşırım. Genç bir kadro. Ben gidebilirim arada. Bu sadece Avrupa'ya bakmayalım. Bak onu da söyleyelim. Bak bu Somali'de hakem var işte Omar gibi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde var. Suudi Arabistan'da var. Dünya Kupası'na gitmiş hakemler. İşte bazı ülkeler var. Bizim Mısır'da var. Ürdün'de var. Dünya Kupası'nda biliyorsun adam 16. round'da görev aldı. Çeyrek finalde görev alan var. Onları Türkiye'yle bir şekilde izdivaç kurduktururum. 15-20 kişilik bir hakem kadrosu oluştururum. Yabancılardan oluşan. Bütün maçları yabancılara yönettiririm. Bizim Türk o genç çocukları da 4. hakem olarak yanlarına veririm ki öğrensinler bir şeyleri. Video yardımcı hakemler için de aynı şey geçerli yaparım. Eninde sonunda çünkü sahadaki hocam bak sahadaki hakem iyi olacak ki video yardımcı hakeme iş kalmaz. Sahadaki hakem kötü olduğu zaman video yardımcı hakem de kötüleşiyor. Bak mesela Galatasaray maçındaki o müdahalenin sebebi ne biliyor musun?
1: Ne o?
0: Mehmet Türkmen'in faul ve fena hareketlerde tutarsız standart tutturamamış olması. Video yardımcı hakem izledi orada. Ya diyor ki ulan ne yapıyor bu diyor ya diyor. Bir şekilde diyor oraya faul çalıyor, burada çalmıyor, bilmem ne yapıyor. Bu hakem tehlikeli hakem. Ben burada daha dikkatli olayım dedi. Hassas davrandı, girdi müdahale etti Osimhen'in pozisyonuna. Sorun burada zaten. Sahadaki hakem iyi olmazsa video yardımcı hakemde çözüm bulamazsınız. Video yardımcı hakemi bir kafadan silin artık. Video yardımcı hakem kurtarıcı değil. Sahadaki hakem önemli. UEFA da bunu söylüyor. FIFA da bunu söylüyor. Sahadaki hakeme odaklanın diyor. Onları diyor ön plana çıkartın diyor. Merkeze onu koyun diyor. Ya bizim ortadaki hakemlerde sorun var zaten. Sahadaki hakemlerimizde sorun var. Çözüm bu. Benim çözümüm bu. Bir sene boyunca, en az bir sene boyunca sadece yabancılar yönetecek. Bizim Türk hakemler 4. hakem olacak. Ondan sonraki senede de yumuşak geçiş başlayacak. Derbi maçları, işte Trabzon, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın kendi arasındaki bütün maçları. Eğer o dönemde çok daha performansı iyi olan takımlar varsa bir şekilde onları çözeceksiniz. Onlara yabancı hakem, arada Türk hakemle beraber karma götüreceksiniz. Ama kulüpler birliğini istişare edeceksiniz mi? Kulüpler bunu kabul edecek önce. Sonra kulüpler şunu demeyecek. Ya benim maçıma Türk hakem, ona yabancı hakem demeyecek. Kulüplerle önce konuşacaksınız. Bir sene boyunca bütün kulüp, bütün maçlara yabancı hakem gelecek. Bir seneden sonra da karma modele geçeceksiniz ki Türk hakemler yetişmiş olur o zamana kadar. Bak ben sana söyleyeyim. Ferhat Gündoğdu 3. senesinde 3. sezonunu yapıyor. Yetişmiş bir tane hakem yok ya.
1: Maalesef yok.
0: Doğru. Hep hayal sattırıcı.
1: Doğru. Doğru. Maalesef. Kısa bir ara. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, dakika 43'ü konuştuk. Semedo'nun pozisyonunu konuştuk. Dakika 47, Serdar Akçay'la sohbetimiz devam ediyor. Fenerbahçe golü attı. Hakem İrfan Can faul yaptı. Faul yaptı. Muhabbeti hocam. Ne diyorsun buradan?
0: Hocam pozisyonunda faul var. Çünkü İrfan Can mücadele sırasında rakibini koltuk altına elini sokup rakibi oradan itti. Şimdi
1: bir itme var orada.
0: Mücadeleyi omuz omuza yaparsınız devam eder. Kol kola yaparsınız devam eder. Ama siz rakibinizin omuz koltuk altına girip gittiğiniz anda o rakibin zaten şarj bölgesi yok. Orayı ittiremiyorsun. Orada da rakibi darma duman ediyorsun. Burada rakibi bir anda çeviriverdi zaten oradan ittiğiniz anda. Haksız, adil olmayan bir mücadele yaptı. Hakem de bundan dolayı da faulü doğru tutuyor. Bir zamanlama, yani daha olur olmaz hemen düdüğü çaldı. Hakemi de tebrik etmek lazım. Bak doğru yaptıklarından
1: hocam bak şimdi bu Semedo'nun pozisyonla ilgili çok fazla bir dinleyicimiz diyor ki rakip topu elle tutuyor. Burada Fenerbahçe'ye gole başlaması gerekmez miydi diyor.
0: Hocam hakem orada hiçbir şey vermedi ki. Sorun orada. Faul verse. Maçı durdursa

0: vardığı halde bastıysa o zaman şiddetli harekete girer. Çünkü oyun durmuş. O zaman işin rengi daha da değişir.
1: Hocam Mustafa Demirkaya diyor ki lig başladı 3 hafta oldu diyor. Henüz Serdar Akçar hocamın hangi takımı olduğunu öğrenemedik diyor.
0: Hocam bu güzel bir şey benim için. O zaman ben doğru yorumlar yapıyorum demek.
1: Evet, bilginiz olsun yani. Evet, dakika 64'ü konuştuk mu hocam ya? 64'ü konuşuyoruz. Gendüzi hakeme itiraz etti.
0: Gendüzün hareketi.
1: Evet, Gendüzün hareketi.
0: Ya Gendüzün hareketinde şu var hocam, bak. Gendüzü haklı isyanını ama yanlış bir şekilde değerlendiriyor. Faul yok pozisyonda. Gendüzü sonuna kadar haklı. Pozisyonda faulün fesi yok. Ama sen yardımcı hakeme döneceksin, topu göstereceksin, sonra döneceksin, hakeme elini yukarıdan aşağı sallayacaksın. İki defa bunu yapacağız. Bunun karşılığı sarı kart. Kusura bakma. Bizim hakem de farkında hatalı faul verdi. Yuttu. Ya yutmayın arkadaşlar. Hatalı faul vermiş olabilirsiniz. Yanlış yapmış olabilirsiniz ama sizin kişiliğinize karşı, sahadaki otoritenize karşı yapılan bu tarz jestle, mimikle yapılan eylemleri, bu tarz kaba itirazları mutlak surette sarı kartla cezalandırmanız gerekir. Gendüz'ü burada sarı kart görmeniz.
1: Evet, Gendüz'ü sarı kart. Dakika 71, İsmail rakibini çekti. Hakem sadece faul verdi. Ne diyorsun burada hocam?
0: Hocam bak tekrar söylüyorum. Top için mücadele olmadan rakibini formasını uzatarak ısrarını çekmeler. Bu oyuna karşı saygısızca davranıştır. Bunun kartının rengi de sarıdır. Şimdi her çekme sarı kart değildir. Ama bu tarz formayı uzattın, topla hiç oynama şansın yok. Sırf rakip gitmesin diye yapıyorsan bu harekette bunun karşılığı sarı karttır. Bu maçta bunları değerlendiremedi hakem. Zaten Yasin'in faul, fena hareketler ve disiplin uygulamaları çok kötüydü bu maçta. Kendine yakışmadı. Bak bir tane Gendüzi'nin maçı başlatma olayı var. Onu da sana anlatayım biraz sonra. İstersen sorun vardı galiba. Sen sor.
1: Var. Yani, evet. Dakika 85'teki pozisyon diyorsun. Doğru anlıyorum değil
0: aynen
1: mi?
0: Aynen. Ya şimdi bak hocam.
1: Gendüzi'nin serbest vuruşu kullandığı pozisyon. Evet hocam.
0: Aynen. Şimdi, Lukaku'ya faul yapılıyor mu? Yapılıyor. Faul çalıyor mu? Çalıyor. Lukaku'ya nerede faul yapılıyor? Rakip sağ iç üstünde faul yapılıyor. Orta saha çizgisinde yaklaşık olarak böyle bir 3-4 metre geçmiş. Lukaku'ya yapılan faul orada.
1: Evet.
0: Top nerede duruyor? Topu Lukaku'nun orada faulü verdikten sonra geriye doğru atıyorlar. Top orta saha çizgisine gelmiş, sabitlemiş. Sabit. Bak sabitlemiş. Oyuna başlıyor. Geliyor. Gendüzü cinlik yapıyor. Ne yapmak istiyor? Topu geriye atmak istiyor. Arkadaşlar geriden başlayın, vakit geçsin yapmak istiyor. Ve topu da geriye doğru veriyor. Yani top durmuş, topu başlatıyor. Oyunu başlatıyor esasında. Ha şunu diyorsan, Gendüzi doğru yerden başlatmadı, Lukaku'ya yapılan faul daha ileriden deyip o anda hakem düdüğü çalsa saygı duyacağım. Diyeceğim ki tamam. Hakem ne yapıyor? Topu başlatıyor Gendüzi. Top şeyde kalıyor Samsun'un oyuncularda. Hakem koşuyor, iki adım atıyor. Gendüzi ellerini açıyor bir anda. Ben oyunu başlatmadım diye itiraz edince de hakem düdüğü çalıyor. Arda kardeşler bundan dolayı hakemlikten gitmedin.
1: Gitti.
0: Yasin Kolo Trabzonlu olduğu için bu duruyor.
1: Arkası sağlam.
0: İşte sorun burada. Bak tekrar söylüyorum. Gendüzü topukla vurduğu anda düdüğü çalsa dese ki arkadaş faul orada olmadı ya dur top bak buraya getireceksin getir buraya. Atış yeri burası dese başımla beraber. Ya Yasin başlatıyorsun maçı. Top koşuyorsun pozisyon alıyorsun ya yönün değişiyor. Rakip yani Fenerbahçe kalesine sırtı dönükken rakip kaleye doğru giderken bir anda dönüp Fenerbahçe kalesine doğru koşmaya başlıyorsun. Sonra Gendüz'den itiraz geliyor düdüt. Ya yapmayın arkadaşlar bunu. Zamanında yapın hiç sorun çıkmaz. Bak anlatamazsınız bunu 3 gün sonra. Bir derbi de merbi de olur anlatamazsınız derdini.
1: Derbiyi kim yönetir?
0: Ya kim yönetir? Şimdi bunu ben Halil Mutfeler yönetebilir. Çünkü bu merkez erken kurulu yeni genç çocuklardan Batuhan Kola bile verebilir. Yani çünkü hocam bak standart
1: yok. Batuhan Kola o kadar değil hocam ya.
0: Standart yok. Bak standart yok hocam. Yasin Kol yönetmez onu biliyorum. Sadece bildiğim o. Yasin Kol yönetmeyecek.
1: Nereden biliyorsun?
0: Fenerbahçe maçındayız.
1: Ama diyorsun ya standart yok diyorsun bunlarda.
0: Ya o kadar değil artık diyorum ya. Onu da yaparlarsa hani artık ne diyeyim. Hani argo bir kelime var da onu burada söylemeyeyim şimdi yayın.
1: Ben genç hakem vereceğini tahmin etmiyorum.
0: O zaman Halil Umut Meler'i verebilir.
1: Ben Halil Umut Meler diyorum zaten. Halil Umut Meler diyorum ben.
0: Yani tecrübeli bir hakemle başlayıp zaten ilk 3 haftada hakem hataları ayyuka çıktı. Bu akşam da 2 tane maç ver bakalım orada neler olacak.

0: arşa çıktı. Ya ben bu riski almayayım. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de
1: sağlam Atilla Karalan verilebilir mi?
0: Zannetmiyorum ya. Geçen haftaki performansını düşün.
1: Bu hafta ona bakarsan şey maçına verildi. Ahmet Trabzon maçında.
0: Hocam doğru mu sence?
1: Değil tabii de yani işte onu sana söylemeye tamam. çalışıyorum.
0: Ya bence gelmez ama ondan sonra bu maç olmaz yani. Oturmaz oraya.
1: Evet bakalım gelen mesajlara.
0: Ben Atilla Karalan'ı biraz daha böyle dinlendirip daha sonra kullanacağını düşünüyorum.
1: Yasin Kolbu federasyon gittiği gün amatöre düşer diyorlar.
0: Ya zaten Yasin Kolbu federasyon gelmeden önce birinci hakem. Federasyon geldi havuz yaptılar. Bir anda üst klasman hakemi oldu. Bir anda parladı yıldızı gitti. Bu federasyon da parladı. Yasin Kolbu 3 yıl önce hatırlıyor muydunuz?
1: Yok.
0: Hacı Osman öncesi yani Yasin Kolbu'nun hayatında şöyle bir şey var. Hacı Osmanoğlu'ndan önce Hacı Osmanoğlu'ndan sonra diye bir kariyer var.
1: Tabii canım Hacı Osman'dan sonra zirve yaptı. Hannover'den Reco diyor ki abi bugünkü programınız hakem hataları kasıtları tartışma ile bitti. Ligin 3. haftası yazık diyor. Daha biz bunu çok konuşuruz. Doğru
0: hocam,
1: mu hocam?
0: Hocam ama bunu uyardık. Bak ben seninle geçenlerde program yaparken daha lig başlamadan ne dedim?
1: Bu sene bak fena
0: hocam,
1: dedi.
0: Bu sene fena olacak dedi.
1: Değil mi? Fena olacak dedi. Doğru.
0: Yani.
1: Fena olacak dedi. Saatlerimiz 11.23'ü gösteriyor hocam. Genel anlamda hakem performanslarının kötü olduğunu söyleyebiliriz. VAR müdahalelerinde yanlışlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Bazı pozisyonlara girmediklerini söyleyebiliriz. 3 hafta itibariyle de MHK'nin sınıfta kaldığını söyleyebilir miyiz?
0: Ya MHK'nin sınıfta kaldı da destek veriyor o federasyonu başkanıyım. Bak bunu en güzel Serdar Adalı söyledi. Serdar Adalı başkan kaç defadır şeye gidiyor, Civa'ya gidiyor. Zamanında evet. Ali Koç Başkan da gitmişti. Ne oldu?
1: Hiçbir şey olmadı.
0: Hiçbir şey olmuyor ki. Yani bu güç... Bak hocam ben yaklaşık olarak 1994 yılından beri hakem camiasının içindeyim. 94'ten bu zamana kadar gördüğüm en çok destek verilen Merkez Hakem Kurulu Futbol Federasyonları tarafından. Şimdi bu Futbol Federasyonu başkanı şunu yaşayacak. Bak bunu göreceksin. Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu'nu korumaya devam ettiği müddetçe bir anda bakacak koltuk altından gitmiş. Bunu yaşayacak. Kendi yaşayarak görecek.
1: Peki. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili hocam?
0: Hocam. Öğleden sonra görüşmek dileğiyle diyeyim.
1: Öğleden sonra zaten MK Haber TV'deyiz arkadaşlar. Serdar hocamız da orada canlı yayında pozisyonları değerlendireceğiz. Onu da söyleyelim.
0: Herkese de iyi haftalar dileyim. Yarın herhalde yine beraberiz. Yanlış
1: yarın beraberiz hocam. Çünkü evet. Bugün iki maç var. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un maçları var. Yarın beraberiz tekrar hocam.
0: Yarın beraberiz. Yarın da inşallah. İnşallah hakem hatası olmayan bir müsabakalar olur. Biz daha az konuşuruz. Yoksa biz çok konuşuyoruz. Gerçekten ben hani futbolun ruhunun uzaklaşıyorum böyle durumlarda. Futbol mücadeleyle güzel, pozisyonlarla güzel. Hakemleri konuşarak güzel değil. Onu da
1: doğru,
0: söyleyeyim.
1: Doğru.
0: Etki bir hakem olarak.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Saygılar sunuyorum. Görüşmek kendinize üzere. İyi bakın.
1: Evet bugün zaten biliyorsunuz Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor'da Ahmet deplasmanında olacak. Beşiktaş maçını Çağdaş Altay'ın yöneteceğini söyleyelim. Ahmet Trabzonspor maçını da Atilla Karaoğlan yönetecek. Bugünlük ters köşenin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le ters köşe sona erdi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar, merhabalar abi.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
4: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
6: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis eder.
7: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, Sigortam.net.
11: Radyo Spor.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
15: Şampiyonla son düzlükte.
16: Radyo Reklam.
17: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
18: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
19: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz ve günün yarışlarını konuşacağız. Bugün Bursa ve Elazığ yarışları var ve Ağustos ayının son günündeyiz. Pazartesi günü yeni haftanın başlangıcı. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Güzel bir Eylül ayında hayırlı olmasını şu anda. Bol şanslı olmasını, bol kazançlı olmasını diliyoruz ki çok ihtiyaç var. Ben Ufuk Çakır, Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını, başta Elazığ yarışlarını Serkan Çömez'le konuşacağız. Arkasından Bursa için Metin Abacı'yı hattımıza alacağız ama başta Serkan Çömez hattımızda. Serkan hoş geldin.
20: Selamlar, saygılar abi. Sesimizi ulaştı tüm noktalara. İyi haftalar diliyorum. Elazığ yarış programı 8 koşulu cazip bir mücadele olmasını bekliyorum. Şans yanımızda olsun. Haftaya güzel bir başlangıç. Eylül ayına güzel bir başlangıç yapalım.
19: Evet, Eylül'e güzel bir giriş yapalım. Ağustos'u güzel kapatalım istiyoruz. Onun için de bu Elazığ bence de zor bir program. Her zaman olduğu gibi zor bir program. Yüksek ikramiye

0: açık bir program. Zor Serkan Çömez'in işi. Evet, zoru kolaylaştıracağız.
1: Geçen gördün abi işte yani.
0: Evet, 12 evet. %0.38 daha GFS'i. Burada 3. at verdik. Tabii kaybetti, 2. kaldı ama. Ya o bile çok
1: abi,
0: değerli.
1: Abi ihtimalle basanlar var abi, almışlar parayı.
0: Evet, ilk iki. Evet. İlk üç oynayanlar güzel ikramiyeler almışlar. Hafta sonuydu. Cumartesi günü konuşmuştuk. Diyarbakır'da. Evet, Diyarbakır'da. Çok cazip atımız vardı. Yani 0.38 AGF'li atı verdi. Yani bu 100, kolay 102, bir iş değil.
1: 102 sabit oranı vardı. 102.
0: 102
1: adam lirası. Çok güzel bu. 102 liraydı sabit.
0: Kazansaymış, rekor olacakmış. Evet, Serkan, şartlı 3 koşu 12 safkan var. 1 Çetin Dede Yalas, 6-12 Eküri, 1 Yağız Alp, 9 Bitirim Seda Eküri. Bu ekürler, yani Yağız Alp ve Bitirim Seda AGF'nin ilk sırasındalar şimdilik. Ne diyorsun burada, kimleri tutuyorsun?
1: Abi ben cazip bir isimle başladım. 7 numara Melih Tay. Ben özellikle üst üste gelen yarışları sonrasında Melih Tay'ın yani tam ideal mesafesinde uygun grupta start alacak. Özellikle bugün ön tarafta çıkacak rakiplerini yakın takip etmesini beklediğim Melih Tay'ın, ki birçok rakibi uzun aradan gelecek olması, birçok rakibinin de formsuz olması sebebiyle ilk sıraya yazdım. İkinci sıradan Yol Kıran'la devam edeyim. Rakiplerine göre daha seri bir isim olduğunu düşündüğüm Yol Kıran, ki bugün baktığımız zaman Yusuf Cengiz, ki bu tür safkanlara bildiği zaman ön taraflarda ısrar etmeyi çok sever. Bir Kocaeli falan yaptı, geldi Diyarbakır'da bir yarış gördü. Ondan sonra bugün özellikle kapalı gözlük takısında çıkıyor ki Allah ne verdiyse kaçacağını düşünüyorum. 12. sıraya yazdım. 3. sıradan 13 numara Dede Yalaz diyeceğim. Ekürler özellikle bir çetin de 370 gün aradan gelse de abi, bu kalite isim. Böyle 1200 metrede dinçlik yarışı yaparlar bunlar. Ekürler 3. sıraya yazdım. 4. sırada tempo önde yüksek olması durumunda sonlarda etkili gelecek Yalaz Alp, ki siklet dezavantajı olsa da grubun kaliteli ismi. Ve 800 numara Özaydın yarış gördü. Mehmet Ali Aktürk de idman pistinde çalıştırmış. Bu ihtimaller dahilinde onu da yazmayı uygun gördük. 7-3, 12, 1-8. Aslında Alganan da var burada abi. Yerim yoktu ama yeri olanlar Alganan'ı ekleyebilirler. Böyle kısa mesafelerde bir değişiklik yapacaksa o da bunu gerçekleştirebilir.
0: Evet, birinci koşuya Elazığ'a 7-3, 12, 1-8 dedik, girdik ki ilk iki sırada verdiğimiz Melih Tay %5, Yol Kıran %3, unutmayalım bunu diyelim. Rakip bir isim daha yazacaksanız Alganan, 10 numaralı safkan ilave edilebilir. O da aradan geliyor ama aradan değişikliği gelir. Maiden'a geldik, ikinci koşuya geldik. 3 yaş şaraplar, 1500 metredeler. 8 safkan var. Kavuçukçu favori çıkmış. Maiden ilk defa kazanacak isimler. İlk defa kazanacak ismi tahmin etmeye çalışıyoruz burada. Kimi yazıyoruz?
1: Yani Kavuçukçu şimdi %27 ama ilerleyen saatlerde %45'i bence bulur.
0: Bulur mu?
1: 40'ı bulur abi. Ben alternatif banko önereceğim çünkü özellikle aradan sonra koşmuş olduğu, o üçüncü olduğu yarışta rakiplerini, yani viraj biraz gerilerde dönmesi ama özellikle sonda, eğer ki dışarıdan devam edebilseydi, önündeki isim hafif dışarı açığında içeri girmeseydi, bence o yarıştan çok az farklı ya kazanırdı ya ilk iki olurdu Kavuçukçu. Buna rağmen bence çok etkili koştu. Bugün 1500'e çıkıyor. 1500'ü de yapacağını düşünüyorum. Uzayan mesafe lehine olacak. Alternatif bank olarak önereceğim. Rakip hanesinde bir numara Kral Lami diyeceğim. Bugün İshak Yavuz'un ısrarı, özellikle mesafeye çıkacak olması, Elazığ'da göstermiş oldu, koşmuş oldu isimlerin yanındaki genel performansı bu gruba yetecek. Kulaklık takısında çıkartmış. Onu da ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan da 5 numaralı Özgür Ak, takibimizde olan bir isim. 21 günlük aradan geliyor. Yusuf Cengiz'in ısrarı devam ediyor. Özellikle rakiplerini çok geride beklemezse o da yarışa ortak olur sonlarda. 3-1-5,
0: 3 alternatif banko. 3 alternatif banko, 3-1-5 dedik, geçtik 3. koşu handikap 14'e. 2000 metre kumda koşulacak bir yarış. 2. Altılgay'ın başlangıç koşusu, 11 safkan içinde Barbarosoğlu ve Can Yakup. 3 ve 8 numaralar Eküri. Söz sende, burada kimi tutuyorsun?
1: Özellikle yarışın gidişatına baktığımız zaman ön tarafta Mohitay ve Turbo Kolik ön taraflarda liderlik hamlesini yapabilir. Kapkan Kaan da var, ilk kez koşacak olsa da. Ben 6 numaralı Power of Red sonunda meydana veda etti ama son yarışlarında belli etti abi. Yani bir kısa sürede kazanacağını bize gösterdi. Bugün de çok rakiplerinin gerisinde kalmayacağını düşündüğüm bu yarışta sonlarda yapacağı etkili ataklarıyla kantarmasını tanıyan jokeyle kazandı.

0: olmaya yakın görüyorum. 9 numara Turbo Kolik bugün kilo avantajını kullanıp Mojita'ya kafa vermeyebilir. Ki Mojita tercihli kullar çekiyor. Ona göre daha iyi başlıyor Turbo Kolik. Ferit Yardımcı bir kurnazlık yapabilir ya da Mojita'yı önüne alıp bir yerden sonra atlayabilir. İkinci sıraya Turbo Kolik'i yazdım. 54 kilo stres çok önemli bir avantaj olacak. Onu ikinci sıraya yazdım. Üçüncü sıradan Can Yakup diyeceğim. Özellikle son yarışlarındaki genel performansı itibariyle artık bu gruplarla iş yapacağını düşündüm ki ekürüsünün de şansı var. Mojita bugün bence liderlik hamlesi yapmak için ısrar edecekti. Son yarışında beklemeyi tercih edince beklentilerin gerisinde kaldı ve 2 numaralı Yağatu diyeceğim. 6-9-8-1-2 burada bende olacak ama ben son dakika bir duyum aldım abi. Zaten sistemden de kontrol edersen bu Kapkan Kaan hakkında iyi duyumlar var. 52 kilo yani geniş kurgular iki tekli yapacaklar. Yani kaoçuklu tek bir sonraki önereceğim bankoyla yapacaklar. Buraya 11 numara Kapkan Kaan'ı ekleyebilirler. Ben Kapkan Kaan'ın biraz daha kısa da iş yapacağını düşünüyorum ama sabit ihtimallerde de bayağı düştü oranı. 12 lira abi, %1 AGF 12 lira çıkmış yani. Biraz tezatlık var.
1: Tamam, 6-9-8-1-2'nin yanına Kapkan Kaan'ı da ekleyelim. Kapkan Kaan, Abdullah Çankaya 11 numara safkan da ilave edilebilir diyelim. Ve gelelim 4. koşuya ama hızlanalım ki Serkan yetiştirelim. Metin Abacı ile de 10 koşu konuşacağız Bursa'yı. Ne diyorsun şartı 4 yarışa?
0: 4 şart yarışta önde temponun olacağını düşünüyorum. Royal Warrior ve özellikle Valley of the Honor. Ben her az meydan olsa da ben 2-6 numara tabelayı talebenin kazanmaya yakın olduğunu görüyorum. İlk rakip Bandit diyeceğim, kısa aradan geliyor ama önünü aldığı rakipleri bir yerden sonra atlayabilir. Son olarak da önde gidecek isimlerden daha inatçı olduğunu düşünüyorum. 2 numara Royal Warrior deyip buraya 6-4-2 şeklinde üstüne geçeceğim.
1: 6-4-2 talebe Bandit Warrior, Royal Warrior dedik ve geldik 5. koşu meydana. Maiden koşu 9 safkan var ama Emohedil son ikinciliklerinden sonra bugün baya bir ön plan çıkmış AGF'de. 54 olmuş oranı. Ne diyorsun? Burada kimleri tutuyorsun?
0: Yani at atı geçer olsaydı ışık altı oynardık işte.
1: Emohedil yarın karşısında. Belki yarın başlarsa ya.
0: 7 numaralı ışık altı başladı. Son yarışında Ankara'dan gelmiş bir yarış gördü. O yarışta öne gelmek isterken dışındaki rakibi kapattı onu. O da gerilerde kaldı ama dördüncülüğü bence çok iyiydi. Bugün ön taraflarda erken yerini alacak 7 numara Işık Kalp ilk sıraya yazdım. Rakiphanesinde tabii üst üste istikrarlı yarışlar yapan Emo Halil'i 2. sıradan yazdım. 2. sıradan takibimde olan bir at var. Çok gerilerde bekliyor. İnanılmaz bir pedigriye sahip. 5 numara Efsane Yılmaz 3. sırada olacak. 6 numara Gülpaşa. 9 numaralı Şaptunalı ki bugün ön tarafa aslında o da çıksa şansı yüksek olacak. Bugün kulaklık ilavesiyle geliyor. 3 numaralı Avuz Mazen geçen yarış yapmadı. Çok önemli duyumlarımız vardı. Starttan çıkmadı. Onu istinaden onu da son sıradan yazdım. 7-1-5-6-9-3 abi buradaki.
1: Evet, burayı kalabalık tuttuk. 7-1-5-6-9-3 dedik. Geldik 6. koşu ilk altılıyı burada bitiriyoruz. Burada da 6 safkan katılıyor. 1200 kumda bir yarışımız var. Handikap 13. En düşük handikaplı isimler buradalar. Söz sende.
0: Bankom burada olacak. O da Şahberi. Yarışın gidişatına baktığımız zaman önde King Regal'ın tempo yapacağı ve onu da yakın takip edecek bir Çelik Star var. Onların da hemen peşinde Şahberi olacak. Şahberi aradan sonra koşmuş olduğu yarışında öndeki ismi kovalayıp düzlük üzerinde bir an atlayacak hissiyatı verse daha bir nefese takıldı. O yarış sonrasında yapmış olduğu işlerinde gayet sağlıklı gördüm ben Şahberi'yi. Ferit Yardımcı'nın da binecek olması sebebiyle önlerde yakın takip edeceği yarışı düzlükle çözecektir 5 numaralı Şahberi. Banko olacak.
1: Şahberi Bankosu ki şu an AGF'de 3. sırada sabiti 4 lira. Bence değerli güzel bir 4 lira sabit ganyanı var. Oynanır, denenir. İlk ikisi 2 lira 0.8. Yani 1'e 2 ilk 2'ye girdiğinde güzel ikrami. Güzel oran. 7. koştayız. Handikap 15'teyiz. 2000 metre kumda 12 safkan var. Mardi Gras %65 görüyorum. Diğerleri %10'un altında. Kimleri tutuyorsun bu koşta?
0: Mardi Gras koşmuş olduğu yarışlarla aldığı o AGF doğru ama Diyarbakır'la Elazığ pisti bir değil. Orada kazanan atların burada beklentilerin gerisinde kaldığını birçok kez gördük. Tabii ki ilk sıraya yazacağız ama rakiphanesinde ben çok isme şans vereceğim. Özellikle 7 numara Talent Hero diyeceğim. Aradan sonra burada görmüş olduğu yarışında bir yerlere kadar mücadelenin içindeydi. Nefes yaptı. Bugün idman pistinde çalıştığı jokeyi Mehmet Taşka idaresinde koşuyu ilk metrelerde çalabilir. Dikkat diyorum. Yine benim takibimde olan ve son yarışında da ön grubu yakın takip edeceği yarışta Bugün kazandığı jokeyine geri dönen 2 numara Informex'in 3. sıradan yazdım. 4-7-2 küçük kuponlarda olsun. Çok geniş kurgularda 5 numara Saklı Kapı sonlarda etkili gelebilir. 6 numara Yılan Dereli yarış gördü. İdman pistinde iyiydi. 3 numaralı Apollo Jays, bu da ön grupta erken yerini alacaktır. Yarış gördü. 800 numara Dobra Kız. Dobra Kız geçen gün yarıştan çıktı. Denk apranti bulamadılar. Hatta olay oldu. Yani Levent binecekti. O sıkıntılı ama durumu çok iyiymiş. Onu ya söyleyeyim Dobra Kız'ın. 9 numaralı Leo Melo ve 1 numara Melis Hanım. 4-7-2 çizgi 5-6-3-8-9-1 abi. Buraya en
1: evet, kalabalık. 4-7-2 başta 5-6-3-8-9-1 dedik geldik son koşuya. Elazığ 8. koşu. Handikap 14 yarış. 1200 metrede 3 numaralı Lezgintay'la 13 Ruhinas Ekürü. Kapanışı nasıl yapalım?
0: Ya Furiosa erkeklere kafa vermiyor. Ben bugün 9 kulvar olmayıp biraz daha içeriden çıksa yanına at yazmazdım ama mecbur şekilde 3 isimle geçeceğiz. Furiosa'nın bugün çok etkili koşmasını bekliyorum. Azak Demir önde sert bir tempo yapabilir. Yine stili rakibi var. 3 numara Lezgintay. Son 2 yarışında bu gruplarda favori çıktı ama öne gelemediği için beklenti gerisinde kaldı. Bugün Baran Çakmak 53,5 kilo 1 kulvar. Yani çıkar bitirebilir. Aman dikkat 2. sıraya onu yazdım. 3. sıradan da geriden gelecek. Federi güzeli dedim. 1-3-2 beni sona yaptı. 3 isim.
1: Kapanış 3 isimle 1 Frizo'ya, 3 Lezgintay, 2 Sederi Güzeli dedik ve bugün Elazığ'ı bu şekilde kapadık. Serkan ağzına sağlık, bol şans diliyorum.
0: Bol şanslar abi, yaptılar.
1: Sağ olasın. Görüşmeler. Evet, Elazığ'ı Serkan Çömez'le değerlendirdik. Zor bir programdı ve mümkün olduğunca yazılabilecek isimlerle geçmeye çalıştık. Sondüzlük.com'da yeni üyeleri 5000 lira hediyemiz devam ediyor. Yine Altın Ganyan kuponlarına 100.000 lira ekstra kazanç ve 5'te kaldığınızda 1000 lira iade. Sondüzlük.com'da sizleri bekliyor. Yine sabit ihtimalle oynuyorum diyorsanız oynadıkça kazan kampanyası devam ediyor. 250 bin liraya kadar hediye sondüzlük.com'da sizler için mevcut. Metin Abacı'ya merhaba diyelim. Bursa'yı konuşmaya başlayalım. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun.
1: Sağ olasın abi. Bu Bursa'da yine kalabalık bir koşu günü ve birinci koşuyla başlayacağız. Birinci koşu yine sürpriz olmaya aday bir koşu. Ne diyorsun abi, handikap 14 koşu, 13 safkan var.
2: Abi bütün koşular bugün sürprize müsait. Hızlı bir şekilde yorumlayacağız. Birinci koşuda ben 10 numaralı Apollon'la başlayacağım. Sürekli üzerine koyarak geliyor. 52,5 kilo sikletiyle bugün çok şanslı görüyorum. 7 numaralı Sirena yine ard arda istikrarlı koşuyor. 4 numaralı Silent Touch kısa sürede form tuttu. 9 numaralı Stormer yine bu yarışta bomboş kilosu ve değişen joker Muhammed Mir Bilgin'le şanslı gördüğüm isim. Bariyeli Çukok son kazandığı yarışta buradaki birçok rakibini geçmişti. 17-4-9-5 bence ayrımsız yazılmalı.
1: Evet, birinci koşu Bursa, 5 safkan yazdık. 17-4-9-5 dedik ve geldik hemen arkadan şartlı 5 yarışa. İkinci koşu 1800 metre çimde, burada da 5 safkan var. Az atlı ama birbirine denk isimler bir araya denk gelmişler. Ne diyorsun abi, burada Selly Boy mu? Thunder of Shine mı?
2: Alison öne çıkacak. Beyaz bayrak aynı her şey yapmaya kalkacak. Selly Boy ve Thunder of Shine de düzlükte yakalayıp geçmeye çalışacak. Bence bu ikili daha ön planda. 2 ve 4 mutlaka yazılmalı. Ama birbirlerini kollamak, rakip olarak birbirlerini gördükleri için birbirini kollarken bir tık eğer ki Alison'u rahat bırakırlarsa, düzlüğü nefesi dönerse yakalamayabilirler. Bence geniş oyunlar bu safkanı da eklemeli. 2-4 öncelikli olsa da 2-4-3 sıralamasını dikkate alalım.
1: Evet, Maiden'dan çıkacak isme geldik. Üçüncü koşu ve 7'li plase. Yok, burası 7'li plase aya da değil, 7'li gayan aya da değil. İlk altının 3. aya, 10 koşu olunca ortalık biraz karışıyor. Beyond the Brave ile Swift Ransom Ekürü 2 ve 15. Ne diyorsun abi, kim Maiden'dan çıkar?
2: 1. altında bankomuz, artık kazanma vakti geldi. Şahera'nın bugün ard arda 3. ve daha sonra 2. liglerden sonra bu grupta kazanır, Maiden'a veda eder, banko olarak önereceğim.
1: Evet, 9 numaralı Şahera. Mustafa Çiçek'in bineceği safkan 3 tane ikincilikten sonra Metin Abacı'nın bankosu oldu. 9 numara Şehre Banko. Geldik 4. koşuya, işte burası 7'li plase, 7'li gayen başlangıç aya. Şartlı 5 yarış. 15 safkan var. 12 ve 15 numara safkanlar Ekürü. Çok zor bir yarış abi.
2: Kesinlikle. Biraz kolaylamaya çalışacağız. Özellikle 3 numara Serhum Efe'nin Bursa'daki grup ve kısa vadeli yarışlarını ben çok beğendim. Bu kez biraz daha dişine göre gruplar içinde start alacak. Sonuçları da çok çok iyi. 54 içmişte 800'lü 54 rahat kalabuyla geliyor bu yarışa. Bir tık önde olmakla beraber ben

0: Kemal Sarafi'nin de özellikle 1500 santetikte 1.40'lık yarışının 5. olsa da Yasin Şeref Gümüş'te uzun bir arası vardı. 10 aylık bir aradan sonra bir yarış görmüştü. Ondan sonra bu yarışı yapmıştı. Çok çok iyi koştu. Bugün Mertcan Çelik var. Daha kondisyonlu, daha hazır gireceği bu yarışta. 3 numara Serhan Efe'nin çok ciddi rakibi olacaktır. 3 onu bir tek gibi düşünebiliriz diye düşünüyorum. Küçük oyunlar için yeterli olabilir. Ama geniş oyunlar burada 4 numaralı Tarçın Kız, 8 numaralı Can Caner, 2 numaralı Megafauna son dakika duyma, 5 numaralı Umudunu Kaybetmeyi de kuponlara ekleyebilirler.
1: 3-10 başta, daha sonra 4-8-2-5, 4-8-2-5, evet doğru. 3-10 ama başta ufak kuponlar 3-10'la Serhun Efe. Serhun Efe tabii birazcık ön planda ama kilosu birazcık beni korkuttu. 61 kilo olunca her ne kadar formda iyi yarışlar yapan bir isim olsa da kilodan yana etkilenir diye düşünmüştüm. 5. koşu 2. Altıgay'ın başlangıç ayağına geldiğimizde 11 safkan görüyoruz. 11 safkan içinde AGF'ler birbirine yakın isim. İsimler var. 4 Semen Dingücü ve 6 Sütliman AGF'de ilk 2 sırayı almış durumdalar. Metin Abacı burayı nasıl sıraladı?
0: Ben öncelik olarak burada çalışmalarımda yarışlıklarına baktım. 3 safkan ön plana çıktı. 6 numaralı Sütliman, 4 numaralı Semen Dingücü ve 8 numaralı Gevre. Bu 3 safkandan sonra sürpriz kim yapabilir derken baktım 10 numaralı Esrabo koşuyor burada. Ben bu safkanın son koşusunda çok güvendiğim bir isimdi. Kazanmasını beklediğim bir isimdi. Fakat koşmadı. Start problemi var. Ondan öncesinde 10 boy startta kaldı bir önceki yarışında ama kazanan atla 5 boy fark vardı arasında. 1400 kumda özellikle 14 boy startta kalmasına rağmen 1.36 koştuğu bir yarışı vardı. O yarışları takip almıştım bu safkanın. Şimdi 2 aydır koşmuyor ama 2 aydır idmanda. Belli bir program dahilinde çalıştırıldı. Eğer ki bugün startta kalmazsa bugün Esrabo günün sürprizini gerçekleştirir. 6-4-8-10 yazarak bu ayağı bu şekilde geçelim derim.
1: 6-4-8-10, 4 safkanı yazdık. Sütliman, Semen Dingücü, Gevre ama bir Esrabo'muz var ki %2 AGF, bu AGF ile çok cazip durumda. Günün 5. koşusunda Bursa'da bakalım hemen Esrabo'nun 16'larda sabit oranı var. Denenebilir ilk ikisi, ilk üçü bile denenebilir ki ilk ikisi 7 lira, ilk üçü 4 liraya yakın bir oran. Esrabo bankomuz ama 4 safkan 6-4-8-10 sıralamamız var. 6. koşu ilk altılı bitireceğimiz yarış Maiden koşu 1400, şimdi 14 safkan. Metin Abacı burada kimleri tutuyor?
0: Evet. 2-2-3 denenebilir dediğin için bir cümle ilave edeceğim. Ben tabii direkt Ganyan denerim. Çünkü startta kalmazsa kazanır bu at. O derece iddialıyım.
1: İnşallah.
0: Startta kalırsa o zaman 2-2-3 bile riskli olabilir. Kalmazsa kazanır. O kadar güveniyorum.
1: Ya hep ya hiç o zaman abi. Ya Ganyan aynen, al ya, Ganyan, ya hiç alma.
0: Ya Ganyan hiç ya da hiç uğraşmayayım.
1: Tamam abi. Ne diyorsun 6. koşuya?
0: Evet, burada da yine iki safkanla ön plana çıkardım. İki numaralı Sosan en tecrübeli, en iyi tabelaları olan formda isim ve 4 numaralı Divinson bir koşu gördükten sonra Kocaeli Kumu'nda daha sonra İstanbul Çim'inde bir iki boy startta kaldığı yarışta tabela dibinde bitirmişti. Ama safkanın daha sonraki işlerine baktığımızda 1.03 Kocaeli pistinde 35 çok rahat 600 sprinti mükemmel bir iş yaptı. Çok da iyi hazırlandı bu yarışa. Zaten Dehli'nin anneden kardeşi.
1: Evet.
0: Ben bugün iyi koşmasını bekliyorum. 2-4 mutlaka kuponlarımızda olmalı. Bunun dışında aşağılardan sürpriz isimler tespit ettim. Önereceğim isimler 10 numaralı Call to Warrior, 12 numaralı Queen Azel, 14 numaralı Special Star. Ben 1 numaralı Shareholder'ı kilosu ağır olduğu için kuponuma eklemedim. Burada sürpriz bekliyorum. Ama sabahki aldığım Bursa'dan aldığım şablonda 1 numaralı Shareholder'ın ilk sıradan önerdi arkadaşlarım. Yine de isteyenler 6. altı olarak onu da ekleyebilirler.
1: Öncelik 2 numaralı Sosan ve 4 numaralı Divine Sun'da. Murat Can'ın safkanı orada, selam olsun. 2-4 öncelik, daha sonra yazarsak 10-12-14 dedik. Yazarsanız ilaveniz, yeriniz varsa 1 ekleyin diye söyleyelim ve 7. koşuya geçelim. Handikap 17 koşu, 9 safkanın katılacağı yarışta son yarışlarını çok başarılı koşan Angel on the Right var. Ramazan ilgileniyor. Ramazan'a da selam olsun, bu safkanı düzeltti. Çok iyi koşular yapıyor. Son 8 koşusunda ilk 3'ten düşmedi. Buradaki sıralaman nasıl oldu abi?
0: Evet, ben de Angel on the Right son 4 koşusunun 3'ünü kazandı. Çok çok formda, ilk sıradan düşünüyordum ama
1: mesafe biraz.
0: Evet. Charles Dragon da var. Yani son 2

0: kısa havada yarışına bakıyorsun. Ağır kilolarla 1200'de 1.13 üçüncü olsa da yine kısa vadeye de 1300'de 1.20 ve 61 kiloyla Perth Jones gibi çok kaliteli bir isim, çok önemli bir isme geçildi. Çok iyi derece bence bu ağır kiloyla. Şimdi 53,5 kilo Nevzat var. Yani bu safkan kim derecesi kadar bugün 1200'ü 1.12 koşar diye düşünüyorum. Zaten 1.13.58 kiloyla koşmuştu. 4-5 kiloluk düşüştü. Bir saniye daha koşar. 1.12 koşar. Bu da Egil Ondra'ya da ciddi rakip olur demektir. Burada bir 3 dördün biz mutlaka yazalım ama diğer rakiplere baktığımız zaman Lejeune'un 1.25'i var bu sahada 1400'de. Kilosu ağır olsalar yine şanslı. 5 Makin, Selay, Altıma, General Schwarman, bombaşı kilosuyla Gökhan Kocakoya'yla bence yine bunlar da şanslı. 3-4'ün dışında geniş oyunlar 1-5-6 da eklemeli.
1: 3-4 başta, daha sonra 1-5-6 dedik ki 3 numaranın tek bence handikapı 1200 metre olması. Çok süratli bir yarış olacak. Hemen önde kaçanların arkasına yatacak ama mesafe belki birazcık kısa gelebilir. Kısa vadede 6 koşuya geldik. 8. koşuya 2 yaş İngilizler, 1300 çimdeler. Perhaps son 2 yaşın çimde kazandı. 74 AGF abi. Kazanır mı yine?
0: Ben banka olarak önerdim bu safkını. Sabah görüştüğünde de birkaç arkadaşım, özellikle sevgili Erdinç, adından zaman zaman bahsediyorum. Atlantik ve avukat meslektaşımla da. Bugün bana bir tane bankalar Erdinç Tümer'den Radyo Spor ilgililerine, takipçilerine gelsin dedim. O da Perhaps dedi. Bugün kazanır tutuyoruz dedi. Ben de banko dedim zaten. Güvenebiliriz bu safkana.
1: Peki. 2 numaralı Perhaps. Bursa'da ikinci altının bankosu oldu. Maiden 9. koşu 1400 şimdi koşulacak. 5 numaralı North Dancer ve 12 numaralı Mamberam Ramo Ekür koşacaklar. Kimleri yazalım abi burada?
0: Evet, iki aşamalı değerlendirdim. Bu yarışı 8 numaralı Life and Delight benim favorim. Özellikle son iki yarışındaki dereceleri gayet tatminkar. Üçüncülükler aplantilerle elde etti. Daha sonra şimdi Muhammed Mirbilgin bir tecrübe var üstünde. Rakipler de çok uygun. Yine 7 numaralı Warboy'da bir King David orijinli bir, kaliteli bir isim. Sinan Özen'le katılacak. Yine yarışlarına ve hazırlıklarına baktığımızda özellikle Ankara'da 1.12 ile 4.'ü yine Sinan'la çok başarılıydı. Aradan gelmişti. Bu kez çok daha etkili koşacaktır. Kocaeli'ndeki hazırlıkları gayet iyi. 8 dedik, küçük oyunlar için yeterli. Geniş oyunlar bir tık geniş oyunlarda fazla at yazmak isteyenler kuponlara 9 numara Verona Spring ve 13 numara Mevlüt Atom'da ekleyerek sürpriz arayabilirler.
1: Life and Light 8 numaralı Safkan başta, sonra 7 numaralı Warboy yazdık. Geniş kuponlara 9 numaralı Verona Spring ve 13 numaralı Mevlüt Ağdun ekledik ve 10. koşuya geldik. Handikap 14 koşu 1800 şimdi kapanış, 18 sırt taşı, 19 ihtimal ve 11 güzel uyum eküri. Kapalı 19 safkanlı kalabalık bir yarış. Kapanışta kimleri yazalım abi?
0: 19 safkan koşuyor ama sonra son 4-5 koşusunda İlk 5'e giremeyenleri böyle attığımız zaman 0-0-8-9 gibi tabelası çok kötü olan vasat isimler çizdiğimiz zaman zaten geriye 5-6 tane at kalıyor. Bunlar içinde de 5 numaralı Yakup abi, 2 numaralı Cevat Han, 1 numaralı Sancar Efesi ve 7 numaralı dağ yoruncası ön plana çıkıyor. 5-2-1-7 benim şablonuma eklediğim isimler. 2 safkan daha kaldı dışarıda. Şablonu büyütmemek için ben eklememiştim. O da 6 numaralı Hümalı Kız. Ve 3 numaralı Efsane Hanım'dı. Dileyen ekleyebilir onları da.
1: 5-2-1-7. Evet, öncelik 4 safkanda 5-2-1-7 Yakup abi, Cevat Han, Sancar Efesi ve Dağ Yoncası. 5-2-1-7 öncelik ama ilave etmek isterseniz. Hümalı Kız 6, öbürü de Cevat Han. 3 Efsane Hanım. Evet. İlave de yapılabilecek isimler 5-2-1-7'ye 3-6 ilavesi olabilir. Metin abi çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar.
1: Evet. Yeni haftanın ilk gününde başta Elazığ Serkan Çömez'de, daha sonra Bursa'yı Metin Abacı ile konuştuk ve sondüzük.com'un sunduğu foto finişte günün sonuna, yani programın sonuna geldik. Burada ama yarışlar bitmiyor. Hem yurt dışı hem yerli yarışlarla, hem hazır kuponlarla, hem uzman yorumlarıyla son düzlükler sizler için detaylı bilgileri aktarıyoruz. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla,

0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, herkese Transfer Ateşi'nden ben Burak Alaca. Önümüzdeki 2 saat boyunca bugün sevgili Salim Manav'ın yerine yeni haftada sizlerle birlikte olacağım. Herkese keyifli bir gün diliyorum, keyifli bir hafta diliyorum. Haftanın en travmatik günü birçoğunuz için pazartesi. Bu meşhur Grand Theft Auto oyun serisinde bir diyalog vardı işte. Bir şeyler here we go again, yine başlıyoruz gibisine. Öyle bir gün hafta yeniden başladı. Zannediyorum herkesin en az favori olan günüdür pazartesi birçoğu için. Kendi adıma söylemiyorum. Hafta sonları da çalıştığım için benim açımdan pek bir fark olmuyor ama genel bütün sektörlerde haftanın başı tatil bitti. Hepimizin muhtemelen yüzü bir karış. Ama olsun, burada enerjimizi yükseltmeye çalışacağız önümüzdeki 2 saat boyunca. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler. Şimdi futbol gündemini konuşacağız. Transferleri konuşacağız. Transfer haberlerini konuşacağız. Elbette dün Fenerbahçe'nin bir Samsun Spor maçı vardı, ona değineceğiz. Bugün Beşiktaş'ın Çorum Spor FK ile bir maçı vardı, ona değineceğiz. Maçı olacak daha doğrusu, ona değineceğiz. Böyle bir program. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Biraz futbol konuşurken keyif de alalım, sizleri de programın içine dahil edelim. Biliyorsunuz interaktif bir program. Anadolu Ateşi diğer bütün programların olduğu gibi. O yüzden sizlerin görüşleriniz, fikirleriniz, soru görüş ve önerileriniz önemli. Keyif alıyoruz burada sizlerle sohbet etmekten. Öte yandan tabii ki bizim de göremediğimiz fikirler varsa, göremediğimiz perspektiflerden şayet yorumlarınız varsa burada bizim açımızdan da bir ne denir ona? Ufkumuz genişlemiş oluyor. Ben şayet çok keyif alıyorum. Daha önce de söylediğim gibi dinleyici hattı açmaktan. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik. Soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremiz yettiği takdirde burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Evet, dün Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanındaydı. Sarı lacivertlerin son yıllarda en çok zorlandığı deplasman demek yanlış olmaz herhalde Samsun Spor deplasmanı için. Lakin 2-0'lık net bir skorla Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu. Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle, özellikle Oğuz Aydın'ın golü çok güzeldi, onu söylemek lazım. Samsun Spor tarafında da önemli eksiklikler vardı. Marius Muadil Maci başta olmak üzere, ki geçen seneki kadrodan da önemli oyuncuların ayrıldığını hatırlatmak lazım. Olivier Encham gibi işte, burada ilaveten Carlo Holse gibi. Samsun Spor geçen senenin bir tık gerisindeydi. Eksiklerle birlikte de Fenerbahçe'ye karşı pek bir variyet gösteremediler. 2-0 olduktan sonra topun kontrolünü biraz almaya, oyuna ortak olmaya çalıştı Samsun Spor ama üretkenlik noktasında Fenerbahçe kalesinde pek bir tehdit yaratamadılar ve Fenerbahçe geride kalan 3 hafta sonunda böylelikle 6 puana ulaşmış oldu. Moralliydi Sarı Lacivertler, biliyorsunuz hafta içi Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra geri dönmüştü Sarı Lacivertler. Şimdi bunun üzerine de bir de ligde de yollarına tam gaz devam ediyorlar. Fenerbahçe'nin moral ve özgüven seviyesi hayli yükselmeye devam ediyor. Yine bakalım burada bugün oynanacak Beşiktaş Çorum FK maçıyla birlikte yine büyük takımların durumu belli olacak. Galatasaray ilk hafta Çorum FK karşısında tökezlemişti. İkinci hafta Erzurum, bu hafta Göztepe'yi mağlup etti. Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında tökezlemişti. Üst üste iki galibiyet geldi Konyaspor ve Samsun Spor karşısında. Aslında zor da bir fikstürden Fenerbahçe 2 ve 3. haftalarda çıkmayı başardı. Beşiktaş ilk hafta Eyüpspor'u yenmişti. İkinci hafta Alanyaspor maçında biraz tartışmalı bir şekilde kaybetmiş oldu. Trabzonspor ilk hafta Kasımpaşa'ya fire vermişti. Sonra Başakşehir gibi önemli bir maçı yendi. Velhasıl gerçekten şu an Süper Lig'de bir yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başlıyor. Bugünün konu başlığı olarak da şöyle bir şey yapalım. Artık transfer döneminin sonuna geldik. Bundan sonra sadece artık herhalde minor hamleler yapılacak. İşte Galatasaray'da Leao'dan sonra büyük süper yıldız niteliğinde takımın çehresini değiştirecek bir hamle beklemiyoruz. Yine Beşiktaş'ta bir 6 numara hamlesi bekleniyor bunların üzerine. Onun da tutup da hani çok dediğim gibi az önceki gibi takımın çehresini değiştirecek bir hamle olduğunu düşünmüyoruz. Fenerbahçe'de de keza öyle. Trabzonspor için de bunu söyleyebiliriz. Artık çok büyük fırsat transferleri olmadıkça şunu söyleyebiliriz. Artık taşlar yerine oturmuşken sizce Süper Lig'de bu sene şampiyonluk yarışı nasıl seyredecek? 30 geçeden sonra bir dinleyici hattımızı açıp sizin görüşlerinizi, fikirlerinizi alalım. Biraz konuşalım, bakalım ne düşünüyorsunuz diyelim. Dün bu arada maçı izleyenler için söyleyeyim, Oğuz Aydın inanılmaz bir gol attı. Lyon maçında da çok iyi gözüküyordu. Milli yıldız
Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda. Ben hatta Nene ile çıkmamasını İsmail Hoca'nın çok anlamamıştım ama şu an daha iyi anlıyorum. Hatta şunu söyleyeyim, bana sorarsanız Kerem Aktürkoğlu döndükten sonra da mevcut görüntü itibariyle Oğuz Aydın'ın ilk 11 oynaması gerekiyor. İnanılmaz bir açık alanda uzun metrelerce dripling yapıp inanılmaz bir vuruş yaptı. Yani Prime Luis Nani golü attı diyebiliriz herhalde Oğuz Aydın'ın vuruşu için. Gerçekten çok başarılıydı. Burada Oğuz Aydın'ın golüne gerçekten bir şapka çıkartmak lazım. Yine Vedat Muriç üst üste 3. maçında da golünü attı. Fenerbahçe taraftarının genel birinci santrfor olarak bir Romelu Lukaku beklentisi vardı ama benim şayet şu anki gözlemim, Lukaku toparlasa bile fizik olarak, yani bunu şeyden demiyorum, Lukaku hazır değil diye söylemiyorum, herhalde Vedat Muriç olacak. Yani Vedat Muriç ismi daha önce burada da oynadığı için biraz kendisine farklı bakılıyor ama La Liga'da geride kalan sezonda 23 gol atmış bir golcüye sahip Fenerbahçe. Azımsanacak bir oyuncu değil. Burada Vedat Muriç isminin de altını çizmek lazım. Enerjisi, fizikselliği, oyuna kattıkları, vücut dili, yedek kulübesine çekildikten sonra bile Lukaku girdikten sonra gerçekten çok iyi. Yani Fenerbahçe'nin doğru hamleler yaptığını velhasıl söyleyebiliriz. Bundan sonra ne lazım? Belki bek rotasyonuna bir güncelleme gelebilir ya da orta sahaya 8 profilli bir oyuncu alınabilir. Çünkü işte Asensio bir 10 numara profili, belki kanat bile zaman zaman Tadiç gibi oynatabilirsin. Kante, İsmail, Genduzi, bunların 3'ü de 6.5 profilli oyuncular. Yani 6 ile 8 arası ama 6'ya daha yakın oyuncular. Yani bir 8 numara eksikliği var bana sorarsanız. Burada Fenerbahçe belki bir 8 numara hamlesi yapabilir ama göreceğiz. Yani Scott McTominay ismi falan anılıyor. Yine ilerleyen dakikalarda ondan da bahsederiz, biraz üzerine değiniriz. Transfere girmeden biraz mesajlara bakalım dilerseniz. Gerçi galiba 1-2 dakikamız kaldı ama birkaç mesajla başlayalım. WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince burada bütün mesajları da değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin Burak Alacı. Hayırlı haftalar tüm Radyo Spor dinleyenlerine, çalışanlara. Delfin Yunustane'ye de çok selamlar. Atakan kardeşime de selamlar. Bu tanıdığınız birini herhalde. Rabbim işini gücünü rast getirsin, iyi ki varsın Burak abi demiş. Çok teşekkür ediyorum bilmukabele, sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun, devam edelim. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Biliyorsunuz ben bir Beşiktaşlıyım. Bugün rakibimiz memleketim Çorum Spor. Çok tuhaf duygulardayım kim kazansın diye ama Beşiktaş'ımız biraz ağır basıyor. Teşekkürler, Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Yani Çorum FK iyi başlamıştı. Geçen hafta biraz tabii Galatasaray maçından sonra düşüş vardı ama Galatasaray maçında çıtayı çok yükseğe koydukları için onu da anlaşılabilir buluyorum. Beşiktaş'ın Alanya Spor ve Kaunas Žalgiris maçından sonra bugün bir vites arttırmasını bekliyorum. Yeni transferlerden de kadroda olması beklenenler var zannediyorum. Bir muhtemel 11'i de paylaşayım sizlerle. Hatta yine maç konusu açıldığında tekrardan konuşuruz bunları. Bugün Trabzonspor'un da maçı var, hepsine değineceğiz. Bugün ideale yakın bir 11 bekleniyor Beşiktaş'tan. Nübel kalede, Calo Emirhan ikilisi stoper hattında. Rıdvan Muriyo beklerde. Salih Özcan, Olaytan Orkun. Bu sezonun şimdiye kadar gözüken en ideal orta

0: sahası. Sağda Vaclav Černý, solda Leandro Trossard, en uçta Dušan Vlahović. Yani savunma ve orta saha full. Sağ kanada Poku'yu attığın zaman ideal Beşiktaş 11'i ortaya çıkıyor aslında. Bilmiyorum, bugün belki süre de alabilir. Maç kadrosunda yer alıp almadığını kontrol etmek lazım. Ya bugün Beşiktaş'ın taraftarıyla birlikte, taraftarın da bu küçük tökezlemeden sonra Beşiktaş'a sahip çıkacağını, birazdan motive edeceğini düşünüyorum. Bence Vlahović de bugün gol atacak bu arada. Onun da adisyonu açmasını bekliyorum. Bugün dediğim gibi Beşiktaş'tan bir galibiyet bekliyorum. Yine Ahmet Sportif faaliyetlerle Trabzonspor maçı var. Ona da birazdan değiniriz. Ahmet Spor geçen hafta Kocaeli Spor'a kaybetti. İlk hafta Erzurum Spor'u mağlup etti. Trabzonspor tarafından zaten bahsetmiştik. Onun da güzel bir maç olmasını bekliyorum. Bugün iki maçımız var, evet, bu şekilde. Transfer haberlerinde çok ilginç söylentiler var. Daha önce ligimizde oynayan oyuncuların geleceğiyle alakalı söylentiler var. Yıldız Real Madrid'den bir oyuncuyla bir temsilcimizin adı alınıyor. Gerçekten güzel, heyecan verici transfer haberleri var. Transferin son günleri bayağı hareketli geçebilirmiş gibi gözüküyor. Bakalım. Selamlar Burak Alaca, hoş geldin. Öncelikle Kıbrıs'taki deniz kazasında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, buradan huzur içinde yatsınlar. Bütün yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Sorumluluk ne demek? Gemi kaptanı kim olursa olsun ağzına... evet, burada bir eleştiride bulunmuş Yunus abi. En ağır cezayı alır inşallah. Hayırlı yayınlar, stüdyoya sevgiler. Mustafa Demirkaya, Hüseyin Mecid'e Bayramoğlu Adadan, Hasan... Harun, Gökay, yeğenim Bahadırcan, selamlar, sevgiler, saygılar, seviliyorsunuz. Maşallah demiş Yunus Delfindane. Çok teşekkür ediyorum buradan Yunus abi. Bütün sevdiklerine de kucak dolusu sevgiler, selamlar. Yani Yunus abinin yaptığı eleştiri çok doğru burada. Okumadım ama insan taşımanın insanları, daha doğrusu bir insan grubunun sorumluluğunu ediniyorsan bazı şeylere dikkat etmen lazım hakikaten. Çok yazık. Buradan rahmet dileyelim hayatını kaybedenlere. Diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum, sonra bir reklama gidelim. Batıkan abiyle daha yeni geldik buraya. Erkenden elektriklenme seviyesini arttırmayalım. 0538 052 1487 diyelim. 2-3 dakika sonra buluşalım.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlar adeta yağmur oldu. Teşekkür ediyoruz katılım için. Devamını da bekliyoruz tabii ki. Azatama etmeyelim. Bir dinleyicimiz yazmış hemen isminize hitap etmek için. Engin Özügüzel. Antalya Konya altından selamlar, kolay gelsin. İnanılmaz berrak bir görüntü var. Ya telefonunuzun kamerası çok

0: şu anda antipatik olarak Galatasaray'a geliyor. Ama bu da hakemler yüzünden, kendileri yüzünden de değil. Yani ben şahsen hakemlerimizin düzelmesi konusunda eminim dinliyorlar sizleri TFF'den. Buna şahit olduk biz çok. Bu konuya özen göstersinler. Madem ligin kalitesini arttırmak istiyorlar. Buna özen göster. Kalite başka şekilde artma. Ben söyleyeceklerim aslında kısaca bunlardı.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık bu arada. Yani kalite başka şekilde artmaz noktasında katılıyorum. Ama hakem yetiştirme konusunda bir çaba da görmüyorum. Mesela hakem eğitmeninin biliyorsunuz bir eğitmen ekibi geldi Portekiz'den mesela. Burada bizim örnek almamız gereken bizden çok daha iyi görüp hakem ithal ettiğimiz ya da eğitim ithal ettiğimiz lig mesela Portekiz mi olmalı?
0: Doğrudur. Ya ama şuna takılıyorum ben aslında Burak Bey. Görüyorsunuz hepimiz bir spor sever ve izleyiciyiz. Yani bunun için bir belge, bilgi vesaire de bir sahip değiliz. Ama şöyle iki tane konuşmasını bilen, sporu takip eden insanlarla konuştuğumuzda hakemlerden daha fazla bilgiye sahip insanlarımız var. Ya biz bunları televizyondan görebiliyorken, siz işin içindeyken gördüğünüz halde neden çalmazsınız? Görüyorsunuz yani. Neden vara atarsınız olayı üstünüzden atmak için? Görüyorsunuz, biz de görüyoruz gördüğünüzü. Neden var çalsın benim üstümüzdeki yük gitsin, işte var verdi veya vermedi. Ya versin veya vermesin arkadaş, sen çal ya. Sen kötü ol ama vicdanın da rahat olsun. Anlıyorum, onlar da para kazanıyorlar, önümüzdeki hafta tekrardan maça çıkıp normalde çalışabilecek insanlardan daha fazla para kazanmak istiyorlar. Ama bu şekilde olmamalı. Bunun bir şekilde önüne geçmek lazım. Ama biz buna Ferhat Gündoğdu'dan baştan önüne geçemiyoruz. Hacı Osmanoğlu bile geçemiyor. Yani orada bir gariplikler var. Biz bunu çözemiyoruz. Nasıl çözecek bir fikrimiz de yok. Yani gördüğünü çalamamak çok enteresan bir şey. Basiretsizlik başka bir şey. Bizim hakemlerimiz basiretsiz değil. Gördüklerini çalamıyorlar. Buna anlam veremiyoruz. Keşke yapabilseler. Biz de rahatlasak.
1: Yani bilmiyorum, çok umutlu değilim hakemler konusunda gelecek adına. Onu en azından söyleyebilirim.
0: Ya bizler de öyleyiz ya. Nasıl düzelecek, bari onlarla ilgili fikir verecek üst kademeden, büyükler diye tabir ettiğimiz insanlardan bir fikir, bir beyan istiyoruz. Şu an mesela bizim gözümüzde spor camiasının üstünde kim var? TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu var değil mi, gördüğümüz? O bile müdahil olamıyor. Ya mesela geçen günkü konuşmasında diyor ki işte Ferhat Gündoğdu Bey var, işte onu biz işte değiştirmek konusunda bir şey yapamıyoruz gibi bir şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bir yıl daha devam ediyor. Niye yapamıyorsun mesela? Mesela orada da Aygün Bey çok güzel bir şey söyledi. Ben de böyle kızıyordum. Aygün Bey şey demişti. Kulüpler Birliği var. Kulüpler Birliği olarak siz neden karar alamıyorsunuz demişti.
1: Doğru
0: da çok haklılar.
1: Doğru
0: bir. Ve neden böyle oluyor? Kulüpler Birliği niye yapmıyor? Biz mesela burada birbirimizi yiyoruz değil mi? Kanalda veyahut da sağda solda. Ama Kulüpler Birliği'nin kimsenin sesi çıkmıyor.
1: Kulüpler Birliği 10+4'ü bozamadı ya.
0: Onu da bozamadı ya. Bunlar çok komime gidiyor benim. Ama aslında komime gidiyor değil mi? Sinirden komimize gidiyor. Bunların içindekiler sizlersiniz Kulüpler Birliği olarak. Ama hiçbir konuşma yapmıyorsunuz. Hepiniz muzdaripsiniz. Ama hiçbirinin sesi çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor? Karşınıza farklı bir takımdan yaşadığınız bir problemli hakem geldiği zaman sesini çıkıyor. Böyle olmaz ki. Hepiniz sesini çıkartın. Ha hoş. Kimi getireceksiniz o da belli değil. Al işte yurt dışından hakemlerimiz geliyor. Kimili kaçıncı kalitede geliyor. Adam nasıl olsa önümüzdeki hafta kimseden ceza almayacak dediğiniz gibi kafasına göre maçı yönetip gidiyor. Yani ligimizi kurtarmaları lazım. Türk milleti futbolla yatıp futbolla kalkıyor gerçekten. Bizim huzurumuz... Ya geçen bir şey okudum. Ya vaktinizi alıyorum, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Türkiye'deki şeyler artmış. Üretim kapasitesi vesaire artmış diye bir paylaşım yaptılar. Ve birkaç yerde paylaştılar bunu. Nedenmiş işte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması o günkü üretim kapasitesini arttırmış. Çünkü neden? İnsanlar moral olarak farklı davranıyorlar. Ben bile o gün işe erken gittim mesela.
1: İnsanların ya, motivasyonu yerine gelmiş.
0: Motivasyon yani, çünkü hepimizin, yani benim en kötü alışkanlığım Fenerbahçe. Emin olun böyle bir sürü taraftar var. Ya siz bu insanları mutlu edin. Yani tabii kaybedince biz de üzülüyoruz ama bu şekilde kaybetmeyelim. Diyelim ki haksızlık kaybettik. İsmail Kartal yüzünden kaybettik. Oyuncumuz hata yaptı, geri pası verdi. Kaleci tutamadı, bacak arasından yedi diyelim. Ama hakem bize penaltı vermedi, ondan kaybettik demeyelim. Veyahut da kırmızımızı verecekti, vermedi, gördünüz mü? Biz bu hafta aldık maçı demeyelim. Ya umarım bu dediklerimizi duyuyorlardır da birazcık böyle elma yanaklı.

0: kemikleri gıfacıktan bir kızarız. Tebebenim.
1: Yani bu dediklerimizi çok duyuyorlarsa en azından şahsım adına benden çok az ettiklerini düşünmüyorum bugüne kadar söylediklerim için ama canları sağ olsun, yapacak bir şey yok. Biz kendi doğru bildiğimizi konuşalım, ondan sonra kim sever kim sevmez orası kendi takdirleridir, öyle düşünüyorum.
0: Ya sonuçta dışarı çıktığı zaman insanların yüzlerine bakıyorlar. Gülerek bakmak var, bir de kafalarını eğerek gitmek var. Allah kimseye kafalarını eğerek dolaşmayı nasip etmiş.
1: Bu çok
0: her
1: güzel
0: zaman
1: mesaj.
0: İnsanlar birbirlerine baksınlar yani.
1: Bu çok
0: bunu
1: güzel
0: düşünerek
1: mesaj.
0: Yaşadıktan sonra ya kimsede bir problem yaşanmaz. Bu para bugün var, yarın yok onlar için. Olmadığı günlerde insanların yüzüne bakacaklar. Umarım bunu da duyarlar. Umarım bunu da duymuşlardı. Ufacık bir şey dokunuyorsak ne mutlu bize. Dokunamıyorsak da sinirimizi attık, ne mutlu bana.
1: Çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Alo. Galiba dinleyicimiz attan düştü. 23 geçiyor, yaklaşık 7 dakikamız var 30 arasına kadar. 2 tane daha dinleyicimizi alabiliriz 3'er dakikadan. Buradan çağrıda bulunalım. 0-530-0212-363-0434 0-212-363-0434 diyelim. Az daha kendi numaramı veriyordum bu arada. 0-538'e başlayarak. Neyse, ucundan döndük. Bekliyoruz aramalarınızı. Dediğim gibi yaklaşık 6 dakikamız var. Sıradaki reklamımıza 2 tane dinleyici alabilirsek 6 dakikada ne ala. Sonrasında transfer gündemine dönelim. Önemli isimler var. Deniz Gül başta olmak üzere. Yine Kamavinga ismi, Tammy Abraham ismi, Karim Benzema ismi. Türk basını durmuyor. Transferin son günde iyice gaza bastılar. Valla bilmiyorum bunların kaçı real isimler, olabilitesi olan isimler, kaçı asparagas isimler bilmiyorum ama yapıyorlar bu sporu ya. Yani onu söyleyebilirim. Hani doğrudan kulüp bağlantılı bir bilgim olmadığı için, ki olsa da paylaşmazdım bu arada, onu da söyleyeyim. Etik bulmuyorum çünkü kulüpleri müşkül durumda bırakmayı. Paylaşmıyorum ama yapıyorlar bu sporu. Bugün 38 yaşındaki Benzema Trabzonspor'a yazılmış. İşte Kamavinga Galatasaray'a yazılıyor falan. 10 numara. Ya ben gayet başarılı buluyorum Türk spor medyasını. Neden diye sorarsanız şeytanın aklına gelmez, anladınız mı? Yani bu kadar yükseklerden uçmak. Evet, hattımızda bir dinleyici varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: İsminizi rica edebilir miyim?
2: Orhan, ben Antalya'dan, Belek'ten.
1: Merhabalar Orhan Bey, buyurunuz.
2: Başka abi, ben farklı bir konuya değinmek istiyorum aslında. Sporun dışında değil de, spor içi de bir konu.
1: Elbette, buyurunuz.
2: Türkiye'den bu iddia bahis kalkmadığı sürece bizim futbolumuz bir zaman için bir adım ileri gitmez.
1: Bu dünyanın her yerinde olan bir şey ama bunun önüne geçmek mümkün değil ki.

0: ortaya düştü. Yani görüyoruz yani neler olduğunu, neler döndüğünü. Yani adam ev sahibi veya depresyon fark etmez. 11-12 korner kullanıyor. Bak 11-12 korner kullanıyor. Gol atamıyor. Ya, bir korner kullanıyor. Adam gol atıyor. Oranı da en az 7-8. Düşün yani. Ya bu şekilde bizim futbolumuz düzelme şansı ve hiç hakemlere suçlamıyorum. Hiç takımlara suçlamıyorum. Biz önce bu iddiayı Türkiye'de çıkarmamız lazım. İddia çıkmadığı sürece bizim futbolumuz düzelme şansı.
1: Yani bakalım, bu dediğim gibi bütün dünyada olan bir şey. Bizim sorunları başka yerlerde aramamız lazım ama bu da bir fikirdir, öneridir tabii ki, görüşlerinizle.
0: Tabii yani şimdi tamam, anladım Barış abi, du haklısın.
1: Bırak ben zaten, bu arada.
0: He bırak. Dünya zaten bunu legal olarak yapıyor. Bizde de legal ama kaçak da oynayan var, illegal da oynayan var. O ayrı konu da. Ya dünya zaten adamın umurunda bile değil. Adamlar zaten çığa açmış yani. Adamlar üst düzey futbol oynuyor. Yani şirkenin dönsene olur, dönmesene olur. Bahis olsun olmasın olur. Ama bizim Türk futbolumuzun her şeyi bahise çirkeye dönmüş. Her şey. Her şey. Penaltısı veriliyor. Şirketi o söylüyor. Şirketi bu. Bir penaltı verilmesi maçta 12 oran var. Penaltının oranı 12. Hele son dakikaya doğru. Dakika 78-98.
1: Bir ricada bulunabilir miyim? Biraz sakin olarak. Burada biraz hani ithamda bulunduğunuz için bunlara burada girmesek, hani bizi de müşkül durumda bırakabilirsiniz. Beni yanlış anlamazsanız hani.
0: Tamam anladım Burak abi, tamam. Ama ben kısacası demek istedim, olay bu yani. Türkiye'den iddia kalkmadığı sürece bizim futbolumuz bir adım ileri gitmez. Hiç hakem suçluyorum. Tamam, hakemler hata yapabilir. O da insan evladı. Akşam diye izlediğiniz maçı. Yasin Kol'un yüzüne bir baksana. Adam dünyada muzik etmiş yani. Adam düdük çalıyor sadece. Bitmiş. Adam yönetmek istemiyor aslında. Farkındaysa izlediyseniz. Ben bir tane başa taraftarıyım. İzledim ama adam maç mı yönetiyor? Rastgele mi çalıyor gibi hesabından? Yani maç bitse de evime geçsem hesabı yapıyor adam. Adam bıkmış artık.
1: Ya bakalım, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere. Evet, yaklaşık 2 dakika aramız varmış. Evet, şimdi aramız varmış. Sonrasında mesajlarla devam edelim. Arama olursa ara ara yine bakarız. Dediğim gibi agresyon seviyesini biraz düşürelim. Bir de geçenlerde bir şey daha olmuştu. Onu da Batıkan abiden bir 30 saniye istiyorum. Bir dinleyicimiz burada olaydan bahsetmeyeyim, bir suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dediğim hadise itibariyle. Burada biz bir yorum yapsak bize geçmiş olsun. Çünkü hani burada büyük insanlardan bahsediyor bulunduğu konum itibariyle. Bu gibi düşüncelerinizi savcılık ilgileniyor. Buradan bizim bir yaptırım kabiliyetimiz yok. Hani çok haklı bir serzenişiniz olabilir. Gerçekten müşkül durumda kalmış olabilirsiniz. Haklı bir ezeyan olabilir ama ben burada sadece konuşabilirim. Ama böyle yaparsanız beni de konuşturmazlar. O yüzden biraz dikkatli olalım. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında tekrardan görüşürüz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Okula dönüşe.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Biraz mesajlara bakalım, sonra transfer gündemine değinelim. Mesela Riyad Rios ismi benim çok dikkatimi çekti. Olur olmaz bilemiyorum tabii ki ama yine Benzema ismi, Tammy Abraham ismi gündemde yine. Şu an şey noktasındayız bence. Doğru olanlar da vardır bu arada. Kesin konuşmamakla birlikte artık medyadaki çok kıymetli meslektaşlarımızın transfer dönemi bitiyor, etkileşimin artık bir dibini sıyıralım, ekmek bandıralım etkileşimin dibine çabası da sanki biraz var diye düşünüyorum. Ben bu arada açık sözlü biriyim. Yani çok lafı dolandırmayı, politik doğruculuk yapmayı sevmem. Kendi mesleğim de bu arada. Yani ajans sporda da çalışıyorum. Zamanında çok özel haberler de girdik. Basketbol tarafında bilhassa. Röportajlar girdik, bir şeyler yaptık. Biraz bildiğim için söylüyorum, dediğim gibi hani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bir işi yanlış yapılıyorsa bunu eleştirmekte de bir beis görmüyorum. Benim yaptığım yanlışlar varsa beni de eleştirebilirler bu arada. Hiçbirimiz şey değil, kusursuz değiliz elbette, saygı duyuyorum makul olduğu sürece. Dediğim gibi şu an çıkan isimler biraz transfer döneminin sonunda tavanın dibini sıyırmaya çalışıyorlar bence. O yüzden değerlendiririz ama birçoğuna da çok kapılmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Selamlar Burak Bey, ben Sami. Kaleciler köşeyi kapatabilir ama tavanı kapatamaz. Oğuz'un golü çok güzeldi demiş. Katılırım. Bakalım. Burak Bey kolay gelsin. Antalya'dan Haydar. Ben bir hevesle beklediğimiz transferler geldi. Sezon başladı ama daha 3. haftada yine çok sıkıldık. Herkes mücadele futbolu izlemek istiyor. Bizler yine yazılan tiyatro senaryolarını izlemeye her sene olduğu gibi devam ediyoruz. No comment ama okumuş olayım. İzmir'den Demirhan Demira. Futbolu yönetenler basketbol izlemeli. Orada koçların hakem kararlarına itiraz hakkı, yeniden izleme hakkı var. Her pozisyonda en ince ayrıntısına kadar izleme var. Futbolda ise karışır karışmaz var tarafı muamma. Ya futbolda var zaten, 6-7 dakika süren varlar gördük yani geçen sene ligimizde. Bir de basketboldaki gibi zırt pırt gitseler o maç bitmez. Amerikan futbolu gibi 4,5 saat falan sürer. Bilemedim. Ya tabii ki her şeyin çözümü vardır ama bunu yapması gerekenler kafa patlatsın. Burak Alaca ile spor programını seviyoruz. Burada bir soru gelmiş. Batıkan abiye bu arada fotoğrafını atmıştım bu sorunun da. Var odasında kim var diye sormuşlar. Bilmukabele burada program yapmak benim için de büyük bir zevk. Bazen çok yorulduğumda bile açıkçası şey söyleyeyim, hani mesela geçen cumartesiden beri her gün geliyorum bu pazara kadar. Bazen çok yorgun oluyorum sabah uyandığımda falan ama gelip buraya oturduktan sonra bütün stres, sıkıntı, negatif enerji, mutsuzluk, huzursuzluk, öfke, dehşet, vahşet hepsi ruhumdan adeta arınıp gidiyor. Gayet keyifli oluyor. Çıkınca sonra tekrardan kasvete dönüyoruz tabii ki hayatına, acı gerçekleri. Devam edelim. Burak Bey yayınlar. Ben de önce değerli abim Yunus Delfin Dani abime selamlarımı iletmek istiyorum. Konulara gelince herkes kendi penceresinden ve olaylara gerçekçi bakmadığı sürece bu durum böyle devam eder. Mesela geçen hafta Trossard'a yapılan kırmızı kart dedi dinleyicimiz. Evet ama öncesinde kimse bakmıyor. Trossard adamı çekiyor, formasını sündürüyor. Osimhen pozisyonu için de örneğin affedersiniz. Siz yürürken ben arkadan sizin ayağınıza bassam veya ensenize vursam düşer misiniz? Doğru bakarsak doğru görürüz diyorum şimdilik. İyi yayınlar Mustafa Demirkaya. Yani okey, güzel bir eleştiri. Genelde ben biraz iri bir insan olduğum için normal, yani şu ayağa basma, enseye vurma gibi şeyler düşeceğimi zannetmiyorum ama bir futbolcu için problem olabilir elbette. Devam edelim. Salim Manav'ın izni bir hafta değil miydi? 2 haftaydı. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrardan sizlerle olacak. Özlediğinizin farkındayım Hakan Bey. Çok güzel bir söz var. Ayrılık da sevdaya dahil diye. Ya da işte ne bileyim, ayrılık da sevdaya dahil güzel. Haftaya bir vuslat olur pazartesi günü burada Salim Manav döndüğünde. O sabah ben de muhtemelen evde biraz herhalde öğle uykusunda falan o siesta kafasında olabilirim, bakalım. Merhabalar, hakemler Türkiye'de özellikle Galatasaray'a karşı böyle davrandığı sürece geçiyorum, kusura bakmayın. Hakem konuşmayalım, içim sıkılıyor ya. Selamlar Trabzon'da Reşat, bunu da geçiyorum. Üzgünüm Reşat Bey, mesajınızın doğru olduğunu düşünüyorum ama maalesef burada her şeyi söyleyemediğim için katılırım. Selamlar hayırlı yayınlar, bu Ferhat Gündoğan'ın sözleşmesi yok muydu 5 yıllık, ben öyle hatırlıyorum. Sanki acaba tazminat ödememek için mi koltuktan alamıyorlar? Ümit Bey yazmış. Sözleşmeli bir pozisyondaysa olabilir. İspanya'dan selamlar kardeşim. Problem hakemlerin hedefsiz olması. Hiçbir hedefleri yok. Vinčić Dünya Kupası finali yönetince ağladı. Hedef insanın daha iyi olması için önemli bir şeydir. Bu çok güzel bir şey Ertuğrul abiden, sevgili Ertuğrul abi.

İspanya'dan yazmış, Malaga'dan. Neden diye sorarsanız, hayatta bir misyonun kalmadığın zaman biraz daha şey zihniyetine bağlıyorsun. Hani 9-5 zihniyetine bağlıyorsun. Bunu tırnak içinde söylüyorum. Mesai saati bağlamında değil, mentalite olarak. Şey oluyor. Bu bir sevdiğin işi yapmakla alakalı tabii. İki hedefin olmadığı zaman gün doldurmaya çalışıyorsun. O da çok keyifli bir şey değil. Kendini geliştiremezsin. Bence bu çok kıymetli bir nüans. Hepimizin hedefleri var. Benim de var. Burada Ertuğrul abinin söylediği çok kıymetli o yüzden. Hedefsiz olmak kötü bir şey. İnsanı körelten bir şey. Hayattan da keyif almıyorsun. Genelde hayatın güzel anlarını hep mesai sonuna saklıyorsun. Yaptığın işten keyif almadığında ki... Bunu da şöyle deneyimledim. Hani ben farklı bir bölümden geldim. Daha önce farklı sektörlerde de kısa kısa iş deneyimlerim oldu. Bu sektöre girdiğimde stajyerdim. Yani çok dışarıdan bakınca irrasyonel bir sektör olduğu için hani ailemin de tereddütleri vardı. Sağ olsunlar işi desteklerini esirgemediler ama farklı şeyler yaptığımda şunu fark etmiştim mesela. Bunu hani hedefsiz olmayla da bir noktada bağdaştırabiliriz. Yaptığın şeyden keyif almadığında hep sadece o gün bitsin diye oraya gidiyorsun. Yani şu an buraya geldiğimde işte burada çalışanlar bilir. Benim işte 2'de 3'te yayınım biter. Ben akşam 5-6'ya kadar şirkette vakit geçiririm. Hani bulunduğum ortamdan, insanlardan, sohbetten, yaptığım işten keyif aldığım için. Bunlar önemli detaylar. Doğru yönelimler insanın hayatını genel itibariyle olumlu etkiliyor. Arkadaşı yorumcu sandım ben, Mehmet Demirkol zannettim ilk açınca telefon demiş bir bağlanan dinleyicimiz için. Çağlar Bey, selam Abdullah, ben bizim kulüpler az bir bütçe ayırsınlar, aralarında bir para toplayıp TFF başkanının bir yıllık maaşını versinler de gitsin yeter ki demiş. Az önce telefonla bağlanan bir dinleyicimiz vardı, iddianın kalkması gerektiği ile alakalı bir düşüncesi vardı. Bir dinleyicimiz kendisine şöyle bir şey söylemiş: az önceki abi bağlandı, iddia kalkmadan futbol düzelmez diyor ama oranlara da çok hakim maşallah, sorsan hiç oynamam der diye bir esprili bir yaklaşımda bulunmuş. Evet, çok spesifik oranlar vermişti dinleyicimiz bu arada, yani sürecin yakın takipçisi gibi. Bence takımlarımız hakem transferi yapsın denmiş. Bence senin yanlış yaptığın şey bu yaşta bu güzel mesleği yapmayıp gözlemeciliğe özenmek demiş Önder Bey Ankara'dan. Yani hepimizin hayalleri var. Gözlemeci. Mesleğim güzel, çok da keyif alıyorum ama benim de ileriyi düşünmem lazım, anladınız mı? Yani sükunet içinde bir Ege hayatı. Akşam 5'te bütün malzemeyi bitirip gözlemeciyi kapatıp muhtemelen kepengi falan olmaz ama yani... Evime gitmek istiyorum. Akşam çay içip ne bileyim ana haber bülteni falan dinleyeyim. O saat 10'da yatayım. Öyle. Tabii ki şaka yapıyorum. Öyle bir hayatım yok. Hani tanıyanlar bilir, sabah erken saatte çıkar. Gece saat 12'yi geçmeden de pek eve girmem. Aktif bir hayatım var. Bu tabii bir espri ama gözlemeci fikri aklımın hep bir köşesinde olacak. Önder Bey'e de Ankara'dan teşekkür ediyorum. Cumartesi galiba bizdeydi gözlemeci esprisini hatırladığına göre. Selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kendisine. Biraz evvel beyefendi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılımı sonrası üretim ve artışı bahsetti. Ben üniversite eğitimim döneminde iktisada giriş dersinde bir tez vardı. Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllarda ülke ekonomisinin daha iyi olduğunu gösteren bir grafik vardı. Rakamlar yalan söylemez, ülkenin istikbali için Fenerbahçe şampiyon olmak zorunda. Yani üretim ya da üretkenlik anlamında 20-25 milyon Fenerbahçe'nin o şampiyonluk sonrası... salgıladıkları dopaminle birlikte sonraki bir ayda yapabilecekleri gerçekten çok Yusuf Bey yazmış bu arada. Ülke ekonomisi açısından büyük hayaller kurduruyor bu. Enteresan bir nüans. İşte bundan bahsediyorum. Dinleyici attı mesaj gibi şeyler bu yüzden hoşuma gidiyor. Şu yüzden ben bunu 40 yıl düşünemem mesela. Ya Fenerbahçeli olup olmamaktan bağımsız. Fenerbahçe'de değilim. Bunu 40 yıl düşünemem mesela. Bu inanılmaz bir nüans. Bunu ben kullanırım da. Yani ülkedeki üretkenliğin, ticari ekonomik faaliyetlerin artması, dopamin seviyesinin artması için 20 milyon insanda bu mantıklı bir metotmuş mesela. Şu an hani Fenerbahçe şampiyon olsun isterdim bu bilgi ışığında. Yalan yok. Burak Bey merhabalar, size mesaj atmam için iletişim numaranızı verir misiniz? Maalesef burada iletişim numaramı paylaşmıyorum ama tabii eğer farklı bir mesajınız varsa burada benim yayına aktarmayacağım bir şekilde yine bana yazabilirsiniz. Oğuz Bey yazmış ya da sosyal medya hesaplarından görmeye çalışıyorum. Deneyebilirsiniz. Merhaba, Radyo Spor Necip Uysal olarak sizi görüyorum. Fakat Necip yedekti, siz devamlı 11'desiniz. Yani bir dönem geyik vardı. Radyo Spor'da şu an menemen yiyoruz tesislerde falan diye bir mağduriyet yaratmayayım. Yani çok sakatlık oldu bu sene tatiller vesilesiyle. Çok ilk 11 fırsatı doğdu. Bilmiyorum hani düzenli 11 oynayabilir miyiz herkes döndükten sonra. Ben üstüme düşeni yapayım da ondan sonrası...

Sevgili yönetimimizin takdiri. Keyif alıyorum. Radyo Spor'da çok da iyi fırsatlar geliyor. Buradan Ali abiye de, sevgili Ali Erim'e de teşekkür ediyorum. Altını doldurmaya çalışıyoruz. İnşallah mahcup da etmiyoruzdur. Yani böyle Necip Uysal benzetmesi de üstüme... ben de bunu çok söylemiştim zamanında. Biraz yapıştı. Okey, saygı duyuyorum. İyidir. Yani tabii ki herkes bir Rodri olmak ister ama bahtsız da olamaz. Ya da bilmiyorum, yaşımız genç diye mi, ama bakalım. İzmir'den Ayhan, iyi yayınlar sevgili Burak. Herkesin affına sığınarak, Radyo Spor burada bize sesimizi duyurma şansı veriyorsa bunu iyi kullanmamız lazım dinleyici olarak. Burası bizim radyomuz. Öncelikle heyecanımıza ve konuşmamıza hakim olmalıyız. Canlı yayında herhangi bir şirketin, dükkanın ya da markanın ismini anmamalıyız. Bu arada güzel bir mesaj buradan Ayhan Bey'e, teşekkür ediyorum. Radyo kanalları yayın ilkelerine uymak zorundadır. Bir de bir tık yavaş ve tane tane konuşmalıyız. Futbol ve hakem konuşmak istemediğim için böyle bir mesaj atmak istedim. Bu güzel bir mesaj duyarlılık açısından. Ayhan Bey'e de bu arada hoşgörüsü ve ince düşüncesi için teşekkür ediyorum. Twitter'dan da zaman zaman basketbol üzerine çok konuştuğum biridir. İzmir'de iyi bir Beşiktaşlı Ayhan Selim. Buradan kendisine sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan güzel mesajı için. Burak Bey, yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Numaranın başının 538 olduğunu öğrendik. Gerisinde peyderpey verirsin. Sana güveniyorum kardeşim. Ayrıca berberimden duymuştum. Manchester City'de Haaland kazan kaldırmış. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum demiş. Ayrıca Oğuz Aydın ve Archie Brown uyumunun hastasıyım. Abi işte bunu berberimden duydun diye vermemen lazım bak işte. Bizim sektörde mesafe kat edebilirdim bu haberle. Twitter'da bomba, Haaland işte Enzo Maresca'nın soyunma odasında üzerine yürüdü. Bırak beni, Fenerbahçe'ye gideceğim diye. Üstünü başını yırttı diye bir tweet atsaydın. Son dakika falan ya da özel haber. Büyük harflerle yazarak. 200 bin etkileşim cepteydi. Burada heba oldu mesela. Burada Harun abiye, Harun Bey'e sevgilerimi yolluyorum. Aklınızda bulunsun. Bundan sonra atıyorum işte ne bileyim. Savunmada rotasyon için Saliba falan aklından geçerse abi, Harun Bey şey yapın. Saliba Arteta'nın boğazına yapıştı. Bırakın beni, gideceğim dedi. İşte Aziz Yıldırım'ın meşhur Range Rover ile Saliba'yı kaçırmak için Londra'ya doğru yola çıkıldı gibi söylemleri Twitter üzerinden. Buradan değil. Onun haricinde numaranın başı sonu. Instagram'dan zaten konuşuyoruz ara ara. O yüzden Harun Bey'in bu konuda gönül koyacağını düşünmüyorum ama bir gün numarayı patlatacağız herhalde burada. Öyle gözüküyor. Bu arada bir ricada daha bulunayım. 10 dakikamız kalmış. Destek olmak açısından Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız çok mutlu olurum. Orada geliştirmeye çalıştığım bazı şeyler var. Yeni sezonda canlı yayınlar da olacak. Yine bu hafta Perşembe ve Pazar günleri videolarımız girecek. 2 haftadır giremedim malum. Çok eve gitme fırsatım olmadı yayın saatlerinden ötürü. Dediğim gibi ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hayda. Şimdi... Bülent Bey yazmış, okumayın aramızda kalsın diye. Mesaj bende kalsın ama bir yandan üzüldüm bir yandan sevindim. Neyse neyse, teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Zaten uzun saatler birlikteyiz. Pazar günü sevgili Caner Aydaş'ın ve Ozan Öztürk'ün yokluğunda hani birlikte vakit geçirmek isteyenler için söylüyorum. Saat 10-11, 12-14 ve 17-19'da burada yaklaşık 5-6 saatlik bir dilimde, 3-5 saatlik bir dilimde sizlerle birlikte olacağım. Sohbet etmek, vakit geçirmek isteyen olursa pazar günü sizin sohbetinize ihtiyacım olabilir diyelim, bekleyelim. Selam Burak abi, İzmir'den Gürsel. Sizce Fatih Tekke bu flash transferlerden olumsuz etkilenmiş olamaz mı? Olabilir, yönetmesi zor bir kadro. Ya bu şeydir mesela, sen gündelik trafikte çok iyi araba kullanırsın, çok emniyetli araba kullanırsın, başarılı mahir birisindir de ama altına giderler, 250 beygir bir araba verirler, onu kontrol etmekte zorlanırsın. Bu arada bu Fatih Tekke ile alakalı değil, zapt etmesi zor bir kadro bu. Kendisi de zaten bu minvalde bir açıklama yapmıştı. O yüzden rahat bir biçimde konuşuyorum. Sadece oyuncu grubunu zapt etmek değil. Bu kadar maliyet ve yapıp beklenti yarattığında hani normalde aldığın bir mağlubiyet homurdanma yaratıyorsa bu sefer çok ciddi homurdanmalar yaratıyor. Hal böyle olunca kolay bir iş değil. Fatih Tekke'nin ki o yüzden... çok da azımsamamak lazım. Zor bir görev üstlenecek Fatih Hoca. Bakalım. Abi dün Fenerbahçe maçında kaleci kurtarışlarındaki hatalı istatistikler düzeltilir mi? Bunun hakkında yardımcı olur musunuz? Oğuz'un 14. dakikada serbest vuruştan kaleye çektiği şutu orta olarak girmişler. Birçok kişi mağdur şu anda. Bundan sonra bir hani yoğun bir itiraz vesaire mail ya da işte şikayet olması düzeleceğini zannetmiyorum. Bunu iddia için sorduğunuzu varsayıyorum.
Yani bu kadar saat geçmişken

yaşın üstünden zannetmiyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin ekonomi etkisi gerçekten var. Türkiye Kupası maçlarına gittiği iller bayram ediyordu. Esnaf herkes böyle bir şey. Mesela sevgili İhsan Dilek Galatasaray'la. Onu da Gaziantep deplasmanında mesela gittiğinde çok ciddi bir taraftar grubuyla gidip orada çok keyifli vakit geçirdiğini anlatmıştı. Bir de büyük takımlar Anadolu'daki illerimize gittiğinde orada tabii bir büyük mutluluk, bir şölen havası oluyor anladığımız kadarıyla. Burak Bey merhabalar, iyi yayınlar. Antalya'dan Oğuz. Biraz uzun bir mesaj ama okuyalım, hadi kırmayalım sizi çünkü üzerinden biraz ne kadar? Yaklaşık 5-6 dakika geçmiş, neyse çok eski de değilmiş. Bence futbolda VAR sisteminin kullanım şekli değişmeli. Voleybol ve basketbolda olduğu gibi takımlar hakemin kararına itiraz ederek pozisyonun monitöründen yerinden inceleme ve isteme hakkı verilmeli. Örneğin her takıma bir tane itiraz hakkı verilebilir. Burada madem teknoloji var bence inisiyatifin bir kısmı da sahadaki takımlara vermenin zamanı geldi demiş. Burada benim daha önce bir önerim vardı bu arada bu konuda. Challenge hakkı basketboldaki, futbolda da verirsin. Koç bir defaya mahsus çok kritik bulduğu pozisyonlarda challenge yapabilirsin. Ya basketbolda mesela şey yok hani ne denir ona? Challenge'ı bir kere kullanıyorsun. Eğer haklı çıkarsan o itirazında tekrar o hakkın devam ediyor. Eğer çıkamazsan bitiyor. Futbolda da böyle bir şey yapılabilir. Çünkü çok muğlakta kalan pozisyonları görüyoruz. O yüzden böyle bir şeye ihtiyaç olduğu düşüncesi içerisindeyim. Ben de daha önce önermiştim. Bilmiyorum ne yapılır. Ama maalesef işte yabancı VAR hakemi dedik olmadı. Yerli hakemler değişti olmadı. Bir hakem kadrolarında ciddi sirkülasyon oldu biliyorsunuz birkaç sene evvel. Bu rahmetli Özkan Uğur'un bir şarkısı vardı bilirsiniz. Kopuktu zincir, olduramadım. Olduramazsınız zincir kopuk görünen o ki. Yani yabancı VAR geliyor. Yabancı VAR da kim bil... Yani muhtemelen bilinen hakemlerdir bu arada. Çok yakinen tanımadığım için. Ama bu yabancı VAR hakemi geliyor. VAR skandalları artarak devam ediyor. İnanılmaz. Ya, ölüm mangası gibi Avrupa'dan seçili bir tim mi getirdiler mesela yabancı VAR hakem olarak onu da bilmiyorum. Ya ilginç ya boş verin. Seçimler yanlış, hakemler yanlış, her şey yanlış. Olmuyor, olmuyor. O yüzden daha fazla nefesimizi tüketmeyelim. Yine hakem konuşmayacağız diye giriş yaptığımız programda yaklaşık herhalde geride kalan 2 saate yakın sürede 40 dakika falan hakem konuştuk. Ya bu ilginç bir konu gerçekten. Önder Bey yazmış Ankara'dan. Önder Tabanlı. Az önce benim gözlemeciliğe özenme konusundaki fikrimden beni caydırmaya çalışan dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin üretkenlik yarattığı konusunda ben de katılıyorum. Oğlum Fenerbahçe'nin yılda şampiyon olduğu yılda doğdu. Sonra da tek çocukta kaldık. Önder Tabanlı Ankara'dan yazmış. Yani keşke hani Fenerbahçe şampiyonluklarını futbolla hani daha fazla geniş bir aile hayaliniz varsa şayet tabii ki bu sizin takdirinizdir. Yanlış bir şey söylemeyeyim ama daha geniş bir aile kurma hayaliniz varsa hani basketbol ve futbol branşlarını, voleybol branşını falan da baz alarak hani kupalar üzerinden ilerleseydiniz diye bir yani öneride bulunabilirim. Ya da ne Türkiye Kupası da mesela belki bir argüman olabilirdi. Yani iki çocuk iyidir, tek çocuk da iyidir. Benim de kardeşim var 7 yaşında kendisi. İşte bir aydır falan göremedim, şehir dışındalardı. Bugün yarın onu da bir görmem lazım. Özledik tabii. İki çocuk iyidir, tek çocuk da iyidir. Herkes neyden keyif alıyorsa. Tek çocuklu aileler o şekilde mutlu da olabilir. Yetiyor da olabilir. Ya da ne bileyim ikinci çocuğu da arzuluyor olabilirsiniz. Allah herkesin gönlüne göre versin velhasıl. Öyle bir şey söyleyelim. Burak Bey Ankara Gücü şampiyon olsa o zaman siz görün ekonomiyi demiş Tuncay Bey. Vallahi böyle enteresan fikirler var. Mesela söylüyorum çok bir çekincem yok. Hani bu konuda objektif olduğumu düşünüyorum. O yüzden rahatım. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş en son 20-21'de şampiyon olduğunda ekonomiye nasıl bir renk geldi, hareket geldi hatırlamıyorum açıkçası. O dönem tabii 2021 tabii staj yapıyordum başka bir kurumda. O yüzden ekonomi beni çok ilgilendirmiyordu. Zaten meteliğe kurşun atıyorduk. Hani batmış bitmiş, şaha kalkmış çok o noktada değildim. İşte ailemi arayıp cep harçlığıyla öyle takılıyorduk. Hal öyle olunca tabii doğrudan bunu dert eden kişi de sen şey olmuyorsun. Hani meşhur zincir kahvecilerde ah be Ice Americano 10 lira olmuş falan diyorduk o zaman. Belki bunun sancısı vardı ama dediğim gibi gözlemleme fırsatım olmadı. Bir daha bakacağım yakından ilk şampiyon olan takıma. Sevgili Özgür Meriç, Burak Alacı hayranınız yazmış. Estağfurullah buradan Özgür Bey, Özgür abiye de selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Ya sohbet ediyoruz işte yani Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz.
biraz futbol konuşuyoruz. Çokça maalesef hakem konuşuyoruz. Ama genel son bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım hadi. 5 dakikamız varmış. Son bir mesajlarımızı toparlayalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Sohbet ediyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Çok da büyük bir şey yaptığımı düşünmüyorum şahsım adına. Keyif alıyorum. Yaptığım işi hani iyi de yaptığımı düşünüyorum ama ben dediğim gibi hep meslek konusunda oturup düşündüğümü şeyi düşünüyorum. Hani ben öğretmen değilim, hiç nesil ya da yetiştirmiyorsun, birilerinin hayatına dokunmuyorsun, doktor değilsin, hayat kurtarmıyorsun. Yani aslına bakarsan çok keyifli ve herkesin yapmak isteyeceği, çok da ağırlığı olmayan, bence bir ağırlıktan kastım zorluk, düzelteyim, bir meslek yapıyoruz. Herkes keyif alıyor, biz yaparken alıyoruz, dinleyenler alıyor. Bu kadarı mutluluk. Onun haricinde yani çok da hayranlık bir şey yaptığımı düşünmüyorum şahsen, onu söyleyebilirim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Kuponumu değerlendirebilir misiniz? Burada kendi yaptığım bir şeyden öneride bulunayım. Onun haricinde sizin maçlarınızı süremiz nedeniyle çok girmeyeyim. Barcelona her iki yarıyı da kazanır. Beşiktaş maçına da Vlahovic gol atar, Beşiktaş kazanır gibi bir küçük denemem oldu. Tavsiye ederim. Selam, hakem ve transfer acı zaten konumuz yok. Çünkü bilen bilmeyen yorum yapıyor. TFF Başkanı iş adamı, spordan gelen biri değil. Bu konu yıllarca devam eder. Yani bir şey diyemiyorum tabii ki burada. Bilen bilmeyen yorum yapıyor bırakayım ama en azından TFF Başkanı ile alakalı ya da işte sporla alakalı, yetkililerle alakalı mesleki olarak yaptığınız yorum yanlış değil. Buna ne diyebilirim ki? Hayır, öyle değil diyecek bir argümanım yok. Mark Casado için yorumun nedir? Beğendiğim bir oyuncu, La Masia çıkıştı. Bu gibi oyuncular genel itibariyle fiziksellikleriyle değil, zeka ve teknik kapasiteleriyle ön plana çıkar. Derinden oyun kurma, çabuk tek top oynayabilme ya da ne bileyim işte derin pas atabilme gibi becerilere sahip, bir nebze kesiciliğe de sahip. İspanyol oyuncularda bu vardır bu arada, çok hani fiziksel olarak bıçkın, doğru kelime midir? Bıçkın gözükmeseler de genel itibariyle akıllılardır, doğru hamleyi yaparlar. O yüzden Casado hamlesinin, burada Ilaish Moribo ismi de konuşuluyor bu arada. O da benim Leipzig döneminde beğendiğim oyunculardan, Barcelona döneminde hatta altyapıdayken FM oynadığımız için beğendiğim oyunculardan biriydi. O yüzden Ilaish Moribo ismi de iyi, Casado ismi de iyi. Hangisini tercih edersin desen Ilaish Moribo'yu tercih ederim. O da biraz daha atletik olduğu için. Ama tabii Casado daha burada rakip yarı sahaya yerleştiğinde derinden pas oyununu sağlayabilecek, biraz da orada teknik kapasiteyi, kaliteyi arttırabilecek bir oyuncu. Ilaish Moribo da orada biraz da tabii şey yönünden, ne denir ona, fiziksellik yönünden, esneklik yönünden, atletizm yönünden sizi farklı bir noktaya çıkarabilir. Burada tabii takdir Vincenzo Italiano'nundur. Ne yönde bir şey istediğini kendisi daha iyi bilir. Ama dediğim gibi ben Ilaish Moribo ismi olursa da fit olurum. Casado da iyi bir oyuncu bence. Sözüm size değildi demiş dinleyicimiz. Yani bilen bilmeyen yorum yapıyordu. Yok, üzerime alındığım için söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Hani söylediklerinize antitez olarak söyleyeceğim bir şey yok. Yaptığınız eleştirilerde haklısınız çünkü. Buna binaen söyledim. Yanlış anlamayın beni lütfen. Bir kırgınlıktan ötürü değil. Radyo Spor'un nöbetçi amiri gibisin. Ali Erim, sevgili Ali Erim, gelen tehlikenin farkında mı? 8-9 kişilik dediği kitle büyüyor. İzmir'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Vallahi ben bilemem. Ben bilemem. Burada büyüyen bir kitle olduğunu farkındayım. Ama inşallah herkes de farkındadır. Şimdi burada bizden sonraki saatte sevgili Ali abi de var. İnşallah beni dinlemiyordur şu anda. Şaka yapıyorum elbette ama. Büyüyen bir kitle var. Teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi yolluyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyorsunuz. Ümit ediyorum bu karşılıklıdır. Siz de keyif alıyorsunuzdur burada yaptığımız şeyden. Biraz da duygusallaşıyorum böyle mesajlar alınca. Ümit ediyorum daha da büyüyerek devam eder. Burak Bey, Radyo Spor'da teke tek yeni bir program yapsan kiminle yapmak isterdin? Ali Erim, Genco Boran, Mert Elam, cevap verirseniz sevinirim. Bu üçlü arasından mı, genel mi? Hepsine bu arada program yapmaktan büyük keyif alırım, şeref duyarım ama. Şimdiye kadar program yaptıklarımdan, benim de çocukluğumda hani çok örnek aldığım, onunla büyüdüğüm biri olduğu için Ercan abiyi, burada sevgili Ercan Taner'i ayırırım. Yani bugün hani son programını yapacaksın deseler Ercan abiyle program yapmak isterdim. Neden diye sorarsanız hani oturduğumuzda, dediğim gibi hem bir yandan Ercan abiyle oturup konuşurken kendi çocukluğuma gidiyorum. İşte bu meşhur Sergen Atlı şampiyonluk geldi maç anlatım mesela bizim evde her sene defaatle döner. Özellikle anne tarafında, dedemden bahsediyorum. İşte Barcelona'nın 5-0'lık Real Madrid maçı, bir sürü Goodbye Liverpool anlatımı yine. Ki Ateş Arabaları programının da çok büyük hayranıydım. Biraz da aktüel, entelektüel bir programdı.
Öyle olduğu için biraz daha çocukluğuma gidiyorum.

0: Benim için de çok ilginç bir tatmin oluyor. Yani şu an bulunduğum nokta beni daha çok tatmin ediyor böyle anların içinde olduğumda. O yüzden sevgili Ercan Taner ismini verirdim. Bunun haricinde de diğer hepsiyle, Mert abiyle, Ali abiyle, Genco abiyle, Caner Aydaş'la, Ozan Özturan'la, Vedat Parlak'la hepsiyle program yapmaktan keyif alıyorum. Hepsiyle de çok güzel diyaloglarımız var. Hani burada yaşça küçüğüm birçok kişiden ve bana hiçbir zaman kendimi eksik kötü hissettirmediler. Her zaman daha geliştirmeye yönelik bir yaklaşımları oldu. İnsani olarak çok iyi bir yaklaşımları oldu. Hiç gerçekten ürkeklik, çekingenlik yok üstümde bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum hepsine de. Aykut abiyle güzel program olur diye bir dinleyicimiz yazmış. Bülent Bey. Bir gün fırsat olursa yaparız. Zaten birçok kişiyle program yapıyoruz. Bakalım. Cevahir Bey. Burak Alaca candır, gerisi heyecandır yazmış. Çok teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Mutluluk verdiniz günü bitirmeden. Süremizin sonuna geldik galiba. Doğru mu düşünüyorum? Süremizin sonuna mı geldik? Evet, Batıkan abi biraz yorgun galiba. Ufaktan yorgun gözlerle bana yanıt verdi. Son bir rica olarak Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı tekrardan rica edeyim. Orada da futbol ve basketbolla alakalı haftalık olarak içeriklerimiz genel biraz daha yorum odaklı geliyor. Daha farklı canlı yayınlar da gelecek sezon içerisinde. Dediğim gibi destekleriniz, mesajlarınız ve katılımınız için teşekkür ederim. Şimdiden abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük Anadolu Ateşi'nden bu kadar. Yarın transfer ateşinde düzeltiyorum. Aynen. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Serkan.
6: Efendim abi.
5: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
12: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
13: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
14: Tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Radyo Spor!
16: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını

0: App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün Genco Boran'la birlikte yine yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün 10 geçe reklamından sonra bir iki teker bölümümüz de olacak. Mehmet Ali Sedışık'la bu hafta sonu Aragon'da koşulan yarışı değerlendireceğiz. Kısaca onu da şimdiden anons etmiş olayım. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, yoğun bir hafta olmayacak gibi bu sefer. Hafta içi fikstürü yok. Bu hafta bugün ligde 3. hafta maçları oynanacak. Sonrasında bir boşluk ve gelecek haftayla birlikte aslında asıl yoğunluk başlayacak. Bu haftanın yoğunluğu büyük ihtimalle transferlerle ilgili olur. 4 Eylül'de Türkiye'de transfer dönemi kapanıyor. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece 1'de takımlar UEFA'ya listelerini bildirecekler. Yani bugün...
1: Ama Avrupa bugün son değil mi 31'i?
0: Avrupa bildiğim kadarıyla evet son.
1: Bugün son.
0: Bugün son ama bizde işte 4 Eylül listeler 2 Eylül. Avrupa'da da birçok ligde bugün itibariyle transfer dönemi bitecek. Ama bizdeki hareketlilik de hiç böyle azımsanacak gibi değil. Galatasaray'da bir hareketlilik var. Fenerbahçe'de hem gidecekler hem gelecekler konusunda bir hareketlilik var. Beşiktaş birer birer sözleşme feshetlerini hafta sonu açıkladı ki Çerni'nin, Endidi'nin hala takımdan ayrılma ve yerlerine birer takviye yapılma ihtimali var. Trabzonspor görece daha az hareketli geçirecek ama orada da Buçhari ve Mitongo'nun yine takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Bayağı bir dediğim gibi bu yönde bir hareketlilik göreceğiz. Benim çok sevdiğim bir hareketlik değil. Sabah Ali abiyle konuştuk. Bitse de bir an önce artık kim ne yaptı ne etti bir baksak ona göre yorumlarımızı yapsak sürekli bizim de kafamız karışıyor. Kim ne yapıyordu? 10+4'te neydi durumu? Falan.
1: Mert sabah bir uyandım. Galatasaray'ın iki tane transferi haberiyle uyandım. Yani ben severim ama bu sefer biraz fazla hareketli oldu. Ya ben çünkü şeyi çok severim. Yani bizde genelde son dakikada işte bir iki oyuncu olur olmaz bir şeyler. Ama şimdi az önce senin saydığın isimler yani birinin gelmesindense daha gidecekler tam belli değil. Ekstradan giden olursa yerlerine gelebilecek ihtimaller var. Ben şeyi çok seviyorum. Bence bu sezon yani bugün İngiltere'de de acayip heyecanlı ve hızlı bir transfer sonu günü yaşanacak. Çünkü birçok takımın daha bayağı eksiği var. Yani mesela Liverpool... Iraola şey demişti. Yani bu kanatlarla bu kanat rotasyonuyla sezona başlamamız kabul edilemez demişti. Hı hı. Bakalım işte Liverpool kimleri alacak? Aston Villa 5 tane 6 tane ilk 11 oyuncusunu verdikten sonra yerlerine birileri geldi ama daha bana gelir gibi geliyor. City'de Gakpo acaba olacak mı olmayacak mı? Yine aynı şekilde City'nin istediği biri daha vardı Gakpo ile birlikte yine böyle büyük takımlardan biri.
0: Şu an Alvarez konuşuluyor en son yorulanla. Julian Alvarez eski oyuncuları.
1: Valla Alvarez evet o da ayrılmak istiyor. İki antrenmana çıkmadı. Hatta Türkiye'de de bir heyecan oldu. Bir Osimhen gibi son anda gelir mi gibilerinden ama.
0: Hala olabilir.
1: Son antrenmana çıkmış fakat.
0: Evet evet.
1: Alvarez son antrenmana çıkmış. Yani. Bakalım yani bir şey var ama bu sefer hakikaten biraz... Fazla hareketli oldu.
0: Evet az kaldı dişimizi sıkacağız artık bu kalan günleri sağduyulu bir şekilde bitirmeye gayret edip sonrasında biten kadrolara göre yorumlarımızı yapacağız. Tabii eksik kalacak yine sonuçta kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Hiçbir zaman kadro planlaması. Mesela geçen yıl Galatasaray'ın planlaması için genelde iyi şeyler söylemiştik ama yaşanan ekstrem sakatlıklarla birlikte kadronun işte eksik olduğunu Galatasaray cephesi düşündü ki Okan Buruk da bu dönemde çok daha alternatif bir kadro yapma niyetlerinden bahsetmişti böyle bir sıkıntıya düşmemek için. Belki bu sezon Galatasaray'ın çok sakatlık problemi olmayacak. Geniş kadro kurabilirse ki hala eksik Galatasaray bu arada belki de ihtiyacı bile kalmayacak. Dönem dönem duruma göre, sakatlıklara göre, cezalara göre, turnuvalara göre Afrika Uluslar Kupası'nın işte denk gelip gelmemesine göre değişebiliyor. Bu arada Hüseyin abiden bugün değil yarınmış Avrupa'da transferin kapanması.
1: Yarın mı?
0: Evet.
1: 1 Eylül müymüş?
0: Evet onu söylediği o. Bizden yine tabii erken kapatıyorlar. Bizim de dediğimiz gibi eli kulağında. Bu hafta sonu Süper Lig'de Fenerbahçe Samsunspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi ve sezonun hani özellikle ilk yarıdaki oyun en keyifli oyunlarından biriydi. Fenerbahçe açısından çok hareketli, rakip kalede çok pozisyon bulan, golü de bulan, daha fazlasını da bulabilecek bir Fenerbahçe gördük. Özellikle Oğuz'un performansının yükselmesi iki maçtır. Archie Brown'un sol bekte ona eşlik etmesi ki ikili sağ dışında da anladığım kadarıyla çok yakın arkadaşlarmış. Gol sevincinde de birlikte bir dansı yaptılar. Artık hangi şeyse ben takip edemiyorum. Futbolcuların sevdiği şarkı ve dansları. Onların uyumu, Vedat Muriç'in bitiriciliği, İrfan bu maç yine 10 numarada etkiliydi. Greenwood yine çok fark yarattı süre aldığı dakikalar içerisinde. Merkez zaten Guendouzi, Kante herhangi bir problem yok. Kante dünün yine iyilerinden birisiydi. Böyle çok göze hoş gelen bir oyunu yok belki ama çok faydalı gerçekten. Fenerbahçe için baştan sona güzel, iyi bir sınav oldu diyebiliriz. Sen ne dersin?
1: Yani harfiyen katılıyorum. Fenerbahçe için beklenenden çok daha rahat geçti. Hatta Samsunspor Başkanı bile çok daha farklı yenilmediğimiz için şanslıyız dedi. Yani çok kötü oynadık dedi. Ki Fenerbahçe'de de eksikler vardı. Valla hemen erken gol geldi. Golden sonra da Mert, ben maçı izlerken yani değil ki ilk yarı 3'ün bile gelebileceğini düşünüyordum. Hani ya Fenerbahçe'yi Samsunspor'da bir o kadar organizasyondan uzaktı. Böyle sağ iç organizasyonu çok kötü. Zaten yedikleri ilk goldeki savunma, adam paylaşımı, yer paylaşımı çok kötüydü. Fakat bunu bir türlü skora çeviremedi Fenerbahçe. Ama ihtiyaç da duymadı Allah'tan. Yani kendi adlarına söyleyeyim. Böyle bir 20-25 dakika ikinci gol ne zaman gelecek derken bir yerde de Samsunspor bir dengeyi kurar gibi oldu. Geldiği anlar oldu. Ama Oğuz, yani senin de söylediğin gibi bence Fenerbahçe ile ilgili konuşulacak bir isim varsa şu haftalarda kesinlikle Oğuz olmalı. Yani ben Fenerbahçe'nin sol kanadında Kerem varken, Nene varken Oğuz'un bu şekilde ön plana çıkmasını şahsen ben beklemiyordum. Beklemezdim yani. Ama çok ekstra işler yapıyor. Attığı gol, bana Mert bilmiyorum siz ne konuştunuz ama belki bir kaleci kapattığı yer hatası gibi gözükse de bence 10 numara bitirdi. Ya yani çok özel bitirdi.
0: Şu an tekrar var bak sağda TRT'de.
1: Yani buna hata diyemeyiz. Hı-hı. Ben buna kaleci hatası demem. Hakikaten çok özel bir bitirici vuruş yaptı Oğuz. Ben Lille maçında da Lyon maçında da kendisini kadroda gördüğümde Allah Allah demiştim ama yani Oğuz çok ekstra işler yapmaya ve sanki yeni bir transfer oraya gelmiş gibi ki lazımdı da. Yani orada Kerem hiçbir Fenerbahçeli çünkü memnun etmiyordu. Yani herkes Nene'nin oynamasını istiyordu, arzu ediyordu. Oğuz orada çok ekstra işler yapmaya başladı. Dediğim gibi yani bazen ligin başında olmak büyük takımlar için genelde işte dezavantaj, yıldızların ön plana çıktığı maçlarla kazanır falan deriz ama burada Samsunspor'un hazır olmaktan çok uzak olduğunu gördük ve çok da eksiklerini gördük. Bence Fenerbahçe için çok daha belki de zor geçebilecek bir fikstür çok kolay geçti bu sayede.
0: Evet, Samsun'un eksikleri zaten var. Yani onların özellikle hücumda bir kere Marius yoktu, Muandil Maci. Onun yerine oynayan Fatih maçın hemen başında sakatlandı. Santrfor'u kalmadı Samsun'un. Kanat rotasyonunda çok sayıda sakat oyuncuları var. Onlar sezon içerisinde dönecek. Yani sezon içerisinde onlar da bu kadar kötü gözükmeyeceklerdir. Çok kesinlikle sakatlar döndüğünde. Ama bu bölümde

0: Hani ben ilk iki maç eksiklerine rağmen Samsun'u bu arada beğenmiştim. Ama Fenerbahçe beklentimin çok ötesinde bir performans ortaya koydu. Samsun neredeyse maçın içine dahil etme. Dediğin gibi ilk yarıda belli bir bölüm var Samsun'un cevap verebildiği. Ama genel olarak
1: İkinci yarının başında zaten Oğuz'un o golüyle bitti olay.
0: Aynen, ondan sonra pek Samsun Spor etkinliği de göremedik. Birkaç mesaj okuyayım. Ondan sonra da reklam arasına gideceğim. Bakalım. Gerçi maçla ilgili henüz mesaj gelmemiş ama
1: Fenerbahçe taraftarı rahat.
0: Evet, Fenerbahçe taraftarı için çok iyi bir hafta geride kaldı. Şampiyonlar Ligi üzerine kura çekimi heyecanı. Kura da iyi bir kura. Galatasaray'a kıyasla çok daha iyi, evet, bir kura.
1: Üzerine çok zor geçmesi, puan kaybı olabilme ihtimali çok yüksek bir deplasmandan çok rahat bir galibiyet. Çok iyi gidiyor.
0: Aynen öyle, Fenerbahçelerin keyfi yerindedir. Son bir not o zaman şöyle ekleyeyim reklamdan önce. İsmail Kartal çok tartışılan bir isim. Tercih ettiği oyuncularla veya tercih etmedikleriyle. Ama Uğuz tercihinde net şekilde İsmail Kartal'ın haklı olduğunu gördük hani sonuçlara baktığımızda. Yani evet. Lyon maçında da çok iyi bir Oğuz gördük.
1: Kesinlikle.
0: Bu karşılaşmada çok iyi bir Oğuz gördük. Oğuz'un adı transfer döneminin başında Beşiktaş'la anılıyordu. Geçen yıl devre arası Trabzonspor istemişti. Gitse hani Fenerbahçe taraftarının çok üzüleceğini, karalar bağlayacağını düşünmüyorum. Ki nitekim sen de söyledin hani Kerem'in performans düşüklüğünde Nene genelde isteniyordu. Kimse Oğuz oynasın ya da diyorsa bile çok daha azınlıktaydı o kişiler. Fakat Oğuz öyle iki performans gösterdi ki şu an sol kanadın Kerem'in de önünde yer alan bir ismi haline geldi demek herhalde yanlış olmaz. Bu saatten sonra Kerem'in ekstra bir şeyler gösterip evet, o formayı evet, Oğuz'dan alması gerekecek ya da Oğuz'un performansı düşecek. Ama bu performansla formayı bırakması çok kolay değil Oğuz'un.
1: Aynen.
0: Diyelim 14-12 saatlerimiz, reklam arasına gidelim.
2: Mertel Am ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
5: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
6: İki teker bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda her zaman olduğu gibi Mehmet Ali Selışık bizlerle birlikte. Selamlar, hoş geldin.
7: Merhabalar, hoş bulduk.
6: Bu hafta MotoGP'de 13. yarış Aragon İspanya'da geride kaldı ve İspanyol pilot Marc Marquez'in damga vurduğu bir hafta sonu oldu. Sprinti ve normal yarışı kazandı deneyimli pilot. Sen neler dersin bu hafta sonki yarışla alakalı olarak?
7: Evet, Marc Marquez burada zaten çok güçlü. 2011'de Moto2'de yarıştığından beri burada yarış kazanıyor. Hatta uzun süreli sakatlığından dönüşünde de uzun süre sonra, yaklaşık 3,5 yıl sonra ilk kez burada yarış kazanmıştı. Ve 2024'ten beri bu yarış hafta sonuna kadar antrenman seansları dahil geçilmiyordu. Ve bu sefer antrenmanda sıralamada geçildi ama puan alınan yerlerde yine sprintte ve yarışta geçilmedi. Gayet de üstündü. Şampiyonada da ikinciliğe yükseldi. Zirve ile arasındaki farkı sadece 19 puana indirmiş oldu. Yani bir ikincilikten bir puan daha fazlası. Daha doğrusu bir ikincilikten bir puan daha az oldu. O yüzden zirveye doğru yavaş yavaş gidiyor. Yaz arası da bitmişken Marc Marquez rüzgarı arkasına almış durumda gibi görünüyor. Ama tabii burası hem Ducati'nin hem de kendisinin güçlü olduğu bir pistti. Biraz diğer yerleri de görmek lazım. Fakat kaçınılmaz olmaya devam ediyor gibi Marc Marquez şimdilik görünen o. Alex Marquez de sprintte ikinciydi. Gayet iyi bir iş yaptı yine. Uzun yarışta Pedro Acosta Marc Marquez'in arkasında uzun süre takıldı. Ki önümüzdeki yıl takım arkadaşı olacaklar Ducati'de. Toprak Kazgatlıoğlu iyi bir iş çıkardı. Sprintte 13. sırada finish gördük. 21. başlamıştı yarışa. Sadece 3 sürücünün yarışçı kaldığı yerde aslında geçişleriyle ve temposuyla yükseldi. Onun dışında yine Yamaha'da Jack Miller iyi bir performans sergiledi. Yamaha beklediğimizden biraz daha iyi olabilecek bir durumda gibiydi. Ama uzun yarışta yine lastiklerle alakalı problemler yaşadılar ki 15. sırada ve puan almaya doğru giderken ön lastiğin bitmesi sebebiyle yaşadığı bir düşüşle toprak yarışı tamamlayamadı. Yine tabii Yamaha'nın problemleri sürüyor fakat toprak yine kendini göstermeye devam ediyor. Biz ekrana gelen bir geçişinde anlatma fırsatı bulduk sevgili İzgecan Güral'la. Bizi heyecanlandırmaya devam etti. Moto2'de de Deniz Öncü Silverstone'da sergilediği performansın üstüne yine burada da bir 8.lik elde etti. Yine gerilerden başlamıştı aslında. Kıl payı sıralama seansının 2. bölümüne kalmayı yani ilk ön taraflardan başlamayı diyeyim garantilemeye çok yakınken bindeliklerle dışarıda kalmıştı. O yüzden 18. sıradan yarışa başladı ve 10 sıra yükselip yarışı 8. sırada tamamladı. Üst üste 2 8.lik. Deniz de biraz ritim bulmuş gibi duruyor. Önümüzdeki yıl için tabii Moto2

0: yaptın. Hani benim soracak pek fazla bir şeyim kalmadı. Eklemek istediğim.
1: Yapacağım, pardon.
0: Efendim?
1: İşte tam şey, soruları da söyledim. İki tarafı da, iki repliği de ben söylemişim gibi oldu.
0: Evet. Teşekkür ediyorum. Hani ağzına sağlık.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman sporcularımızı ve motor sporlarını desteklediğiniz, değer verdiğiniz için.
0: Biz teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. İyi programlar.
0: Eyvallah. Kolay
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
0: 14-18 saatlerimiz, reklam arasından önce Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Fenerbahçe ile ilgili birkaç mesaj okuyayım şimdi bu bölüme başlarken. Oğuz'un Fenerbahçe'den ayrılmasına üzülmeyecek olanların Fenerbahçeli olabileceğini düşünmüyorum. Yetenekli yerli oyuncu kıtlığında Oğuz gibi bir değere sahip olmak büyük şans. Hem de birkaç mevkide oynayabilen bir oyuncu. Samsun maçında topu Avrupa'yı bir oyuncu kalitesinde en olması gereken yere vurdu demiş Nedim Küçük gönderdiği mesajda. Yani tabii bu performansları oyuncular gösterdikten sonra genelde hak ettikleri ya da hak etmedikleri, artık o tartışıda da saygıyı görüyorlar. Bu performans olmasaydı, iki maç Oğuz için kötü geçseydi, Oğuz'un bu takımda ne işi var? Çünkü geçenlerde bir Fenerbahçeli dinleyicimizden bir yorum gelmişti. Hani bütün yerliler değişmeli Fenerbahçe'de. Hiçbiri şu anda işte performans vermiyor, verecek gibi de değiller diyordu. Genelde yerlilerle ilgili çok olumlu bir hava yoktu. Şu anda Oğuz'un kıpırdanması bir fark yarattı kesinlikle. Oğuz'a hani dün İrfan Can Kahveci'yi ekleyebiliriz. Kısmen bence bir kıpırdanma oldu. O da merkezde tercih edildi İsmail Kartal tarafından. İsmail Yüksek, Ali abi de sabahları bahsediyor. Oyuna girdikten sonra dinamizmi yükseltiyor, sertliği yükseltiyor. Hani iyi bir rol oyuncusu konumunda gözüküyor. İlk 11'de fırsat bulursa da iyi bir performans gösterebilir. Bunların sayısı artarsa Fenerbahçe'de tabii ki yerlilerle ilgili algı değişir. Ama işte bu oyuncuların da bir şeyler katmaları gerekiyor. İşte mesela Çağlar şu anda herhalde Fenerbahçe'de kalmasına pek olası gözükmeyecek şekilde bakılıyor. Bu transfer döneminin bitmesine yakın takımdan ayrılabileceği konuşuluyor hala. Çağlar'ın bunu düzeltmesi çok kolay değil. Cengiz Ünder öyle. Hani özellikle Türk oyuncular, yüzleri eskimiş oyuncuların normalden de daha fazlasını yapmaları gerekiyor Türkiye'deki futbol ikliminde kendilerini kabul ettirebilmeleri için. Burada da biraz tabii oynadıkları takımın form durumunun, takım arkadaşlarının da oyuncuların performansında etkisi olduğunu söylemek lazım. Teknik direktörlerin bakışının da. Genel kanı neydi Fenerbahçe'de İsmail Kartal göreve geldiğinde? Ben de benzer düşünüyordum. Yerli futbolcunun performansı artabilir. İşte ilk döneminde İrfan Can Kahveci kariyerinin en iyi sezonunu geçirmişti. Yerli futbolcunun performansının yükseldiği hep düşünülüyordu. Burada da hani Oğuz'un performansında tabii ki ne kadar İsmail Kartal etkisi var, bunu ölçebileceğimiz bir şey yok. Ama etkisi olabilir. Çünkü kendinizi futbolcunun yerine koyun. Sizi önemseyen, sizle özel olarak ilgilenen biri için daha çok şey yaparsınız. Daha rahat hissedersiniz. Bildiklerinizi daha rahat sahaya yansıtabilirsiniz. Ama tam tersi bir durumda, size önem vermeyen, işte ne bileyim size ilgilenmeyen, belki küçümseyen bir hoca varsa ya da işte çalışan olarak düşünürseniz müdür vesaire, oradaki performansınız çok daha farklı olur. Hani burada diyebilirsiniz ki profesyonel hayat, müdürün veya hocan sana nasıl davranıyorsa davransın, sen her zaman işte elinden gelenin en iyisini vermek zorundasın. Doğru mu? Doğru. Ama futbol ya da hayat öyle düz ilerlemiyor. Bu doğru olmakla birlikte tabii ki o dokunuşlarında oyuncuların veya çalışanların hayatlarında, iş hayatlarında etkisi oluyor. Oğuz Aydın'da da gerçekten merak ediyorum. Bu çıkışın sırrı ne? Ne kadarı İsmail Kartal? Ne kadarı bireysel ekstra çalışma? Ya da normal, hani denk geldi bu performans, bilemeyeceğiz. Ama ben, hani bana sorarsanız, İsmail Kartal dokunuşu olduğunu ben düşünürüm. Oğuz'un da ekstra çalıştığını düşünebilirim. Çünkü durduk yere hani bu performanslarda bu seviyede ortaya çıkmıyor. Ekstra şeyler olması lazım. Onu da tabii en iyi Oğuz cevaplayacaktır ama benim kısa yorumum bu olsun.

0: Mert Hakan Yandaş nerede diye bir soru gelmiş. Onun cezası devam ediyor ama takımla birlikte de çalışıyor. Yerli rotasyon da önemli. Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe'nin şu anda eksik olduğu orta saha rotasyonunda bir oyuncu olarak. Onun da hani cezadan iyi şekilde dönmesi Fenerbahçe için bir artı olur. Onu söyleyeyim. Diğer bir mesaja geçiyorum. Bünyamin isimli dinleyicimiz. Ben Fenerbahçe olarak şu anki durumdan ziyade sezon sonundaki duruma bakmak isterim. Yani sonunda şampiyonluk yoksa şimdiki iyi oyunun bir önemi kalmıyor demiş. Sonuç odaklı bir dinleyicimiz.
1: Evet ama yani iyi oynayacaksın ki sonuca gidebilesin. Yani kötü oynayaraktan ya da iyi transfer yapmayarak, eksikleri tamamlamayarak sonuca zaten gidilmez. Erkenden havlu atılır. Şöyle diyebilir belki kendisi. Hani şu anda iyi ama sonuca gidilip gidilememesi yolunda bakalım bütün bunlar ne kadar işe yarayacak.
0: Orada şeyi canlandırdı bende. O 99 puanlı sezon. Hani Fenerbahçe skor alıyordu. Ama Galatasaray 102 puan alınca Fenerbahçe'nin evet. O puanları almasının hani şampiyonluk için bir anlamı kalmadı.
1: Evet.
0: Dinleyicimiz herhalde öyle bir şeyden bahsediyor. Hani Fenerbahçe iyi oynuyor, puanlar alıyor ama sonunda şampiyon olmadıktan sonra bir anlamı yoka getirmiş. Tabii ki kendi içinde bir anlamı var. Katılıyorum senin dediğine. Sonuçta bu puanlar olmadan, bu oyun olmadan sezon sonu gelmiyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bir anda final noktasına gitmiyorsun ligde. Adım adım, hafta hafta oynayarak üzerine koya koya gidiyorsun. O yüzden şu anki durum tabii ki önemli. Sadece sonuca da bakmamak gerekiyor. Bu şey mantığı gibi oluyor. Hani testlerde sonucu doğru biliyorsun bazen ama gidiş yolu da önemli ya. Nasıl yaptığın?
1: Yani şu futbolda önemli. Kötü oynadığın günlerde puan kaybetmemen çok önemli. Çünkü her zaman kötü futbol oynamazsın. Bazen kötü futbol oynarsın. Eksiklerin olur. Yorgun olursun. İşte milli maç arası dönüşü olur. Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maç dönüşü olur. Oralardaki kötü oyunu tölere etme yüzdesi çok önemli ama sonuçta iyi oynayacaksın ki sonuca gidebilirsin genel anlamda.
0: Peki Cengiz Ünder bu akşam eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacak demiş Çorum transferinden sonra. Bununla beraber hayırlı günler demiş Gaziantep'ten Ali. Lukaku'nun form tutacağına inanıyor musun? Geldiğinde hazırım demişti. Abi adam top tutamıyor demiş. Şu an Vedat Muriç kadar etki etmediği açık Lukaku'nun. Vedat Muriç'ten daha az hazır olduğu açık. Fizik olarak da biraz form tutması zaman alabilir. Ama şansı Lukaku'nun Vedat Muriç'in performans vermesi. Normalde Lukaku bir numaralı santrfor olarak düşünebilirdi kariyeri itibariyle ama şu anda Vedat Muriç de tıpkı Oğuz için söylediğimizi Vedat Muriç'in de söyleyebiliriz. Yani Lukaku'nun formayı alması için çok daha ekstra işler yapması gerek.
1: Mert Talisca bile unutuldu bir anda. Yani Vedat Muriç'in formundan ve oynadığı oyundan dolayı. Hani ben Ali ile birlikte biz ne olursa olsun sanki Talisca bir kalmalı, iyi bir işte 9 numara, 10 numara yedekleyicisi diyorduk ama hani gitmesi gereken yabancı hala olacaksa Fenerbahçe'nin planlamasında gönderilmesi gerekecek bir oyuncu olacaksa Vedat Muriç öyle bir ortaya çıktı ki Talisca'nın gönderilmesi ya ben şu anda çok çabuk fikir değiştiriyorum değil mi? Okeyim ama yani. Şu anda tamamım ben. Gidebilir Talisca.
0: Bu maça bakarsan öyle ama başka maçta da arar.
1: Ama Lyon maçında da öyleydi mesela. Yani attığı kafa vuruşu sonraki tamamlaması. Yani şimdi nasıl söyleyeyim? Sanki Talisca olduğunda her sene bir artı 20 gol olacakmış gibi bir görüntü verdi Talisca. Ama Talisca olmadığında onun yerine oynayacak oyuncunun da gol atma ihtimalini tabii göz ardı edemeyiz. Bir de bu oyunu, bu 20 golü atarken de ya da 20'ye yakın hiç önemli değil o kadar fazla atması santrafor forvet becerilerini yerine getirip yanındaki, sağındaki, solundaki, arkasındaki oyuncuları da devreye sokabilme özelliği. Yani Vedat Muriç hakikaten Fenerbahçe'nin aradığı o santrafor benim dedirtti son iki maçta. Lyon ve Samsunspor maçında resmen bunu dedirtti.
0: Yalnız Talisca'yı bence 10 numara olarak da düşün. Genco abi sadece santrafor olarak değil. Dün mesela Asensio da yoktu. Talisca'da olmayınca İrfancan Kahveci oynadı orada. Yani Asensio da çok sık sakatlanırsa eğer.
1: Ki bu potansiyeli var doğru
0: söylüyorsun. Var gözüküyor. 10 numara için yine.

0: Talisca aranabilir. Hani Santrfor'da aranmaz ama bu sefer 10 numara için. Numarada. Talisca neredeydi, niye gönderdik gibi şeyler söylenebilir.
1: Ya doğru söylüyorsun ama işte bak ben bunu senle değil de Ali ile ikili yaptığımız programda konuşmuştum. Galatasaray için söylemiştim. Hani her mevkinin çok mu iyi yediği olabilir. Ya yani bir yerde bir risk alacaksın. Hani işte Vedat Muriç, arkasında Lukaku, sağda işte Greenwood var. Ondan sonra Kante, Guendouzi, Ederson, ondan sonra savunmada Ake, savunma dörtlüsü olduğu gibi yabancı zaten. Şimdi eldeki mevcut yabancı kuralıyla zaten bunların U23'ü de dahil ederekten 5'ini ya da 6'sını yedekleyebiliyorsun. Yani 5'ini ya da 6'sını yedekleyebiliyorsun. Bir yerlerde risk alacaksın. Aslında da haklısın, doğru söylüyorsun. Yani hani sırf 9 numara değil 10 numara olarak da düşünülebilir Talisca. Ama işte o zaman da benim düşüncem, hani bu kadar formda iyi oynayan, oynadığı zaman da skora katkı veren bir Talisca varken Asensio'yu kesebilir misin kariyer anlamında? Bu kadar formdayken Asensio oynatıp Talisca'yı kesebilir misin? Şöyle bir sorun çıkabilir. Yani dertlerin en büyüğü bu olsun diyecek Fenerbahçeliler ama hani hangisine karar kılıp oynatırsa İsmail Hoca, o kötü oynadığında ya Talisca varken formsuz Asensio'yu niye oynattın ya da tam tersi olacak. Ama işte dediğim gibi Mert, bir yerde de risk alınmalı ama her matematik anlamında da sonuçta kural belli. Her oyuncunun yediği de süper olamaz Galatasaray'da, Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta.
0: Şimdi bir mesaj şöyle gelmiş İzmir'den Tezcan. Ben Oğuz Aydın'ın, Tezcan ben demiş, Oğuz Aydın'ın bu formu Kerem'i yedek bırakır mı? Ben bırakacağını düşünüyorum ben bu de. Aşamada. Bir de Galatasaray'a buradan geçecek olursak Leroy Sané iki karşılaşmada yedek kulübesinde. Sakatlı olmamasına rağmen Yunus Akgün oynuyor. Okan Buruk gözünü yaşına bakmıyor şimdilik gözüken o. O yüzden Kerem de yedek kalabilir, Lukaku da yedek kalabilir, işte Sané kalıyor. Bunlar kolay kararlar değil, dile kolay. Bu tarz oyuncuları yedek bırakmak, biraz onların kaprisiyle de uğraşmak gerekebiliyor. Haliyle alışkın çünkü oyuncular ilk 11'e yedek kalmaya alışkın değiller. Orayı da yönetmek gerekiyor bir teknik direktör olarak.
1: Peki, saatlerimiz buçuk oldu ama istiyorsan sorayım. Reklam arasından sonra konuşalım. Leroy Sané adı önümüze düştüğü için sana sormak istiyorum. Hem geçen sezon hem de bu sezon başlangıçta yedek kalması ya da oynadığı oyundaki katkısı itibariyle. Ne kadar memnunsun Leroy Sané'den?
0: Ben ismiyle orantılı bir performans gördüğümüzü düşünmüyorum.
1: Yani bence hala yanına yaklaşmıyor.
0: Aynen.
1: Yani şimdi Leao geldi, Barış var, Yunus var. Bir defa ben şundan çok rahatsızım. Leroy Sané adam eksiltmeyi, çalım atmayı seven ve bunu da başarabilen bir oyuncu. Fakat yani mesela Göztepe maçında maç 3-2 iken Galatasaray ceza sahasının tam köşesinde çalım atacağım diye kaptırdığı topu gördün mü? Az daha 3-3 oluyordu. Ve Leroy Sané her maç bundan bir tane yapıyor oyundayken. Bak en az. Ve gol yedirdiği maçlarda oldu Leroy Sané'nin. Yani mesela buna neden dur denilemiyor? Bunu neden daha azaltması tembihlenemiyor? Yani süperstar olduğu için konuşulamıyor mu? Ya da konuşuluyor da kendisi dinlemiyor mu? Bu bir yana, bir de dediğin gibi yani Manchester City ve Barcelona CV'sine sahip Almanya milli takımında yıllarca gördüğümüz o Leroy Sané'nin hala Galatasaray'da o seviyenin yanına bile yaklaşmadığını ben de düşünüyorum. Şimdi bir risk aldı Galatasaray. Leao'yu alarak. Yani benim 15 yıldır İtalya'da yaşayan bir arkadaşım var. İki tane Milan Instagram sayfası yolladı bana evvelki gün. Leao transferi gerçekleştikten sonra. Altındaki yorumlara bak dedi. Hepsi İtalyanca. 1500 yorumun 100'üne baktıysam 95'i olumsuzdu. Kurtuluyoruz bu bidondan. Hangi takım buna bu parayı vermiş? Çok şükür kurtulduk gibilerinden. Ama o arkadaşımın bana dediği şöyle.

0: Bir şey var. Mutlu olduğu zaman da seviyesini çok yükseltebilen bir oyuncu. Ve Osimhen'le de çok yakın arkadaşlarmış. Yani çok çok yakın arkadaşlarmış. Hatta maç sonunda Osimhen galiba Leao'nun menajerine, avukatına teşekkür ediyor. Buraya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok istiyordum falan gibilerinden bir laf ediyor. Şimdi bak ben Ali beraber konuşmuştuk. Leao ile ilgili ne dersin? İyi bir Leao muhteşem. Hatta Leao Osimhen'in kanat versiyonu. Fizik gücü anlamında. Yani müthiş bir fizik gücü var bu oyuncunun. Ama şöyle de bir tehlikesi var. Yani Milan gibi dünya futbolunun en önemli kulüplerinde bile başına buyruk takılan, sorun çıkartan, teknik direktör dinlemeyen, işte yüzde yüzünü vermediğini gördüğün bir karakterden bahsediyoruz. Hani şey yaparsın ya, Milan'a gittin mi, Mert Real Madrid'e gittin mi, tamam burası benim yuvam dersin, daha yükseği olamaz dersin ve elinden geleni yaparsın. Ya bu genç yaşında Milan'a gidiyor, umrunda olmuyor. Mutsuzsam mutsuzum diyor. Antrenmanlarda yüzde yüzünü vermiyor. Hocanın istediklerini yapmıyor. Ama işte Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş gibi müthiş taraftar desteğine ve farklı bir futbol kültürüne sahip takımlar da bu oyuncuların kendine gelmesi için çok güzel bir yer. Yani çok güzel bir durak. Leao'yu Galatasaray kendine getirirse Leroy Sané gidebilebilir yani, öyle söyleyeyim.
1: Sen Leao ile ilgili konuşurken aklıma Onana'nın durumu geldi. Onana geçen yıl Trabzon'un gündemine geldiğinde çok revaçta bir oyuncu değildi. Yaptığı hatalarla genelde dikkat çekiyordu. Ben
0: Ben de
1: de
0: şahsen, ben de
1: açıkçası
0: şahsen.
1: mesafeliydim çok yüksek
0: Aynen,
1: bir yıllık
0: aynen.
1: ücreti olacağı için. Ama Trabzonspor'da direkt bir hata yaptığını hatırlamıyorum şu ana kadar. Onana'nın ekstra kurtarışlar üzerine çabası tabii.
0: Hata yapmadığı gibi inanılmaz sahiplendi.
1: Çok genç kalecilerle çok iyi
0: Evet, evet.
1: anlaşıyor,
0: Yani
1: onlara mentorluk
0: antrenmanlardan
1: yapıyor.
0: sonra genç kalecilerle ekstra çalışıyor. Maç antrenmanlara erken gelip onlarla ilgileniyor. Eldivenlerine, ayakkabılarına, kramponlarına bakıyor. Yani burada artık bu sezonun benim meşhur şeyim bu olsun. Mottom sustum. Onana konusunda sustum yani. Bakalım Leo'da ne olacak, hep beraber göreceğiz ama şunu söyleyeyim. Şunu net söyleyeyim. Sorunlu, sorunsuz, şu bu ne olur Leo bilmiyorum ama Sané geldiğinde çok nettim. Olmasını istemiyordum. Hayal kırıklığı yaşanacak diyordum ki gene bile beklentimin biraz üzerinde oldu ki hala birçok Galatasaraylı'nın ve Türk futbol severin bildiği Leroy Sané'nin çok altında bir performans sergiliyor. Leo'dan daha ümitliyim bak. Bunu net söyleyebilirim.
1: Leo'dan daha
0: Daha
1: ümitlisin.
0: ümitliyim.
1: Leo'nun taraftarı arkasını alıp performansını yükseltme ihtimali çok daha yüksek Sané'ye göre. Sané de çok yani bir donukluk bir şey var.
0: Robotik.
1: Değil mi? Bir robot gibi yani.
0: Evet.
1: Ben donuk dedim, sen robotik dedin. Aynı kapıya çıkıyor. Aynı tespiti herhalde herkes yapar. Ama Leo daha böyle taraftarla bağı kuvvetli olabilecek bir isim. Osimhen'le de ortak geçmiş olarak ikisi de kariyerlerinde bir dönem Lille'de oynadılar. Ayrı dönemlerde oynamışlar gerçi. Leo gitmiş, Osimhen gelmiş o takıma. Ama demek ki bir yerden
0: Ya
1: tanışıklığı var.
0: ben şeyde gösterdi, arkadaşım bana yolladı. İtalya'da galiba Napoli'nin şampiyon olduğu yılın futbolcu, futbol adamları ödüllerinde yan yanalarmış ve inanılmaz samimi sohbetleri, beraber iniyorlar, beraber çıkıyorlar. Başka kimseyle sohbet etmiyorlar. Yani hani zannedersin ki ben sen İtalya'ya gittik. Başka dil bilmiyoruz İtalyanca. Hep sahneye çıkıyoruz. Kendi kendimize kıkık gülüyoruz ediyoruz. Aşağı iniyoruz. Bir daha sohbet ediyoruz. Onun gibi bir şeydi yani o ikisinin sohbeti. O ödül töreninde.
1: Bir araya gidelim. 14:37 son aramız. Sonra buradayız.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi. Radyo Spor.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.

0: 14.39 saatlerimiz, reklamdan önce Sané ve Leao üzerinden konuşuyorduk. Sané şu ana kadar hani bizim gözümüzde çok hani beklentinin altında kaldı. Benim Sané ile ilgili en rahatsız olduğum şey hani o top kayıpları da var tabii ki ama çok basit topları taca atması, direkt rakibe vermesi, böyle ayak hassasiyeti bir top class oyuncu için çok iyi gözükmedi. Hep böyle miydi? Çok yakından tabii takip etmedim kariyerini ama Galatasaray'da çok çok basit hatalar yapması benim en çok dikkatimi çeken ve rahatsızlık duyduğum şey Sané'de.
1: Ya Sané'nin en büyük özelliği dar alanda çok inanılmaz hızlanması ve yön değiştirmesi. Yani dar alandaki çalımları 2-3 oyuncuyu bile sanki orada yoklarmış gibi geçebilmesi, hızlanması, terse dönebilmesi. Ben mesela seninle futbol konuşuyorsak, Sané'yi konuşuyorsak şey demezdim. Leroy Sané'nin ben hiç 25 metre ayağa teslim bir pas atar. Ondan sonra hani böyle vurduğu zaman çatala vurur. O bende yok Sané için. Sané ama çok güzel adam eksiltir. Çok güzel süratlenir. Bunu hala yapıyor. Ama yani eski günlerini arayıp ya da karşısındaki Türkiye Ligi'ndeki oyuncuları Avrupa'daki meslektaşlarına göre biraz daha kolay olduğunu düşünüp daha mı fazla yapıyor, daha mı fazla takılıyor ve çok top kaybediyor. Yani çalım atarken değil pas verirken de evet. Çok gerçekten laçka paslar verdiğini ben de söyleyebilirim. Ama yani şimdi iki gündür CBS'e baktım, Sky Sports'a baktım. Özellikle CBS'te Galatasaray'ın hücum attı. Yani bütün Avrupa şey bekliyor Galatasaray'dan. Minimum bir çeyrek final Şampiyonlar Ligi'nde. Yani 9 numaran Osimhen, sağda Sané, solda Leao. Şimdi gerçekten bu üçünün 1-2 maç olacaktır Mert ya, hayal edelim. Bu üçünün aynı anda çok iyi olduğu 2-3 maç olacaktır mutlaka. Yani Sané'nin çünkü Galatasaray'da 50 maç oynadıysa 50'sinde de kötü oynamadı.
0: Tabii ki.
1: 8'i de iyi oynadı. 3'ünde çok iyi oynadı. 39'unda kötü oynadı. Yani öyle atıyorum kafadan şimdi. Ama benim gözümde bu. Ama şimdi Sané'nin de Leao'nun da çok iyi oynadığı bir maçta Osimhen falan eyvahlar olsun yani, rakip dağılır yani.
0: Bir de Şampiyonlar Ligi'nde bir maça denk gelirse.
1: Tam da onu diyecektim. Benden uzun yaşayacaksın.
0: olabilir. Yani öyle bir senaryoda çok şey hayal ettirir tabii ki. Bir de Sané'yi hadi çok eleştirdim. Bir de onun penceresinden bakayım. Geldiği takım Bayern Münih. Ondan önceki takım Manchester City. Çok iyi sistem takımları. Galatasaray'ın oynadığı ya da Okan Buruk'un oynattığı oyun, Süper Lig'in kalitesi, acaba Sané'nin performansının beklentinin altında kalmasında payı ne kadardır?
1: Çok güzel.
0: Bunu da hani eleştirirken tamam, biraz onun penceresinden de bakalım isterim.
1: Doğru ama şimdi çok büyük bir ihtimalle hani şey demiştik, Muhammed Salah'ın Trabzon'daki attığı golde çok güzel bir 1-2 paslaşıp verkaç yapıp

0: şeye vurduğu,
1: Muçi
0: ile paslaştı, attığı gol vardı. Hatta tweet atacaktım. Aslında Leroy'sa de bunu çok yapmak isteyen ve yapan bir oyuncu. Bunu tabii ki Bayern Münih ve Manchester City'de de çok yapıyor. Tamam, burada onun seviyesini düşürebilen bir faktör olabilir bu ama adaptasyon denen bir şey var Mert. Yani sen bunu yapamıyorsan buna göre farklı özelliklerini ön plana çıkartabilmelisin. Ve sen Leroy Sané'sin. Sen sadece bu iyi verkaçları yaptığın için Leroy Sané olmadın. Senin başka özelliklerin de var. Burada mesela Manchester'da, Bayern'de yapamadığın şeyleri arkadaşlarının seni anlayamamasından ve seni iyi besleyememesinden dolayı başka özelliklerini ön plana çıkartabilmen çoktan lazımdı diye düşünüyorum. Yani şu sezona hala baktığımızda Leroy Sané ile ilgili soru işaretler varsa bunun olmaması lazım. Bu varsa bunun sebebi ve sorumlusu Leroy Sané'dir derim ben. Hı hı.
1: Mesela şu an Greenwood çok daha net bir performans sinyali veriyor en azından.
0: 10 kere Greenwood'u tercih ederim yani. Leroy Sané'ye Galatasaray'a 10 kere.
1: Aynen öyle. Salah da mevki itibariyle o bölgenin oyuncusu. Daha çok merkezde kullanıyor Fatih Tekke ama Salah da belli bir sinyal verdi işin ucun tarafında. Sané'de ben de pek o sinyali göremiyorum.
0: Peki sana soru. Greenwood'u mu isterdin, Salah'ı mı?
1: Ben Greenwood'u isterdim.
0: Ben de Greenwood'u isterdim.
1: Daha genç, daha dinamik.
0: Ben de Greenwood'u isterdim.
1: Salah'a kıyasla daha aç olması muhtemel. O yüzden Greenwood'u tercih ederdim. Peki 14.45 son 10 dakikamız Gencu abi. Bugün Süper Lig'de 2 maç var. Aynı saatte maalesef. Ya da bilmiyorum maalesef mi artık, iyi mi tartışılır. Tabii iki maçı ayrı ayrı canlı olarak izleyemeyeceğiz. Normalde yayıncı kuruluş aynı saatte iki büyük takım maçını istemez ama
0: evet,
1: mesela
0: ben
1: burada
0: şaşırdım.
1: Yayıncı kuruluştan da bağımsız herhalde sıcaklarla alakalı erken saate bir maçı koymadılar diye düşünüyorum. İstanbul bayağı sıcak bu arada bugün.
0: İstanbul bugün sıcak. Dün evvelki gün rüzgarda biraz iyiydi ama evet, bugün gerçekten sıcak.
1: Diyarbakır da büyük ihtimal tabii.
0: Çok sıcaktır.
1: Sıcak. O yüzden iki maç 21.30'da oldu. Sen bugün konuştun mu YouTube yayınında bilmiyorum maçları ama.
0: Bugün yayınımız yoktu.
1: Ha, yok muydu? Yine de olsun. Bu programa özel o zaman, hı-hı, yorumlarını merak ediyorum. Beşiktaş iki maçtır kaybediyor ligde ve Avrupa'da. Gol atamadan kaybediyor karşılaşmalarını. Ama bugün kendi evinde olacak. O maçlar deplasmandaydı. Kendi evinde böyle bir reaksiyon, bir coşku, bir şey bekliyor musun Beşiktaş'tan?
0: Bekliyorum. Bir defa Zalgiris maçında Orkun'un oynamamasının ve Orkun'un ne kadar önemli olduğunu bence çok net bir şekilde gördüğümüz bir maç oldu. Ama Ali'ye söyledim, sana da söyleyeyim. Yani ben Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu kadar futbola yatırım yapan, bu kadar paralar harcayan kulüplerin, bak bazı maçlarda yenilirsin ve hay Allah konsantre olamadın şu bu falan dersin Mert ama ben mesela bu üç büyük takımdan birinin Zalgiris'e yenilmesini ben kabul etmiyorum. Yani kesinlikle hatta Ali de bakalım dedi, hakikaten senin dediğin ölçekte bir sürpriz olmuş mu hiç Konferans Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde diye baktı. İlk maçı deplasmanda yensin, ilk maçı kendi evinde 5 atarak kazansın. Hangi takıma baktıysa hepsi rövanşı da kazanmış. Ve yani ben kimle çıkarsa çıksın ki Zalgiris rotasyona gitti. İstanbul'da evet, oynayan 7 oyuncusu oynamadı. O maçı kazanması benim gerçekten çok kabul edebileceğim bir sonuç değildi. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Bir reaksiyon gelecektir. Bir reaksiyon gelecektir. Ben Beşiktaş'ta Orkun'un çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Hatta bugün Orkun'dan golde beklerim, şutlar beklerim, paslar beklerim. Vlahovic ilk defa ilk 11 çıktı Zalgiris maçında. Bak ben bir şey diyeyim mi? Bir bilgim falan yok ama ben mesela nasıl Beşiktaş'ın Zalgiris'e mağlubiyetini kabul etmiyorsam bence İtalyano da kabul etmemiştir. Yani bir futbol adamı, yani senin takımının oyuncularının aldığı maaşa bak, kurduğun takıma bak. Vlahovic var, Orkun var, Salih var, Endidi var, 20 milyonluk stoper yedeğin, Nubel gelmiş, Çerni bir tarafta. Yani dememiş midir arkadaşlar siz bu takıma nasıl yenildiniz ya, utanmıyor musunuz? Yani ben şimdi Türk versiyonuyla söylüyorum. Bence kendince bir kızmıştır, bir kulak çekmiştir. Öyle düşünüyorum. Hı hı. Çünkü gerçekten bu mesleğin içindeysen, ya mesela ben Efe ile cumartesi konuştuğumuzda, ya Genco bence abartıyorsun dedi. İlk maçı 3-0 kazanmış takım, rövanşta konsantre olamadı. Ya rakibin konsantre olunca

0: yenemeyeceğin bir rakip değil bu senin. Yani Litvanya'da futbol bizim tenisimiz gibi, golfümüz gibi bir şey. O kadar alt sıralarda yer alan. Önce adamlarda basketbol var. Ondan sonra kış sporları var. İşte hokeydi, kayaydı, o suydu, bu suydu. Futbol kim bilir nerededir yani adamlarda. Dolayısıyla öyle motivasyonla, konsantrasyonla açıklanacak bir mağlubiyet değil bence bu. Bunun önlemi alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Çorum'un da Galatasaray maçı herkesin aklında ama Galatasaray o maçta nasıl berabere kaldı? İşte 30'dan fazla şut çekti. Gol ortalaması 2.90 küsürdü yanılmıyorsam. Yani ikinci defa olmaz o yani. Çekirge aslında üçüncü defa sıçramaz da bu ikide kalır.
1: Ben iddiada şöyle yazdım. Maç sonucu 1 ve 2,5 gol üstü dedim. Biraz risk oldu. Çünkü Beşiktaş'ın bu sezon 2,5 gol üstü biten tek maçı var.
0: Ben de onu verdim. Niye verdim biliyor musun?
1: Sen de mi öyle verdin?
0: Yok. Ben Beşiktaş'ın iki handikaplı yani ikiden daha fazla gol atacağına inandığım tek bir iddia verdim. Zalgiris maçı, o da rakip Zalgiris olduğu için.
1: Ha.
0: Oradaki futbol kültürünü bildiğimden dolayı. O yüzden mağlubiyetini ben hazmedemiyorum. Bir futbol sever olarak ve Litvanya'daki futbola bakış açısını bildiğimden dolayı. Mesela bence sen risk almışsın gerçekten.
1: Aldım hani 3-0 bitebilir mi? Bitebilir. 2-1 bitebilir mi? Bitebilir diye düşündüm. Dediğim gibi biraz işte 8 maç yapmış Beşiktaş. Sadece biri 2,5 gol üstü bitmiş. O dediğin karşılaşma 3-0 biten. Onun haricinde hep 2,5 gol altı biten bir durum var Beşiktaş'ta. Bakalım bugün o havayla birlikte iç sahada bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Orkun daha dinlenmiş şekilde çıkacak. İşte hücum hattı herhalde tekrar oynayacak benim okuduğum kadarıyla. Vlahovic pek iyi gözükmedi. Tabii yine takım çok iyi gözükmediği için çok net yorum yapmak da doğru değil Vlahovic ile ilgili. Ama bugün ben Oh'un çıkacağını bekliyorum. Bakalım. Akşam göreceğiz. Ben maçı izleyemeyeceğim. Ben Trabzon maçını izleyeceğim. Ali abi Beşiktaş maçını takip edecek. Artık yarın sabah ondan
0: Ben de şey izleyeceğim.
1: izlerim.
0: Ahmet Trabzon'u izleyeceğim ben de.
1: Ha, sen de mi onu?
0: Ben de onu izleyeceğim.
1: Öğlen sen de o zaman maçı belki birlikte konuşuruz. Peki
0: Ben
1: o maç?
0: çünkü şeyden dolayı hani senle Ahmet'le ilgili şey demiştim ya, Ahmet kendi evinde bileği çok zor bükülecek ama deplasmanda da çok çıt kırıldı bir takım olacak gibi hissediyorum. Öyle bir taraftar desteği ve takım içerisinde de öyle yıldızlar var demiştim, hatırlarsın. Yani ben hatta Ahmet galibiyeti bekliyorum. Yani Ahmet galibiyeti
1: Sen
0: bekliyorum.
1: düz yazmışsın
0: Da aynen
1: zaten, değil
0: Ahmet
1: mi?
0: galibiyeti
1: İddialı.
0: yazdım direkt. Çünkü ben hakikaten eğer tezim doğruysa zaten bu maçta biraz ortaya çıkacak. Bir de tabii Trabzon'daki yaşananlar da, yani Fatih Hoca'nın istifası, yani anlık bir reaksiyondu belki ama bence çok gereksizdi. Yani onun toparlanması, sonuçları, takımı ne kadar kırılgan yaptı, oyuncuları ne kadar etkiledi, hepsini göreceğiz. Ama onlardan tamamen bağımsız, ben Ahmet'in kendi evinde bu sene Türkiye Ligi'nde çok büyük bir güç olacağını düşünüyorum. Düşüncemde haklıysam, o yapı varsa o takımda, benim tahmin ettiğim, o kadar uzun zamandır futbol takip ediyoruz ki oluyor öyle takımlar. Yani Ahmet sanki böyle şey olacak gibi geliyor istatistik. Kendi evinde oynadığı 17 maçın işte 10'unu kazanacak. 4'ü berabere, 3'ü mağlup olacak. Tabii Ahmet ölçeğinde bir takım için de
1: Çok iyi.
0: çok müthiş bir rakam. Ama deplasmanda da 3 3 12 falan gibi böyle bir deplasman fakiri olmasını bekliyorum. Bakalım öyle olup olmayacağını ben de bugün göreceğim. O yüzden zaten özellikle ilerleyen günlerdeki Ahmet görüşümü oturtmak için ben de Ahmet Trabzon'u izleyeceğim.
1: Bugün Fabinho Trabzonspor'da kadroda, merkez orta sahada Buchuari ve Malinowski yoklar. O yüzden Fabinho da bir anda kendini ilk 11'de bulabilir. Eğer yedekten girecekse de Ozan Tufan'la Melih Kabasakal'ın merkezde oynamaları bekleniyor. Oradaki rotasyon çok dar bugünkü maç için Trabzonspor'da. Ama ön taraf Onuachu'su, Salah'ı, Aral'ı, işte Savioğlu'su, Muçi'si, ön tarafta yine çok
0: Evet.
1: opsiyonu var Fatih Tekke'nin. Ben iddiada ne yazdım? Salah gol atar veya asist yapar dedim. Faullere baktım önce, açılmamış. Kartlara baktım, yok. Ben hani sert, agresif geçebilecek bir maç öngörüyorum. Onları deneyecektim ama yazdığım esnada yoktu. Şu an açıldı mı bilmiyorum. Öğlen yazdım. Ondan başka da Hani Salah'ın gol veya asistine gitmeyi tercih ettim. Senden biraz daha düşük olan tabii ama.
0: Salah yani çok iyi başladı. Fenerbahçe maçı bir istisnaydı ama yani neler yapabileceğini ve yapacağını da çok büyük bir olasılıkla bize zaten gösterdi.
1: Yani duran topları da kullanıyor. Hem asist yapabilir, direkt gol atma ihtimali yüksek. Çok fazla pozisyona giriyor Başakşehir maçında da. Bize bunu göstermişti. Bakalım akşam Genco abiyle birlikte biz o karşılaşmayı izleyeceğiz. Ali abi Beşiktaş'ı izleyecek. Yarın da maçları Sabah Spor'unda değerlendireceğiz. Bugün İngiltere'de de güzel bir maç var. Kapanışı istersen Genco abi onunla yapalım. Aston Villa, Arsenal.
0: Bence Arsenal perişan edecek Aston Villa'yı. Ben öyle düşünüyorum. Martinez de gitti. En sonunda gitti. Hatta dün Chelsea ile maça da çıktı. Brighton müthiş bir maç yaptılar. 4-3 bitti. Bak Emiliano Martinez gitti. Luka Digne gitti. Tielemans gitti. Morgan Rogers gitti. Watkins gitti. Yani gitmedi ama oynatılmıyor. Yani öyle bir pazarlık yapılıyor ki orada sakatlanmasın diye Arap kulübü istiyor Watkins'i. Hafta sonu şeyi aldıklarını okudum. Goretzka ile Nicholas Jackson'ı aldıklarını okudum. Hatta bugün BBC'ye baktığımda Nicholas Jackson'ın direkt ilk 11'de çıkması bekleniyor. Aynen. Goretzka yedekler arasında. Benim baktığım Mert, Aston Villa muhtemel 11'i çıkarsa Arsenal perişan eder. Onana yok çünkü hala. Yani göbekte bir anda öyle bir eksikleri var ki Bogart'la şey oynayacak. Bogart'la yanındaki kimdi? Unuttum şimdi. Yani hani Konferans Ligi'nde falan en son oynadığını gördüm Bogart'ın. Ado Den Haag maçı mıydı? Abartıyorum şimdi. Yani böyle Go Ahead Eagles maçı mı ne Aston Villa'nın? Yani öyle bir maçta falan oynadığını görmüştüm. Arsenal'de ben Coventry maçını izledim. Ya, fişek gibi başladılar.
1: City maçı 3-0, o maç 3-0.
0: İzledin mi sen şey maçını, Coventry maçını?
1: Yok, izlemedim.
0: Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Bu sene Arsenal'de kimi izleyeceğiz biliyor musun? Solis. Olağanüstü bir adam. Yani olağanüstü bir adam. Ben yani çok keyif alacağız. Aklında olsun. Sol kanat artık Arsenal'de Solis'ten sorulur.
1: Peki bitirdik programı. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
2: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
2: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Spor gündemini yine tartışacağız dinleyenlerimizle beraber. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi. Sen nasılsın Ahmet?
0: Gayet iyi. Keyifli bir hafta sonu geçirdim yine. Bol bol yürüyüşlü bir hafta sonu oldu.
1: Bravo.
0: Yürüyüş iyi geliyor insana. Bunu da bir kez daha paylaşmış olayım. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. İmkanınız varsa yürüyün. Yani spor yapmak evet çoğu insan için zor olabiliyor. Spor yapılması biraz zor olabiliyor. Hele bile yaşları ilerledikten sonra spor hep ikinci, üçüncü plana atılıyor. Ama yürüyüş gerçekten insanı rahatlatıyor. Sağlık anlamında da çok önemli. Bunu bir kez daha paylaşmış olalım diyelim ve iyi haftalar dileklerimizi de iletelim. Hemen WhatsApp numaramızı da paylaşalım. 0538 052 1487, 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. WhatsApp üzerinden soru, görüş, önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. İki maç hariç Süper Lig'de yeni hafta, hafta sonu maçlar oynandı. Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kazandı deplasmanda. Bu akşam iki önemli karşılaşma var. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un. Avrupa mesaisi olan takımlarımızın hafta içerisindeki perşembe günkü maçları vardı. O karşılaşmalar olacak. Beşiktaş kendi evinde Çorum'la, Çorum Futbol Kulübü'yle oynayacak ve aynı zamanda Trabzonspor Diyarbakır'da Ahmet'le karşılaşacak deplasmanda. İki maçı da konuşacağız ve tabii ki dün akşamki karşılaşmayı da konuşacağız. Galatasaray'ın cumartesi günkü karşılaşmasını da konuşacağız. Yine Avrupa'yı da konuşacağız. Avrupa'da da konuşulması gereken konu başlıkları var. Hepsini konuşacağız. Fikstürler belli oldu. İlk karşılaşmalar Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin karşılaşmaları belli oldu. İsterseniz dün akşamla başlayalım Ercan abi. Sırayla gidelim. Dün akşam Fenerbahçe Samsun deplasmanında acaba puan kaybeder mi diye düşünceler vardı. Lyon karşılaşması sonrasında zor bir deplasmandır Samsun. Özellikle lige katıldıktan sonra Samsun ciddi zor gelir rakiplere. Samsun deplasmanında bence kolay bir galibiyet aldı ki geçen perşembe günkü programda biraz dillendirmiştim. Lyon karşılaşmasında alınan sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne uzun bir aradan sonra katılmak Fenerbahçe'ye moral motivasyon olarak büyük bir katkı sağlayacak ve ben Samsunspor maçını kolay görüyorum demiştim. Hemen hemen aynı durum gerçekleşti. Neler söylersiniz dünkü karşılaşmayla alakalı?
1: Ya maç 5-0 bitse şaşırmazdım. Öyle başlayayım. Fenerbahçe bence çok büyük bir farkı kaçırdı. Belki bir 10 dakika o da kalesinde net tehlikeler görmedi. Samsunspor'un oyunu toplam 2 devrede 10 dakikayı anca bulabilir. Onun dışında her yerde Fenerbahçe. Maça çok iyi başlangıç. Atılan gol. Fenerbahçe'de şöyle bir gerçek var. Oğuz'un önlenemeyen yükselişi var. Bu gidişte formayı zor kaptırır. Onu söyleyeyim. Çok başarılı buldum. Oğuz sol kanatta ilaç gibi geldi Fenerbahçe'ye. Öyle bir değerlendirmeyi rahatlıkla yapabiliriz. Vedat Muriç geçtiğimiz yıl La Liga'da Mbappe'den sonra ikinci sırada gol krallığında ve en büyük eksiği Fenerbahçe'nin Dzeko gibi pas trafiğini sağlayabilecek bir santrafor bulamamasıydı. Artık buldu. Onun adı da Vedat Muriç oldu. Arkadaşlarına yardım eden, orta alanda iyi koordinasyon sağlayan, forvetle orta alan arasındaki köprüde başrolde oynayan bir Vedat Muriç var. Büyük avantaj. Bunu kabul edelim. İrfan Can'a dün şans vermişti İsmail Kartal. Çok daha iyi olması gerekiyor. Dün fena değildi ama çok daha iyi olması gerekiyor. Eğer o formayı almak istiyorsa. Greenwood'un dün biraz yorgunluğunu hissettim. Ama buna rağmen iyi oynadı. Şut denemeleri vardı. Fakat o Lyon maçında çok koşmasının karşılığı dün biraz yorgunluğunu hissettim. Ben Fenerbahçe'nin senin de söylediğin gibi çok rahat bir galibiyet aldığını gördüm. Ederson belki de Türkiye'de en rahat maçlarından biri oynadı. Onun da rahatlıkla
0: vurdu. Yere yatmadı diye biliyorum dünkü karşılaşmada.
1: Evet, evet. Çok rahat bir maçtı.
0: Hatta stoperlerin arkasında işte süpürücü
1: görevini de üstlendi.
0: Öyle diyebiliriz. Yani evet. Kaleci değil ama süpürücü görevi vardı. Eski İtalyan futbolu 70'lerin futbolunda stoperlerin arkasında bir süpürücü vardır. Aynısı kaleci olarak Ederson'da dün gördük karşılaşmada.
1: Ve Guendouzi ile Kante her zaman olduğu gibi yine orta alanda başarılı oldular. Çünkü Guendouzi'ye de Kante'ye de o gerekli yakın oynamayı başaramayan bir Samsunspor. O oyuncular rahat oldukları zaman orta alanda zaten üstünlüğü ele alıyorsun. Archie Brown, Oğuz'un olduğu bölgede iki oyuncu da birbirini çok rahatlattı. Semedo'yu beğendim aynı şekilde. Ya Fenerbahçe'de görevini yapmayan oyuncu yok gibiydi. Bu yüzden de maç 5-0 bitse, girdikleri pozisyonlar, direkten dönen top, yine şut girişimleri, onlar gol olsa dediğimiz rakama rahatlıkla ulaşabilirdik. Lyon maçı moral motivasyon anlamında kadroyu üst seviyeye taşımış. Bu böyle maçlardaki zaferler takımdaki birlik ve beraberliği de arttırır. Bu yüzden moral motivasyonu bayağı yüksek bir şekilde şimdi derbiye hazırlanacak Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe derbiye hazırlanacak. Bu akşam Beşiktaş'la karşılaşmasını oynayacak ve cumartesi günü saat 20'de bu sezonun ilk derbisi. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması Kadıköy'de o karşılaşma, derbi karşılaşması, detaylarını konuşacağız zaten ilerleyen programlarda. Artık bu akşamki maçları da geçtikten sonra derbi ateşini perşembe günü yakarız diye düşünüyorum Ercan abi.
2: Doğru.
0: Ona gelene kadar işte dinleyicilerimizden gelen mesajlar var, onları da kontrol ediyorum. Birazdan da zaten önümüzdeki dakikalarda o mesajları da tüm dinleyenlerimizle paylaşacağız. Samsunspor konusunda eksik olduğu söyleniyor kadro. Samsunspor'un kadrosu eksik ama Samsunspor'u ben bu kadar artık kaybolmuş. Ben kaybolmuş gördüm dün Samsunspor'u.
1: Ya şimdi
0: bir özür dilerim lafını böldüm. Sadece kadro olarak da demiyorum bunu. Seyircisi de kaybolmuş Ercan abi dün. Şimdi, bayağı boşluk vardı statta.
1: Samsunspor yeni sezona başlayamamış diyebiliriz buna. Takım savunması yok. Çok kolay pozisyon veriyor. Orta alan hücuma destek veremediği için pozisyon hazırlama anlamında söyledim o cümleyi. Pozisyona giremiyorlar. Ve bu yüzden de geçtiğimiz yıllara göre kayıp bir Samsunspor var. Bunu kabul edelim.
0: Kaybolmuş durumda. Yani gördüğümüz eski o güçlü Samsunspor yok.
1: Yok. Evet.
0: Çok oyuncu kaybetmiş. Bazı oyuncuları zaten göndermişti. Bazı oyuncular da kendileri gitmek istediler, transfer olmak istediler. Yerlerine gelen oyuncular da tam anlamıyla oturmamış durumda. Eksikler de ortaya çıktı. Önemli isimler yoktu sakat olması dolayısıyla. Ciddi manada güç kaybetmiş durumda.
1: Fandom gelen Türkiye'de ligin en iyi stoperleri arasında yer alan bir oyuncuydu. Ne oldu? Yunanistan'a transfer oldu. Mesela onun gibi bir stoperi bulamamışlar.
0: Zaten başkan biraz açıkladı, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dedi ki biz çok genç teknik direktörle o yüzden anlaşamıyoruz dedi. Teknik direktör tecrübeli bir stoper istediğini söylemiş defans hattına. Fakat 4 tane gencecik stoper aldım ben. Ben gencecik stoperlerle oynamak istiyorum diye açıklaması var Yüksel Yıldırım'ın. Ya bu da ciddi manada sıkıntı. Takım savunması dediğiniz o da doğru. Bu arada Samsunsporlu taraftarlar... İkinci forvet sakatlandı, üçüncü yedek forveti koyamadık tarzında bir açıklama var. Fransa 2. liginden transferler var ki Yüksel Yıldırım'ın eski yani diğer takımı diyelim. Fransa'da 2. ligde oynuyor o takım. Oradan bazı birkaç isim gelmişti. Bir isim gelmişti daha doğrusu. Dün de maça girdi sakatlık sonrasında forvet hattına. Hiçbir varlık da gösteremedi.
1: Evet, bir de Holse gibi yine bayağı oyuna ağırlığını koyan deneyimli bir oyuncunun yerini de dolduramamışlar. O da Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer oldu. Şimdi bundan önemli. İki tane banko 11 oyuncusu. Muadil Maci yok. Böyle giderse işte ilk başlarında da kendi evlerinde 3-3 berabere kaldılar ama 3 gol yediler. Ya bu ne demek? Takımda komple bir savunma problemi var demek. Evinde Göztepe ile oynuyorsun. 3-3 berabere kalıyorsun. Belki mağlup olabilirdin o maçta. Artık bu sezonu yeniden yapılanma olarak görmüş demek ki Samsunspor. Ben onu hissettim. Bu yapılanayım derken yalnız düşmemeyi oynayabilirsin.
0: Ben de bu eğer böyle oynayacaksa Samsunspor düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi olarak
1: görüyorum. Düşmeyi oynayabilirsin. Yani düşmezsin belki. Rize'yi yendiler çünkü deplasmanda. Rizespor'u. Acayip bir ligimiz var. Rizespor da sonra gitti Gaziantep'e. Gaziantep de bu hafta mağlup etti.
0: Kocaelispor 2'deki yaptı son 2 karşılaşmayı kazandı. Karşılaşmayı başardı. Kaybetmişti.
1: Konyaspor puansız.
0: 3 karşılaşmayı da kaybetti. Gençlerbirliği Erzurumspor'la berabere kaldı. Erzurumspor ilk puanını aldı.
1: 3 maç 7 puan yaptı Gençlerbirliği de. Ki VAR'dan dönen bir Gençler Birliği'nin gol değeri kazanmayan pozisyon var. Onu belki gol olarak son dakikalarda geldi o.
0: Eyüp Spor kazandı.
1: Evet, hem de 1-0 mağlup da Eyüp Spor. Alanya Spor'u 2-1 mağlup etti. Alanya Spor da oyununu geliştirmiş bir takım değil. Ya Alanya'da her zaman belki 1-2 hafta maç kazanabilirler. Ağustos döneminde. Hava işte 38 derece, %98 nem oranında belki maç kazanabilirler. Hava düzeldikçe bu sefer evinde de kazanamayabilir. Öyle bir havaları var takım olarak.
0: İsterseniz bir ara verelim. Batıkan uyardı. Ara sonrası Spor Gazı'nın kaldığı yerden devam edecek.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir giriş yaptık. Fenerbahçe maçını konuşuyoruz, dün akşamki karşılaşmayı. Oyuncu bazlı siz biraz Fenerbahçe adına konuştunuz. Son bölümde de Samsun Spor'u konuştuk. Biraz isterseniz biraz daha detaylandıralım. Gelen mesajlar da hemen hemen o yönde. Vedat'ı söylediniz. Vedat gerçekten Fenerbahçe için önemli bir transfer oldu. Fenerbahçe bir süredir santraforsuz. Ceko'dan sonra santrafor, bağlantı oyunu oynayabilen bir santrafor
5: bulamadı.
4: Yoksunluğu çekiyordu. O yoksunluğu gidermiş durumda. Özellikle Vedat'la beraber. Vedat hemen hemen her hava topunu almaya çalıştı. Hemen hemen her duvar pozisyonunda duvar olmaya çalıştı. Pas istasyonu olmaya çalıştı. Golünü de attı. Kaçırdıkları da var. Önemli bir karşılaşma oynadı bence Samsun'da. Önemli bir forvet, daha doğrusu santrafor performansı gösterdi. Takımı adına diyelim. Vedat'ı ayrı bir tarafa koyuyorum ki Lyon maçıyla beraber yükselen bir grafiği var. Oğuz Aydın ki Lyon maçı için game changer demiştik. Yani oyun değiştiren demiştik. Bu karşılaşmada da belli oldu. Çok önemli işlere imza attı.
5: Bir de nefis bir gol attı.
4: Attığı gol de çok güzel bir goldü.
5: Koşusu... Ya tavana vurdu topu. Koşusu oradan herkes onu tercih edemez. Nefis bir goldü bence.
4: Çok güzel bir gol attı. Yine baktığınızda orta saha kurgusunda Kante ile Gendouzi'nin neler verebileceğini az çok artık hepimiz biliyoruz. Performanslarını arttırmaya başladıkları anda nasıl bir orta saha olabileceklerini görebiliyoruz.
5: Kante ile Gendouzi'ye yakın oynayamazsan orta alanı verirsin. Yani o oyuncuların o ikili mücadele ve pas trafiğine izin vermeyeceksin. Fenerbahçe'nin orta sahasının şifresi o. Ona imkan verdiğin anda orta sahayı verirsin, maçı da kaybedersin.
4: Aynı zamanda Archie Brown, Oğuz'la beraber daha farklı bir kimliğe bürünmüş durumda. Semedo bir iki tane de hata yaptı ama yine maçın dediğiniz gibi iyilerindendi. Bir iki tane hatası var. Özellikle bir pozisyon ikinci yarıda Samsunspor'un gol pozisyonuna dönüşmüş durumdaydı.
5: Bir rakibi ayağına basma var.
4: Kırmızı kart Ercan abi.
5: Şimdi bilemem onun şiddetini.
4: Yok, o direkt yani o pozisyonlara ya bizim ülkemizde de Avrupa'da da kırmızı kart veriliyor.
5: Onu şekil olarak, kırmızı kart olarak değerlendirmemiz normal. Tabii bu arada o konu açılmışken iki hakemi de ben beğenmedim. Hem Galatasaray Göztepe.
4: Mehmet Türkmen.
5: Evet, hem de Yasin Kol. İki hakem de bence kötü maç yönetti. Beğenmedim. Sen beğendin mi?
4: Hayır. Ben zaten maalesef Türk hakemlerini beğenmiyorum. Şimdi derbi haftasına girmiş durumdayız. Bakalım derbide kim olacak? Kasımpaşa maçında Halil Umut Meler düdük çaldı. Batuhan Hoca, Batuhan Kolak, soyadını yanlış söylemiyorum umarım. O son dönem başarılı. Yani diğerlerine göre ayrışıyor Ercan abi. Başarı anlamında ayrışıyor. Bu iki hakemin ben... derbi için öne çıktığını düşünüyorum. Tecrübe olarak Halil Umut Meler tecrübeli. Çok tecrübeli bir hakem.
5: Şimdi Yasin Kol'un olmayacağı kesin, dün Fenerbahçe maçını yönetti. Bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Onun olmayacağı bir kere kesin. Rahat rahat onu söyleyebiliriz. Bakalım hangi hakeme verecekler. Fakat dediğim gibi hakemlerin en büyük eksiği, madem konu açıldı, ikili mücadelelerdeki kararları çok tutarsız. Faul bekliyorsun, faul verilmiyor. Faul beklemiyorsun, faul veriliyor. Artık buralara düştü yönetimdeki hatalar. Bazılarının pozisyonlara, tekrar söylüyorum, çok yakın olması lazım. Pozisyona hafif uzak kaldığın anda yanlış karar veriyorsun. Benim gördüklerim bu.
4: Yani ben işte Türkiye'de faulle hangi pozisyona faul veriliyor, hangi pozisyona verilmiyor. Türkiye'de benim kafam karışıyor Ercan abi. Yani Süper Ligi izlediğimde kafam karışıyor. Hafta sonları genelde Avrupa'daki maçları da takip ediyorum. İşte Premier Lig takip ediyorum. Premier Lig'in bambaşka bir standardı var. Çoğu pozisyon faul değil. Çoğu pozisyon sert geçiyor. İşte bu o pozisyonlara verilmiyor genelde. El pozisyonları da şiddetine göre farklı değerlendiriliyor. Ama baktığınızda İspanya'da bambaşka bir hakem ve performansı görüyoruz. İspanya'yı izlediğim zaman bize daha yakın olduğunu düşünüyorum. İspanya'ya örnek almamız gerektiğini düşünüyorum. Ama işte Anthony Taylor'la anlaşıldı. Anthony Taylor'ın bakış açısıyla bakmaya çalışıyorlar diye cümleler kullanılıyor. Haber böyle geliyor kulağımıza. Genelde işte hakemler o İngiltere gibi biraz daha bakmaya çalışıyorlar diye. Ama yok yani bir standart yok, bir durum yok. Yine baktığınızda bazı kurallar esnetilmiş durumda görmeye başladım. İşte bazı oyuncular oyundan çıkarken çok geç çıkmaya başladılar yine.
5: Ya
4: çok
5: evet.
4: Çıkmaları lazım. Çok geç çıkıyorlar.
5: 10 saniye kuralını uygulamıyor gibi bir şey. Ya burada tahmin ediyorum orada 4. hakemde ve maçın hakeminde top. Sen bunu nasıl uygulamazsın? Ya bu bir kural. Birçok maçta öyle. Ya 10 saniyede çıkması gereken oyuncuların 21 saniyede oyundan çıktığı hesaplandı. Ne yapıyorsunuz siz? Bu kuralı uygulamayacak mısınız?
4: Sakatlıklarda da aynı durum var.

0: Vedat'ın pozisyonu penaltı. Yani bana göre penaltı o pozisyon ama işte farklı yorumlar.
1: Kontrolsüz diyor. Hareket.
0: Kontrolsüz hareket ve kartlık gerekiyor.
1: Bir yani kontrolsüz var. Rakibe topa vursa da ondan sonra hareketin öbür rakip oyuncu hareketi tamamlıyor.
0: Süper Lig'de böyle pozisyonlara çok penaltı verildi bu arada. Ne değişti? Penaltı verilmiyor. Vedat'ın pozisyonundan bahsediyorum. Yine baktığınızda bir Archie Brown'un pozisyonu var. Archie Brown işte bir faul ona yapılıyor ama faul verilmiyor.
1: Hayır benim şu anda tekrar soruyorum. Türkiye'de uygulanmayacak mı? Oyuncu yerde, sağlık görevlileri geliyor. O oyuncu ondan sonra oyuna devam ediyor. Bu kural böyle mi? O zaman niye değişti bu? Ve niye uygulanmıyor? Hayır, oyuncu oyundan çıkıyor. 10 saniyesinde de değil. 20 saniyede çıkıyor.
0: Hakemin sayması lazım. Hakem saymıyor demek ki.
1: Sayması lazım, bir kronometre var.
0: Var.
1: Elinde bakacak şöyle. 20 saniyese giremezsin diyecek oyuncuya.
0: Ben anlamıyorum. Yani bir faul standartı yok.
1: Çok acil
0: dediğiniz durumda işte kurallara bir ya yani esneklik mi sağlandı? İşte biraz daha sakin olun mu dedi hakemlere. Merkez Hakem Kurulu anlayabilmiş değilim. Çok farklı kararlar ve ben tartışmak da istemiyorum artık bu kararları. Çünkü tartışma işte yapıyoruz biz konuşuyoruz. Dinleyicilerimiz de yazıyorlar ama çözüm 3 haftadır yok Ercan abi, yok. Yok bir çözüm. Yani Beşiktaş işte geçen yönetim olarak gitti. Başkan seviyesinde gitti. Yine iyi olacak dendi. Bakalım bu akşamki kararlar ne olacak? Hakem performansları ne
1: bakalım,
0: olacak?
1: Bakalım hep beraber göreceğiz. Yüzden,
0: yani ben artık hakemle konuşmak istemiyorum. Çünkü hakem konuştuğumuz zaman canım sıkılıyor Ercan abi. Avrupa'yı gördüğümde, Avrupa'daki hakemleri gördüğümde vay be diyorum. Biz ne zaman o noktaya geleceğiz diyorum.
1: Gelemeyiz, evet, bu anlayış da mümkün
0: Avrupa'da
1: değil.
0: Da çok kötü hakem var. Gerçekten çok kötü hakem performansları da var. Şimdi VAR'a yabancılar geliyor. Yabancı işte VAR hakemleri geliyor. Araştırdınız mı acaba şu yabancı VAR hakemlerini? Mesela Galatasaray maçına gönderilen Polonyalıyı araştırdınız mı acaba? Polonya'da aforoz edilmiş neredeyse. Yani böyle durumlar var. Yani böyle sıkıntılar var. Nasıl olacak bilmiyorum. Dünkü karşılaşmanın VAR hakemi, Fenerbahçe'nin VAR hakemi Beşiktaş'ın Çorum'la oynayacağı karşılaşmanın VAR hakemi olarak atandı. Yani böyle durumlar var. Yabancı bir geliyor bir gelmiyor. Bir yerli oluyor bir olmuyor. Bunun da anlayabilmiş değilim. Yani bir iş yaparsınız, tamamıyla o işi yaparsınız ya da hiç yapmazsınız. Hayır ben bununla devam ediyorum dersiniz. Ya onlar bence federasyonun ve Merkez Hakem Kurulu'nun da kafası çok karışık diye düşünüyorum ben. Ciddi ciddi buna düşünüyorum. Onlar da bence hakem performanslarından dolayı şaşırmış durumdalar. Yani bu başka aklıma bir durum gelmiyor. İyi niyetli yaklaşmak istiyorum.
1: Hayır, saha içinde tedavisi olan oyuncu saha dışına çıkar, bir dakika bekler. İstisnai durumlar dışında kafa işte kafa olayı şu bu deniyor ya. Hı. Onun dışında oyuncu ayağından sakatlanmış durumda. Sağ için tedavi gören oyuncu. O maçı yöneten hakemin dinlenmesi lazım. Ya da sahadan oyuncunun geç çıkması, saatine bakacak gözlemci. Ya diyecek ki bu hakem niye bunu uygulamadı? 20 saniye oldu. Oyuncu hala çıkmadı. Bence dinlenecek. Nedenini sorduğu zaman da kuralı uygulamadın diyecekler.
0: Geç sokması gerekiyor tabii. Geç soktun. Yani daha erken sokulması, değişikliğin yapılması gerekiyordu deyip. İşte bilmiyorum ya bakalım. Ben gerçekten artık sıkıldım ya. Senelerdir aynı konuların üzerinde
1: konuşuyoruz. Bence dinlenmesi lazım ama kesin. Adama diyecekler yani. 2 hafta sen yoksun. Bir kafanı toparla. Kuralları iyice öğren. Kuralları öğrendikten sonra bakalım diyecekler. Böyle bir saçmalık olur mu?
0: Maalesef böyle durumlar var diyelim. İsterseniz yavaş yavaş da gelen mesajları da şöyle bir eritmek istiyorum. Çok sayıda mesaj geldi dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Yine bizi yalnız bırakmadılar. Yine mesajla fikirlerini aktardılar, sorularını gönderdiler. Fenerbahçe'de net bir santraforun ne kadar önemli olduğunu gördük. Milli takımda da buna ihtiyaç var. Çok büyük fark ediyor diye yazmış dinleyicimiz. Ramazan Bey bu mesajı
1: ama
0: göndermiş.
1: Ama Türkiye'de kim var işte?
0: Az sayıda santrafor var.
1: Türkiye'de öyle bir isimde ya da Vedat'ın yaptıklarını şu anda yapabilen bir oyuncu yok.
0: Yok.
1: Vedat Muriç de Kosovalı. Yani bizim Kosova milli takımında forma giyiyor.
0: Maalesef. Yani bizim bizde böyle olsaydı, bir bizde
1: bayağı iş yapardı.
0: İş yapardı. Çok iş yapardı hem de. Kadir Bey Bursa'dan yayınlarımızı kaçırmıyormuş. Çok teşekkürler. Trabzonspor bölümümüzde

0: Trabzonspor'un durumunu paylaşırız. Benim de birkaç söylemek istediğim var. Özellikle bu Fatih Tekke'nin istifası ve sonra geri dönmesi ile alakalı birkaç cümlede haliyle kuracağız onunla alakalı. Fahrettin Bey, Oğuz Aydın Kerem Aktürkoğlu'nu keser mi diye sormuş. Bu performansıyla bence keser. Bu performansıyla
1: çünkü. Ya bu performans devam ettiği sürece formayı vermez. Ben açıkça söyleyeyim.
0: Yani biz.
1: Onun da formsuz dönemleri olacaktır. Kerem de tabii ki önemli bir oyuncu. Fakat o tatlı rekabetin Fenerbahçe için Fenerbahçe yararına olacağını söyleyebilirim. Öyle değil mi?
0: Bir sol açık yabancı düşünülüyordu ama hiç bence sol açık yabancı planı devre dışı kaldı Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın gerçekten oyun değiştiren yani game changer bir performansı var. İki karşılaşmadır. O yüzden Kerem'le ciddi bir forma rekabetine girecekler diye düşünüyorum.
1: Şöyle düşün Ahmet, Oğuz yabancı. Almanya'da oynuyor diyelim.
0: Sezer Bey resmen maça hayat veriyor diye yazmış Ercan abi sizin için.
1: Teşekkür ederiz, sağ olsun.
0: Onu da aktarmış olalım. Yine Beşiktaş'a maça doğru giden bir dinleyicimiz var. Eminönü'nden ineceğim, oradan yürüyeceğim diye yazmış. Bayrampaşa'dan Ramazan Bey. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Güzel mesajlarınız için Ramazan Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Beşiktaş'a da yani maçta iyi seyirler dileyim o zaman maça gidiyormuş formasıyla beraber fotoğrafını da göndermiş. Serdar Bey Oğuz'un ilacı Vedat'mış diye yazmış. Vedat'ın katkısı çok diye düşünüyorum. Oğuz kafasını kaldırıp içeri Vedat'ı arıyor diye yazmış. Tabii yani kanat oyuncular genelde hedef santraforla oynadıkları zaman çok rahat ediyorlar. O yüzden Kerem'in oyununu da biraz Vedat'la görmemiz lazım diye her seferinde söyledim ben. Kerem çünkü hedef santraforlarla çok iyi oynuyor. Oğuz da aynı şekilde hedef santraforlarla çok iyi oynuyor. Gördük. Kerem'i de gördük. İşte Galatasaray'da Icardi ile oynadı. Diğer işte Benfica'da Yunan oyuncuyla oynadı. Adını şimdi aklıma gelmedi. Paulidis onunla oynadı. Yani hedef santraforlarla oynadığı zaman kanat oyuncular ki hızlı kanat oyuncular çok başarılı olabiliyorlar.
1: Ya şimdi hızlı kanat oyuncuların dışında başka bir problem var Ahmet. Onu konuşmamız lazım. Guendouzi çok sinirleniyor.
0: Ekol hareketleri çok.
1: Ekol hareketleri hakeme doğru çok. Hadi dünkü maçın hakemi herhalde göremedi onları. Öyle söyleyeyim. Onlar kartı gerektiriyor ve Şampiyonlar Ligi'nde hemen gidersin oyundan sarı kartın varsa. Buna devam et. İkinci sarıdan gidersin. Ha yapar mı? Bilemem. Ama o alışkanlıkla yapabilir. O çünkü bir alışkanlık olarak yerleşirse kırmızı kart görürsün. Yani sarı kartın varsa.
0: Hiç bazı hakemler hiç gözünün yaşına bakmıyorlar. O protestoyu gördükleri anda ilk sarı kart hemen anında 10 saniye içerisinde sinir geçmiyorsa hatta 5 saniye içerisinde hop hemen ikinci sarı kart kırmızı kartta gönderiyorlar Ercan abi. Avrupa'da hele hiç gözünün yaşına bakmıyorlar.
1: Ya bu zaten
0: protesto yapamıyorsun
1: değil.
0: Avrupa'da da.
1: Yapamıyorsun. Ya sen bu hareketi yapıyorsan takımını en kritik anda 10 kişi bıraktın mı yandın.
0: Yasin Hoca'nın farklı kriterleri var diye düşünüyorum. Ya kartları bazen evde unutabiliyor Yasin Hoca. Yani dün de mesela o pozisyonlarda sinirli oyunculara eğer kart gösterebilseydi belki çok daha farklı olabilirdi. Yani bazı hakemler gösteriyorlar. Bizim ligimizde bazıları göstermiyor. Yine bir Cemalettin Bey hakemlerle alakalı uzunca bir yazı yazmış. Dünya Kupası'nda evet hakemlerimiz yoktu. Ciddi sıkıntı ama görüyoruz bu hakemlerimizi de Dünya Kupası'na götürmezlerdi. Yani FIFA, UEFA göndermezdi.
1: Bırak Dünya Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi ilk var mıydı Türk hakemi? İlk playoff turlarında.
0: Yok.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde var mıydı?
0: Yok.
1: Konferans Ligi? Yok.
0: O da yok.
1: Bir tane hakemin yok. Bırak Dünya Kupası'nı bırak. Bu olmaz. Öyle değil mi?
0: Abdülbey İzmir'den Samsunspor'un çok eksikleri vardı diye yazmış. Bahsetmiştik evet Samsunspor'un da bayağı ciddi eksiklikleri var. Ama kadro yapısı olarak da bence çok ciddi güç kaybetmiş durumda gördüğüm kadarıyla Samsun. Bakalım nasıl toparlayacaklar. Bekleyip görmek lazım. Göztepe taraftarı olan bir dinleyicimiz yine tepkilerini koymuş durumda. Onlar da haksız kaybettik diye söylüyorlar.
1: Ya penaltı pozisyonu tabii tartışılır.
0: Bence penaltı değil o pozisyon.
1: Ya biraz orada enteresan bir karar çıktı.
0: Şimdi hazırlık maçında bir penaltı çalınmıştı. Ucuz penaltı denmişti ama o penaltıydı. Yine Osimhen'in hazırlık maçında Galatasaray'ın Osimhen'in pozisyonu bence penaltıydı. Ama bu pozisyon ciddi

0: tartışılır Ercan abi. Bana penaltı gibi gelmedi çünkü rakibin ayağına basıyor Osimhen. Yani rakip vuruyor gibi gözüküyor ama asıl bence orada ilk pozisyon itibariyle Osimhen'in bence faulü var rakibe. Ben öyle gördüm. Ve ciddi manada tartışmada devam ediyor. Galatasaray bölümümüzde konuşuruz Ercan abi.
1: Osimhen'de de aynı el kol hareketleri var.
0: Var. Var.
1: Osimhen'de de aynı el kol hareketleri var. Bu da oyun için bence pek iyi değil.
0: İyi değil diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Başladı. 4 numarada Semend'in gücü ve 3 numarada Özkehri var. 6-7 boy kadar rakiplerinin gerisinde kaldı. Yine Esrabo'da 3 boy kadar oyalandı. Dış kulvardan gelen 1 numarada Sosan Yıldızı liderliği aldı. İçinde 7 numarada Luna onu takip ediyor. 1,5 boy geride dış kulvarda 8 numarada Gevre yer alırken hemen içinde 2 numarada Prenses Mehlika var. 1 boy geride bariyer dibinde 11 numarada Nefesimoğlu ilerliyor. Hemen dışında 6 numarada Süt Liman var. 1 boy kadar geride dış kulvarda 10 numarada Esrabo ilerlerken bu üçlünün 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Kuruçay var. 2 boy geride 5 numaralı Esen Yıl. Yarım boy kadar geride 3 numaralı Özkehri var. 4 boy kadar geride son sırada 4 numaralı Semend'in gücü yer alıyor. Kısraklar bu sırayla 1300 metre start yerine ulaşıyor. Liderlik 1 numaralı Sosan Yıldız'ında takibe geldi 10 numaralı Esrabo. Yarım boy farkla gerisinde onların 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Luna 3. sırada. Luna'nın 2 boy gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Gevre yer alıyor. Hemen içinde 2 numaralı Prenses Mehdi Lika var. Onun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 11 numaralı Nefesimoğlu ilerliyor. Kısraklar bu sırayla son 1000 metreye giriyor. 1 numaralı Sosan Yıldızı lider takipte. 10 numaralı Esrabo var. 1 boy geride 3. sırada 7 numaralı Luna. Onun 2 boy gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Gevre. İçinde 2 numaralı Prenses Mehlika var. 1 boy kadar geride 6 numaralı Süt Liman. Onun hemen içinde 11 numaralı Nefesimoğlu ilerliyor. 1 boy geride 9 numaralı Kuruçay. Onun 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Esen Yıl sırasıyla safkanlar son 600 metre girmek üzere. 1 numaralı Sosan Yıldızı lider. Takibe devam ediyor 10 numaralı Esrabo. Hemen içinde 7 numaralı Luna yerini kaybetmedi. Yarım boy geride 8 numaralı Gevre. Ortada 2 numaralı Prenses Mehlika. 1 boy geride 11 numaralı Nefesimoğlu. Arasında 6 numaralı Süt Liman var. Onun hemen yanında 9 numaralı Kuruçay bariyer dibine yakın. 5 numaralı Esen Yıl sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 1 numaralı Sosan Yıldızı lider. İçeriden 11 numaralı Nefesimoğlu. Dış kulvardan 2 numaralı Prenses Mehlika yanından 7 numaralı Luna atak yaptılar. Şimdi dışarıdan gelen 2 numaralı Prenses Mehlika İçeride 11 numaralı Nefesimoğlu var. Hem dış kulvarda 5 numaralı Esen Yıl. Onun yanında 9 numaralı Kuruçay sırasıyla kısaklar son 150 metreye giriyor. İçeride 11 numaralı Nefesimoğlu asfaltla öne geçti. Yanında 2 numaralı Prenses Mehlika var. Hem dış kulvarda 5 numaralı Esen Yıl ve 9 numaralı Kuruçay atak yapmaya çalışıyor. Ortadan Esen Yıl geliyor. Esen Yıl kazanıyor. Evet, 11 numaralı Nefesimoğlu ve 9 numaralı Kuruçay ikincilik için aynı yakın geçen isimler oldular. 2 numaralı Prenses Mehlika 4. 6 numaralı Süt Liman yarıştan 5. olarak ayrıldı sayın yarışseverler. Fotoğrafı geçtikten sonra 9 numaralı Kuruçay. Evet, bir talihsizlik yaşadı. Ahmet Efekan Elmas'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda 6 numaralı Süt Liman'da bir sıkıntı yaşadı. Cemal Paso'ya ve ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sayın yarışseverler. Koşuyu 5 numaralı Esen Yıl kazandı. Bekir Mert Mırık da start aldı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handi Kredi.
3: Radyo Spor.
11: Serkan.
12: Efendim abi.
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara.

0: Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Kısa bir aranın ardından Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonrası basın toplantısının bir bölümünü takip edelim. Sonrasında biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Samsun Spor takımını iyi analiz ettik. İyi bir takım, koşan bir takım. Hücumsal anlamda maç kazanmak için üretmeye çalışan bir takım. Bir oyun felsefeleri var. Bunları da tespit ettik. Buna göre biz ilk devre onlara göre bizde bir oyun sergilememiz gerekiyordu. Bir strateji geliştirmemiz gerekiyordu. Bunları gayet iyi yaptık. İlk devre golü bulduk ama çok daha fazla goller atabilirdik. Ceza sahasında yeterince bazı pozisyonlarda çoğalamadığımız için yeterince gol bulamadık. Sadece bir gol atabildik ama çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının başında Oğuz'un hızından ve driblinginden faydalandığımız için ikinci golü bulduk. İkinci golü bulduktan sonra da birazcık daha oyunu rolantiye alarak bu şekilde oyunu bitirmeye atabilirsek 3'ü 4'ü atmak için oynadık. Sonuçta Samsun Spor gibi bir takıma karşı burada 2-0 kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Takımımız her geçen gün bizim oyun felsefemizi benimseyerek, kabul ederek futbol oynamaya çalışıyor. Bundan da keyif alıyorlar. Bunu kabullendiler, bu oyun sistemini. Kendileri de çok mutlu. Hem oyunumuz gelişiyor, hem oyuncular gelişiyor. Bu oyuna adapte olmaya başladılar. Bu da bizi tabii memnun ediyor teknik ekip olarak. Oyuncularım da çok memnun oluyor. Bu gelişimden kendileri de görüyor. Oynadıkları futboldan oyun içinde keyif alıyorlar. Bunlarla biz kendileriyle hafta içi yaptığımız geri bildirim toplantılarında kendileri de bunları dile getiriyorlar. Sonuçta Samsun Spor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabilirdik. Ama sonuçta kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ya transferler her an olabilir. Yani sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Normal şartlarda bir oyuncu transfer edemiyoruz. Ancak yapabilirsek 23 yaş altı bir transfer yapabiliriz. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar. Bir uğraşı içerisindeler. Beşiktaş maçıyla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru değil. Bir İstanbul'a gidelim, yerleşelim, bir kendimize gelelim. Beşiktaş'la ilgili çalışmalarımız, analizlerimiz devam edecek. Demin de söyledim, Samsun gerçekten güzel bir şehir. Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri. Ben de kökenim Karadeniz'de olduğu için iyi bir takım. Her zaman Samsun lige çıktıktan beri dirençli ve iyi bir takım yaratabiliyorlar. Bu sene de iyi bir takım. Ama dediğim gibi biz Lyon'dan geldikten sonra Samsun'a iyi çalıştık. Bugün de kazandığımız için mutluyum. Samsun Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar.
0: Radyo Spor.
3: İsmail Hoca'nın basın toplantısını takip ettik maçtan sonra. İsmail Hoca Beşiktaş maçına bir İstanbul'a gidelim sonra bakarız cümlesiyle cümlesini kurdu. Transfer konusunda da her an her şey olabilir dedi. Transfer sezonu da artık 4 Eylül itibariyle Türkiye'de bitecek.
5: Avrupa'da bu akşam 12'de bitiyor.
3: 1 Eylül itibariyle 5 büyüklükte bitiyor. Evet. Bir İspanya zannedersem bir uzatma ihtimali var deniyor. Bir 2 Eylül'e kadar bir uzatma durumu var deniyor. Birkaç ligde de yine bu hafta içerisinde bitme durumu söz konusu. İşte Arabistan bitiyor bildiğim kadarıyla. Onlar da bitiyorlar. Portekiz bizle beraber 4'ünde bitiyor. Portekiz'de de yine futbol transfer, yaz transfer dönemi. Ama 5 büyüklük dediğimiz işte İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve işte İtalya yarın itibariyle bitiyorlar. Bunu da aktarmış olalım. Artık yaz transfer dönemi sonlanıyor. Bu arada 3 Eylül'de de Avrupa için takım kadrolarını nihai olarak vermek gerekiyor. Yani kesin kadroları Avrupa'ya iletmek gerekiyor. Eğer Avrupa için de transfer yapacaksa büyük takımlarımız, Avrupa'da mücadele eden büyük takımlarımız 3 Eylül'e kadar da yani ne zaman oluyor? Perşembe'ye kadar da transferleri bitirmek zorundalar. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Antalya'dan Selim Bey diyor ki kimseyi yanıltmasın Samsun Spor benim bu sezon küme düşme adayım. Hatta dün

0: galibiyet alan Eyüp Spor'da dahil buna diye yazmış. Çok teşekkürler. Şöyle mesajları da eritmeye çalışıyorum bir taraftan. Yine bir Beşiktaşlı dinleyicimiz Halil Bey diyor ki Galatasaray'a kolay penaltı çalınıyor. Fenerbahçe'ye kolay penaltı çalınıyor. Beşiktaş'a niye bu kadar kolay çalınmıyor diye yazmış.
1: İşte tabii bu sorular akla geliyor.
0: Tabii her takım taraftarı işte Göztepe taraftarı tepkisini koyuyor. Diğer takım taraftarları tepkisini koyuyor. Geçen haftadan Beşiktaş taraftarları çok tepkili. İlk haftadan Fenerbahçe taraftarları çok tepkili. Yani tepkili bir sürü taraftar var. Bakalım ne olacak? Ben artık hakem konuşmak da istemiyorum Ercan abi gerçekten.
1: Konuşunca
0: hakem,
1: bir şey değişmiyor.
0: Değişmiyor ya.
1: Sadece ama gördüğümüz yanlışları hatta söylememiz lazım.
0: Bazı işte önerilerde de bulunuyoruz. Bu sefer biz eleştiriliyoruz. Geçenlerde bir öneride bulundum federasyon ve işte Merkez Hakem Kurulu'nun yabancılar tarafından yönetilmesi gerektiğine dair bazı önerilerim var diye söylemiştim. Yine bir sürü eleştiri aldım bununla alakalı. Evet. İşte mutlu bir bizden bir çıkmıyor mu? İşin ehlini çıkartamıyor muyuz diye. Evet çıkartamıyoruz. Maalesef çıkartamıyoruz. Yani bu durum bu. Bir dinleyicimiz ciddi bir şekilde anda, evet, beni eleştirmiş ama yani yapacak bir şey yok. Bunu da söylemekte durumundayım. Başka bir dinleyicimiz Galatasaray'ın bir işte Avrupa mesaisine günleri yazmış. Bir de Süper Lig'deki maçlarını yazmış ama şöyle yazdığınız Süper Lig'deki karşılaşmalar doğru değil. Yani milli maça kadar olan maçlar belli, milli maçtan sonrakiler belli değil. Yani pazar günü deniyor ama o pazar günü değil o karşılaşma. Cumartesi olacak mesela 13 Ekim salı günü varmış karşılaşma. İşte Barcelona ile oynayacak Galatasaray.
1: Cumartesi oynar.
0: Cumartesi oynayacak yani federasyon onun ayarlamalarını yapacak. Daha belli değil o karşılaşmalar. İşte Fenerbahçe için de ayarlamalar yapılacak. Diğer işte Beşiktaş için de Trabzonspor için de ayarlamalar yapılacak.
1: Şimdi hayat böyle artık. Ya cuma ya cumartesi oynayacaksın.
0: Hepsini de yazmış, ocağa kadar yazmış. Daha belli değil. Yani ocaktaki karşılaşmalar belli değil. Lütfen. Onu öyle otomatik olarak yazıyorlar. Daha hiçbirisi belli değil. Dinleyicimiz yazmış bir sürü
1: belli değil, evet.
0: Maçı da yazmış. Daha onlar belli değil. Daha milli maça kadar olan maçlar belli. Onun haricindekiler belli değil. Daha belirleyecekler. Ona göre bir ayar.
1: Tekrar söylüyorum ya, oynadığı güne göre ya. Salıysa cuma da oynayabilir. Ama genelde cumartesi oynuyorlar.
0: Bir dinleyicimiz bu süre kuralları için basketboldaki gibi masa hakemi şart diye yazmış. Tartışılacak bir konu açıkçası bu.
1: Ya son derece basit, dördüncü hakem var. O kadar basit ki. Oyuncu hareketlendikten itibaren dördüncü hakem var. Ya süre hakemi diye bir hakem olması olmaz. Ya yardımcılar var. Hakemin kendisi var. İki tane saat var kolunda. Ve o saatler dijital saatler yani. Oradan bakıp 10 saniye sayamıyor musun? Ha, içinden de sayabilirsin.
0: İki tane saatleri var Ercan abi.
1: İki tane saat var.
0: Artı işte bir dinleyicimiz yazmış. AVAR neden kullanılmıyor diye. AVAR da takip ediyor. Eskiden geçen sezon süreleri takip ediyorlardı uzatmaları, evet, vermek için. Kayseri'den Hakan Bey yazmış. Uzunca bir mesaj. Son bölümünü paylaşmak istiyorum. Hakemlerin konuşulmadığı, sadece futbolun oynandığı, her şeyin sahada kaldığı günlere dileğiyle diye yazmış. Temennimiz bu yönde zaten. Futbolun konuşulduğu, futbolun güzelliğinin konuşulduğu. Daha 3. haftadan fahiş hakem hataları herkesi çileden çıkardı diye Bozkurt Bey yazmış. Yabancı hem sağ hem var hakemleri tarafından 2 sene boyunca yabancı hakemler tarafından anladığım kadarıyla yönetilmesi şarttır diye yazmış yine Bozkurt Bey. Bence derbide kesinlikle Yasin Kol olacak diyor.
1: Olmaz,
0: bir dinleyicimiz. Hem Trabzonlu hem de Fenerbahçeli diye yazmış ama öyle bir durum yok bence. Yani bunu da aktarmış. Yani
1: genelde hiç olmadı şu ana kadar öyle bir şey.
0: Yıllardır bilmeyenler 2 haftada mı öğrenecek kuralları diye yazmış bir dinleyicimiz. İşte bazen böyle işte durumlara artık gülüyoruz. Trajikomik durumlara gülüyoruz maalesef. Sıkıntılı durumlar işte kurallarla alakalı, hakemlerle alakalı çok sayıda mesaj geldi yine dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. Yine futbola geri döndüğümüzde bir önceki maçta Oğuz için bitiricilikle ilgili bir ön yargıya girmiştim. Çok böyle bitiriciliği iyi bir futbolcu değil diye düşünüyordum ama bu maçta gerçekten o kanatlardı, topu vurmuş oldu, güzel vurmuş oldu, bir açıyla vurdu, kaleye de isabet etti. Şaşırdım ama bir pozisyon daha var kaçırdığı bir pozisyon var ilk yarıda. Onları atması gerekiyor. Yani o pozisyonlara
1: oynaya atar.
0: O pozisyonlar
1: önemli olan girmesi.
0: Diagonal o evet. Attığı o çok meşhur işte sağdan sola attığı pasla pozisyona sokmuştu Oğuz'u. Oğuz'un o pozisyonları atması gerekiyor. Lyon maçının ikinci yarısında da benzer pozisyonlar vardı. O pozisyonları da atması gerekiyor. Niye atması gerekiyor diyorum. Kanat milli takım için de düşünüyorum. Yani sol kanat için çok önemli bir aday
1: şimdi
0: oldu.
1: Şimdi 3,5 ay Kenan yok. Oradaki iki tane aday var. Biri Kenan. Biri de eğer bir santraforla oynamayı düşünmüyorsa ya da sol açı düşünüyorsa Kerem. Ben öyle düşünüyorum. Ya Oğuz bence kuvvetli bir aday sol kanada.
0: Yine sezon başından beri çok riskli hareketler de yapıyor. Yapmaması gereken yerde sıkıntı var diye yazmış bir dinleyicimiz ama hangi oyuncuyla alakalı eğer söylerse dinleyicimiz ona göre de bir şekilde yorum yapmaya çalışırım. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Bence ben de aynı fikirdeyim. Ali Bey Bursa'dan yazmış. İşte Muhammed Salah, Leao geldi bu arada. Hafta sonunun en önemli konu başlıklarından bir tanesiydi Cuma itibarıyla. Leao artık Türkiye'de oynayacak yani Galatasaray'da oynayacak. Çok önemli bir transfer bence.
1: İyi gününde olduğu takdirde o maçı kazandırır.
0: Çok önemli transfer.
1: Öyle yani iyi günündeyse defansif olarak fazla bir şey beklemiyorum Leao'dan ama hücum gücünde öyle dümdüz bir oyuncu değil. Aklıyla, stratejisiyle, ayaklarındaki o yetenekle bayağı takıma çok şeyler katabilecek bir oyuncu.
0: İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Her seferinde yayında artık klişedir ama söylemek durumundayım. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır.
1: Leao da onlardan biri.
0: Leao iyi futbolcu. Ya bunu çok iyi futbolcu. Bunu da söylememiz gerekiyor. Lukaku, Trossard, Greenwood gibi yıldızlar gelmiş. Biz halen hakem tartışıyoruz. Çok yazık diye demiş Ali Bey. Evet. Haklı. Neşter vurulmalı artık. Merkez Hakem Kurulu'na ve federasyona diye demiş. İşte bir çözüm bulunması gerekiyor. Yani biz çözüm söylüyoruz ama eleştiriliyoruz yine. Artık eleştirilmek de istemiyorum. Hakem dahi konuşmak istemiyorum. Federasyon konuşmak istemiyorum. Osimhen'in penaltı pozisyonu tartışılır ama Osimhen düşerken rakibe bir tekme sallıyor. Zarar verici bir tekme sallıyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Evet.
0: O ayak düşerken oraya gitmez bence diye yazmış. İşte yine bir başka dinleyicimiz Satılmış Bey. İyi bir Beşiktaşlıyım ama bugün memleketim Çorum Spor'la maçımız var. Kim kazanırsa sevineceğim. Ama Beşiktaş'ın kazanmasını istiyorum diye yazmış. Beşiktaş bölümümüzde de zaten detaylı konuşacağız. Muhtemel 11'leri de yine paylaşacağız. Trabzonspor'u konuşacağız. Yine bazı pozisyonlarla alakalı dinleyicilerimiz ikiye ayrılmış durumdalar. Tartışıyorlar. Yine mesajlarla paylaşıyorlar. Avrupa'da hakemler o pozisyona faul vermezler. Guendouzi de o hareketleri yapmaz diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Evet. Guendouzi'yi konuşurken zaten Ercan abi anlatmıştı. El kol hareketleri sıkıntı.
1: Hayır, alışkanlık haline getirirse bir anda yapabilir. Neden yapmasın? Çünkü bir alışkanlık olarak yerleşirse o zaman da başın belaya girer saha içinde. Türkiye'de de kart görebilir. Başka hakem gösterir kartı. O centilmenlik dışı davranış olarak değerlendiriliyor çünkü.
0: İşte hakemin kararlarında tartışmamak gerekiyor Ercan abi. Evet. Yani yanlış karar olsa futbolcular anlamında söylüyorum. Ya taraftar tabii ki işte yönetim tabii ki teknik direktör de çok fazla eleştiremez. Çok fazla tartışamaz hakemin kararlarını. Ya bunu da söyleyeyim saha içerisinde tartışılmayacak kararlar. Yanlış da olabilir kararı ama oyuncunun tartışmaması gerekiyor. Ceza işlem var çünkü. Böyle var bir durum tabii. Söz konusu.
1: Ha, bir tane sarı kartın olsa dünkü o hareketi yapsan kırmızı göreceksin. Ve hiç kimse de bir şey diyemez biliyorsun o pozisyonda. Kol net gözüküyor.
0: Bu hafta 5-6 maçı izledim. Artık futbolcuların çocuklarının bile düşmeyecekleri temaslarda kendilerini yere atmalarını izlemekten bıktım diye yazmış. Maçlardan keyif almıyoruz diye yazmış İzmir'den Oktay Bey. Avrupa maçlarını izleyince evet o farkı görüyorsunuz. Yani Avrupa'da düşmüyorlar hiçbir şekilde. Düşmemeye çalışıyorlar.
1: Düşme diye bir şey yok. Ayakta kalan kazanıyor.
0: Yine işte hakemlerle alakalı o kadar çok mesaj geliyor ki Ercan abi. Hakemler bir türlü bizi yakamızı bırakmıyorlar diyeyim. Doğru düzgün futbol konuşmak istiyoruz ama futbolu da doğru düzgün konuşturtmuyorlar bize. Böyle kararlarla maçların önüne geçiyorlar ki. Ya mesela Galatasaray maçında Batrakov'u konuşmak istiyorum ben.

0: açık açık. Batrakov konuşmak istiyorum Ercan abi.
1: Şu anda girdi. Sürekliliği iyi değil. Batrakov konusunu açtın, devam ederiz. Ama onu şunu söylemem lazım. Ben sürekliliği henüz oturmamış anlamında.
0: Yani daha alışmadı tabii ki ama ileriye düşünmesi bence iyi bir artı. Yani evet. Hep ileriye düşünüyor. Onu gördüm ya. Onu hissettim daha doğrusu. Ya ben bunları da konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'deki Oğuz'un işte performansını konuşuyoruz. Beşiktaş'taki performansları, Trabzonspor'daki performansları, düşük performansları konuşuyoruz. Ya yani bunları konuşmak istiyorum ama hakemler öyle bir müdahale ediyorlar ki onları da biz konuşamıyoruz. Hakem konuşmak durumunda kalıyoruz diyelim. Batıkan uyardı, bir reklam aramız var. Sonrasında kısa ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
6: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara, bankanın güzeli.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe bölümümüzü kapatıyoruz. Fenerbahçe bu arada Şampiyonlar Ligi hafta sonu fikstürü de belli oldu. Evet. Perşembe günü oynayacak 10 Eylül'de Roma ile kendi evinde karşılaşacak. Onu da bir kez daha aktarmış olalım. Bir kez daha paylaşmış olalım.
1: Roma'dan önce derbi, sonra Roma ile.
0: Roma karşılaşması var. Ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Göztepe karşısında 3-2 galip geldi. İşte pozisyonlar, tartışmalar, hakemle alakalı çok tartışma var. Ama ben biraz daha futbolun içine girmek istiyorum. Çünkü hakem konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz gibi gözüküyor ama ya bir sonuca varamıyoruz. Maalesef varamıyoruz. Dinleyicilerimiz de çok sayıda mesaj gönderdiler hakemle alakalı. Aradayken o mesajları da kontrol ettim. Galatasaray'ın oyunuyla alakalı biraz de konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray özellikle gol yeme konusunda eskiden, ya geçen sezon için az daha az gol yiyordu. Galatasaray bu sezon daha fazla gol yemeye başladı. Öncelikli olarak biraz bunu da konuşmak istiyorum.
1: Erzurum maçı hariç değil mi?
0: Erzurum maçı hariç. Yani takım savunması konusunda sıkıntılar mı var acaba?
1: İçeride daha çok yiyor.
0: İçeride daha çok yiyor. 4 gol yedi içeride.
1: Ya öyle bakalım şimdi. İstatistikler onu söylüyor.
0: Ama en çok gol pozisyonuna giren takım bu arada.
1: Doğru. Ve o pozisyonlardan yararlanmak isteyen bir takım. Sadece 3-1 öne geçtikten sonra kısa bir rahatlamanın bedelini hemen gol yiyerek ödedi. Hı hı. Yani maçı nasıl olsa artık kazanıyoruz düşüncesi vardır ya.

0: Ya oh tamam artık bu maç bu saatten sonra bizim için dönmez düşüncesiyle hemen gol yiyince bu sefer iş biraz zora girdi. Onu söyleyeyim. Fakat yine de ben Galatasaray'ın hücum gücünde eğer içeride çok rahat pozisyona girdiğini kabul ediyorum. O aynen devam ediyor ama pozisyon veriyor içeride.
1: Pozisyon veriyor işte bu Şampiyonlar Ligi için de bence ciddi bir sıkıntı. Yani tamam belki Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonu, kafa yapısı farklı Ercan abi. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde çok daha kontrollü oynuyorsunuz, çok daha dikkatli oynuyorsunuz. Hele deplasmana gittiğinizde çok daha kontrollü ve savunmaya ağırlıklı oynuyorsunuz. Ama Süper Lig'de nasıl olsa çok önemli hücum ayaklarım var. Nasıl olsa ben golü bulurum düşüncesiyle de hareket ediyorsunuz. Bir de kendi evindesiniz, taraftarının önündesiniz. Yeni transfer gelmiş, bir yıldız gelmiş, Leao gelmiş. Her şey sizin elinizde, lehinizde. Haliyle bu konuda biraz daha motivasyon savunmada düşmüş olabilir diye düşünüyorum.
0: Ahmet şimdi şöyle de bakabiliriz. Göztepe'nin oyun stratejisi birçok takımda Türkiye Ligi'nde yok. Göztepe orta alanda oyunu fazla eveleyip gevelemeden kendi yarı sahasından uzun toplarla oynamayı seven bir takım. Yani topu ne olursa olsun rakip yarı sahaya daha uzun top oynayarak taşımak istiyor. Bu şöyle zorluklar getirebilir Göztepe'nin bu oyun yapısına karşı. Siz savunmanızı orta saha çizgisine doğru yaklaştırıp rakibi çıkartmamaya çalışırken atılan bu uzun toplarda bu sefer hem kanat savunmalarınız hem de stoperleriniz çok koşmak zorunda kalıyor. Çünkü Göztepe'ye aralara oyuncu, defansın arasına oyuncu bırakıp orta saha çizgisinde onlar da depara çıkıp o atılan uzun toplarla beraber sizi hem koşmaya hem de pozisyon verdirme yolunda zor durumda bırakıyorlar. Göztepe'nin bu oyun yapısını bizim ligde benimseyen takım yok şu anda.
1: Yok. Ama
0: Bunu deniyorlar şu anda.
1: ben yine de Göztepe de güç kaybetmiş Ercan abi. Yani geçen
0: Tabii.
1: sezonlara göre bayağı güç kaybetmiş takımlar. Samsunspor da öyle, Göztepe de öyle. Avrupa'yı düşünüyorlarsa, Avrupa mesaisi için mücadele edeceklerse ben hadi Samsunspor çok eksiği var dedik ama Göztepe'de de bir oyunu biraz daha hem hızlandırması hem de biraz daha yoğun bir oyuna döndürmesi gerekiyor diye
0: Ya
1: düşünüyorum.
0: şimdi bu Göztepe bu kadrosuyla baskı kuramaz. Çünkü topu rakibe veriyor. Bu kadro ile ilgili bir şey. Göztepe'de orta alanda oyunun yeri geldiğinde rölantiye alacak veya tempoyu yükseltecek oyuncu eksikliği var. Çok deneyimli bir oyuncu. Efkan hala forma giyiyor ve elinden geleni yapıyor Göztepe'de. Ama o Göztepe'nin işte orta alanda iyi pas yapıp hemen hücumu geliştirip o stratejilere yönelecek oyuncusunu ben göremedim. Bu yüzden Stoylov uzun topla oynamayı tercih ediyor. Ya şunu söylüyor, ben orta alanda top tutacak adamım yok diyor esasında. Ya da forvet bölgesinde toplar hemen dönüyor. Topu veriyor rakibe.
1: Tutamıyorlar Göztepe.
0: Top tutamadığın zaman da yapacak bir şey yok, baskı yersin.
1: Bu arada yani baktığınızda Galatasaray da iyi oynadı yani Göztepe'ye göre çok daha iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda oynadı, işte ikinci yarıda oynadı. İşte bir dinleyicimiz yazmış, ekstra Göztepe 2 gol attı. Yine zaten Galatasaray çok rahat alırdı diye yazmış. Yine bir baş...
0: Rahata doğru tam giderken gol yedi işte. 3-1 oldu bahsettiğimiz gibi. Rahat bir oyuna doğru yönelmek isterken o golü yemesi. Uğurcan da bir rahatsızlanmış.
1: Evet, onu sormuş bir dinleyicimiz Ömer Bey. Uğurcan neden oynamadı, takip edemedim diye sormuş.
0: Rahatsızlanmış. Galiba midede problem olmuş.
1: Maçtan hemen önce rahatsızlandı. İlk
0: Evet.
1: 11'deydi bu arada.
0: Ondan çıkartıldı.
1: Jean Katla değişti.
0: Evet.
1: Zaten Günay da sakat. Onu da söyleyelim. Jean Katla değişti. Bir Galatasaraylı olarak takımı hiç beğenmiyorum.
0: Şimdi
1: Barış
0: Can Kat
1: kafasında Galatasaray'ı bitirmiş diye yazmış dinleyicimiz Ömer Bey.
0: Evet. Dinleyicimiz teşekkür ederiz yorumu için. Jankat Uğurcan'ın %50'si mi? Bence değil.
1: Değil. Çok genç bir kaleci. Geçen hazırlık maçında çok iyi bir performans göstermişti ikinci yarıda.
0: Ama %50'si değil.
1: Villarreal maçı zannedersem. Yanılıyor da olabilirim. Yani takım ismini yanlış
0: O,
1: söylüyor da
0: ay
1: olabilirim.
0: doğru. O %50'lik bölüme giremiyorsan zorluk derecesi yüksek maçlarda

0: kaleciye ihtiyacım var. %50 diyemiyorsun değil mi? Bak %50 diyemiyoruz Uğurcan pozisyonu için. Uğurcan çok klas bir kaleci. Hadi onu düşürdük %50'ye kadar getirdik. Cankat dolduramıyor ki onu. Bu Şampiyonlar Ligi maçı olsa çok daha vahim olabilirdi.
1: Çok büyük sıkıntı olabilirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray salı günü zannedersem, salı ya da çarşamba bir tarihine bir daha bakmam lazım. Galatasaray deplasmana gidiyor. Portekiz'e gidiyor.
0: Galatasaray da iyi oynadı. Pozisyonlara girdi ama şunlar da var. Sevgili Ahmet, Torreira eski Torreira değil. Lemina'nın durumu tartışmaya açık. Sara formda mı tartışmaya yine açık bir durum. Orta alanda Galatasaray'da problem var. Bu Şampiyonlar Ligi orta sahası böyle olursa orta sahayı Galatasaray kaybedebilir.
1: İşte şimdi onu da bir yarış aramız var. Birazdan ara vereceğiz. Ara sonrası isterseniz konuşalım. Transfer için de önemli isimler konuşuluyor orta saha için Galatasaray'da. Ama nasıl olacak? Bazı oyuncularla bir şekilde ayrılması da gerekiyor Galatasaray'ın. Ya da sadece işte Türkiye Kupası mesaisine yazmaları gerekiyor. Türkiye Kupası maçlarına yazmaları gerekiyor. İşte böyle bir sıkıntısı da var. Yani böyle bir durum da var. Sonuçta doldu 10 tane oyuncusu var Galatasaray'ın şu anda. 10 tane yetişkin yabancı oyuncusu var. Haliyle kontenjan dolu olduğu için yeni bir oyuncuyu orta sahaya nasıl ekleyecekler? Ancak işte dediğimiz gibi işte bazı oyuncuları yazmayacaklar ya da bazı oyuncularla yollarını ayıracaklar diyelim. Batıkan uyarıyor. Hemen yarış arasına gidelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: İlk mücadelesi verecek. 1400 metre mesafede ve çim pistte yapılacak 6. koşu. Ölünen Meydan'ın 3. ve son kısmını günün 9. koşusunda izleyeceğiz. Ve şimdi Maybo yakın. Box'a yaklaştırılıyor. O da yerini alınca koşu başlayacak. En dış box'ı kullanacak. Start istenen tek isim. 6 numaralı Maybo yakın. Onur Atmaca var üzerinde. Giriş hazırlığı devam ediyor. Box'a da oldukça yakın şu anda. Maybo yakın. Ve şimdi Maybo yakın da starttaki yerini aldı. Tyler hazır. Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Bir numarada Shareholder lider başladı yarışa ama dışarıdan gelen 4 numarada Divine Sun onu yakaladı ve öne geçti. Bir numarada Shareholder ikincilikte onun hemen dışına atak yaptı. 12 numaralı Queen Asel bir boy kadar geride, 6 numaralı Maybo yakın var onun bir boy gerisinde. Silver Crown ilerliyor hemen dışında. 2 numarada Sosan yer tuttu. Onun yarım boy kadar gerisinde kaldı bir numaralı Shareholder, 2 boy geride. 7 numarada Three Ladder var bir boy kadar geride. 3 numaralı Blue Chief var, o şimdi Three Ladder'ın önüne geçti bariyer dibinde. 11 numaralı Imeri koşuyor. 2 boy kadar geride 5 numaralı Mr. Echo onun yarım boy kadar gerisinde dış kulvarda. 8 numarada Top Power ilerlerken 2 boy kadar geride 14 numaralı Special Star onun 3 boy gerisinde 10 numaralı Cult Warrior sırasıyla safkanlar son 600 metreye giriyor. İç kulvardaki 12 numaralı Queen Asel yarış lideri. Hemen dışında 6 numaralı Maybo yakın var. 1 boy kadar geride 13 numaralı Silver Crown. Onun 1 boy gerisinde 4 numaralı Divine Sun ilerliyor. Yarım boy kadar geride 1 numaralı Shareholder sırasıyla Tyler Düzlüğe çıkıyor. 6 numaralı Maybo yakın ve içerideki 12 numaralı Queen Asel arasında liderlik mücadelesi var. Dışarıdan gelen 4 numaralı Divine Sun ve içeriden gelen 1 numaralı Shareholder tekrar buluştu ve aralarında birincilik mücadelesine başladı. 4 numaralı Divine Sun az farklı önde. İçeriden 1 numaralı Shareholder geliyor, 4 numaralı Divine Sun önde ve kazanıyor. 1 numaralı Shareholder ikinci, 2 numaralı Sosan üçüncü oldu, 12 numaralı Queen Asel dördüncü, 6 numaralı Maybo yakında yarışı 5. olarak tamamladı. 4 numaralı Divine Sun Nevzat Avcı ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.

0: Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org
1: Radyo Spor.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Okan Hoca'nın maçtan sonra yaptığı basın toplantısının bir bölümünü dinleyelim. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Göztepe maçları her zaman tabii ki heyecanlı geçiyor. Özellikle iç saha maçlarımız. Ve rakibimizin oyununu 3 senedir biliyoruz. Ne oynadığını biliyoruz. Ve bunu çözmek de kolay değil aslında. Yani oyun içinde çözmek kolay değil. Kağıt üstünde çözmek kolay ama direkt oyun, ikinci top, taç atışları, duran toplar, direkt savunmadan uzun paslar, kaleciden uzun paslar. Burada tabii ki hem birinci topları almak önemli hem ikinci topları almak önemli. Ama devamında da zaman zaman baskıya geliyorlar, zaman zaman gelmiyorlar. Burada da oyunu dikine paslarla ve bloklar arasına paslarla, hareketlilikle çözmeniz gerekiyor. Bence bunu ikinci yarı çok iyi bir şekilde yaptık. 3-2'ye kadar olan bölümde bence daha hareketliydik, daha iyi yerleştik, daha iyi pas yaptık ve oyun içerisindeki hücumdaki bütün oyuncuları iyi kullandık. Savunmamızın desteği oldu. O bölüm en etkili bölümümüzdü. Bence genel olarak baktığımızda çok pozisyona girdik, çok gol şansı yakaladık, çok fazla rakip ceza sahası içerisinde topla buluştuk. Ama son bölümde biraz tabii ki rakibimizin uzun topları, taç atışlarıyla geçen 3-2'den sonra bizim de burada biraz hem boyumuzu uzatmak hem savunma önlemi almak diye düşündüğümüz yerde rakibimiz zaman zaman kalemize gelme şansı yakaladı. Net pozisyon vermedik ama geçişleri de daha etkili bir şekilde kullanabilirdik. Kazandığımız için tabii ki bugün kazanmak önemliydi. Belli bölümlerde iyi oynadık. Yeni katılan oyuncularımız var biliyorsunuz. Bugün Alexi ilk defa oynadı. Onun performansını gördük. Arkadaşlarıyla uyumu. Yani bu oyuncularımızın tam olarak kadromuzu transfer dönemi bittikten sonra tamamladığımızda inşallah tabii ki daha iyi, daha başarılı, daha iyi oynayan, bunun çok çok üstüne çıkan bir Galatasaray ortaya çıkacaktır. İyi bir kadroya, iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Her maçı da %100 oynamaya çalışıyoruz. Bu akşam itibariyle ligin lideriyiz. Bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz.
1: Tekrar. Radyo Spor.

0: Okan Hoca'nın basın toplantısının bir bölümünü dinledik maçla alakalı aktardığı. Devamında da hakemle alakalı yine söyledikleri var. Daha doğrusu federasyonun yabancı kuralını değiştirdiğiyle alakalı söyledikleri var. Düzeltmemi yapayım. Biz transfer tabii ki Galatasaray'da her zaman devam eder açıklamaları var. Onu da atlamayalım, söylemiş olayım. Çok sayıda
1: Deniz
0: mesaj
1: Gül'le
0: geldi.
1: Anlaştılar.
0: Deniz Gül'le anlaşma durumu söz konusu. Yine bir dinleyicimiz yazmış. Deniz Gül U23'te bir oyuncu daha alabilir. U23 yaş altı bir hakkı daha kalmış oldu.
1: Doğru. 22 söyleyeyim. Yaşında Deniz.
0: Ama zaten yerli statüsünde oynadığı için bir problem yok. Yabancı olarak evet. Bir oyuncu daha alma durumu söz konusu. Bu arada yine bir sürü mesaj geldi. Bazı dinleyicilerimize Ercan abi izninizle bir cümle kullanmak istiyorum. Nefes egzersizi öneriyorum. Biraz nefes alın. Biraz nefesinizi dinleyin. Bir bakın ya, bu kadar sinir de, hatta yani bu kadar suçlamalar da, bu kadar böyle sert ifadeler de, yani çok size yazık. Gerçekten yazık. Sağlık çok önemli. Geçtiğimiz birkaç ay önce yaşadığım sağlık problemi dolayısıyla sağlığı çok önemsiyorum. Cem Yılmaz bu arada kalp krizi geçirdi. Geçmiş olsun. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sağlık gerçekten çok önemli. Kalp sağlığı çok daha önemli. Strese gerek yok. Gerçekten yok. Nefesi düzenlemek gerekiyor. Doğru nefes almak gerekiyor. Gerek yok bu kadar kendinizi hırpalamaya, bana laf yetiştirmeye gerek yok yani. Onu da aktarmış olalım. Pozisyonlarla alakalı bazı dinleyicilerimiz söylüyorlar. İşte Galatasaray'ın bazı pozisyonlarında Göztepe'ye hakem göz açtırma, diğer pozisyonda Galatasaray'a lehine kararlar
1: kötü
0: verdi.
1: Kötü bir yönetim gösterdi diye vurguladık.
0: Biz söyledik.
1: Ya maçın hakemi.
0: Osimhen'i de söyledik bu arada yani. Evet, bu, bence penaltı söyledim. Değil dedim. Hatta bu pozisyonları da bahsettik. Bazı dinleyicilerimiz herhalde yeni açmışlar. Fenerbahçe'nin pozisyonlarını konuşuyorsunuz. Galatasaray'ın pozisyonlarını konuşmuyorsunuz diye. Bazı böyle sert ifadelerle
1: yok,
0: yazan.
1: Rahat olsunlar, konuştuk. Müşteri olsunlar var. O konuda değerli dinleyicilerimiz. Hepsini konuştuk.
0: O yüzden de gerçekten diyorum ya, gerek yok. Nefesinizi bir kontrol edin. Bir nefes egzersizi yapın. Bir öğrenin eğer bilmiyorsanız da. Gerçekten işe yarıyor. Çok işe yarıyor. Bir sakinlemek gerekiyor. Sakin bir şekilde bakmak gerekiyor. Ve sağlık da çok önemli. Bunu da bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum diyelim. Bazı Galatasaray'ın oyunuyla alakalı Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşayabilir cümleleri var Ercan abi. Neler söylersiniz işte biraz.
1: Bazı maçlar için bahsettik. Doğru. Sporting Lisbon deplasmanı. Hiç de kolay bir deplasman değil. Hemen arkasından ikinci maçın tabii Barcelona ile olması İstanbul'da. Ama Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsanız bu maçlarda nasıl oynanması gerektiğini bilmeniz gerekiyor.
0: 4 Eylül'de Başakşehir'le oynayacak Galatasaray deplasmanda. 9 Eylül'de Sporting Lisbon deplasmanına gidecek. Sonrasında daha henüz belli değil Kocaeli Spor maçı ne zaman oynanacak, ama pazar oynanır gibi geliyor bana o karşılaşmada. Böyle bir durum var.
1: Sonra da Barcelona maçı var.
0: Barcelona maçı var. Barcelona İstanbul'a geliyor. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Kura olarak zor bir kura bence Galatasaray'ın kurası.
1: Evet, fikstür zor. Fikstür zor. Çıkan takımlar da kolay değil. Fakat dediğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde her takım zor.
0: Şampiyonlar
1: bu tarz
0: Ligi'nde...
1: takımlar da ekstra zor.
0: Ciddi manada sıkıntılı bir özellikle ilk torbadan gelen rakipler biraz sıkıntılı. Tek artı Paris Saint Germain maçı son karşılaşma bildiğim kadarıyla. Eğer Paris Saint Germain yükünü alırsa o karşılaşmada Galatasaray daha farklı bir karşılaşma oynayabilir. Ama daha önce oynasaydı problem olabilirdi Paris Saint Germain, çünkü çok farklı oynuyor ki bu sezon kötü başladılar. Bir de öyle bir sıkıntıları var.
1: Ama kaybetmediler. 2 maç 2 puan.
0: 2 puan ama bir sıkıntıları var bu sezon oyunda.
1: Her sezon başı geç form takımına tutturmayı hedefleyen bir teknik direktör Luis Enrique. Geçen sene de öyleydi. Şampiyonlar Ligi'nde bile hatta işte grupta 24'de 16'ya kalma yolunda sonlara doğru kendilerine gelen bir oyun yapıları var. Fakat şampiyon oluyorlar. Yani bunu başarıyorlar.
0: Tehlikeli yani, bunu da aktarmış olalım. Şimdi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda, bir de kadrosuna baktığımızda Şöyle bir hücum hattı ortaya çıktı. Sağ tarafta Sané, sol tarafta Leao, ortalarında Osimhen, arkalarında Batrako gibi bir orta saha kurgusu ortaya çıkmış durumda Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray çok ciddi bir hücum gücüne sahip oldu. Zaten Osimhen de başlı başına ciddi bir hücum gücüne sahipti. Leao ile beraber işte Sané tam son iki maçtır yedek olarak sahaya çıkıyor. Acaba bir oynatır mı? Beraber oynatır mı? Ve eğer beraber oynarlarsa savunma anlamında sıkıntı olur mu Galatasaray'da? Orta sahada ne olur o ya zaman?
1: Sané bir anlamda yedek, ben yedek kalacak oyuncu değilim konuşmasını yapabilir. Öyle bir oyuncu çünkü kendisi. Yani yedek kulübesinde oturup sonradan oyuna girmek, Sané orada mutsuz olabilir. Onu söyleyeyim. Solda Lea oynayacak. Barış'ın yeri ne olacak? Acaba tekrar savunmadaki yerine döndürür mü onu Okan Buruk? Yoksa Deniz'i de aldılar şimdi. Sağda da başlatabilir, Yunus'u da oturtabilir. Ama Sané ne olacak? Bir de orta alanda kim çalışacak?
0: Deniz tamamen Osimhen'in yediği olarak alındı.
1: Tabii tabii. Kim çalışacak?
0: Şimdi Kamavinga ismi çok fazla ön plandaydı.
1: Dün Real Madrid maçını 11'de başladı. Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 yendiği maçta.
0: Mourinho onun hakkında konuştu ki ilerleyen bölümde işte Avrupa mesaisin, Avrupa'yı konuşurken Mourinho'yu da biraz konuşmamız lazım Ercan abi.
1: Şimdi bugün transfer bitiyor İspanya'da. Ayın 31'i, ayın 1'ine doğru geldiğimizde La Liga'da yok transfer artık. Bu takımlardan ayrılamıyorsun. Ya İspanya içinde bir transfer olmaz. Avrupa'nın 5 büyük ligine de olmaz. Bizde ayın 4'ünde bitiyor. Ama dün banko 11'de başlayan bir oyuncuyu da bırakır mı Real Madrid? Orada benim soru işaretlerim var Ahmet.
0: Banko olarak görmüyorlar Ercan abi. Böyle bir durum var. Ya
1: dün
0: banko,
1: 11'de başladı.
0: Dün 11'de başladı. Bazı oyuncular işte rotasyon yaptığını söyledi. Arda da bu rotasyondan nasibini aldı maalesef. Bunları da zaten Real Madrid bölümümüzde ilerleyen dakikalarda konuşuruz da. Kamavinga transferi zor bir, çok zor bir transfer.

0: Bu konu açılmışken şunu belirtmem lazım. Arda Bellingham olarak düşünüyor. Jose Mourinho. Bellingham'ı çıkardı, Arda'yı aldı. Sonra Arda gol attı. Çok güzel bir pas. Hemen koşuyu yaptı. Vinicius de ona iyi hazırladı pozisyonu. Buna tamam. Fakat öyle düşünüyorsa Arda'nın yedek kalma ihtimali yüksek olabilir.
1: Onu konuşuruz Ercan abi. Benim de söylemek istediğim bazı cümleler var onunla alakalı. Diyelim bir aramız var. Ara sonrası hep kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İzmir'den Savaş Bey yazmış. Bence Okan Hoca başka bir oyun sistemi denediğini düşünüyorum diye yazmış. Çorum maçı 38 şut, Erzurum maçı 10 şut, Göztepe maçı 36 şut. Ligde oynanan maçlarda şut ortalaması 12. Yani bence orta alanı geliştirirse oyun oturacak diye düşünüyorum diye.
0: İşte mesele orta alanı nasıl geliştireceği.
1: Ercan yani, abi...
0: Torreira iyi mi?
1: Değil. Form düşüklüğü olarak Galatasaray takım halinde sezonlara başlıyor. Hep son 4 sene şampiyon olduğunda da böyleydi.
0: Evet.
1: Sonradan
0: toparlanıyor.
1: Ve sonradan gerçekten oyununu geliştirmiş bir şekilde toparlanıyor.
0: Geçen seneki düşüşe Torreira aynen devam ediyor. Ya yani Torreira'da bir gelişim yok. Ya yani Torreira, Lemina, Sara'dan oluşan orta saha üretim konusunda da başarılı mı? Bu konuda ben olumlu konuşamayacağım. Ya orta alanda söyleyeceğim şu, problem var Galatasaray'da. Şimdi Batrakov bir Mertens mi? Daha bir maç oynadı. Süreklilik konusunda problem yaşıyor. İlk bölümde biraz bahsettik bu konuda. Bu tabii ilk maçı olması mı, yoksa 11'e yerleştikten sonra göstereceği performansın önemi beni merak ettiriyor. Ya 11'e yerleşecek.
1: Galatasaray Mertens'ini arıyor Ercan abi. Batrakov'da aslında biraz da Mertens'i arıyorlar.
0: Ya şimdi olur mu olmaz mı? Diyelim ki maç başladı. Torreira, Lemina, Batrakov, solda Leao, sağa baktığımız zaman Sané, Santrofor Osimhen. Kağıt üzerinde güçlü bir kadro ve o orta alandan istenilen verim sağlanır mı bu isimlerle? Koşma anlamında. Bunu merak ediyorum. Böyle bir kadroda herhalde görebileceğiz Galatasaray'da. Ama tekrar söylüyorum, Sané böyle yedek kulübesinden gelmeye devam edecekse Sané'nin mutlu olacağını hiç tahmin etmiyorum. Öyle bir oyuncu değil. Çünkü Sané çok yıldız. O yıldızları yönetme sanatında başarılı oldu Okan Buruk. Ama bir yedek, iki yedek, üç yedek olduğu zaman Sané ile ilgili hoş olmayan bir tepkiyle karşılayabilir. Yani sana tepki gösterebilir.
1: Leao da sonuçta oynamak için geliyor. 11'de oynamak
0: 11'de
1: için
0: Leao
1: geliyor.
0: Başlar zaten. Barış'ın şu anda Osimhen'in alternatifi olarak

0: Mesela gol Arda'nın golü. Net Arda'nın golü. Evet, Vini pas attı ama hazırlanış itibariyle, topu kapması, gitmesi itibariyle Arda'nın golü. Koşması, topla beraber hızlı çıkması. Ama Vini'yi tebrik etti Mourinho. Ya Mourinho'nun artık tanıyoruz ya. Bir sene Türkiye'de de gördük kendisini. Ben hatta Fenerbahçe maçlarına sırf onun basın toplantısını izlemek için gittim. Ya sırf onu görmek için gittim yani ve kendisini tanıyoruz. Ve Arda'nın işi gerçekten çok zor. Bence transferini de düşünmeli yani. Mourinho olduğu sürece biraz zor. Bellingham'ın zaten formu çok yüksek. Ya iyi. Çok iyi başladı. Zaten Mbappe başka bir alem. Vini kötü oynamasına rağmen hala devam. Yani oynayabileceği tek yer sağ taraf. Ve sağ tarafta da çok işte yeni 135 milyon avro para verdikleri oyuncu var. Onu oynatmıyor Mourinho. Yani çok zor Arda için ama bir taraftan da Arda'nın ben içimden bir ses o formayı her türlü de olsa alacak gibi geliyor bana Ercan abi.
1: Umarım senin dediğin olur.
0: Çünkü Arda da çok iyi başladı sezona.
1: Umarım senin dediğin gibi olur. İyi başlaması da önemli. Fakat birinci tercih değil. Bunu maalesef gördük. Malaga gibi, Malaga çok zayıf bir takım biliyorsun.
0: Çok.
1: Ya 11'de bu yüzden Bellingham'ı başlatıp onun da moral kazanmasını da sağladı Jose Mourinho. Ben oyun anlamında o bölgede, Bellingham'ın oynadığı bölgede kendisini kullanacağı kanaatindeyim. Bu sebeple Arda zaten kanatta pek iyi değil.
0: Bunu zaten hep içe kıvrılarak oynuyor. Merkeze evet,
1: kanat
0: kıvrılarak oynuyor.
1: Değil çünkü Arda. Ve orada da Bellingham var şu anda ve iyi başladı. Bu yüzden biraz oturabilir yedek kulübesinde.
0: Bakalım yani bundan sonraki maçlarda ne olacak? Rotasyon yapacağım. Zaten Real Sociedad maçında sonunda rotasyon yapacağımı biliyorlardı oyuncular diye söylemiş. 4-5-6 Bernardo Silva da oynamadı karşılaşmada. Evet. Yani böyle de bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Diğer konu başlığımız Hull City Ercan abi. Hull City çok bambaşka.
1: Ben maçı seyrettim.
0: Ben de izledim maçı. Hull City bambaşka gidiyor. Şöyle bambaşka gidiyor. Hull City'nin puan bile alamayacağı Premier Lig'de. Puan alamadan düşeceği, hiçbir maçı kazanamayacağı konuşulan buydu. Championship'ten çıktı ama kadroya doğru düzgün transfer yapamadı. İşte
1: demek ki
0: bir Türk'ün Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City. Ve hiç puan alamayacağı, hiçbir şekilde puan alamadan ligden düşeceği kimse şans vermiyordu Hull City'ye. Hull City 2'de 2 yaptı.
1: Şimdi Yakarovic'le 3 yıl sözleşme yaptılar tekrar Hull City. Onun dışında bir oyun tarzı var. Manchester United maçında kazandıkları maçta da kendi evlerinde de vardı. Savunma 5'ti. Kalabalık orta saha. Mücadele gücü çok yüksek bir takım meydana getirmiş durumda.
0: 8-9 oyuncu bu arada geçen sezon Championship'te oynayan oyuncular.
1: Evet. Hull City takımının böyle giderse yine iyi sonuçlar almak için uğraşacağı bir hava gördüm takımda. Yani mücadeleyi kesinlikle bırakmıyorlar. İkili mücadelelerdeki kuvvetleri gayet iyi. Lampard'ın takımını yendiler. Dün de Coventry'yi mağlup ettiler.
0: Coventry de enteresan. Coventry'nin de çok ciddi parası olan kulüplerden bir tanesi. Baktığınızda sanayinin çok olduğu bir şehir Coventry. Evet. Yani işte markayı hadi vereyim ya, İngilizlerin ünlü iki tane araba markası oradan çıkma.
1: Evet.
0: Yani orada fabrikaları da orada. Çok önemli bir kulüp. Önemli bir teknik direktörleri var Lampard. Coventry'yi yendiler. Geçen sezon çıktı Coventry'de. Rakip aynı zamanda Hull City'ye. Rakip düşmeme konusunda. Ama deplasmanda Hull City onları da yendi.
1: Ya düşmeme konusunda diyorsun, bu sene yine 400 milyon sterlini aşan bir transfer yapan Tottenham 2'de 0 çekti.
0: Onu da soracağım zaten. Üçüncü konu başlığım Tottenham der. Yani
1: düşünsene bir 2'de 0 çekmiş. 400 milyon sterlini harcamış. Takımın birçok oyuncusunu göndermiş. Stoperlerini değiştirmiş. Bir Tottenham'ın 2 maçta 0 puan alması. Acaba biz küme düşelim artık mesajı mı? Önümüzdeki haftalarda göreceğiz.
0: Ya Marmuş'u aldılar. Önemli transferler de yaptılar. İşte Savio'ya ciddi bir para verdiler. Baktığınızda çok önemli transferler bunlar. Ama yani De Zerbi yani geçen sezon ligde tuttu ama 2'de 0 çekmeleri
1: bana biraz değişik geldi.
0: Yani hayra alamet değil onlar için. Tottenham bir de Big Six dediğimiz takımlardan bir tanesiydi. Bence artık çıkartırlar. Yani zaten Big Six en çok para harcayan takım anlamına geliyor.
1: En çok yine parayı harcadı.
0: Ama başarı yok.

0: Öyle gelmiyor. Maç kazanamıyorlar.
1: Ben City'den de bu sene çok ümitli değilim Ercan abi. Yani City'de tamam iyi bir kadroya sahip. İşte çok çok önemli oyuncuları var. Yine transferler de yaptılar, yapıyorlar da. Son güne kadar da transfer yapacaklar gibi gözüküyor. Ama
0: 12 maç 6 puan değil mi onlar?
1: 6 puan da yani bana çok böyle bu sezon Guardiola'dan sonra çok başarılı olacaklarmış gibi bir oyun anlayışı da görmüyorum. Maresca ile beraber.
0: Ben biraz maçı seyrettim ama şeyi ezdiler ya. İkinci maçta Crystal Palace'ı. Hı hı. Londra deplasmanında 4 tane attılar. Geçen senenin şampiyonu.
1: Yani ben biraz
0: değil mi? UEFA Avrupa Ligi'nde.
1: Avrupa Ligi şampiyonu. Biraz Arsenal'e göre bakıyorum Mercan abi.
0: Vallahi Arsenal'i kim zorlar diyorsan şu anda Arsenal'i de beğeniyorum ama City'nin ikinci maçını ben beğendim. Onu söyle ya, ben beğendim.
1: Yani City'de tehlikeli olabilir diyorsunuz.
0: Geçen hafta çünkü 1-0 mağluplardı ve geri döndüler.
1: Döndüler ama işte yani
0: böyle Crystal Palace maçında özellikle bekledim.
1: Ama Crystal Palace'ın da baktığınızda çok böyle hücumu düşünecek bir oyun anlayışı yok. Hiç oynamıyorlar öyle. Hep kontratakta oynuyorlar.
0: İşte daha iyi. Yani City için daha tehlikeli olabilirdi. Buna rağmen ezdiler ya. Yani. Oyun olarak ezdiler.
1: Maresca toparladı diyorsunuz o zaman.
0: Toparladı demiyorum. Oyun olarak ezdiler. Yani 4 tane atmak iyi bir sonuç bence Avrupa'da kupa kazanmış bir takıma. Bence.
1: Chelsea'ye ne diyorsunuz Ercan abi?
0: Zor kazanıyor ama iyi oynuyor.
1: Yeni Emiliano'yu da aldılar kaleci olarak.
0: Martinez geldi. Hoş geldin. 3 gol yedi dün. İyi oynuyorlar. Ama yani, gol yiyorlar.
1: Xabi Alonso toparlıyor mu sizce Chelsea'yi?
0: Toparlayamazsa 2 maç 6 puan onlarda değil mi?
1: Konferans ligini almışlar. Dinleyicimiz uyardı.
0: Ya işte konferans ligini söylüyorum. Şampiyon oldular.
1: Ya enteresan. Yani bir Premier Lig'de de enteresan durumlar var. Hakan Çalhanoğlu gol attı bu arada. Yine uzaktan şutla golü buldu.
0: Ya milli takımda da atsın Hakan bunları.
1: Bence de. Ya artık
0: ihtiyacımız var.
1: Bence orta sahaların uzaktan şut atmaları gerekiyor. Golleri de bulmaları gerekiyor. Hakan kendi liginde, takımında örnek, milli takımda da. Artık yavaş yavaş Eylül ayında, yarın Eylül, yani yarın itibarıyla işte biraz daha Şampiyonlar Ligi konuşacağız. Avrupa mesaisi konuşacağız. Ligimizi konuşacağız ama Eylül sonunda biliyorsunuz artık Uluslar A Ligi'nde ilk karşılaşmamız Fransa. Sonra İtalya. Sonra doğru. Belçika. Yani çok önemli takımlarla oynayacağız. Milli takımı da ciddi konuşacağız diyelim. Batıkan uyarıyor. Artık veda etme zamanımız gelmiş Ercan abi. Eklemek istediğiniz son cümle
0: herkese
1: var mı?
0: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. İyi haftalar.
1: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir yayın oldu. İyi haftalar dileklerimizi iletelim. Bir aksilik olmazsa Perşembe günü tekrar bu frekansta ben Ercan abi eşlik edeceğim. Yarın Mehmet Sevinç Ercan abi eşlik edecek. Bunu da aktarmış olalım. Batıkan'a da çok teşekkürler. Herkese mutlu akşamlar. Şimdiden iyi haftalar bir kez daha.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.
1: Sporda eğlendirin kardeşim Bilyoner.
2: Okula

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Tosum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
2: Ama o Ekuri. Start alacak olan isimler şimdi... Bucks'a yaklaştı. Verona Spring. Verona Spring'de yerini şimdi aldı. Tyler 9. koşu için hazır. 13 Tay Bucks içinde. Start verildi ve Bursa'da 9. koşu başladı sayın yarışseverler. Rakiplerinin 1,5-2 boy gerisinde kaldı 11 numaralı Lavin Melisa. 5 numaralı North Dancer lider başladı yarışa, farkı 2 boya kadar çıkardı. 13 numaralı Mevlüt Altun peşindeydi, hemen dışına Life and Light geldi. Bu safkanların 1,5 boy gerisinde içeride Pershing Jade yer alıyor. Yanına Last Chance Girl, onun dışına ise Sınır Kartalı geldi. İçeride ise 7 numaralı Warboy ilerliyor. Bu safkanların 2 boy kadar gerisinde dışta 9 numaralı Verona Spring var. Onların 1 boy gerisinde ortada 4 numaralı Gunwit Storm yanına geldi. Lavin Melisa içeride, 3 numaralı Chuck Chitos var. 4 boy kadar geride iç kulvarda 12 numaralı Member Amo, hemen dışında 1 numaralı Baba Zülküf sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 5 numaralı North Dancer yarış lideri, fark 2 boy kadar. 8 numaralı Life and Light peşinde. Hemen içinde 13 numaralı Mevlüt Altun var. Orta kulvarda 10 numaralı Last Chance Girl ilerliyor. Dışa çıktı 9 numaralı Verona Spring. İçeride ise 7 numaralı Warboy var. Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 metreye girdi. 5 numaralı North Dancer lider. Fark 2 boy kadar. Dış kulvardan 8 numaralı Life and Light'ın, iç kulvardan 13 numaralı Mevlüt Altun'un, daha geriden 7 numaralı Warboy'un atakları var ki şimdi ortadan gelen 8 numaralı Life and Light koşudaki liderliği aldı. İçeriden tazelemeye çalışıyor. 5 numaralı North Dancer bariyer dibinden de Mevlüt Altun geliyor. Life and Light yarış lideri ve kazanıyor. 13 numaralı Mevlüt Altun ve 7 numaralı Warboy ikincilik için aynaya yakın geçti. 5 numaralı North Dancer dördüncü olurken 14 numaralı Pershing Jade yarışı 5. olarak tamamladı. 8 numaralı Life and Light Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
4: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor.
5: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
6: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatlerinde haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyiz. Lig karşı

0: aşamaları devam ediyor. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Süper Lig'de bugün iki önemli maç var. Trabzonspor ve Beşiktaş sahada olacak. Premier Lig'de geçen yılın şampiyonu Arsenal, Aston Villa deplasmanında önemli bir maça çıkacak. Aston Villa da geçen yılda lige iyi başlayamamıştı. Yine bu yılda lige iyi başlangıç yapamadı. Brighton deplasmanında farklı gelen bir mağlubiyet. Tabii eleştiriler de oluyor Unai Emery'ye ama günün sonunda geçen yıl Aston Villa ile başardıkları her zaman hafızalarda yer alacak. Onlar da bugün iç sahada ilk kez kazanmayı hedefleyecekler Premier Lig'de. Bugün La Liga'da Osasuna Getafe karşılaşması var. Serie A'da Lecce Roma, Atalanta Bologna karşılaşması ki bence günün önemli karşılaşmalarından bir tanesi Atalanta Bologna karşılaşması. Atalanta uzun yıllardır İtalya'da keyif veren bir futbol oynuyor. Bologna'da ise geçen yıldan tanıdığımız Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco var. Onu da değerlendireceğiz. Portekiz'de Benfica ile Braga bugün sahne alacak yine. Fransa Lig 2'ler, İspanya Lig 2'ler çok fazla karşılaşma var. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Yarın özelinde de yine birincilik karşılaşmaları var. Milli takım arasından dolayı birincilikte hafta içi mesaisi olacak bu hafta. Onu da sizlerle konuşmayı istiyorum açıkçası. Yayın süresi boyunca Radyo Spor WhatsApp hattına sizler de maçlarla ilgili, konularla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, tahminlerinizi iletebilirsiniz. Ben de keyifle sizlerin yorumlarını okuyacağım, değerlendireceğiz hep birlikte diyelim ve başlayalım. Saat 9.30'da Süper Lig'de Ahmet evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Trabzonspor aslında zor bir dönemden geçiyor. Fatih Tekke'nin istifası gelmişti. Hoca kararından vazgeçti. Yönetim istifayı kabul etmedi ama Avrupa dışındaki skorlara baktığımızda ligde 2 maçta 4 puan almış, mağlubiyet yaşamamış bir Trabzonspor var. Zorlu bir deplasman Ahmet deplasmanı ki Ahmet de geçen hafta Kocaeli karşısında kötü bir futbolla mağlup oldular ama iç sahada Erzurum maçında Süper Lig'in ilk haftasında iyi oyun, iyi skorla galip gelmeyi bilmişlerdi. Besnik Kasi Ahmet'in teknik direktörü, o da Belçika kökenli, Belçika tarafında uzun yıllar teknik direktörlük yapmış bir isim. Tabii Ahmet'te transferler de geliyor. Önemli bir hücum üçlüsü var. Diasaba, Bale ve Gift Orban üçlüsü. Trabzonspor'da da tabii yine sahnede Muhammed Salah'ın olmasını bekliyoruz. Muhammed Salah özellikle oynadı son Süper Lig maçında, Başakşehir maçında 2 tane atmıştı. 2 tane de geçerli olmayan golü vardı Muhammed Salah'ın. Bugün de yine gözler onun üzerinde olacak. Karşılaşmayı konuşmaya başlayalım. Sol tarafta Trabzon'da bugün Aral Şimşir ilk 11'de bekleniyor. O da Trabzonspor'a büyük umutlarla geldi aslında ama şu ana kadar beklenen performansı verdi mi derseniz aslında bence çok da iyi bir seviyede değil ama yeteneği, kapasitesi ve Trabzonspor'a katabilecekleri önemli. Ben bugün Aral Şimşir tarafında bir gol asist beklentim var. Bireysel taraftan onu söyleyebilirim açıkçası. İlk dipnot olarak bunu düşebiliriz Trabzonspor maçı ile ilgili. Tabii şu an baktığımız kadrolar, muhtemel kadrolar saat 8.30 civarı, yaklaşık bir 2 saat sonra yine resmi olarak ilk 11'ler gelecektir. Bu tahmin üzerinden yine bir 11 sağlaması yapıp siz de üzerinde durabilirsiniz diye düşünüyorum. Kolay gelsin İstanbul'dan Murat, rica etsem değerlendirme yapabilir misiniz diye tahminlerini iletmiş bizlere. Aston Villa Arsenal maçı, maç sonucu 1.5, 2 ve üst demişsiniz. Ben katılıyorum Arsenal'ın kazanacağını ve maçın üst olacağını düşünüyorum. Barcelona maçına 4.5 alt ve Barcelona galibiyeti demişsiniz. Barcelona maçında yani bu kadar yüksek kalite farkının olduğu maçlarda ben açıkçası bir skorun altına gitmeyi tercih etmem. üstü her zaman daha çok tercih ederim. Siz burada 4.5 alt özelinde demişsiniz ama tabii ki çok ciddi bir seviye 5 gol bakıldığında, ama yine de risk teşkil eder. Bence oran da o riski karşılamıyor. Ama bu maç üzerinde de başarılar dileyelim. Sirius Malmö maçı, maç sonucu 1.5 üst ve 1 tercihinizde de sizinle aynı görüşteyim. Katılıyorum. Başarılar diliyorum size bu akşam için tercihlerinizde. Ahmet, Trabzon maçıyla devam ediyoruz. Yeniden hatırlatma yapayım ama yayın süresi boyunca gelecek olan soruları, tahminleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizler için okuyacağım şimdiden, destekleriniz için yeniden teşekkür ederim. Ahmet, Spor'un bu maç özelinde galibiyeti 3.24, Trabzon Spor'un ise 1.89. Trabzon adına bence biraz sallantıda bir ip var. Yani hocanın alacağı olumsuz sonuçlar onu daha uzun süre Trabzonspor teknik direktörü olarak tutamayabilir. Çünkü bir yerden sonra eleştiriler şuna da dönebilir Fatih Tekke özelinde. Hoca zaten ayrılmayı kafaya koymuştu. Zaten hani gitmeyi istiyordu. O günü özelinde neden bırakmadığınız düşünceleri olabilir. Ben açıkçası bu maç özelinde Trabzonspor Ahmet maçı için bir tarafın galibiyetini şahsen tercih etmem. Bir futbol sever olarak Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. Kadro kalitesinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama bu yönde bir tercih yapmayı çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Bunu belirteyim. Karşılıklı gol var. Bence daha iyi bir tercih olabilir. Trabzonspor savunma anlamında şu ana kadar çok iyi işler yapmıyor. İki maçta da gol yedi. Ferencvaros maçlarında yine goller yedi. Ki hazırlık maçlarını da ben izledim Trabzonspor'un. Sezon öncesi özellikle büyük takımlarımızın hazırlık maçlarında sezon için bir referans olması için izlemeyi, takip etmeyi seviyorum. Bakıldığında çok da açıkçası İçime sinen bir Trabzonspor oyunu yoktu ki sezona da zaten oyun anlamında çok da iyi başlamadılar. Trabzonspor özelinde bugün ben açıkçası karşılıklı gol var tercihindeyim. İkinci yarı karşılıklı gol var. Hani bir oranı ciddi seviyede arttırmak isterseniz bence daha makul gibi duruyor. Ev sahibi iki yarıda da gol atar. Deplasman iki yarıda da gol atar. Tercihlerine gitmeyeceğim. İlk yarı özelinde ben açıkçası bu mesela bazen maç için ilk yarı özelinde de tahminlerde vesaire bulunabiliyoruz ama bence çok canlı maçı bu. İzleyip görmek, yorumlamak gerekiyor. Sizin de eğer imkanınız varsa tercihlerinizi izlerken yapmanız daha mantıklı olabilir diyeyim. Takımlar özelinde takım şutları denenebilir belki ama Ahmet'in 11 şutu, 13 şutu, bunlar çok ciddi rakamlar. Şut sayısında Trabzonspor bu kadar fırsat verir mi emin değilim. Ve aslında oranlar da bir hayli düşük. O yüzden ben belki Trabzonspor'un 15 şutu 1.78 tatmin edebilir gibi geliyor. Ahmet bence 10 taneden fazla kale vuruşu kullanır. 10-11 tane kullanır. Trabzonspor'un yapacağı baskıyla topların direkt out'a çıkması, şutların out'a çıkması şeklinde böyle bir 11 out 1.80 özelinde değerlendirilebilir tercihler arasında bence duruyor. Trabzonspor maçında onu da siz eğer düşünürseniz eklemesini yapabilirsiniz. Kornerler. Mesela yine yüksek sayıda kornerin olacağını düşünüyorum. 9.5 üstü korner 1.65 bence üzmez bu maç özelinde. İki takımın da önemli hücum oyuncuları var. Fırsatlar bulacaklardır. Burada da bence kornerler önemli gibi duruyor. Maçın da 2.5 üst olacağını düşünüyorum. 2.5 üst yani muhtemelen yüksek skorlu bir karşılaşma izleriz gibi geliyor bana. Onu da belirteyim. Başka oyuncu tercihlerine de bakacağım. Mesajlarınız geliyor. Bu maçla ilgili tahminlerimizi bitirdikten sonra oyuncu tarafına da döneceğim. Gift Orban'ın golü çok düşük. 1.88. Onu Açun'un 1.44. Salah'ın mesela çok güzel. 2.01 Muhammed Salah. Yani muhakkak denenebilir bir tercih bence. Ki Trabzonspor'un, hatta şöyle söyleyeyim sizlere, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Süper Lig'deki bütün kulüpler dahil, Osimhen dışında her maç skora, gol anlamında katkı sağlayabilecek en yakın oyuncu Muhammed Salah Süper Lig'de. Bunu gösterdi. Yani attığı gollerden ikisi kabul oldu, ikisi geçerli sayılmadı. Ama aslında totalde şu açıdan bakabilirsiniz. 4 kere topu ağlara göndermeyi başardı tartışmalı pozisyonlarda dahi olsa. Bu konuda hakikaten meziyetleri çok üst düzey ve şu an lige yeni geldiği için oranlar aslında biraz daha tatmin edici. Muhtemelen yani nasıl söyleyeyim, sezonun 5. 10. haftasından itibaren Salah'ın skor katkısı artmaya başladığı günden sonra bu oranları bulamayacağız. O yüzden Muhammed Salah 2 golünün 2 oranı bence çok değerli ki Ahmet'in de zaman zaman böyle öne çıkacağını belki görebiliriz. O dönemlerde de yaşına takılmamak lazım. Hala daha çok hızlı. Hala daha kontrayı çok çok çok iyi oynayan bir Muhammed Salah var. Ve ben Muhammed Salah'ın 2 golünün, yani oranının 1 golünün 2 oranının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onu belirteyim. Bir son dakika haberi verelim. Kenan Yıldız sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olmuş. Juventus kulübü resmi olarak açıkladı. Kenan'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim buradan. Selamlar. İstanbul'dan Bulut, cuma günü size söylemiştim Gençler Birliği kazanamaz diye. Hatırlıyorum Bulut Bey yorumunuzu. Gençler Birliği aslında galip gelecek golü de attı ama gol geçerlilik kazanmadı ama sizin tahmininiz doğru çıkmış oldu. Tebrik ediyorum. Yorumlarınızı yine bu program içinde bekliyorum. Teşekkürler tekrardan. İyi yayınlar. Beşiktaş kazanır, Trabzonspor kazanır, Roma kazanır, Benfica kazanır. Bayrampaşa'dan Ramazan. Ramazan Bey teşekkürler. Aslında hem Beşiktaş hem Trabzonspor, Roma, başka hangisi vardı ve Benfica. Bunların hemen hemen hepsinde hemfikiriz ancak sadece Trabzonspor konusunda şüphelerim var. Ve özellikle hafta sonu mesaisinden sonra gelen veya öncesindeki cuma ve pazartesi maçlarında ben bazen sürprizlerin yaşandığına şahit oluyorum. O yüzden biraz daha temkinli bakıyorum. Bu kadar favoriyi kazanabilirler tabii ama bu kadar favoriyi aynı kupon özelinde ben buluşturmam kazanmaları için. Ama hemfikir miyiz? Evet, hemfikiriz. Kağıt üzerinde bu takımların kazanacağını düşünüyorum. Şimdi hayırlı yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Volkan Karakartal, soyadının orijinal Çorumluyum. Beşiktaş'ı tutuyorum. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet, maça da az bir süre kaldı. Beşiktaş Çorum'la oynayacak. Tabii Çorum'un da yaptığı transferler, takviyeler önemli. Bu yıl Süper Lig'de bence atlarından fazlasıyla söz ettirecekler. Zor bir deplasmana çıkıyorlar ama Galatasaray deplasmanından Süper Lig tarihlerindeki ilk maçta puan almayı başarmışlardı. Belki bugün de neden olmasın. Ama benim için de maçın favorisi Beşiktaş. Sizinle aynı heyecanı paylaşıyorum. Burhan Bey'in bir yorumu, kuponu gelmiş ama biraz karışık atmışsınız. İlves 3.5 üst, Kuponyon 2.5 üst, Marhemyan 1 ve üst, Oğlu 2.5 üst, Lahti 2.5 üst. Burhan Bey başarılar dileyelim. Tamamı benim çok keskin bir şekilde takip ettiğim ligler değil. İlves maçında sizinle aynı fikirdeyim. Oğlu maçında yine herkese aynı fikirdeyim ama yine de çok fazla üstünde durmadan başarılar dileyim size tercihlerinizle ilgili. Beşiktaş Çorum maçı var. Biraz sonra ona geçeceğiz. Aston Villa Arsenal, Osasuna Getafe maçlarını da değerlendireceğiz. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Beşiktaş evinde Çorum'u ağırlayacak. Derbi öncesi, ki geçen haftada Alanya karşısında alınan mağlubiyetten sonra bence puan dahi kaybedilmesinin büyük risk teşkil ettiği bir maç. Süper Lig'in henüz başındayız ama Beşiktaş adına kritik bir maç olduğunu belirtelim. Çorum'la karşılaşıyor Beşiktaş ve artık Trossard, Vlahovic gibi isimlerin de skor anlamında Beşiktaş'a katkı yapmasını bekliyoruz. Ayrıca hummalı bir transfer çalışması da sürüyor arka planda. Bakalım bugün Beşiktaş özelinde neler olacak? İhtimallere, oranlarda hepsine de bakacağız. Önce bir reklam arası verelim. Sonrasında yeniden birlikteyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
8: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
9: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
10: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Beşiktaş'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
11: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
14: Radyo Spor.
13: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yorumla devam etmeyi istiyorum. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan Erdal Altun. Trabzonspor 3.5 üst, Beşiktaş 2.5 üst. Sizce nasıl? Ben tam tersini yapmayı tercih ederdim. Beşiktaş 3.5 üst, Trabzonspor 2.5 üst tercihi bana daha yakın gelen bir tercih ama başarılar dileyim. Belki eğer fikrinizi değiştiririm, onu da belirteyim. Şimdi Beşiktaş Çorum maçı ile ilgili konuşuyoruz. Bence Çorum Galatasaray deplasmanında yaptığı sürprizi Beşiktaş deplasmanında yapamayacak. Ki buradan bu tarz öngörülerde bulunmayı çok sevmem ama Çorum'da çok uzun sürmeyecek bir Uğur Uçar dönemi bence bizi bekliyor. Yani bugün Gaziantep'te teknik direktörle yollar ayrıldı. Sıra bence Uğur Hoca'ya doğru geliyor. Bu kadar yüksek maliyetli kadro kurulduktan sonra bir hoca değişikliği istikrarsızlıkta gelecektir ki eğer ki Çorum bu maçı da kazanamazsa Süper Lig'e, tabii Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığını varsayarsak 3'te 0'la başlamış olacak. Çok iyi bir sonuç olmaz tabii ki beklentiler özelinde. Şimdi Beşiktaş'ın galibiyeti 1.31 ki çok yüksek değil ama burada neleri kombinleyebilirsiniz? Beşiktaş'ın belki 2.5 üstü, 3.5 üstü ve MS1'i kombinlenebilir ki mesela 2.5 üstü MS1, 1.90, 3.5 üstü MS1, 3.20. Ben özellikle Çorum'un da goller bulacağını düşünüyorum. En azından skor yapacaklardır bir tane bile olsa. Beşiktaş'ta da Trossard ve Vlahovic artık bugün özelinde onlardan taraftarın beklentisi çok yüksek. Yani tabii oran kısmına baktığımızda Dusan Vlahovic'in golü 1.40 çok tatmin eden bir noktada değil. Belki Trossard eğer ki daha iyiyse ki 2.89 ben şansımı Trossard'dan yana kullanacağım açıkçası. 2.89 hiç de fena değil ama ne o ne Vlahovic özelinde 1.56-1.40 tercihinde ben bulunmam, onu belirteyim. Beşiktaş'ın kazanacağını, yüksek skor üretebileceğini, yani takım kendi içinde 2.5 üstü 3 gole ulaşabileceğini düşünüyorum açıkçası. Oyuncu gol atar ve takımı kazanır. Trossard burada 3.54'te yer alıyor. Bence bunu Trossard'ın golüne nazaran kombinleyebilirsiniz sadece. Ben bu tarz nüanslara takılıyorum açıkçası. Sadece Trossard golündense ev sahibinde kağıt üzerinde ağır favori olduğu bir maçta bu tarz bir çiftleme yapmayı seviyorum. Oyuncular free kick'ten gol atar. Gol veya asist yapar tarafında mesela Dusan Vlahovic ile ilgili çok enteresan bence. 1.40 mesela Dusan Vlahovic'in golü 1.63 oyuncu gol atar bakın ve değil veya asist yapar. Yani hem gol atar hem asist yapar olarak değil de ya gol atacak ya da asist yapacak. Tercihi 1.63 o da bana çok daha mantıklı gelen bir tercih. Vlahovic özelinde tercih yapmak isteyenlere şeyimdir, duyurumdur. Bunu yapın yani muhakkak daha mantıklı bir tercih olur. Dusan Vlahovic özelinde bunu belirtebilirim. Devam ediyorum. Başka hangi tercihlerde bulunabiliriz? Oyuncu offside'a düşer. Oh özelinde sonradan oyuna girerse ben 1-2 offside bekliyorum. Onu söyleyebilirim ama oranlar çok tatmin edici noktada değil. Oyuncu offside'ları ile ilgili burada pas geçelim diye düşünüyorum. Gol atar ve asist yapar. Bakın bu da ayrı bir nokta. Burada ben Beşiktaş'ta gol atar veya asist yapar kısmında Orkun Kökçü'den yana olurum her zaman. Çünkü takımda ikisini de yapma potansiyeline sahip nadir oyunculardan bir tanesi. 7.95 ama bugün özelinde benim tercihim midir derseniz açıkçası çok fazla tercihim değil. Onu belirteyim. Başka nelere bakabiliriz? Beşiktaş Çorum maçı ile ilgili bir iki yorum gelmiş. Onları ekleyeyim. Devam edelim. İyi yayınlar abi. Kayseri'den Soner, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Soner. Sana da kolay gelsin. Aston Villa Arsenal KG var. Katılıyorum. Ahmet Trabzonspor KG var. Beşiktaş Çorum 2.5 üst. Harika bir tercih üçlemesi bence Soner. Başarılar diliyorum. Sonuna kadar fikirlerinin arkasında olduğum bir üçlü yazmışsın. Selamlar Bulut ben. Vlahovic gol veya asist yapar yazmış Bulut Bey. Benim de sadece golden ziyade katıldığım tercihlerden bir tanesi. Roma deplasman 1.5 üst. Arsenal deplasman 1.5 üst. Trabzon deplasman 1.5 üst. Bu tercihlerin de hepsinde varım. Hiçbirisine hayır demem Bulut. Başarılar diliyorum sana da. Beşiktaş özelinde devam ediyoruz. Takım kornerleri Beşiktaş. İlk yarı baskısı 4.5 korner üstü 1.75 bence değerlendirilmesi gereken ihtimallerden bir tanesi. Ben riski arttıracağım derseniz Çorum'da gelir. Çorum'da bir iki korner kullanır derseniz 5.5 üst 6 korner. Hani böyle 4'e 2 gibi işte 5'e 1 gibi korner sayılarında düşünürseniz 2.54'lük tatmin edici bir oranı var ilk yarı özelinde. Belirteyim. Korner aralığı tercihlerini açıkçası çok fazla ben düşünmüyorum. Yani hem 0-4, 5-6 risk, yani ya bir korner fazla çıktı ya az çıktı problem yaşıyorsunuz. İlk korner değerli Beşiktaş 1.36. Ufak bir ekleme yapmak istiyorsanız mesela baskılı başlayacak bir Beşiktaş'ın ilk korneri bence fena değil. Onu da belirteyim hani. 3 tane ekleme yapacağım bir tanesi kaldı derseniz bence olma ihtimalleri yükseklerden bir tanesi. Bunu da belirteyim. Maçın 2.5 üstü olacağını düşünüyorum. 3.5 üstü tercihine de varım. 2.68'lik orandan Beşiktaş Çorum maçıyla ilgili. Selamlar, iyi yayınlar, sizden tek maç istiyorum. Her iki yarıda da karşılıklı gol olur. En yakın olduğunuz maç var mı? Çok güzel soru. Ben karşılıklı gol tercihlerini açıkçası seviyorum. Bir ona tekrardan bakacağım. At yarışına gidelim biz o sıra. Sonrasında sizin yorumunuza cevap vereyim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Radyo Spor.
14: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
15: Kırış için hazır. Start verildi ve koşu başladı. 9 numaralı Sarp Dağ, 18 numaralı Sırtaşı rakiplerinin yaklaşık 7-8 boy kadar gerisinde kaldılar. İlk metrelerde orta kulvardan atak yapan 19 numaralı ihtimal liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 14 numaralı Balatürk var. 2 boy kadar geride dış kulvarda. 17 numaralı Sahaf Bey ilerliyor. Onun yarım boy kadar gerisinde 2 numaralı Cevat Han. 1 boy kadar geride orta kulvarda 10 numaralı Arlin Su var. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Yakup abi yanında. 1 numaralı Sancar Efes'i ortada, 13 numaralı Turgut Bey yer alıyor. 1 boy kadar geride iç kulvarda 12 numaralı Onur Süren var. Onun 1 boy farkla gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Dağ Yoncası var. Hemen dışında 3 numaralı Efsane Hanım yer tuttu. 3 boy geride 6 numaralı Hümalı Kız, hemen yanında 8 numaralı Tarık Can Bey. 2 boy geride 16 numaralı Matilda Hanım ilerliyor. Onun 4 boy gerisinde 4 numaralı Tek Ömer. 5-6 boy farkla geride 18 numaralı Sırtaşı ilerliyor. 7-8 boy kadar geride 15 numaralı Derman Can. Yarım boy kadar geride Sarp Dağ var. Safkanlar bu sırayla son 800 metreye girmek üzere. 19 numaralı ihtimal asfaltlı önde. Hemen dışında 14 numaralı Balatürk var. Onun 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Arlin Su ilerliyor. Yarım boy kadar geride 2 numaralı Cevat Han. Dışlarında 1 numaralı Sancar Efes'i, onun 1.5 boy gerisinde 5 numaralı Yakup abi ilerliyor. Hemen içinde 12 numaralı Onur Süren. Ortada 7 numaralı Dağ Yoncası. Yarım boy farkla geride 3 numaralı Efsane Hanım, onun da 1 boy gerisinde 6 numaralı Hümalı Kız sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. 19 numaralı ihtimal yarış lideri. Ortadan 2 numaralı Cevat Han baskıyı arttırdı. Geldi, liderliği aldı. Onun dışına da 7 numaralı Dağ Yoncası sokuldu. Hem dış kulvarda 1 numaralı Sancar Efes'i ortada. 5 numaralı Yakup abi var. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere. 2 numaralı Cevat Han asfaltlı önde. Dışında 7 numaralı Dağ Yoncası var. Onun dışından 5 numaralı Yakup abinin en dışından 6 numaralı Hümalı Kız'ın atakları var. Dağ Yoncası dışı açıldı. 2 numaralı Cevat Han yarış lideri. Ortadan 5 numaralı Yakup abi en dıştan. 6 numaralı Hümalı Kız geliyor. 2 numaralı Cevat Han önde ve kazanıyor. 5 numaralı Yakup abi ve 6 numaralı Hümalı Kız ikincilik için aynaya yakın geçen isimler oldular. 12 numaralı. Ve 7 numaralı Dağ Yoncası tabelanın diğer basamakları için aynaya yakın geçti. 2 numaralı Cevat Han Mahmut Turan'la kazandı.
14: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Devam ediyoruz. At yarışına gitmeden önce bir soru vardı. Her iki yarıda da karşılıklı gol olur maçınız var mı diye. Benim açıkçası bugün özelinde bakın en güvendiğim tercih, ama olması adına güvendiğim bir tercih değil. Aradaki maçlar arasından Sirius Malmö maçı benim her iki yarıda da karşılıklı gol olabilir düşüncemin olduğu bir maç, onu belirteyim. Kuzeyde yüksek skorlu maçlar oluyor ve burada da açıkçası ben lig lideri Sirius'un, ki önemli bir fark atmışlardı ancak son zamanlarını kötü geçiriyorlar, formsuzlar, Malmö'yle böyle yüksek skorlu bir duello yaşayacağını düşünüyorum. Her iki yarıda da karşılıklı gol var olur tercihi bu maç özelinde benim açıkçası düşüncem. Sirius Malmö maçı, bunu belirteyim. Yorumlarınız geliyor, yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Onlarla açıkçası devam edip daha sonrasında Arsenal Aston Villa karşılaşmasına geçelim istiyorum. Merhaba Ramazan, ben kuponu değerlendirebilir misin? diye gelmiş yorum. Bakıyoruz karşılaşmalara. Inter Turku Kuponyon 4.5 korner üstü. Maç geneli olduğu için açıkçası çok soğuk değilim. Tamperen Helsinki maçı deplasman 1.5 üstü. Yine kuzeyde gollerde asla hayır demem açıkçası. Ve Osasuna Getafe. Arkadaşlar Osasuna Getafe maçları yani Osasuna Getafe değil de İspanya La Liga orta sıra takımlarının açıkçası bakın karşılıklı gol var ihtimali her maçta yüzdesel olarak bakıldığında o kadar yüksek ki ama benim hiç sevmediğim La Liga orta sıra takımları ve Serie A orta sıra takımlarının birbirleriyle oynadığı karşılaşmalar çok kısır geçebiliyorlar. Yani bırakın karşılıklı golü normal gol bile bazen zor gelebiliyor ama mesela geçen gün Real Betis maçı ilk yarıda 4-5 gol vardı. Bu tabii ki günlük performanslar, stratejiler hepsiyle alakalı ama benim uzak durduğum yani sadece Osasuna Getafe maçından uzağım olmaz demiyorum ama sıcak bakamıyorum açıkçası onu belirteyim. Yorumlar yine geliyor onlara da dönelim istiyorum. Selamlar karşılıklı gol var. Çorum kazanır. Trabzon ilk yarı ikinci yarı berabere başarılar dileyim ama çok içime sinen tercihler olmadı açıkçası. Başarılar diliyorum sizlere. Beşiktaş takım 2.5 üst Osasuna KG var. 5 küsür oran İstanbul'dan doğuş iyi yayınlar. Risk azaltmak isteyen Getafe 0.5 üst yazabilir. KG var yerine çok daha mantıklı. Veyahut da Osasuna özelinde eğer ki düşünceniz Osasuna tarafı ise ama KG var İspanya La Liga ile ilgili benim ön yargımın olduğu tercihlerden bir tanesi. Zaten Beşiktaş 2.5 üstüyle ilgili Doğuş Bey ben de sizinle aynı fikirde olduğumu söylemiştim. Beşiktaş'ın bugün 3 gol bulabileceğini düşünüyorum. Merhaba iyi yayınlar. 3 tane üst maç isteyebilir miyim? Bence ikisi zaten bizim ligimizde olacak. Trabzonspor ve Beşiktaş maçları bence üst olacak. Benfica Estoril maçı da bence üst maçlarından bir tanesi. Bugün özelinde sizlere söyleyebileceğim. Ve yavaş yavaş Beşiktaş kısmını da Süper Lig kısmını da noktalayıp Premier Lig'e geçelim. Aston Villa evinde Arsenal'ı ağırlayacak. İlk yarısında gol goller beklediğim bir maç açıkçası. Yani taraf özelinde değil ama bu iki takımın da özellikle Arsenal'ın geçen yıl çok fazla ilk yarı beraberliklerini 0-0'larını hatırlıyorum. Bu maç özelinde ben biraz daha ilk yarıdan skor geleceği tarafındayım. Zolis'in eğer ki sakatlığı taktiksel olarak bir problemi vesaire yoksa skor katkısı yapmasını bekliyorum. Gol veya asist Zolis kısmında sıcağım. Maç geneline baktığımızda Arsenal kazanır 1.33 benim çok tercih etmeyeceğim bir opsiyon. Aston Villa kazanır veya favori düşüncesinden ziyade açıkçası yani risk teşkil eden bir maç ve Aston Villa deplasmanında 1.33'lük oran bence çok makul değil onu belirtebilirim ama bu yine söylediğim gibi benim düşüncelerimden bir tanesi. Yani şey daha mantıklı mesela bir farklı Arsenal kazanırını düşünürseniz handikapı Arsenal handikap yapar demezseniz mesela handikapta beraberlik tercih eder misiniz? 3.24'lük bir oranı var. Mesela Arsenal'ın bir farklı galibiyeti 3.24'lük beraberlik seçtiğinizde handikapta daha mantıklı akla yatar geliyor bana. Yani sadece Arsenal galibiyeti denemeyeyim de oranı da arttırayım ihtimallerinden bir tanesi. Arsenal'la ilgili her zaman benim söylediğim şey duran top takımı Arsenal. Geçen yılda bunlardan çok fazla gol buldular. Duran topta buluyorlar. Ben o yüzden Arsenal maçlarında bu yine olumlu anlamda söylüyorum bunu bir ön yargıdır. Korner tercihlerinde bulunmaktan çekinmem. Arsenal korner 4.5 üstü. İlk yani takım genelinde 4.5 üstü 1.74. veya tercih edilebilecek bir opsiyon olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Arsenal tarafında karşılıklı gol var, beklentiniz varsa 1.65 daha ne olsun. Benim açıkçası bu maç üzerinde karşılıklı gol beklentim var. Aston Villa ligin ilk maçında gol de atamadılar bu arada. Çok kötü bir sezon başlangıcı ki João Gomes de kırmızı kart gördü, o da cezalı, ama ben bugün Aston Villa'nın gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. KG var içinde, mantıklı bir tercih gözüküyor. Aston Villa Arsenal karşılaşmasını konuşmaya devam edeceğiz ama yine bir reklama gidelim. Sizlerin de görüşleriniz varsa reklam arasında bekliyorum mesajlarınızı.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
16: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
18: Selam, ben Piraye.
19: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
20: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
21: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşamsa 9.30'da Beşiktaş'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Devam ediyoruz. Aston Villa-Arsenal karşılaşmasında kalmıştık. Benim açıkçası handikap beraberliği düşüncem var bu maçla ilgili. Karşılıklı gol ve en mantıklı tercihlerden bir tanesi bu maç özelinde bence. Oyuncu olarak Zolis'in skora katkı yapmasını bekliyorum. Bence bu yıl Premier Lig'e olumlu anlamda damga vuracak isimlerden bir tanesi olacak Zolis. Kulüp vuruş serüvenini çok iyi geçirmişti. Kariyerinde aslında bir düşüş dönemi var PAOK'tan sonra ama yeniden toparladı. Ve bence bu yıl Arsenal'la önemli işler başaracak diye düşünüyorum açıkçası ve onun tarafındayım. Devam edelim. Aston Villa Arsenal maçını konuştuk. Bu arada bir son dakika daha geldi. Uzun bir açıklama ama Lionel Messi Arjantin milli takıma veda ettiğini duyurdu. Finalden bu yana geçen sürenin ardından üzerine uzun uzun düşündükten sonra hepimize milli takımı bıraktığımı açıklamak istiyorum. Ruhu acıtan ve hala acıtmaya devam eden bir karar oldu ama zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her şeyimi verdim. Sadece her şeyin kazanıldığı son yıllarda değil, öncesinde de her zaman mücadele ettim. Bu forma için, sizlere sevinç yaşatmak için ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için elimden gelen her şeyi sahada bıraktım. Geriye az zaman kaldı. Dönemler birer birer kapanıyor. Bu da canımı çok yakan bir kapanış. Milli takımda olmayı seviyorum, sevdim ve her zaman seveceğim. Kendimi tamamen tükettim. Verecek başka bir şeyim kalmadı. Ayrıca arkadan burada olmayı hak eden çok yetenekli gençler geliyor. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahada içerideyken duymayı çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım. Dışarıdan her zaman iyi günde kötü günde de hem de çok fazla desteklemeye ve arkasında durmaya devam edeceğim. Her zaman yanımda olduğu bu çok güzel ama bir o kadar da zorlu yolculukta bana eşlik ettiği için aileme teşekkür ederim. Birlikte vakit geçirme şansı bulduğum tüm teknik direktörlere ve takım arkadaşlarıma, yöneticilere ayrı ayrı teşekkür ederim. Yanımda unutulmaz anılar ve yaşanmışlıklar götürüyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte sizlere hayal gibi anılar armağan etmiş olmanın huzuru ve gururuyla ayrılıyorum. Bunu sizlerle birlikte yaşamak tam anlamıyla bir çılgınlıktı. Sizi seviyorum. Tanrı'ya beni Arjantinli yaptığı için şükürler olsun. Vamos Arjantin. Bu sözleri 21 Temmuz'da finalden 2 gün sonra yazmıştım. Bugün babamın başına gelenlerden sonra kararımdan her zamankinden daha da eminim diyerek noktalıyor Lionel Messi. Arjantin milli takımı kariyerini tabii bir Dünya Kupası şampiyonluğu, totalde 3 Dünya Kupası finali, 2 Copa Amerika şampiyonluğu ve yine kaybedilen Copa Amerika finalleri, olimpiyat şampiyonluğu var arada. Uzun yıllar, 20 yıl yaklaşık Arjantin'e hizmet etti ve Messi ve görkemli kariyerinin en önemli parçalarından bir tanesiydi Arjantin milli takımı. Bugün de resmen harcamak, onu izlemek, sevincini görmek hakikaten bütün futbolu severler için inanılmaz duygulardı diyelim. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Osasuna Getafe, benim ilk yarı beraberlik düşüncem var açıkçası. İlk yarı beraberliği tarafında kalacağım. Çok da ekstra bir tercihe gider miyim? Benim açıkçası 2.5-6 tercihimde olur. Yani maç yeneli 2.5-6 tarafında olurum ama o da zaten çok tatmin edici bir oranı yok. Onu da belirteyim. Devam ediyoruz. Osasuna Getafe maçından sonra Barcelona Rayo Vallecano. Barcelona zaten Hansi Flick'le birlikte aslında uzun yıllardır ligin sahibi ama bu yıl yine Rodri transferi, Gordon transferi bayağı da bir yatırım yapıyorlar. Bir süredir maddi anlamda problemler yaşıyorlardı. Burada yine ben açıkçası Barcelona'nın tabii hani galibiyetiyle ilgili bir şüphe yok bence ama Barcelona'nın nasıl söyleyeyim ile ilgili bir şüphe yok bence ama Barcelona'nın nasıl söyleyeyim farklı galibiyeti, yüksek skorlu galibiyeti benim aslında aklımda olan tercihlerden bir tanesi. Rayo Vallecano lige iyi başlayamadı ve İç sahada da değiller bu maçta. Açıkçası ben Barcelona'nın 3 farklı, daha doğrusu 4 farklı galibiyeti 2-14'ten değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. Onu belirteyim. Barcelona maçı ile ilgili Rafinha bence bu maçta skora etki edecektir. Onun dışında kadrodan sürpriz bir isim çıkar mı? Yani Adeyemi belki, o da zaten ilk hafta golü atmıştı. Bugün de sahneye çıkarsa Adeyemi tercihi de yapabilirsiniz. Oran iyidir. Lecce Roma. Roma tabi yani aslında bu sezon özelinde dikkatle izleyeceğimiz takımlardan bir tanesi. Çünkü ayın 10'unda 10 Eylül'de İstanbul deplasmanına gelecek Roma. Önemli maç, kritik maç. Tabii ki. O yüzden bu süre boyunca Roma'yı daha dikkatli izleyeceğiz. Ben açıkçası bu maç özelinde Roma'nın galibiyeti tarafındayım. 1.5 üstü Roma kazanır. Hani oranı daha da iyi oluşturmak için bence güzel tercih ki Lecce aslında ligin ilk haftasında Venezia'yı mağlup etmişti deplasmanda. Kazanarak geliyorlar ama şöyle bakıldığında açıkçası Venezia'nın çok da Serie A seviyesinde bir takım olmadığını zaten her zaman konuşuyorduk. Atalanta-Bologna karşılaşması. Bologna ilk maçta, onlar da Roma'ya karşılık ve özür dilerim Lazio'ya karşılık verememişlerdi. Bu maç özelinde bence gol bulacaklardır. 1.60'lık KG var. Bence mantıklı. Atalanta'nın 1.72 galibiyeti de bana göz kırpıyor. Maruz

Açıkçası onu söyleyeyim. Başka devam edelim. Hangi karşılaşmalar var? Benfica. Ben Benfica'nın rahat galibiyeti, handikaplı galibiyeti, üst galibiyeti tarafındayım. Buradan hangisini almak isterseniz açıkçası, ama Benfica Estoril karşısında çok zorlanmayacaktır bence. Braga Guimarães karşılaşması, o karşılaşmada açıkçası karşılıklı gollerin olacağı bir maç olur, ama taraf anlamında bir tarafa gitmem, onu belirteyim sizlere. Devam ediyorum. Dion Saint-Étienne maçı var. Saint-Étienne galibiyeti benim buradaki önerim olur. Fransa Lig 2'de Panathinaikos, onlar da bugün Levadikakos karşısında deplasmandalar. Bence Pana galibiyeti açıkçası burada daha mantıklı bir tercih gibi gözüküyor. Kopenhag bugün kazanır. Kopenhag kazanırının çok ihtimali yok, ama ya oranın çok tatmin edici tarafı yok, ama Kopenhag handikapları da bence yani denenebilir durumda. Kopenhag bugün rahat kazanacaktır. Yine kuzeye bakalım, neleri tercih edebiliriz diye bakıyorum. Yani Sirius maçı ile ilgili zaten söyledim. Ben bugün Sirius'un galibiyetini bekliyorum. Jurgard'ın maçı yine güzel maçlardan bir tanesi ki iyi maç mal bu maçı. Jurgard'ın maç sonucu 2,5 üstle birlikte galibiyeti takip etmesi çok keyifli olur diye düşünüyorum. Onu belirteyim. Sirius Malmö maçına yine bültende görüyorum, ama onunla ilgili zaten tahminimi yapmıştım. İlves Helsinki maçı Helsinki'nin favori olduğu bir karşılaşma açıkçası burada. Ben yine Helsinki tarafında kalmayı tercih ediyorum. Günün karşılaşmaları bu şekildeydi, ama yarın birincilik maçları da var. Benim takip etmekten çok keyif aldığım bir lig birincilik. O yüzden açıkçası birincilikle de ilgili birkaç yorum, fikir beyan etmeyi istiyorum. Antalya Bandırma maçı, karşılıklı gollerin olmasını beklediğim bir maç. Bandırma aslında bakıldığında sezona mağlubiyet yaşamayarak devam ediyor, ama henüz sadece bir galibiyetleri var 4 maçta. Ev sahibiler Antalya'da bence Bülent Korkmaz'ın koltuğu sallanıyor. Ve açıkçası orada ben biraz daha karşılıklı gol tarafında kalırım. Pendik yine çok çok iyi oynayarak bir 3 puanı daha kaçırdı. Aslında gidişat puan açısından çok da iyi değil, ama sadece bir mağlubiyetleri var. Sarıyer'in de önemli oyuncuları var. İyi bir kadrosu var, ama ben açıkçası yarın Pendikspor galibiyetinde kalacağım ki Pendikspor'un da galibiyeti 2.77'lik ciddi bir orana sahip. Eğer sizler de düşünürseniz Pendikspor galibiyeti yarın özelinde güzel bir tercih olabilir. Bolu kazanamayarak devam ediyor ve açıkçası bu yıl bana uzun yıllar sonra düşerler mi endişesini yaşatıyor. Birinci ligin en uzun süredir mücadele eden takımlarından, en istikrarlı takımlarından bir tanesi Boluspor. Ama gidişat çok iyi değil. Maddi olarak çok iyi bir noktada değiller. Keçiören Gücü galibiyeti bence daha makul. Günün önemli karşılaşmalarından bir tanesi Ümraniyespor, yarın için tabii Muğlaspor karşılaşması. Muğlaspor aslında lige mağlubiyetle başladı Sarıyer deplasmanında, ama devamında gelen 2 beraberlik ve Bolu galibiyeti var ve son 3 maçta ligde gol yemediler. Muğla adına tabii onlar da bu seviyelere uzun süre sonra geldiler. Onlar adına hoca tecrübeli, önemli bu skorları alabilmek. Ümraniye de kendi içinde bir mücadele halinde, ama Ümraniye'nin de ben kadro kalitesi, yatırımları, maddi olarak artık bu seviyelerde çok fazla barınabileceğini düşünmüyorum. O yüzden biraz daha açıkçası ben şey tarafındayım, yani
Muğla Spor kazanır tarafındayım ki Muğla'nın da kadro kalitesine baktığımız zaman önemli oyuncuları var. Yerli kalitesi de iyi. Poyraz Efe var, Yasin var.

0: ileri uçta, o da önemli skor katkıları yapıyor. Kanatlarda yine Mamadou Diarra var, Onun da henüz bu arada yeni transfer ama skor katkısı yok. Önemli oyunculara sahip Muğlaspor. Bence yarın kazanan tarafta olacaklardır ki Muğlaspor'un da kazanırı Ümraniye'ye göre çok daha iyi. 2.55'lik bir orana sahip. Tabii yarın birincilik karşılaşmaları var. Yine çarşamba günü birincilik karşılaşmaları yine oynanacak. Hafta sonuna kadar maçlar var. Cuma günü Başakşehir Galatasaray Süper Lig maçı var ve yine cumartesi günü hem Süper Lig hem de birincilik kaldığı yerden devam edecek. Tabii ligler başladı. Avrupa serüveni gelecek haftadan itibaren Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Bir hafta sonra UEFA Avrupa Ligi'ni konuşacağız. Çok fazla maç var. Biz de Nesine editörleri olarak Radyo Spor'da haftanın 5 günü saat 5.30-6.30 arasında sizlere değerlendirmelerde bulunuyoruz. Yine yayın süresi boyunca gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yine bir sonraki yayınlarımız için de desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bunu da ifade edeyim. Bugünlük sona geldik. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
8: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Beşiktaş'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
10: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Derin Pas başlıyor.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar. Bugün Ağustos ayının son günü, 31 Ağustos Pazartesi, saatler 18.30'u gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Oldukça hareketli bir gündem var. Süper Lig'le başlayalım. 3. hafta maçları bu akşam tamamlanacak. Saat 21.30'da Ahmet Sportif Faaliyetler Trabzonspor mücadelesi var. Program içerisinde 20.10'da Diyarbakır'a bağlanacağız. Maç öncesi gelişmeleri alacağız. Hem de

Trabzonspor'un transfer gündemini değerlendireceğiz değerli dinleyenler. Yine aynı saatte 21.30'da Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Siyah beyazlar da sezona iyi bir giriş yapmışlardı. 6 resmi maçı da kazanmışlardı. Ancak son 2 maçta önce Alanya ardından Zalgiris karşısında kayıplar yaşadı siyah beyazlar. Bu akşam taraftarı önünde yeni 2 transferiyle Ernest Pocu ve Miretti de muhtemelen kadroda olacak. Hatta Ernest Pocu'nun ilk 11 başlaması da bekleniyor. Bu maça dair de 19.40'ta bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz Beşiktaş İnönü Stadı'na. Ben bu sponsorlara alışamadım. Orası hep İnönü Stadı olarak böyle hafızamda. Beşiktaş İnönü Tüpraş Stadı mı diyeceğiz artık, öyle diyelim, oraya bağlanacağız. Yine siyah beyaz takımın transfer gündeminde de hareketlilik var. Şu an Beşiktaş'ın orta saha mevkisi için düşündüğü oyuncuların başında Benfica'dan Richard Rios geliyor ki Beşiktaş'ta Benfica arasında da son dönemde birçok transfere tanıklık ettik. İyi ilişkileri var iki kulübün. Bu transferin olma ihtimali de yüksek Beşiktaş orta sahasına. Haftanın sonuçlarını bir kez daha hatırlatayım. Gençler Birliği 1, Erzurum Futbol Kulübü 1, Tümosan Konya 1, Kocaeli Spor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Çaykur Rizespor 2. Gaziantep kötü başlamıştı. Bu mağlubiyetin ardından Rumen Teknik Direktör'le yolları ayırdılar. Şu an için gelen bilgiler, Çağdaş Atan'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü olma noktasında en güçlü aday olduğu yönünde. Galatasaray Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Eyüpspor Korendon Alanya'yı 2-1 ile geçti. İstanbul Başakşehir Kasımpaşa maçı 1-1 sona erdi ve Samsun Spor da sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe son 3 resmi maçı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırmıştı. Dün de Samsun deplasmanında rahat bir galibiyet aldı ve artık tamamen derbiye yoğunlaşmış durumda Fenerbahçe'de. 5 gün arayla önümüzdeki hafta 2 önemli maça çıkacak. Sahasında önce Beşiktaş, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma. İsmail Hoca tamamen bu maçlara yoğunlaşmış durumda. Fenerbahçe'de tabii transfer konusunda da birçok isim yazılıyor. Kanat mevkisi için Lyon'un oyuncusu, hatta rövanşta Fenerbahçe'ye gol atan Malik Fofana ismi gündeme gelmişti. Fofana Leipzig'le anlaştığı yönünde Sky Almanya'nın geçtiği bir haber var. Onu da paylaşmış olalım. Fenerbahçe orta sahada Scott McTominay'i düşünüyordu ki Napoli'nin oyuncuyu bırakmak istemediği bugün İtalyan basını tarafından yazıldı. Fenerbahçe hakkında da birçok oyuncu adı geçiyor Fenerbahçe ile, daha doğrusu. Bakalım ilerleyen saatlerde, artık çok da bir şey kalmadı. 2 gün sonra Avrupa'daki 4 kulübümüz UEFA'ya kadroları bildirmek zorunda. Çok pardon, 54 saatlik bir süre var Avrupa listelerinin bildirilmesi için. Kulüpler de artık son hazırlıklarını yapıyorlar. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın gündeminde de bugün 3 yerli oyuncu var değerli dinleyenler. Deniz Güliç'in Porto ile anlaştı Galatasaray. 10 milyon euro bir bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yusuf Akçiçek sol stoperde düşünülen oyuncu. Yusuf'la anlaşmıştı Sarı Kırmızılılar. El Hilal'le son detayları görüşüyorlar. Diğer isim de Arda Okan Kurtalan. Göztepe'nin sağ beki, son dönemde Süper Lig'de Göztepe ile parlayan genç bir oyuncu. Galatasaray karşısında da sahadaydı cumartesi akşamı oynanan maçta. Bugün de Abdullah Bey, Abdullah Kavukçu İzmir'e gitmiş. Hem Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Bora Bey bir kaza geçirmişti. Ona da geçmiş olsun dileyelim. Onu ziyaret edip hem de Göztepe ile bu transferin detaylarına dair görüşmeler yapacağı yazıldı. Hatta Galatasaray'ın 6 milyon euro teklif ettiği, Göztepe'nin 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu yazıldı. Renato Niega'nın da kiralık olarak Göztepe'ye verilmesi gündemde. Değerli dinleyenler, bu 3 oyuncu dışında Galatasaray bir de orta sahaya takviye yapma isteğinde. Orada da Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşlarımız Kamavinga'nın gündemde olduğunu söylüyorlar. Bugün birçok işte Galatasaray'ı yakından takip eden Emre Kaplan, Ali Naci Küçük, Nevzat Dindar gibi isimler de Kamavinga'yı paylaştılar. Milan'da

Fofana ismi aslında 7-8 aydır Galatasaray'la anılan bir oyuncuydu. O da Fransa'da Lyon'la görüşme halinde, kiralık olarak Lyon'a gidecek gibi. Kamavinga konusunda bakalım Galatasaray önümüzdeki 48 saat içerisinde bir yol kat edecek mi? Milan diyorum. Real Madrid'in Arsenal'dan Zubimendi'yi alma durumu var. Eğer bu transfer gerçekleşirse Kamavinga'yı gönderebileceği konuşuluyor. Dün de Jose Mourinho Malaga maçında Kamavinga'ya ilk 11'de şans verdi ve o da 90 dakika sahada kaldı. Bunu da paylaşmış olalım. Avrupa'da da artık son 2 güne giriyoruz transferde. Bugün gerçekten çok hareketli. Atletico Madrid Juventus'tan Jonathan David'le anlaştı. Julian Alvarez kalacak mı, gidecek mi? Arsenal'ın Gabriel Martinelli ve yine Gabriel Jesus sattıktan sonra artık Julian Alvarez'i kadrosuna katacağı İngiliz basınında yazıldı. Alvarez'i Manchester City'nin de istediği yazıldı. Bugün de Atletico Madrid Jonathan David'i Juventus'tan kadrosuna kattı. Juventus da Nick Voltamade için Newcastle'la anlaştı. O da Nick Voltamade de geçen yaz çok ciddi bir bonservis bedeli karşılığında Almanya Ligi'nden Stuttgart'tan Newcastle'a gitmişti. Şimdi o da İtalya'nın yolunu tutacak, Juventus forması giymeye devam edecek kariyerinde. Genel hatlarıyla gündem bu şekilde. Dediğim gibi çok hareketli ve her anda dünyanın farklı yerlerinden böyle transfer açıklamalarının resmi imzaların atılmasını beklediğimiz saatlere giriyoruz artık. Dolayısıyla böyle bir gündem var. Sizler de WhatsApp hattına soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız, artık çoğunuz ezbere biliyorsunuz ama yine de hatırlatmak istedim değerli dinleyenler. Fenerbahçe ile başlayacağız bugün programa. Fenerbahçe dün Samsun deplasmanındaydı. Tabii Samsun Spor, geçen sezonki Samsun Spor değil ama yine de zor bir deplasman olduğunun altını çizelim. Geçen seneden 5 oyuncu yoktu kadroda. Forvet'te Mandil Maci de sakatlığından dolayı oynayamadı. Fatih Kaya maça ilk 11 başlamıştı. O da 15 dakikada sakatlık geçirdi. Sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Van Drongelen, Holse yine Samsun Spor'un geçen sezon dikkat çeken oyuncularıydı. Sezonun ilk yarısında Musaba damga vurmuştu ki birçok maçta skor katkısı yapmış bir isimdi. Tabii çok fazla oyuncu sattı Samsun Spor. Bazı oyuncular kendileri gitmek istediler. Şu an yeni gelenler de tam adapte olmuş değil Samsun Spor'da. Vought Celil orta sahası da dün Fenerbahçe orta sahası karşısında zayıf kaldı. Dolayısıyla tabii önce Samsun Spor'dan başladım ama hani Fenerbahçe'nin de galibiyetinin değerli olduğunu altını çizelim. Sonuçta Lyon gibi zor bir deplasmandan çıkıp yine birçok eksik oyuncu da gitmişti Samsun'a. Fenerbahçe de Samsun Spor'a karşı bir türlü şansı tutmuyordu. Uzun süredir Samsun'da kazanamıyorlardı ve o şanssızlığı da kırmış oldu. Dün neyi farklı gördük Fenerbahçe'de? İrfan Can Kahveci 10 numara mevkiindeydi. Mason Greenwood'la zaman zaman yer değiştirdiler. Yine Vedat Oğuz Aydın uyumu dikkat çekiciydi. Fenerbahçe'nin sol kanadı Oğuz Aydın geldikten sonra, artık oraya entegre olduktan sonra daha iyi işlediğini gördük. Arçi Buran'la iyi bir ikili olma yolunda ilerliyorlar. Orta sahası yine Fenerbahçe'nin kusursuzdu. Konyaspor maçına göre, Konyaspor maçında 60'tan sonra 4-1'den sonra Fenerbahçe Lyon maçını düşünerek biraz daha oyunu böyle rölantiye almıştı. Hatta İlhan Palut da maçtan sonra buna vurgu yapmıştı. Konyaspor karşısında çok fazla pozisyon vermişti Fenerbahçe 60'tan sonra. Dün o pozisyonları da vermedi Samsun Spor'a. Sarıcı oyuna giren oyuncu da zaten orta sahadan devşirme, tam bir forvet değil. Belki bunun da etkisi olabilir ama genel hatlarıyla Fenerbahçe'nin oyununda ciddi bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son 3 maçta
Hem atakların daha olgunlaşması, atakların çeşitlilik kazanması, oyuncu performanslarında bireysel olarak bir yükseliş söz konusu. Bu en belirgin bir şekilde Vedat Muriç'te gözleniyor. Vedat tabii tam böyle kamp başlamışken bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlığın etkisiyle biraz böyle soru işaretleriyle oynamaya başladı ama çok çabuk toparlandı. Attığı gollerden ziyade yani sahada hakikaten çok fazla yer kaplayan bir oyuncu konumunda Vedat Muriç. Rakip top rakipteyken hücum presinde yine sırtı dönük oyunda topu alıp arkadaşlarını beklemesi, takımı yerleştirmesi, takımı yönlendirmesi ve gol konusunda da artık istikrarlı bir şekilde katkı sunmaya devam ediyor. Konyaspor maçı, Lyon maçı, dünkü Samsun maçı. Fenerbahçe taraftarları da hani forvet konusunda bir böyle şey olmuştu. Şimdi kabul edelim. Burada yine mesela dinleyici mesajlarında da görüyordum sık sık. Hani Vedat Lukaku ikilisi hani hiç forvet yokken bile işte Siddiqui Şerif'le tamamlamıştı Fenerbahçe. Siddiqui'nin de zaten gideceği çok belliydi. Aziz Bey'in seçimi kazanmasıyla beraber. Şu anki geldiğimiz noktada hani hem form olarak hem gidişat olarak tabii Vedat birinci forvet konumunda hiç kuşku yok ki eğer büyük bir aksilik olmazsa Beşiktaş derbisinde de biz Fenerbahçe'de Vedat Muriç'i sahada göreceğiz. Oğuz Aydın çok sürpriz bir şekilde performansıyla dikkat çekiyor son iki maçta. Kerem'in yokluğu sonrası orada herkes de neyi bekliyordu, ben de dahil. Ama şu an Nene'nin adı pek konuşulmuyor Fenerbahçe'de. Burada da Oğuz Aydın'ın etkileyici performansı. Dün X'te karşıma bir video çıktı. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin o başkanlık seçimi sürecinde A Spor'da bir yayına katılmış ve orada diyor ki Oğuz Aydın çok önemli bir oyuncu, küstürüldü diyor. Yani bazı oyuncular gerçek performansını sahada ortaya koyamıyor. Biz geldiğimizde bu küstürülen oyuncuları da tekrar ayağa kaldıracağız diyor. Belli ki Oğuz Aydın konusunda İsmail Kartal'a bir telkinde bulunmuş Aziz Yıldırım. Zaten İsmail Kartal'ın da tanıdığı bildiği bir oyuncuydu Oğuz Aydın ama psikolojik olarak da bu süreci iyi geçirmiş. Yani hani her an oynayabilirim düşüncesiyle kendisini iyi hazırlamış Oğuz Aydın. Bunu neden söylüyorum ki Fenerbahçe kanat rotasyonu çok geniş bir takımdı. Her ne kadar gideceği belli olsa da Musaba da orada vardı. İşte Greenwood 1, İrfan Can orada oynayabiliyor 2, Kerem Aktürkoğlu 3, Nene 4, Musaba 5 ve Oğuz Aydın 6. Hatta bu isimleri sayarken Oğuz Aydın 5. sırada falandı. Kerem Aktürkoğlu belki sakatlanmasa ki o talihsiz olay, onu da tekrar geçmiş olsun dileyelim ki büyük ihtimal Beşiktaş derbisinde oynar diye düşünüyorum. Çünkü 15 günlük süre geçmiş oluyor. Yani kadroya alınır diye düşünüyorum. Ama şu anki tabloda da sanki İsmail Hoca bir değişiklik yapmadan Arç Buran Oğuz Aydın ikilisiyle derbiye başlar düşüncesindeyim. Daha da bir 5 gün var derbinin oynanmasına. Burada Oğuz Aydın bu kadar geri plandayken kendini iyi hazırlaması, ben fırsat gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğim düşüncesiyle hayatına devam etmesini değerli buluyorum açıkçası. Bu da zaten sahada kaldığı süre zarfında yaptıklarıyla dikkat çekti. Oğuz Aydın konusunda bir de şunu eklemek isterim. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar mesajlar da atmışlar. Hani çok güvenilir bir oyuncu değil, sürekliliği yok diye böyle eleştirilerde bulunmuşlar. Üç tane farklı mesaj geldi Oğuz Aydın konusunda. Yani o oyuncunun sürekliliği yok kısmına pek katılmıyorum. Çünkü bir maçın bir dönem Jose Mourinho dönemi miydi? Kayseri maçıyla başlamıştı. 5-6 maç oynadı, iyi de gidiyordu. Bir anda Jose Mourinho kesti. Dolayısıyla hani sürekliliği yok kısmında ben böyle çok emin değilim. Bakalım biraz daha gidişatı görelim. Orada şunu da eklemek istiyorum. Oğuz Aydın varken Fenerbahçe topu daha iyi kullanıyor.
Tamam, Kerem Aktürkoğlu'nun da farklı özellikleri var. Gole yakın olma konusunda işte.

0: Rakip kontratağa çıkarken de yani kontratağa çıkarken de şimdi Kerem Oğuz kıyaslaması yaptığımda Oğuz Aydın daha bilinçli, topu daha iyi kullanan bir oyuncu. İşin savunma kısmında da Archie Brown'la orada iyi ikili oldular. Lyon maçında da bunu çok iyi gösterdiler, ispatladılar. Yani şimdi Kerem'i de bir anda böyle sıradan bir oyuncu gibi göstermek istemiyorum ama Oğuz Aydın bu şekilde devam ederse Kerem Aktürkoğlu'nu yedek bırakır düşüncesindeyim. Hatta hala Fenerbahçe'nin oraya bir oyuncu aradığını da söylemeliyiz. Sanırım hafta sonunda Barış Bey'e havalarında bazı taraftarlar karşılaşmışlar ve taraftarlar Marcus Rashford'ı al bizi diye bir mesaj veriyorlar Barış Göktürk'e. Barış Bey de diyor ki yabancı kontenjanı var. Zaten şu an boşluk yok. Bir de kadrodan memnun değil misiniz diyor. Burada o zaman taraftara size şunu sormak isterim. Özellikle Fenerbahçelilere. Sezonun ilk yarısında Ocak ayına kadar Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Nene 4 tane kanatla Fenerbahçe hem ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni götürebilir mi? Hatta İrfan Can Kahveci'yi de ekleyebiliriz zaman zaman. Orada sağ açık olarak görev yapabilir ki zaten oynamışlığı da var. Fenerbahçe'de bugün bir transfer yapma hakkınız olsa orta sahaya mı yaparsınız ki orta sahada bence daha fazla ihtiyaç var. Yani İsmail Yüksek sezona çok iyi başlayamadı. Bu şeyi de anlayamıyorum ya, bizim milli takıma giden, Dünya Kupası'na giden oyunculardan iyi dönen çok az var. Yani Kenan Yıldız da bugün ameliyat olmuş bu arada, ona da geçmiş olsun diyelim. Aralık ayına kadar oynaması pek mümkün görünmüyor, Juventus açıkladı. Abdülkerim Bardakçı kötü döndü. Uğurcan Çakır kötü döndü. Bakıyorum başka Galatasaray'da Yunus Akgün biraz toparlar gibi oldu. İsmail Yüksek keza öyle iyi başlayamadı sezona. Milli takımda Orkun'la Salih için çok negatif değilim. Onlar daha iyi gibi şu anki. Hakan Çalınoğlu dün de golünü atmış. O da iki maçta iki golle başladı. Fena başlamadı. Şöyle kanatlara bakıyorum. Barış Alper ortada yok. Birazdan Galatasaray kısmında Barış Alper'i de konuşuruz. Yani neden bunu söylüyorum? İşte hafta sonu birçok ligde maçlara bakma şansım oldu. Ya Ol ise geçen sezon kaldığı yerden devam ediyor Bayern'de. Bakıyorum Kylian Mbappe sanki yazın hiç maç oynamamış gibi. Real Madrid'de çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Jude Bellingham keza öyle. O da Temmuz'un son haftasına kadar neredeyse futbol oynadı. Sonrasında gelip hemen antrenmanlara katıldı. Biraz bizim futbolcularda mı oluyor bu? Bir hedefsizlik mi? Bir zihinsel olarak kendini yenileyememe mi? Bir sıkıntı var gibi. Tekrar Fenerbahçe'nin orta sahasına gelecek olursak şu an bütün yük Guendouzi Kante ikilisinde. Bu yüzden Fenerbahçe sanki oraya bir takviye yapsa ve hatta oraya bir ihtiyaç da var gibi. Bartu da şu an kadroda ama sezon başında zaman zaman işte Gornik maçlarında İsmail Hoca'nın şans verdiğini gördük kendisine. Sonrasında pek ortalarda olmadı. Bir takviye gerekiyor gibi. Çünkü hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde özellikle orta sahalara çok fazla büyük yük biniyor. Bakalım Fenerbahçe oraya bir takviye yapabilecek mi? Scott McTominay ismi gündemdeydi. Paylaşmıştım ama Napoli oyuncuyu bırakmak istemiyor. Şu anda da yine Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlara da baktım var mı yeni bir isim diye. Pek yeni bir isim gündeme gelmedi. Milan'dan Fofana hala Fenerbahçe için de yazılan bir oyuncu. Fofana Milan'ın yeni sezon planlamasında yok. Oyuncu Lyon'da istiyor. Galatasaray'da tavsiye etmişlerdi. Ama Galatasaray Fofana'yı istemedi gibi. Çünkü orada dediğim gibi Camavinga bekleniyor. Reklam varmış. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma.

0: tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam net.
2: Radyo Spor. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
3: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
4: Zaferin izi gökyüzünde. Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla yurt içi tek yön biletinizi 30-31 Ağustos tarihlerinde alın. 24 Kasım 2026, 20 Ocak 2027 tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Beşiktaş'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
6: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Derin pas devam ediyor. Devam ediyor.
11: Radyo Spor'da derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Can Uzun da Fenerbahçe'nin gündeminde birkaç gündür yazılıyor. Hatta Fenerbahçe'nin Frankfurt'a bir teklif yaptığı da konuşuluyor. Ama Can Uzun tam orta sahada Fenerbahçe'nin hani ihtiyacı olan oyuncu değil. Daha çok işte sol açık ve 10 numarada Asensio'yu yedekleyebilir. Sol açıkta işte Kerem ve aklıma gelmedi, Oğuz Aydın'ın yerine oynayabilir. Benim orada kastettiğim oyuncu, hani gündemde olan oyuncular içerisinde Milan'daki Fofana daha o profile uyan bir oyuncu. 6-8 oynayabilecek, Guendouzi ile Kante'yi yedekleyebilecek bir oyuncu ihtiyacı var gibi Fenerbahçe'de. Sanki önümüzdeki 2 günlük süreçte böyle bir profilde bir oyuncu gündeme gelecek gibi, arayışta var gibi. Tarişka'nın durumunu sormuş bir dinleyicimiz. Tarişka muhtemelen gidecek gibi duruyor. Hala haberler o şekilde. Bunu da paylaşmış olayım. Birkaç mesaj okuyalım şimdi. Bu akşam iki takımın maçı var demiş Reşat Bey. Onlardan bahsetmiyorsunuz, Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz demiş. Yayının başında paylaştım Reşat Bey. 19.40'da Beşiktaş stadına gideceğiz. 20.10'da da Diyarbakır'a bağlanacağız. Çünkü maçın başlamasına biraz daha saat yaklaşmış oluyor. En azından oradaki atmosferi de sizlere aktaracağız. Maçlar malum geç başlıyor ki. Ama önümüzdeki haftadan sonra rahatız artık. 20'de başlayacak maçlar. Bu da güzel. Hem bazı maçları program içerisinde oynanırken değerlendirme şansımız olacak. Kadrolar üzerinden daha rahat konuşma şansımız olacak. İşte benim program 20.30'da bitiyor. Program bittikten sonra daha 21.30'a kadar bir saatlik süre var. Onu paylaşmış olayım ama program içerisinde iki stada da gideceğiz. Maç öncesi atmosferi sizle paylaşacağız. Fenerbahçe harika gidiyor, yeterince övmüyorsunuz demiş dinleyicimiz. Hakkını verdik. Yani oyundaki ilerlemeden, oyuncu performanslarındaki artıştan bahsettik. Yani şu an önümüzdeki hafta eşleşmesini merak ediyorum açıkça. Fenerbahçe'nin sol kanadı muhtemelen Oğuz'la, Arçıburan'la başlayacak. Beşiktaş'ın da sağ kanadı Murillo'yla Ernest Pokun'un oynamasını bekliyorum. Orada nasıl bir işte eşleşmelerde kim daha üstünlük sağlayacak? Tabii sadece bir kanat üzerinden değerlendirmemek lazım ama çünkü Oğuz Aydın'ın her hafta yükselen bir performansı var. Archie Buran'la da iyi bir uyum yakaladılar. Yani Geçmişte Domenech Torrent'le Nisan mıydı? Mart 2022'de bir röportaj yapmıştım. Habertürk'ün internet sitesinde de o röportajın linki duruyor hala. O zaman Habertürk'teydim. Torrent şey demişti Kerem Aktürkoğlu için. Bek çizgideyse onun içeri girmesi lazım. Bek içerideyse onun çizgiye kayması lazım. Bu konularda eksiği var demişti Kerem Aktürkoğlu için. Tabii o gününden bugüne 4 yıl geçti. Çok fazla şey değişti. Kerem Aktürkoğlu da çok geliştirdi oyununu. Bunun niçin söylüyorum? Oğuz'la Arçıburan'ın hücuma çıktıklarında şöyle gözünüzde bir canlandırın. Yer paylaşımı konusunda hakikaten çok iyi anlaşıyorlar. Alan paylaşımı konusunda, birbirlerine pas opsiyonu yaratma konusunda. Onu değerli buluyorum. Bakalım önümüzdeki hafta. Derbi de cumartesi akşamı değil mi? Evet, cumartesi akşamı nasıl bir maç olacak? Ben de bir aksilik olmazsa Kadıköy'e gideceğim. Cumartesi akşamı derbiyi yerinde izlemeye. Oğuz Aydın'a ilk 11 garantisi verilirse kafa rahat olur. Fenerbahçe kazanır demiş. Ama bir oyuncuya da bunu veremez kimse tabii. Oyuncu şu an kendisi aldı o garantiyi. Yani bu şekilde devam ederse zaten kesemez kimse. Dolayısıyla bence oyuncuda bitiyor iş. Oğuz Aydın bunu hak etti. Barış Alper kötü başladı demiş bir dinleyicimiz. Nedenini birazdan konuşuruz. Bundan yaklaşık 15-20 gün önce size bir mesaj atmıştım. Fenerbahçe orta sahasının Şampiyonlar Ligi ve ligi birlikte götürmesi için yetersiz olduğunu söylemiştim. İsmail Kante, Guendouzi, Bartu'nun yeterli olduğunu söylemiştiniz. Yine de aynı düşüncede misiniz? Değilim. Ben hatırlamadım yani böyle bir şey dediğim ama dediysem de şu an aynı düşüncede değilim. Çünkü Bartu sanki İsmail Hoca'nın o şimdi biraz burada şöyle doluyor işte rakip Gornik Zabze olunca Bartu oynayınca çok böyle sıkıntı yaratmıyor ama şu an işte 10 gün sonra Roma maçı var Fenerbahçe'nin. Roma'nın da sezona çok iyi başladığını söyleyelim ki 4-0'lık Fiorentina maçıyla başladılar. Abartmıyorum, İtalya Ligi'nde en hızlı top dolaştıran takım Roma şu an. Yani şampiyon Inter'in de önündeler. Juventus'un da, Milan'ın da, Milan'dan da bu sene bir şey beklemiyorum İtalya Ligi'nde de. İşte Gasperini zaten ilk yıl orada bir orayı anlama sürecine girdi. Şu anda da fark yaratmaya başladı. Formda bir Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe 10 gün sonra. Yani Roma karşısında hani Allah korusun Guendouzi ya da Kante'den birine bir şey olsa işte direkt Bartu'yu sahaya sürseniz rahat olamazsınız. Olamazsınız yani. En yakın zamanda bunun örneğini gördük Trabzonspor'da. Melih Malinovski, Ernest Muçi orta sahası acayip zayıf kaldı. Ferencvaros gibi takıma karşı. Takımlar uyumlu olduğunda daha büyük sorun yaşatıyorlar. Sizi o kadar yoruyorlar ki dolayısıyla ben de bir takviye yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yani Fenerbahçe'nin orta sahaya Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir de. Hatta Guendouzi Kante'yi de zorlayacak seviyede bir oyuncuya ihtiyacı var düşüncesindeyim. Dün çok fazla yük binmedi tabii Samsun maçında. 2-0'dan sonra da Fenerbahçe daha rahat bir oyun ortaya koydu. Biraz daha kontrollü oynamayı tercih etti. Ama işte Ekim-Kasım ayları daha çok zor geçecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlar artık oyunlarını belli bir seviyeye getirmiş olacaklar. Ligdeki takımlar keza öyle, onların oyununda bir gelişim olacak. Şampiyonlar Ligi dönüşü, işte aradaki maçlar böyle sıkıntılı süreçler olabilir. Hatta Allah korusun futbolda bu çok oluyor. Sakatlıklar da olabilir. Dolayısıyla bakalım Fenerbahçe tercihini ne yönde yapacak ama orta saha yapması gerekiyor düşüncesindeyim. Bir kez daha altını çizeyim. Lyon'dan Morton nasıl olur sizce demiş. Keşke alabilse. Yani Morton çok keyifle takip ettiğimiz bir oyuncuydu iki Lyon maçında. Onun piyasası da sanırım 23-24-25 o civarlar. Yani milyon euro seviyesinde. Lyon da oyuncu satmak zorunda bu arada. Şampiyonlar Ligi'ne kalsalardı 25 milyon euroluk satış yapmak zorundalardı. Şimdi 50 milyon euroluk satış yapmak zorundalarmış UEFA'da bütçeyi dengelemek için. İşte Malik Fofana için 35 istiyorlar. Bir oyuncu daha satacak.

0: Ve orta sahadan da Morton'a talip varmış bu arada. Bir dinleyicimiz hatırlattı. Morton'u isteyen oyuncular var. Fofana'yı o yüzden alıyor olabilirler Milan'dan demiş. Dikkat çekti Morton. Genç bir oyuncu. Hakikaten Fenerbahçe'de iş yapabilir. Zaten genelde takımlar da böyle hem topla ilişkisi iyi, hem genç, dinamizmi olan, koşu mesafesi yüksek olan oyuncuları tercih ediyorlar. Biraz Fenerbahçe'nin orada gençliğe de ihtiyacı var. Kante 35 yaşında. Guendouzi de 30'lara yaklaştı. 28-29 olması lazım. Birkaç mesaj daha okuyalım yarışa kadar. Asensio'nun alternatif 23 yaş altı 10 numara lazım. Sürekli sakatlanıyor Asensio demiş dinleyicimiz. Can Uzun'u bu yüzden düşünüyor galiba Fenerbahçe. Hem Asensio'yu yedeklemek hem de sol kanada bir alternatif yaratmak için. Can Uzun'un da böyle bir özelliği var. İki mevkiyi de yedekleyebilir. Zaman zaman forvette de oynayabilir. Uzun da boylu. 1.88 yanlış hatırlamıyorsam boyu. Fenerbahçe'nin kadrosu şu an için yeterli gibi. En büyük ihtiyacımız 8 numara Mert Hakan'ın dönüşüyle orası tamamlanır demiş. Mert Hakan'ın nasıl döneceğini bilmiyoruz ama bir yıldır ortada yok. Lukaku gereksiz bir transfer oldu. Maalesef Talisca ile ayrılmak zorunda kaldık. McTominay olsa ballı kaymak olur demiş dinleyicimiz. Antalya'dan Ali Bey yazmış. McTominay hakikaten çok skor katkısı veren de bir oyuncu. O ceza sahasına yaptığı koşular, Napoli'de şampiyonluk yaşadığı dönem 2024-25'ti yanlış hatırlamıyorsam. Sezonun oyuncusu seçilmişti İtalya Serie A'da. Çok fazla gol atmıştı. Ceza sahasına yaptığı koşularla. Hani Fenerbahçe'de skorer bir orta saha oyuncusu da olmuş olur. McTominay gelirse ama şu an zor görünüyor.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: Muhit Ağa'yı bu metrelerde liderliği alan isim oldu. 9 numaralı Turbo Kolik 2. ligde. 1.5 puan kadar geride. 4 numaralı Turbo Bey'i var. 3. ligde ilerliyor. Turbo Bey'inden de 2 puan kadar geride. 2 safkan var. İçeride Yağatu, dışarıda 5 numaralı Eyberk bu isimler. Bu ikiliden de 3 puan kadar geride. Dışta 7 numaralı Zorodin'i görüyorum. Zorodin'den de 1.5 puan kadar geride. 3 numaralı Barbarosoğlu 1 puan kadar hemen dışında. 6 numaralı Power of Red var. 1.5 puan kadar geride. 8 numaralı Can Yakup'u görüyorum. Can Yakup'tan 3 puan kadar geride. 11 numaralı değerli yarışseverler Kapkan Kaan grubun sonunda kaldı. 10 numaralı Varto Alagöz. Bu şekilde safkanlar 1200 metre start yerine girdi. Muhit Ağa'yı kaçıyor. Fark 4 boy kadar. 9 numaralı Turbo Kolik ikincinin dışında da 4 numaralı Turbo Bey şimdi kendini gösterdi. Turbo Bey ikinciliği aldı. Turbo Kolik'te 3.lükte kaldı. 2 boy kadar geride. İçeride 2 numaralı Yağatu var hemen dışında. 5 numaralı Eyberk var. Eyberk'ten 1 boy kadar geride. 3 numaralı Barbarosoğlu en dışta. 6 numaralı Power of Red. 1 boy kadar geride. 7 numaralı Zorodin hemen içinde. 8 numaralı Can Yakup'u görüyorum. 5-6 boy kadar geride. 11 numaralı Kapkan Kaan var. Yaklaşık 10 boy kadar grubun sonunda kaldı. 10 numaralı Varto Alagöz. Bu şekilde safkanlar son 600'e de girdi. 1 numaralı Muhit Ağa liderliğini devam ettiriyor. 4 boy kadar geride. 4 numaralı Turbo Bey ikincilikte. Ondan da 1.5 boy kadar geride. Şimdi ikinciliğe geldi hatta 2 numaralı Yağatu. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 1 numaralı Muhit Ağa virajı önde dönen isim oldu. 2 numaralı Yağatu güçlü geliyor. Son 300'de içerideki rakibini yakaladı. Ortadaki 2 numaralı Yağatu asfaklar liderliği aldı. 1 numaralı Muhit Ağa ikincilikte kaldı. Gerilerden Turbo Bey'in atakları var. En dıştaki 2 numaralı Yağatu liderliğini koruyor. Fark 1 boy kadar. 1 numaralı Muhit Ağa ikincilikte. 2 numaralı Yağatu farkı 4 boya kadar çıkardı. Muhit Ağa ikincilikte kaldı. 2 numaralı Yağatu 3. koşuyu kazanan isim oldu. 1 numaralı Muhit Ağa koşunun ikincisi. 3 numaralı Barbaros oldu 3. 9 numaralı Turbo Kolik ve 8 numaralı Can Yakup da tabelanın son iki kısmı için yakın geçti değerli yarışseverler aynayı. Koşuyu kazanan isim ise 2 numaralı Yağatu Yusuf Cengiz de start almıştı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
1: At yarış

0: United Tracing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Derin pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. Bu arada Fenerbahçe bu transfer döneminde 3 oyuncuyla yolları ayırdı. Sözleşmelerini feshetti. Kimler onlar? Diego Carlos, Amrabat ve Cengiz Ünder. Bugün baktım değerli dinleyenler. Bu 3 oyuncu için Fenerbahçe 41 milyon euro bonservis bedeli ödemiş. Bu oyunculara ödedikleri maaşla beraber totalde Fenerbahçe'nin kasasından çıkan para 60 milyon euro. Üçünden de maalesef verim alamadı. Hani kulüplerin borcu nasıl artıyor, niye böyle oluyor diye konuşuyoruz ya. Ki birazdan Beşiktaş'a gelince, hatta yeri gelmişken Beşiktaş'ı da paylaşayım. Jean Onana, Hazi Ahmetoviç, El Musrati 3 oyuncunun sözleşmesini feshetti Beşiktaş. Bu 3 oyuncunun bonservislerine 18.7 milyon euro denmiş. Sözleşme fesih bedelleriyle beraber maliyetleri 23 milyon euro. Yani Beşiktaş 23 milyonu bir anlamda çöpe atmış gibi oldu. Yani daha iyi ifade bulamadım. Fenerbahçe'de de Diego Carlos, Amrabat, Cengiz Ünder'in toplam 41 milyon euro bonservis maliyeti var. Sıfır kazandı Fenerbahçe bu oyunculardan. Ödenen maaşlar, kiralık gittikleri takımlarda ödenen maaşlar her şey içerisinde sözleşme fesih bedelleri derken 58-59 milyon euroyu buluyor. Korkunç rakamlar. Yani hakikaten korkunç rakamlar. Bir şirkette bir yöneticinin sorumlu olduğu bir departmanın düşünsenize 45-50 milyon euro zarar ettiğini. Yani nasıl olur? Sonra işte diyoruz ya Fenerbahçe şu araziyi sattı, Galatasaray Florya'yı sattı, Beşiktaş Dikilitaş'a şunu yaptı, şu kadar para geldi, hala bu borçlar nasıl oluyor diyor. Olur. Buna arazi de dayanmaz, gökdelen de dayanmaz, proje de dayanmaz bu paralara yani. İşte Fenerbahçe'nin dedik 58-59 milyon euro 3 oyuncudan zararı, Beşiktaş'ın 3 oyuncudan 23 milyon euro. Buraları hiç sorgulamıyoruz maalesef. Yani taraftar olarak sizlerin de hatası var. Genel kurulu üyeleri zaten gidiyorlar, el kaldırıyorlar her şeye. Çıkıp sormuyorlar yani biz bu kadar niye zarar ediyoruz diye. Bilmiyorum bakalım bu işin bu boyutu nasıl olacak. Ama gidişatın da iyi olmadığını söyleyelim. Rakamlar üzerinden, gelen giden oyuncular üzerinden baktığımızda. Beşiktaş orta saha transferi için Rios ve Casado isimleri gündemde. Miretti ve Olaytan ile birlikte değerlendirilirse sizce hangi oyuncu daha verimli olur? Yani Richard Rios'cuyum ben ya. Rios daha sertlik kazandırır orada Beşiktaş'a. Biraz böyle işin agresif yönünü de arttırmak lazım. Richard Rios yine şut kalitesi iyi bir oyuncu. Zaman zaman böyle ekstra goller de bulabiliyor. Salih, Richard Rios o işin sertlik kısmını hallederler. Gerçi Miretti de biraz daha böyle orada Beşiktaş'a katkı sunacaktır. Ben Marc Casado'yu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Hani bir tercih yapma olsa, hakkım olsa Rios'tan yana kullanırdım ki Beşiktaş'ta henüz anlaşamamış. Şimdi bir bilgi geldi program içerisinde. Bir arkadaşım yazmış ki Beşiktaş'ı da yakından takip ediyor kendisi. Beni de dinliyormuş. Henüz anlaşma yok ama görüşmeler devam ediyor diye aktarmış değerli dinleyenler. Galatasaray'la ilgili sorular var. Birazdan geçeceğim oraya. Erkan Bey'in mesajı. Beşiktaş'ın maçını 1002'den veriyor. Trabzon'un taraftar sayısı mı çok yoksa şampiyonluk sayısı mı fazla? Valla bilemedim bunu. Bein Sports'a sorun. Bunun yanıtını ben veremem. Yani şampiyonluk sayısı üzerinden bakılacak olursa Bein Sports 1'de Beşiktaş'ın maçının verilmesi lazım. Puan tablosu üzerinden değerlendiriyor olabilir yayıncı kuruluş. Şu an puan tablosunda Beşiktaş 3 puanda, Trabzon 4 puanda. Belki o yüzden böyle bir tercih yapmış olabilirler. Reklam mı? Tamam, reklam arası gideceğiz. Reklam arası diyorum zaten, reklam ara demek de bazen bu hatayı çok yapıyoruz. Araya gidelim, devam edeceğiz.
0: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Süper Lig'de 3. hafta heyecanı Bilyoner'de hız kesmiyor. Bu akşam saat 9.30'da Beşiktaş'la Çorum Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
9: Sporda eğlenceli mi kardeşi Bilyoner?
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Radyo Spor.
2: Derin pas devam ediyor.
3: Radyo Spor'da saatleri 19.13 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Vedat orta sahada duvar oluyor. Oğuz ve Archie Brown'a alan açıyor demiş. Stoperler Vedat ile çıktığı için arkadan da boş bırakabilirler ve Fener Beşiktaş'ı hataya zorlayabilirler. İtalyanın buna dikkat etmesi lazım demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha okuyalım. Ondan sonra Galatasaray'ın gündemine geçelim. Fenerbahçe iyi gelen Kerem'in yokluğu demiş. Barış Alper geçen sezon başında kötü başlamıştı. Gelen tekliflerden dolayı etkilenmişti. Sanırım yine aynı teknikleri var. Bu sene teklif de yok Barış Alper'e. İşin daha da vahimi bu. Dolayısıyla bir an önce toparlanması lazım. Göztepe maçında takımın performans olarak en kötülerinden biriydi Barış Alper Yılmaz. Şimdi Rafael Leao da geldi. Bence şu anki performansıyla tartışılan Sané bile Barış'ın önünde. Yunus zaten sezona iyi başladı muhtemelen. Yunus Akgün'ü şu an hoca ilk 11 düşünecektir yani bu şekilde devam ettiği sürece. Tabii Rafael Leao nasıl gelecek onu bilmiyoruz. Çünkü Ruben Amorim'in geçen hafta yaptığı açıklamada bizimle çok fazla antrenmana katılmadı dedi. Zaten Portekiz'de Temmuz'un 5'i gibi elendi Dünya Kupası'ndan. Rafael Leao orada 24 Temmuz'a 25 Temmuz'a kadar daha mı fazlaydı? Temmuz sonuna kadar tatil yaptı. Fiziksel olarak nasıl durumda işte Ruben Amorim'in geçen haftalardaki açıklamalarına bakacak olursak çok yeterli bulmuyordu hoca onu. Ama Süper Lig'de de çok sorun yaşamaz düşüncesindeyim. Takımla beraber çalışmalara başladı. Önümüzdeki hafta Galatasaray 4 gün sonra değil mi? Evet 4 gün sonra Başakşehir ile maçı var. İstanbul'da deplasmanda oynayacak Başakşehir maçını. Muhtemelen o maça da ilk 11 başlamayacaktır Rafael Leao ama yedek kulübesinde olacaktır düşüncesindeyim.

Barış Alper de dediğiniz gibi aslında geçen sene de bu vakitler çok eleştiriliyordu. Geçen sene kötü başlamamıştı. Gaziantep deplasmanında attığı goller hat-trick yaptı diye hatırlıyorum. Sezona hazırlık maçlarında muazzamdı. Bir anda bu Suudi kulübü ismi aklıma gelmedi şimdi. O 40 milyon dolarlar, 50 milyon dolarların hatta Barış Alper'e 10 milyon, 12 milyon dolar seviyesinde bir teklif yapmıştı. O para onun kafasını karıştırdı ve 1-1,5 ayı böyle sallantıda geçirdi. Ekim'in ilk haftasından itibaren toparlanmıştı. Şimdi de Eylül ayında milli takımın tabii Uluslar Ligi maçı var. Önemli ülkelere karşı oynayacak. Galatasaray önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Galatasaray'da Sporting maçıyla startı veriyor. Önümüzdeki çarşamba yani 9 gün kalmış. Bir şey kalmamış Sporting maçına. Bu oyuncuların da bir an önce toparlanması lazım. Demin de bahsettim reklam öncesi. Yani Avrupa'da birçok ligi takip ediyorum. Dünya Kupası'nda yarı finalde oynayan oyuncuların çoğu daha az tatil yaptılar ve inanılmaz bir şekilde bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Bu şeyi de anlamıyorum. Hani işte bazen bir şey oluyor diye düşünüyorum. Yani zihinsel olarak bir hedefsiz kalıyorlar gibi. Şimdi Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitti. Bu oyuncular bir hedefi başardılar. Yani kısa sürede yeni bir hedef koyamıyorlar gibi hissediyorum. Yani dışarıdan bakan bir gözle söylüyorum bunu. Tabii ki oyuncularla konuşmuşluğum yok. Bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Dönüşler de o yüzden böyle sağlıklı olmuyor. Belli bir süre geçtikten sonra toparlanıp tekrar işte eski forma kavuşmaya başlıyorlar. Bu bağlamda Galatasaray'da 3 oyuncu söyleyebilirim yani Dünya Kupası sonrası Uğurcan Çakır, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'da ciddi bir düşüş var. Zaten Abdülkerim Bardakçı da Göztepe maçının ikinci yarısında yerini Batrakova bırakmıştı. Galatasaray da Göztepe karşısında ilk yarıda neredeyse 3-4 sağlıklı pas yapamadı. Yani sürekli zaten uzun boylu olan bir takıma karşı topu havadan oynamaya çalıştılar. Kenardan 14-15 orta geldi. İkinci yarıda Batrakov'un oyuna girmesiyle 45-65 arası top artık daha yere indirip ve oyunu daha hızlandırıp hızlı paslarla topu hızlı dolaştırarak rakip kaleye gitmeye çalıştığından 45-65 arası müthiş bir Galatasaray izledik. Aksiyonu bol bir maçtı zaten genel olarak. Hatta Osimhen'in böyle çok küçük 4-5 santimlik bir farkla yakalandığı offside var. Çok da güzel bir kafa vuruşu yapmıştı orada. Hakikaten neredeyse havada asılı kaldı derler ya. Klişe bir tabirdir. O gole yazık oldu hakikaten. Osimhen tabii Gabriel Sar'ın attığı golde biz Galatasaray'da genelde pek görmediğimiz bir Osimhen'i görme şansımız oldu. Bağlantı oyununda pek olmadığını söylüyorduk ama İşte etrafınızdaki oyuncu la bir uyum yakalarsanız, sizi anlarsa o, pası doğru zamanda atarsa aslında onu da sahada gösterebiliyorsunuz. Victor Osimhen bağlantı oyununda orada Gabriel Sara'ya çok güzel bir asist yaptı. Öne gelip alanı açıp Gabriel Sara da oraya çok iyi hareketlendi. Batrakom'un da o Gabriel Sara'nın attığı golde dikkat etmişsinizdir böyle çok oyalanmıyor yani hızlı bir şekilde topu ulaştırıyor. Galatasaray'ın topu hızlı dolaştırmasına büyük katkı sunacak gibi. Alexi Batrakov en azından 45 dakikalık Göztepe maçındaki performansı bize bunu söyletiyor. Bir de ceza sahası içinde hep Osimhen'in çok yalnız kaldığını, işte orta saha oyuncuların oraya pek giremediğini söylüyorduk. Batrakov girdikten sonra Gabriel Sara da oraya da giriş yaptı. Batrakov 3-4 kez pozisyona girdi ceza sahasına girip. Orayı yani Osimhen'in yarattığı alanı. Şimdi Osimhen orada olunca iki kişi mutlaka Osimhen'e odaklanıyor ve oralara koşu yaparsanız illaki bir fırsat yakalıyorsunuz. Top bir şekilde önünüze düşüyor zaten. O koşuları yapan oyuncu pek yoktu Galatasaray'da. Batrakov'da o özelliği de gördük. Genel itibariyle hani Göztepe maçındaki 45 dakikalık performansında Batrakov özelinden bunları söyleyebilirim. Galatasaray'ın oyununa bir hız katacak belli. Etrafındaki oyuncuların verimliliğini arttıracak bu da belli. Ama fiziksel olarak da kat etmesi gereken mesafe var. Oyuncu yabancı dil bilmiyormuş. Buradaki şansı da İrfan Hoca. İrfan Hoca Rusça biliyor. Hani taktiksel açıdan Okan Hoca'nın talepleri

kişisel açıdan oyuncudan ne istediğini Okan Hoca'nın yardımcısı, uzun süredir Okan Hoca'yı tanıyan birini anlatması da değerli bence. Genelde İrfan Hoca üzerinden yürüyor o iletişim. Batrakov'la Okan Hoca arasındaki iletişim. Yetenekli olduğunu, işte topla ilişkisinin iyi olduğunu, hızlı düşündüğünü söyledik. Ceza sahasına yaptığı koşular çok değerli. Top kenarlardayken ve fiziksel açıdan da kat etmesi, gelişmesi lazım. Bir de Şampiyonlar Ligi maçında görmek istiyorum oyuncu. Şimdi Rus kulüpleri daha fazla oldu. 2022'de başlamıştı Rusya-Ukrayna Savaşı. 4 yıldır Rus kulüpleri Avrupa Kupalarında yok. Uluslararası maçlarda oyuncuyu göremedik hiç. O yüzden Sporting maçında da ben Batrakov'un 11 başlayacağını düşünüyorum. Muhtemelen Başakşehir maçında da 11 olacak Alexi Batrakov. 9 gün sonraki Sporting maçında da olacak. Sporting maçında hani daha iyi fikir sahibi oluruz. Sporting de hafta sonu 4-0 kazandı Portekiz Ligi'nde. Trincao'yu satmışlar. Kanatta Katamo çok iyi başladı sezonu. Orta sahası biraz geçen seneye göre güçsüz gibi. 6-8 numaraları. Orada Galatasaray belki bir üstünlük kurabilir rakibine. Önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz Sporting'i. Hani Galatasaray oradan bir puana dönerse de çok büyük iş başarmış olur 9 gün sonra. Mutlaka Batrakov'la başlayacaktır. Şu anki kadroda zaten böyle hücumda kaliteyi arttıracak pek oyuncu seçeneği yok. Kanatlar dışında tamam, kanatlar başka ama orta sahadan bahsediyorum. Batrakov hakkındaki düşüncelerimi de sizlerle paylaşmış oldum. Çok fazla dinleyicimizin sorusu vardı. Batrakov'u nasıl buldun diye. Birkaç mesaj daha okuyalım. 2 Eylül'de liste ne zaman veriliyor demiş. 2 Eylül diye tarihi paylaşmıştım, bir kez daha hatırlatayım. 2 Eylül Türkiye saatiyle gece 01 kulüpler UEFA'ya listeyi vermek durumunda. Bu arada A Spor'da son dakika geçti. Zaten bugün gün içerisinde birçok meslektaşımızla transferin gerçekleştiğini duyurmuştu. Galatasaray Deniz Gül de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki forvetle ve kulübü Porto ile anlaşma sağlandı. Deniz Gül'ün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 4 yıllık sözleşme imzalayacakmış Galatasaray. Bugün Nevzat Dindar yazmıştı, 1.8 milyon euro maaş alacak diye. 10 milyon euro bonservisi var. Porto geçen yaz 4'ü almıştı. Hiç oynatmadan 6 milyon euro kar etti. Yani hakikaten muazzam iş. Hiç oynatmadan demeyeyim, geçen sene çok fazla oynamadı. 15-16 maçı var yanlış hatırlamıyorsam Deniz Gül'ün. Galatasaray'ın yeni forveti oldu. Yusuf Akçiçek konusunu soran dinleyicilerimiz vardı. Yusuf'la da Galatasaray anlaşma sağladı. Ve Yusuf'un maaşı da çok yüksekmiş bu arada. Yani 6,5 milyon euro. Oyuncunun maaşının büyük bölümünü El Hilal karşılayacak. Galatasaray 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek El Hilal'e. Durum bu şekilde. Bugün Ali Naci Küçük de Kamavinga konusunda bir haber paylaştı. Kamavinga'nın maaşı 8 milyon euro. Bunu Galatasaray karşılayacak. 6 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu koydurmak planlıyor Galatasaray diye. Eğer olursa anlaşma bu şekilde olacakmış. Yani Kamavinga'nın Galatasaray'a transfer gerçekleşirse bir yıllık maliyeti 14 milyon euro olacak. Opsiyonda tabii bonservis bedeli ne kadar olacak, zorunlu satın alma opsiyonu mu olacak bilmiyorum ama yine bugün Volkan da yazmıştı, Volkan Kılıç. O da diyor ki hala ihtimal var ama düşük bir ihtimal diyor Kamavinga transferi için. Galatasaray'ın da orta sahaya bir arayışı var. İşte Fofana menajerler vasıtasıyla önerildi. Milan'daki Fofana'dan bahsediyorum. Onun da Lyon'la görüştüğünü aktarmıştım sizlere. Bakalım orta sahada Galatasaray'ın tercihi kim olacak? Zaten stoper Yusuf, forvet Deniz, kanada Rafael Leao geldi. Artık orta saha transferi kim olacak sorusu var Galatasaray'da. Önümüzdeki iki gün içerisinde

Bu sorunun da yanıtını paylaşacağız sizlerle. Ben Galatasaray'dan Avrupa'da ligden daha farklı oyun bekliyorum demiş. En azından 8 ya da 10 puan alarak gruptan çıkacağına inanıyorum. Bir de TFF öyle bir madde getirmesi lazım ki diyor, bizim takımlarımız en azından bir sene bir oyuncu altyapıdan çıkarmadı mı? Burada bir cümle düşüklüğü de var. Çıkarmak zorunda olsun diyor. Yani her sene Avrupa'dan bir altyapıdan bir oyuncu çıkarma zorunluluğu olsun şeklinde demiş. Madde konusun diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kadar rahat harcama yapabilmeleri gerçekten çok şaşırtıcı. Fenerbahçe'nin son açıklanan borcu güncel döviz kuruyla hesaplandığında ben gittim Fenerbahçe'nin o divan kuruluna. Fenerbahçe'nin borcu 28 milyar TL idi. Yani 27,7 idi. Şu an 28 olmuştur zaten. Galatasaray'ın da 29 olarak açıklandı. Şimdi merak ediyorum yıl sonunda Ocak ayında ne kadar artmış olacak. Hepsinin durumu aynı aslında yani. Beşiktaş'ın da farksız. Galatasaray'dan haberler var mı diye soranlar vardı. Onlara da yanıt vermiş olduk. Geçen sene Barış'ı isteyen kulübün Neom olduğunu paylaşmış dinleyicimiz. Barış bitiriciliğini geliştirmediği sürece yedeğe düşer demiş bir başka dinleyicimiz. Yusuf Akçiçek için 5 milyonlar 6 milyonlar bu kadar eder mi Yusuf Akçiçek? Hayret ediyorum diyor. İzmir'den Özden Bey yazmış. Ama burada işte oyuncunun Suudi Arabistan'a giden oyuncuların maaş skalası bir anda böyle yükselebiliyor. Orada oyuncu da zaten kulübüne ciddi para kazandırmıştı Fenerbahçe'ye. 22-23 milyon euro. Kendisinin de bu kadar erken yaşta oraya gitmesinin sebeplerinden biri o yüksek maaşta 6,5 milyon euro maaş alıyormuş. El Hilal'de 6,5 milyon euro en azından en düşük maaşlardan biridir diye tahmin ediyorum. Galatasaray'da ne kadar maaş alacak onu bilemiyoruz tabi. Kiralık geliyor bu arada. Yusuf Akçiçek bonservisiyle gelmiyor. Onu da paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Yusuf Akçiçek gelirse Abdülkerim Bardakçı'yı kesebilir mi demiş bir dinleyicimiz. Yani Abdülkerim Bardakçı konusunda hep konuştuğumuz genelde bir kanı var ve genel olarak da hani bizi yanıltmıyor pek Abdülkerim Bardakçı. Böyle Ekim'in ilk haftası gibi, Eylül'ün son haftası gibi toparlanmaya başlıyor. Tabii geldiği noktadan bugüne 4 yaş daha ilerledi. Biraz fiziksel özelliklerinden dolayı da form tutmasının geç olabileceğini işte teknik heyettekiler de paylaşabiliyor. Bilemiyorum, çok emin değilim. Yani bu sezona iyi başlamadığı kesin Abdülkerim Bardakçı'nın. Hatta geçen senelere göre daha alt seviyeden başladı. Umarım toparlar. Ki geçmiş yıllarda toparlandığını hep beraber gördük değerli dinleyenler. Galatasaray'ın borcu ne kadar demiş? 29 milyar Galatasaray'ın son açıklanan borcu. Arda Okan kurtulan konusundaki haberi de paylaşayım. Orçun'un haberi, Orçun Akden'in haberi. Göztepe 6 milyon euroluk bir teklif yapmış Galatasaray. İzmir ekibi bunu değerlendirmeye aldı diyor Orçun'un haberinde. Hatta Renato Niega'da başka bir kaynaktan çıkan haberde de Galatasaray'ın 6 milyon euro bonservis ödeyip Renato Niega'yı da bir yılına kiralık vermeyi düşündüğünü paylaşıyor İzmir ekibine. Ve Arda Okan Kurtalan'la da 4 yıllık sözleşme yapmayı planladığı yazılmış. Arda Okan gelirse şimdi sağ tarafta bir yığılma olacak gibi Galatasaray'da. Şu ana kadar Roland Şalai 3 maçta da 11 başladı. Zingo Erzurum maçında ikinci yarı oyuna girmişti. Dünkü diyorum cumartesi günkü maçta da Okan Hoca biraz daha böyle üçlü savunmaya dönüp Zingo'yu en solda oynattı stoper olarak. Şu an Singo ve Salahi var. Arda Okan gelirse Roland Şalai ile bir rekabete girecek gibi. Şampiyonlar Ligi'nde de yine Okan Hoca'nın Singo'yu oynatmasını bekliyorum. Yani şeyde sağ bekte. Geçen sene birçok maçta Okan Hoca onunla başlamıştı ve iyi performansları da vardı Singo'nun.
Yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Radyo Spor.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
3: Çevik devranı da kullarında Royal Warrior. Dışarıdaki son isim 2 numaralı Royal Warrior. Ferit yardımcıyla izleyeceğiz. Royal Warrior'ı 10 Thai Box içinde dışarıda yalnızca 2 numaralı Royal Warrior kaldı. Gözleri dördürüldü şimdi bu tayın. Yaklaştırıldı kulvarına. Ve Royal Warrior'da içeride taylar hazır. Dördüncü koşu başlamak üzere. Start verildi ve Elazığ'da dördüncü koşu heyecanı başladı değerli yarışseverler. Geç çıkan 6 numaralı talebe oldu. 4-5 boy kadar rakiplerinden gecikti dışarıdan. Tempolu başladı 2 numaralı Royal Warrior. Yarışın liderliğini aldı. Farkı da bir anda 4-5 boya kadar çıkardı. İçeride 4 numaralı Bandit ikincilikte. Yarım boy kadar hemen dışında. 7 numaralı Çevik Devranı var. O da üçüncülükte ilerliyor. 2 boy kadar geride 3 numaralı Aymond var. O da dördüncülükte. Aymond'ın da 4-5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Sylvan'ı görüyorum. Sylvan'dan da 2 boy kadar geride içeride işte 1 numaralı King Boreas. 1 boy kadar geride içeride 9 numaralı Probably the Best var. 2-3 boy kadar geride 11 numaralı Kosas var. Kosas'tan 2 boy kadar geride 10 numaralı Valley of Honor dışında 6 numaralı Talebe. Grubun sonunda ise 8 numaralı Ranıloğlu kaldı. Bu şekilde taylar 1000 metre start yerine girdi. 2 numaralı Royal Warrior liderliğini koruyor. Fark 6-7 boy kadar. 4 numaralı Bandit onu yakalamaya çalışıyor. Ondan da 7-8 boy kadar geride 3 numaralı 5 numaralı Sylvan var. Sylvan'dan da 2-3 boy kadar geride 7 numaralı Çevik Devran'ını görüyorum. Çevik Devran'ından da 6 boy kadar geride. İçeride 6 numaralı Talebe dışında 3 numaralı Aymond var. Bu şekilde taylar son 600'e de girdim. 2 numaralı Royal Warrior liderliğini koruyor. Fark 6 boy kadar. 4 numaralı Bandit ikincilikte. 4-5 boy kadar geride. 5 numaralı Sylvan var. Daha sonra 3 numaralı Aymond. Ondan da 3 boy kadar geride. 7 numaralı Çevik Devran'ın ataklarıyla taylar virajı döndü. Royal Warrior virajı da 4-5 boy kadar önde döndü. 4 numaralı Bandit ikincilikte gerilerden Sylvan'ın dıştan da 3 numaralı Aymond'ın atakları var. 2 numaralı Royal içeriye yaslandı. Tempo kaybetmeye başladı. En dıştan 3 numaralı Aymond ortadan. 5 numaralı Sylvan atakları var. 2 numaralı Royal Warrior'ın liderliğini koruyor dışarıdan Aymond. İçinden 5 numaralı Sylvan. Öndeki Royal Warrior'ı yakaladı. Dışarıdaki 3 numaralı Aymond. Şimdi öne çıktı. Sylvan'da mücadeleyi bırakmıyor. 3 numaralı Aymond 4. koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Sylvan 2. 2 numaralı Royal Warrior 3. 4 numaralı Bandit 4. 7 numaralı Çevik Devranı da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim oluyor. Elazığ'daki 4. koşuyu 3 numaralı Aymond Ahmet Hasan Bayar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.
1: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastın Türkiye.
4: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
0: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87.

Trendi. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.37 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Beşiktaş-Çorum Futbol Kulübü maçının başlamasına da 2 saatten az bir süre kaldı. Beşiktaş'ı yakından takip eden, yorumlayan, yazan değerli bir gazeteci büyüğüm telefon hattında Serdar Sarıdağ. Serdar abi merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Serdar abi, Beşiktaş için güzel bir sezon başlangıcıydı. 6'da 6 yapan bir Beşiktaş vardı. Sonrasında tabii önce Alanya, ardından Zalgiris karşısında alınan mağlubiyetler biraz böyle acaba mı dedirtti bazı kesim, ama sende de var mı o acaba kısmı, yoksa ne düşünüyorsun diye sormak isterim sana.
1: Yani bende acaba kısmı tabii ki yok. Yani şöyle yok. Ya bu takımın, bu seneki takımın geçen seneki gibi bir kadere yaşayacağını düşünmüyorum. Şimdi neden düşünmüyorum? Bu kadro geçen seneden daha genç, daha derli toplu, daha kaliteli, daha doğru planlama ve eskilerin de hemen hemen hiç olmadığı bir kadro artık. Çok farklı bir kadro. Oyun anlayışı çok farklı. Elimizdeki en net done, bilgi, istatistik şudur. Haziran ayında Beşiktaş'ın kuralları çekildiğinde, ön eleme kuralları çekildiğinde, Midtjylland çıktığında ortada Beşiktaş diye bir takım yoktu adeta. Kampı hatırlayın. Ortada ne bir kaleci vardı, ne bir yedek kaleci vardı. Efendim Örsül bir tane sol bekim vardı. Sol açığın hiç yoktu. Santrafor'un bir Semih de Oh vardı. Efendime söyleyeyim, orta sahada Salih yoktu. Savunmada böyle bir derli toplu durum da yoktu. Bir tek yani sağ bek Olaytan, onlar vardı. Hani dişe dokunur, o maça yetişebilecek. Onlar da Dünya Kupası'ndan gelecekti, Orkun Teza. Bu takım UEFA Avrupa Ligi değil de Konferans Ligi'nde devam eder diye düşünüyordu herkes. Öyle tahmin ediyor, ama bugün Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ve bence bu İyi bir başarı. Yani bu kadar kısa sürede Beşiktaş kendini oraya atabilmesi zaten elimizdeki en net istatistik, bilgi, done, örnek, ne derseniz deyin adına.
0: Bu akşam Çorum Futbol Kulübü rakip. Onlar da Galatasaray deplasmanından puan almayı başarmışlardı. Tabii Beşiktaş taraftarları yeni transferleri de merak ediyor. Miretti ile Poku bu akşam 11'de olacak mı? Sende bilgiler var mı Serdar abi?
1: Ben 11'de olmalarını beklemiyorum açıkçası. Çünkü hoca bu akşam en ideal 11'ine yakın 11'i oynatır. Yani şimdi son Zagreb maçı iş bitti gibi. 3-0'lı bir avantajım var. Keza Alanya maçında Beşiktaş dinlendirmek zorunda kaldı bazı oyuncular. Çünkü hemen hemen hep tüm enerjisini ilk Zagreb maçında harcadı. Çünkü o zarı atmak zorundaydı. Oradaki tüm gücünü sahaya yansıtmak zorundaydı. Çünkü UEFA Avrupa Ligi yani seviye açısından kaliteli bir seviye. Maddi açısından da iyi getirisi olan bir yer. O nedenle oraya atılması, oraya takımın girmesi çok önemli elbette. Bütün hani son nefesini deyim yerindeyse ilk Zagreb maçında verdi diyelim. Harcadı diyelim daha doğrusu. Ki doğaldır o temponun düşük olması Alanya maçında, ki zaten Alanya maçında kimse Beşiktaş'ın yenildiğini değil de hakem performansı konuşuyor ve alemde konuşuluyor. Zaten o Alanya'nın Eyüp karşısında bir şey yapamadığını gördük. Çünkü o gün de belliydi Alanya'nın çok güçlü bir ekip olmadığını. O gün de belliydi. Yani topla oynama oranlarına falan bakıldığında. Onları bir kenara atarak söylüyorum. Yani bugün ideal yakın bir 11 olur. Yani nedir o 11? İşte kalede Nübel olur, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan, ortada Salih, Orkun, Olaytan, sağda Çerni, solda Trossard. Ve ileride Oh'la başlar diye düşünüyorum.
0: Vlahovic'i beklemiyor musun bugün 11'de?
1: Efendim?
0: Vlahovic'i beklemiyor musun 11'de?
1: Bence sonradan dahil eder. Çünkü daha Vlahovic %100 hazır değil. Çünkü Oh daha erken başladı sezona. Oh bir kamp gördü. Efendime söyleyeyim. Hazırlık maçları oynadı. Resmi maçları oynadı. Dolayısıyla çok kuvvetli, diri bir şekilde duruyor karşınızda. Ama Vlahovic'in biliyorsun transfer süreci vardı. Dördürüstü kamp yapmadı. Takım antrenmanı yapmak çok farklı bir şey. Yani ben iki tane hocayla çalışıyorum. İşte fitness hocamla çalışıyorum. Kondisyonerle çalışıyorum falan. Onlar apayrı. Ama takım antrenmanı yapmak, takımla birlikte kamp yapmak çok daha farklı. Yani bir kere oynayacağın oyunların, oyuncuların ezberini bilebilmek, ne yapabileceğini kestirebilmek, bunlar bence çok önemli. O nedenle sonuç itibariyle bu maç da ciddi bir maç. Ligde bir mağlubiyetim var. O yüzden burada işin de çok böyle riske atılmaması gerekiyor. Ve ben de Oh'u bekliyorum ilk 11'de.
0: İkinci yarı Miretti ya da Ernest Boku oyuna girebilir mi bugün?
1: Bence skora göre. Oyun ve skora göre. Çünkü bir an önce hani neden olmasın? Bir an önce yarın bugün Orkun olmadığında, Salih olmadığında, Olaytan olmadığında onun yerine gelecek olanlar neler yapabilir? Bir yandan da onu görmeye çalışıyor. Yani örneğin Zagreb'de oynanan son maç hazırlık maçıydı. Bazı şeyleri görmesi lazım. Yani bu taraftan bakmak lazım biraz da. Eğer burada ilk yarıda bir skor avantajı elde edebilirse ki evet yani Çorum Galatasaray'dan puan almış bir takım. Hem de Galatasaray'ın sahasında. Eğer ilk yarıda veya işte çok erken bir skoru maçı fişini çekebilirse Beşiktaş bence onları da dahil edebilir diye düşünüyorum.
0: Serdar abi tabii transferler de hala Beşiktaş'ta konuşuluyor. Benfica'dan Richard Rios ismi bugün çok yazıldı, çizildi. Sende ne yönde bilgiler var? Beşiktaş orta sahaya takviye yapacak gibi görünüyor. Hani bu oyuncu Rios olması daha yakın mı Beşiktaş?
1: Yani Rios şu an en yakın isim. Ama düne kadar da başka bir kulübe gidiyordu. Yani Sar'la görüşüldü. Juventus'a gitti. Yani çok değişiyor bir anda. Çünkü son 2-3 gün artık transfer. O yüzden hani dün dündür, bugün bugündür de demiyoruz. Bir saat önce durum budur, bir saat sonra farklı olabilir. O yüzden ama bütün planlar hazır. Hani o olmazsa bu olacak, bu olmazsa şu olacak diye. Endidi giderse buraya bir tane daha alırız. Efendim Çerni giderse Foku var zaten elimizde. Rashica'nın gitme durumu var. Eğer oldu diyelim, yolları ayırdık hemen. Kimi alacağız? Onu alacağız. Belki bir sol stoper kim var? Brezilya'daki ya da Türkiye'den bir isim diyebiliyorlar şu an. Yani öyle bir planlama var. Kendi kendileri bunların toplantısını yapıyorlar. Ama tabii süreç ne getirecek onu bilmiyoruz. Fakat şunu biliyorum. Hani transfer olsun diye transfer yapılmayacak. Yani transfer olsun diye transfer yapılsaydı Serdar Adır geçtiğimiz transfer dönemlerinde de ya bir tane sol açık alayım da sezonu yani transfer dönemi böyle transfersiz kapatmayıp derdi. Dolayısıyla parayı sokağa atmayacaklar. Ama şu an bütün A planları, B planı, C planları hepsi paranın sokağa atılacağı transfer hamleleri gibi durmuyor genç oyuncular. Ama bakalım şu an yakın en yakın isim Rios diyebiliriz. Belki bir sol stoper ya da devre arasına bırakılır sol stoper. Belki bir kanat daha. Bunları bekleyip göreceğiz. Yani önümüzdeki saatlerde bak günlerde demiyorum Ayhan. Saatlerde bir de çok şey değişebilir.
0: Artık 2 gün kaldı UEFA kararlarının bildirilmesine de bir şey kalmadı. Tabii. Serdar abi Serni'nin gitme ihtimali çok konuşulmaya başlandı son 3-4 gündür. Serni giderse mutlaka Beşiktaş bir sağ açık alacaktır ama Vaslav Serni gitmek istiyor mu? İşte Rangers teklif ettiği rakam Beşiktaş'ı tatmin edecek rakamlar mı orada? Nedir son durum?
1: Yani Serni için bence durum fark etmez. Yani Beşiktaş'ta da kalsa olur. Gitse de olur durumu. Yani pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum onun için. Ama benim şahsi fikrim eğer bir parayla gelen bir teklif varsa ben Çerni'nin yerine daha farklı bir kanat oyuncusu tercih ederim. Zaten Foku geldi. Hani bir tane daha alınabiliyorsa bunu tercih ederim. Çünkü tartışılan oyuncuyu tutmayacaksınız kadroda bence. Çünkü Beşiktaş taraftarı son 4 senede yaşadıklarından dolayı biraz artık toleransı kaybetmeye çalışıyor. Kaybediyor. Yani sabır

0: taşı çatlama noktasında. O yüzden burada böyle eleştirilmeye başlanmış oyuncuları çok tutmamak çok daha mantıklı.
1: Son olarak da cumartesi tabii daha var. 5 gün var. Bu akşam Beşiktaş'ın maçı da var ama derbide, derbi haftasına da giriyoruz. Girdik hatta. Beşiktaş'ın geçen senelere göre farkını az önce paylaştın. Fenerbahçe'de şu an iyi bir dönemden geçiyor. Cumartesi akşamına dair ne düşünüyorsun?
0: Valla ben bir şey söyleyeyim. Ayhan,
1: yani keyifli çok... maç olacak gibi Serdar abi. Böyle hani Beşiktaş-Fenerbahçe maçları da daha böyle bol pozisyonlu, heyecanın yüksek olduğu maçlar oluyor genelde.
0: Ya kesinlikle öyle oluyor da. Yani ben galiba hakem konuşacağız gene, öyle geliyor.
1: Ya öyle olmadı inşallah diyorum artık ben de.
0: Olur olur. Yani daha ikinci haftada korkunç hatalar var. Keşke yani bu saatten sonra zor da hani derbiye yabancı hakem olması bence daha doğru bir...
1: Orta hakem mi yabancı olur diyorsun?
0: Daha isabetli bir karar olurdu ama bu saatten sonra artık biraz geç. Yani derbinin hakemini al. Allah hakem şansı versin diyelim. Varına da çok dikkat etmek lazım. Kim atanacak bilmiyoruz ama gidişat iyi değil maalesef.
1: Serdar Sarıdağ konuğumuzdu. Serdar abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
1: Evet değerli dinleyenler, Beşiktaş hem transferde çalışmalarına devam ediyor hem de bu akşam yaklaşık 1,5 saat sonra Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu arada bugün şey dikkatimi çekti. Geçen haftaki Beşiktaş'ın VAR hakemine yönelik sisteminden dolayı bu maçın VAR hakemi Hollandalı Richard Martens olmuş. Yabancı VAR hakem atamışlar. Evet. Merkez Hakem Kurulu da tam nabza göre şerbetçi yani. Ona öyle hareket ediyorlar. Onu da paylaşmış olayım. Saat 21.30'da başlayacak mücadele. Serdar Sarı da daha çok sezon başındaki 11'le maça çıkacağını söylüyor Vincenzo Italiano'nun. Herhalde program bitmeden 11'leri de görmüş oluruz. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Agbadu, Emirhan, Rıdvan, orta alanda Salih Olaytan, Orkun Kökçü. Hücum hattında da Trossard, Serni ve Oh şeklinde sahada olacağını paylaştı Serdar Sarı'da. Ben Vlahovic'de başlama ihtimalini yüksek görüyorum ama bilgi değil. Tamamen fikir olarak, düşünce, hissiyat olarak söylüyorum. Dediğim gibi birazdan 11'lerde açıklanır Beşiktaş'ta. Şu an orta sahaya düşünülen oyuncuların başında Richard Rios geliyor Benfica'dan. Yayının başında bahsetmiştim. Serdar Sarıdağ da bunu doğrulatmış oldu, paylaşmış oldu bizlerle. Beşiktaş'a dair gelen sorular var mı bakayım hemen. Yayın öncesi onları da paylaşayım. Sanırım Beşiktaş'a dair tüm soruları da yanıtlamış olduk. Bu arada Tottenham'dan Papa Matar Sar Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Beşiktaş'a da önerdi bu arada menajeri. Oyuncu Juventus'la anlaştı. Kiralık olarak gitti. 3 milyon euro kiralama bedeli, 30 milyon euro bonservis satın alma opsiyonuna dair bilgiler var. İtalyan basınında da Juventus'tan resmi açıklama gelmedi ama Tottenham'daki Papa Matar Sar bu sezon Juventus forması giyecek. İsmail'e Sarı sormuştu bir dinleyicimiz. Bugün BBC yazmış. Liverpool'un yaptığı teklifi yine kabul etmemiş. Crystal Palace. İsmail'e Sarı da şu an hala Crystal Palace'ın oyuncusu. En çok isteyen takımda Liverpool. Liverpool İsmail'e Sarı alsaydı 85 milyon euroya Jody Gakpo'yu Manchester City'ye satacaktı. Liverpool'da İsmail Sarı alamadığı için Gakpo'nun gidişine izin vermedi. 85'e satacaklardı Manchester City'ye. Orada da transfer şimdilik askıya alınmış. Liverpool'da kanatlarda bu sene en azından Ocak ayına kadar eğer son iki günde bir sürpriz yaşanmazsa Brady Barcola Gakpo seçeneği var. Florian Wirtz'i orada değerlendirebilir hoca. Kanat rotasyonu biraz zayıf gibi. İşte Victor Munoz golünü attı son maçta. Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı maçta.

0: kanatta kullanabileceği bir başka oyuncu da Osasuna'dan gelmişti bu sene yanlış hatırlamıyorsam. Biraz zayıf kaldı diğer şampiyonluk adaylarına göre sanki. Reklam sonrası devam edeceğiz.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Derin pas devam ediyor.
2: Radyo Spor'da saatleri 19.54 yaptık değerli dinleyenler. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bir dinleyicimiz yazmış. Başakşehir'den Beşiktaş'a maça gidiyoruz. Gücümüz kalmadı, bittik diyor. Maçın 21.30'a konulmasına da tepki göstermiş dinleyicimiz. Neyse ki son hafta, önümüzdeki haftadan itibaren Cuma günü maçları, yine bir saate bakayım da sizi de yanlış bilgilendirmeyeyim. Dördüncü hafta maçların saatleri 20. Evet evet, 20'ye. Yani önümüzdeki hafta Cuma ve Pazartesi maçları 20'de. Hatta Pazar da 20'de maç var. Evet. En geç maç 20'de artık. Dördüncü haftadan itibaren. Onu da paylaşmış olalım. Ya idealde bu aslında da. İşte federasyon böyle bir karar almış. Semedo pozisyonundan önce Samsun'a Samsun'un oyuncu elle oynamıyor mu yerdeyken sonra basıyor demiş Semedo. El verilmesi gerekmiyor muydu normalde diye sormuş. Şu an pozisyonu gözümde canlandıramadım ama Nelson Semedo'nun bastığı pozisyon hakkında birçok hakem yorumcusu da kırmızı kart olması gerektiğini söylüyor. Dün bu arada Vedat Muriç'e yapılan müdahale de penaltıydı bence. Orada hakem niye vermedi? Onu bilemiyorum değerli dinleyenler. Dış basından birkaç transfer gelişmesi ve iddiası var. Onları hemen paylaşayım sizlerle. Volta Made Juventus'a transfer oluyor. Juventus Jonathan David'i Atletico Madrid'e gönderdi. Atletico Madrid'de Julian Alvarez'in Arsenal'a satışını onaylamış. Arsenal 120 milyon sterlin ödeyecekmiş. Atletico Madrid'de Gabriel Martinelli ve yine sol kanat oyuncusu Martinelli, Jesus'u da 10 milyon euroya şeye satmışlardı. İkisinden 75 milyon euroya yakın bir bonservis geliri elde etti Arsenal.

0: Varane'ın üzerine biraz daha koyup Julian Alvarez'i kadrosuna katıyor. Julian Alvarez de 2 yılın ardından İngiltere Premier Lig'e geri dönmüş olacak. Papa Matarsar da Juventus'a transfer oldu. Milanlı Fofana da Lyon'la görüşme halinde. Lyon'un sol açık Malik Fofana ki son dönemde yıldızını parlatan genç bir oyuncu, Fenerbahçe maçında gol de atmıştı hatırlayacaksınız. Arsenal'ın gündemindeymiş. Menajeri oyuncuyu birçok kulübe önermiş. Şimdi İngiliz basını geçti. Arsenal'da bir sol açık arayışı da var. Arsenal'a önerilmiş. Leipzig'de Malik Fofana'nın transferinde ısrarcı. İtalyan basınının geçtiği bir haber. Borussia Dortmund Arsenal'dan Nathan Nwaneri'yi kadrosuna katmak istiyor. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor diye paylaşıldı bu haber. Nathan Nwaneri biliyorsunuz Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Hatta 2-3 hafta önce Galatasaray'ın gündemindeydi. Nevzat Dindar yazmıştı Milliyet'te. Nwaneri ile işte Gabriel Martinelli istiyor Galatasaray diye. Tabii şu an ikisi de gündemde yok da. Genç oyuncuyu Fenerbahçe'ye de önerilmiş. Hatta bugün Doruk Tecimer de yazdı TRT Spor'da. Onu da paylaşmış olalım. Şimdi Dortmund devreye girmiş. Dortmund'la ilgili de dün ilginç bir şey oldu değerli dinleyenler. Bunu da paylaşayım sizlerle. Borussia Dortmund PAOK'tan genç bir oyuncu transfer etmişti. İsmi Giannis Kostantelias. Dortmund'a transfer olmak istemiş. PAOK taraftarları stadyum çevresini sararak transfere engel olmaya çalışıyor. Bir PAOK taraftarı sağlık kontrolleri için Dortmund'a gelen Kostantelias'ı havalarında durduruyor ve kendisinden açıklama istiyor. Yani niye gittin oraya diye. Dortmund'a imza attı oyuncu. İlk Bundesliga maçında gol asist katkısı da yaptı. İyi bir başlangıç yapmıştı ama çapraz bağ kopmuş. Sakatlık geçirdi ve uzun süre sahalardan uzak kalacak. Dortmund sportif direktörü Lars Rieken diyor ki bu haber bizi çok üzdü çünkü Giannis çok kısa sürede neden onu Dortmund'a transfer ettiğimizi göstermişti. Harika bir oyuncu. Ancak şu anda hem onun hem de bizim önceliğimiz iyileşmesi, bu süreçte Giannis'e destek olacağız demiş. Ve şu an Dortmund tabii bu oyuncunun sakatlığından dolayı bir şaşkınlık yaşıyor diyelim. Çünkü yatırım da yapmışlardı ve Dortmund'da iyi bir başlangıç yapmıştı. Herhalde bu oyuncuyu da ikame etmek için Arsenal'dan Nathan Nwaneri'yi gündemine almış Borussia Dortmund. Arsenal'da Dortmund arasında görüşmeler devam ediyor. The Athletic'in geçtiği son dakika haberi bir saat önce Liverpool Manchester City'nin Jody Gakpo için yaptığı 80 milyon sterlinlik teklifi reddetti diyor. Az önce de paylaşmıştım sizlerle. Dolayısıyla şu an için bu transfer de rafa kalkmış durumda. Beşiktaş taraftarlarının mesajları var. Onları okuyacağım. Biri diyor ki Sancaktepe'den maça gideceğiz. İşte metro açık ama işte Sancaktepe'den metro Üsküdar'a kadar mı? Muhtemelen Üsküdar'dan vapurla geçeceksiniz. Maç 23.40'ta bitse 23 eve gitmeniz 1.30'u bulur. Ya bu planlama hatalı değil mi diye sormuş. Evet yani tamam İstanbul'da İstanbul'un da bir ucundan bir ucu görünmüyor artık. Yani çok büyüdü şehir. Dinleyicimize hak veriyorum. Bu Başakşehir'den gelen dinleyicimiz de diyor ki eve gitmemiz en az 2'yi buluyor. Saat 2'yi buluyor diyor. Sabah da işe gideceğiz. Bu nasıl bir plansızlıktır demiş Hüseyin Bey, başka bir mesaj atmış. Tabii şu an maç saati yaklaştığı için Beşiktaş taraftarları yolda ve sistemlerini de aktarıyorlar doğal olarak.
1: Derin pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Onu yakın takip eden isim 4-5 boy kadar geride 1 numaralı Emo Helil 3.lükte, 2 boy kadar geride 7 numaralı Işık Alp var, 1 boy kadar geride 8 numaralı Mirza Can'ı görüyorum, 4-5 boy kadar geride 6 numaralı Gülpaşa var, 1.5-2 boy kadar geride 5 numaralı Efsane Yılmaz var, Efsane Yılmaz'dan da 2 boy kadar geride grubun sonunda 2 numaralı Atakaya hükümdarını görüyorum. Taylara bu şekilde

0: Şilde son 800'e girmek üzere. İçeride 4 numaralı Bay Ormancı var. Dışında 9 numaralı Şah Tunalı. Onu yakın takibi alan isim. 2 boy kadar geride 1 numaralı Emu Helil var. Dışarıda 6 numaralı Gülpaşa da şimdi ön gruba yaklaştı. 1 boy kadar dışta 5 numaralı Efsane Yılmaz. Daha sonra içeride 8 numaralı Mirza Can var. 2 boy kadar geride değerli yarı severler 7 numaralı Işık Ak grubun yine sonunda 2 numaralı Atakaya hükümdarı kaldı. Bu şekilde detaylar viraja doğru gidiyor. 1 numaralı Emu Helil öndeki Safkan'ı 4 numaralı Bay Ormancı yakaladı. Dışarıda 1 numaralı Emu Helil virajı az farklı önde döndü. İçeriden 4 numaralı Bay Ormancı mücadeleyi bırakmıyor. Gerilerden 8 numaralı Mirza Can atakları var. Bu şekilde detaylar son 3 sete girdi. 1 numaralı Emu Helil lider. Ortadan 8 numaralı Mirza Can. Dışarıdan 5 numaralı Efsane Yılmaz'ın atakları var. 1 numaralı Emu Helil lider. Fark 2-3 boy kadar 8 numaralı Mirza Can onu yakalamaya çalışan isim. 1 numaralı Emu Helil önde 8 numaralı Mirza Can geliyor. Emu Helil liderliğini devam ettiriyor ve 5. koşuyu 1 numaralı Emu Helil kazanıyor. 8 numaralı Mirza Can koşunun ikincisi. 5 numaralı Efsane Yılmaz 3. 6 numaralı Gülpaşa 4. 4 numaralı Bay Ormancı da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim oluyor. Elazığ'daki 5. koşuyu 1 numaralı Emu Helil İsa Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: Derin pas devam ediyor.
5: Radyo Spor'da Derin Pas'a devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Gündemi paylaşırken aktarmıştım. Süper Lig'de sezonun ilk teknik direktör değişikliği Gaziantep Futbol Kulübü'nde oldu. Teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrıldığını açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü hocaya teşekkür ettiler. Mirel Radoi takım başında 7 maçta yer almış. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi yaşamış bu maçlarda. Tabii neden getirildi? Bazen bazı şeyleri anlamak gerçekten güç. Çünkü hocanın kariyerini falan geçmişine baktığımızda çok öyle parlak bir şey de durmuyor. Şimdi hedef Çağdaş Atan. Birçok yerde yazılmış Çağdaş Atan ismi ön plana çıkmış durumda. Çorum Futbol Kulübü ile alakalı bir transfer iddiası diyelim. Anlaştığı yönünde geçilmiş bu arada haber. Yusuf Moukoko Dortmund'da yıldızı parlamıştı. Genç bir oyuncu. Geçen yıl Kopenhag'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Çorum Futbol Kulübü'ne transfer olmaya çalışıyor Moukoko. Futbolu Almanya'da St. Pauli Akademisi'nde başlamıştı. 2016'da Borussia Dortmund'un altyapısına katılan Moukoko 2020'de A takıma yükselmiş. Borussia Dortmund'da A takıma çıktıktan sonra 4 sezon oynayan Moukoko 1 sezon kiralık olarak Nice'de forma giyiyor. 21 yaşında daha çok genç. 21 yaşında olmasına rağmen 257 resmi maça çıkmış. 180 gol 41 asisti var. Şaka gibi yani çok da böyle üst perdeden bir giriş yapmıştı kariyerin ama sonrası pek parlak olmadı. 21 yaşında Çorum'un transfer listesinde ve anlaşmanın da olduğunu paylaşıyor. Birçok yerde haber çıktı. Bakalım Türkiye Ligi'nde nasıl bir yol izleyecek. Biraz Emre Mor'un kariyerini andırıyor Yusuf Moukoko'nun kariyeri. Daha 21 yaşında olmasına şaşırdım. Çünkü çok erken yaşta parlamıştı. Ben bir 24-25 bekliyordum. Çorum Futbol Kulübü'ne de hayırlı olsun diyelim. Ve ben yayına girmeden 2 saat önce pardon yayına girmeden yarım saat önce 18 gibi ajanslara son dakika haberi düştü. Neydi o son dakika haberi?

0: Lionel Messi Arjantin milli takımını bıraktı. 2 Copa America, 1 Dünya Kupası, 1 final isma olimpiyat madalyası, 1 U20 Dünya Kupası ve 2 tane Dünya Kupası finali 2014 ve 2026'da kaybetmişlerdi. Lionel Messi son 12 yılda 3 kez Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası final oynamayı başardı. 2022'de ülkesini şampiyonluğa taşımıştı. Bu yılda takımının ülkesinin finale kalmasında büyük katkısı vardı ve Arjantin milli takımını bıraktığını açıkladı Lionel Messi. 207 maça çıkmış tangocularla, 125 gol atıp 66 asist yapmış Lionel Messi. Hakikaten Arjantin deyince böyle son 20 yıla akla ilk gelen isimdi. 80'lerin ortası, 90'ların ortasına kadar Maradona'nın damga vurduğu Arjantin milli takımı. 2000'li yılların başının işte 2005 itibariyle Messi'ye geçti o bayrak. Bakalım Arjantin milli takımı Messi'nin boşluğunu nasıl dolduracak, hep birlikte göreceğiz. Ama onu izlemek gerçekten büyük bir keyifti. Eminim tüm dinleyicilerimiz de bana katılacaktır. Hava yeni serinledi, nefes bile alamıyorduk demiş. Hala maç saatinden dolayı federasyonun eleştirilmesini anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Yani çok da böyle akşamları şey olmuyordu ya. Şimdi şunu anlamıyorum. Avrupa Ligi'nde 20'de Trabzon'da Beşiktaş'ta maç oynanıyorsa Süper Lig'de niye oynanmasın? UEFA bunu hesaba katmıyor mu? Yani ben burada biraz daha taraftardan yanayım. Avrupa'nın birçok ülkesinde de işte sıcak olan ülkelerde daha iyi erken saatlerde maçı bir şekilde oynatıyorlar. Türkiye'de bu sene o kadar sıcak geçmedi yaz Avrupa'ya göre. Hani belli böyle 10 günlük süreçler oldu. Çok uzun süreli olmadı. Oynanabilirdi. Tabii burada en azından futbol severi de göz önünde bulundurmak lazım. Sonuçta işte futbol bunun için, bu kişiler için, bu insanlar için oynanıyor. Dün Samsun Başkanı'nın da sistemi vardı, Yüksel Bey'in. Stadyumun boş olduğundan orada da maç 21.30 sabahleyin. Tabii ki insanlar işlerine gidecek. Biraz şehir dışına da itildi stadyumlar. Eskiden şehrin merkezindeydi. Anadolu'daki birçok stadyum artık şehrin dışında. Bunu da hesaba katıyorlar. İşte maç çıkışlarında biraz yığılma, trafik oluyor. Dolayısıyla taraftarlar zaten Anadolu'da biraz heyecanı kaybetmiş gibi sanki. Normalde Fenerbahçe geliyor Samsun'a. Tribünlerin dolu olması lazım diye düşünürken tribünlerde çok ciddi boşluklar vardı. Burada yönetimlerin de, kulüp başkanlarının, kulüp sahiplerinin de biraz kafa yorması lazım. Yani Samsun'dan dün birçok paylaşım, mesaj geldi bana. Bilet fiyatları çok yüksek diyorlar. Samsun Spor yönetiminin de bunu değerlendireceğini düşünüyorum. İzmir'den bir dinleyicimizin mesajı var. Bir Beşiktaş taraftarı olarak son 2-3 haftadır üst üste gelen bariz hakem kararları maalesef futbola dair tüm hevesimizi, heyecanımızı öldürdü diyor. Biz zaten kırılgan, pes eden bir taraftar grubu değiliz ama sahada futbol yerine sürekli hakem hatalarını konuşmaktan yorulduk. Yine de sormak istiyorum, bu adaletsiz kararlar karşısında taraftar olarak heyecanımızı korumak için biz ne yapalım demiş. Beşiktaş yönetimi de geçen hafta çok net bir tavır sergiledi. Federasyona giderek oradaki sıkıntılarını anlattılar. Yine Ferhat Gündoğdu konusundaki tutumları çok netti. Hatta konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktaracağını paylaştı. Sayın Adalı, Sayın Erdoğan'la bu konuda görüşme yapacağını söyledi. Ferhat Gündoğdu'na pek güven yok. Bu hafta da yani umarım şey olmaz ama biraz böyle şey de oluyor. Bir dengelemeye gitmek istiyor Merkez Hakem Kurulu. Maçın orta hakemi kim? Bir de bakayım. Aman işte Beşiktaş'ın hakkı yenmesin deyip hakemi de böyle zan altında şeye bırakabilirler. Yani zan altı demeyeyim, o biraz ağır oldu ama hakemi etki altında bırakabilirler. İşte bir hafta önce Beşiktaş'ın hakkı yendiği için Türkiye'de maalesef böyle tırnak içerisinde eyyamcılık çok yapılıyor. Umarım ne Beşiktaş'ın ne Çorum'un hakkı yenir. Tamamen oyunla kazanır sahada bir galip çıkacaksa bu akşam. Beşiktaş'ın da bu konudaki tavrını doğru buluyorum açıkça. Yani geçen yıllarda da yine şikayetlerini paylaşmışlardı. Onlar da bizim lehimize hata olsun demiyorlar yani. Herkes kimse mağdur olmasın istiyorlar. Diğer takımların da hakkını korumaya çalışıyor Beşiktaş. Beşiktaş taraftarının bu sene heyecanlanması için çok fazla neden var. İyi bir takım var. İyi bir teknik direktör var. Takım gençleşti. Az önce Serdar Sarıdağ'la da konuştuk Beşiktaş'ı. Ben de katılıyorum. Yani Beşiktaş'ın bu sene Ekim'de, Kasım'da havlu atmasını pek mümkün görmüyorum. Bu yarışın içinde sonuna kadar olacaktır diye düşünüyorum. Reklama gidelim ardından Ahmet Spor Trabzonspor maçı için Diyarbakır'a bir telefon bağlantısı yapacağız.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.14 yaptık. 1 saat 15 dakika kaldı. Ahmet Sportif, Trabzonspor ve Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü maçlarının başlamasına. Bu arada şu sıralarda Serie A'da Legia Roma mücadelesi var. Roma geçen hafta Fiorentina'yı 4-0 mağlup etmişti sezonun ilk haftasında. Legia karşısında da 25 dakikada 3 gol buldular. Gollerin ikisi Daniel Melon'dan geldi. Geçen hafta 2 gol atmıştı. Daniel Melon hakikaten muazzam bir sezon açılışı yaptı. 2 maçta 5 gole ulaştı. Hollandalı oyuncu. Diğer golde Matias Sule'den gelmiş. Sule de Beşiktaş'ın kanat olarak düşündüğü oyunculardan biriydi. Roma'nın 11'i de şu şekilde: kalede Sviler, savunmada Gilardi, Mancini, Hermoso, orta alanda Vesti, Cristante, Kone, Lulli, hücum hattında Dybala, Matias Sule ve Daniel Melon. Dediğim gibi yani Fenerbahçe'nin 9 gün 10 gün sonraki rakibi, çok formdalar. Eminim şu an İsmail Kartal da ekibiyle oturmuş Lecce Roma maçını izliyordur. Lecce deplasmanında 25 dakikada 3 gol buldu Roma. Birkaç mesaj daha okuyalım. Ahmet Bey'in mesajı, 10. sınıf öğrencisiyim diyor. Fen Lisesi öğrencisiyim. Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için ne düşünüyorsunuz? Victor Osimhen'i yedekleyebilmek için yeterli mi sizce diye sormuş. Deniz Gül, yani çok fazla izleme şansımız olmadı.

Milli takımda geçen sene İspanya maçında ilk defa ben gördüm. Hazırlık maçlarında izledik. Porto'da bir maçına denk gelmiştim. Tabii Porto yatırım yaptığı için hani oyuncunun potansiyeline gelişim kat etmesi konusundaki gelişecektir. Daha da çok genç bir oyuncu. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var ve muhtemelen işte Galatasaray skoru aldığında 70'te 80'de Osimhen'i dinlendirmek istediğinde Okan Hoca denize oyun alacak gibi ilk zamanlarında. Bazen şey olabilir işte kısmen biraz daha böyle kolay maçlar olabilir. Süper Lig'de Avrupa dönüşü Deniz Gül'le başlayabilir. Şu an Victor Osimhen Galatasaray'da çok büyük bir yer kaplıyor. Yani onu kesmeniz mümkün değil tabii takdir ederseniz. Oyuncu da oynamak istediği süre içinde oynar. Yani Okan Hoca burada Osimhen'in fikrini alarak belki yedek bırakacak. Hani kendini nasıl hissediyorsun? Bu hafta seni dinlendireyim gibi sorular da yöneltebilir. Bu zaman zaman futbolcular, teknik direktörler arasında yapılan bir şey. Dolayısıyla çok oynama şansı yok gibi şu anki tabloda. Galatasaray'ın da şu an işte orta sahada Batrakov geldi. Kanatlarda Sané, Barış Alper, Yunus, Rafael Leao var. Denizi çok iyi besleyecek bir etrafı da var. Oynadığı süre zarfında iyi bir etki de bırakabilir. Gol asist katkısı da yapabilir. Ben bu açıdan şey yani işte maliyet açısından yedek kalmayı sorun etmeyecek. Takım içerisinde huzursuzluk yaratmayacak ve gelişime açık bir oyuncu olarak baktığımızda yerli statüsünde yerli bir oyuncu. Makul mantıklı gibi çünkü Galatasaray çok fazla forvete gitti işte. Franculino'ya gitti 25 istediğimi Cilant. Ponomarenko'ya gitti 30 istemişti Dinamo Kiev. Onlar da U23 şeyine uyan oyunculardı. Kontenjanına uyan oyunculardı. Oralardan sonuç alamayınca Galatasaray da böyle bir yolu tercih etti. Tabii Galatasaraylı yetkililer şunu da söylüyorlar. İşte biz yazın istediğimizde 15'ten açıldı. Porto'nun beklentisi 15 milyonuydu. Son güne kadar bekledik. Zaten o rakamlar teklif gelmeyince ona düştüler. Hani burada da biz Galatasaray'ın hakkını korumak için transferi biraz son güne bırakmak zorunda kaldık diye kendilerini savunuyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Umarım Galatasaray'a fayda sağlar. Milli takımında forvet rotasyonunda düşündüğü, kullandığı oyunculardan biri. Bu sene milli takım için Enes Ünal'ın dönüşü sevindirici. Getafe formasıyla 3 golü var sezon başı olmasına rağmen. İyi bir başlangıç yaptı La Liga'ya. Mutlaka bu Eylül ayındaki maçların aday kadrosuna Enes Ünal çağrılacaktır. Artık Deniz Gül de Vincenzo Italiano diyorum. Vincenzo Montella'nın daha göz önünde olacak. Daha yakında olacak. O da onun gelişimini takip edecektir. Ocak ayına kadar yeterli olur sonrasında da bakar diye düşünüyorum artık Galatasaray için. Ahmet, Trabzon maçı için bir bağlantı yapacaktık ama Batıkan'dan bir daha rica edeyim. Nurgül'e bağlanmasını bir deneyelim bakalım. Olmuyorsa eğer bazen işte böyle oradaki arkadaşların da kendi kurumlarıyla işleri olduğundan bağlantı gerçekleştiremiyoruz. Nurgül Günaydın'a bir bağlantı gerçekleştirecektik. Ahmet Trabzonspor maçı öncesi. Bakıyorum 11'ler açıklanmadı ama muhtemel 11'leri paylaşayım. Ahmet Spor kalede Lafont, savunmada Mehmet Bates Delova, orta alanda Krasnik, Ravelison, Cem Sor, hücum hattında Diasaba, Gift Orban, Samuel Bellet. Trabzonspor'un maçı Onana, savunmada Pina, Nivu, Cenk, Mustafa. Orta alanda Ozan, Melih, Ernest Muçi, hücum hattında Aral, Muhammed Salah, Onaçu şeklinde çıkması bekleniyor. 1 saat 10 dakikalık bir süre kaldı Trabzonspor maçının başlamasına. Trabzonspor'la ilgili bugün bazı çıkan haberler de vardı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin özellikle istediği forvet oyuncusunun bugün Trabzon medyasında çıktı. Bu haber onu bir kez daha paylaşayım. Fatih Tekke'nin izleyip beğendiği ve alınmasını istediği genç futbolcu Muhammed Ture, Avustralyalı

Forvet transferinde düşünülen ilk isim Muhammed Ture, Avustralyalı, Dünya Kupası'nda da oynamıştı. Norwich City forması giyiyor değerli dinleyenler. Trabzonspor'da iki sakat oyuncu var ve ikisi de hani bugün sağlıklı olsalar direkt ilk 11'e yazılacak oyuncular. Batagov'la Folcarelli. Folcarelli'nin 14-15 Eylül gibi takımla çalışmalara başlayacağı yazıldı bugün Trabzon basınında çıkan haberlerde. Diğeri de Batagov. Batagov uzun süredir sakat. Onun da 1 Ekim'den itibaren takıma döneceği paylaşılmış. Yani Falcarelli için 2 hafta, Batagov için ise 1 ay var. Zaten Eylül'de uzun bir milli takım arası olacak. O arada da bu oyuncular sağlıklı bir şekilde dönmüş olacaklar. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de eli güçlenmiş olacak. Fabinho'nun bu akşam yedek kulübesinde olması bekleniyor. Bir yandan da bakıyorum kadrolar açıklandı mı diye. Artık maçların da başlamasına kısa bir süre kaldı. Hem Beşiktaş'ın hem de diğer Trabzonspor, Amedspor maçına dair 11'ler şu an resmi olarak açıklanmamış. Çok fazla kişi sormuştu. Fabinho maçın 11'inde yer almasa da geniş kadroda, yani yedek kulübesinde olması bekleniyordu bu akşam. Ferdi Kadıoğlu hakkında bir soru vardı. Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılma durumu var mı? Dünkü performansı da pek iyi değildi demiş dinleyicimiz. Evet, dün ben de Chelsea Brighton maçını izledim. Neto karşısında çok zorlandı Ferdi Kadıoğlu. Evet, yani genel itibariyle çok iyi bir performans da ortaya koymadı ama Brighton hocası da maçtan sonra Ferdi'yi satmayı düşünmediklerini çok net bir şekilde ifade etti. Takımda kalacak gibi Ferdi Kadıoğlu. Şu anda da konuşulan bir takım yok. Yani adının geçtiği bir takım yok. Ferdi Kadıoğlu da milli takımdan kötü döndü. Yani Dünya Kupası'nı pek iyi geçirmemişti. Az önce yine paylaştım ya, birçok oyuncu Dünya Kupası sonrası yeni sezonda kötü başladı diye. Ferdi'yi de ekleyebiliriz oraya. Geçen hafta zaten bir sakatlığı vardı sanırım. Bu hafta da iyi bir görüntü vermedi. Chelsea zaten Brighton'ı 4-3 mağlup etti. Birkaç mesaj daha okuyalım. Yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Deniz Gül milli takım havuzunda olan bir forvet. Okan Hoca onu maçların ikinci yarısında ikinci forvet olarak sahaya sürecektir. Galatasaray bu kaliteli oyuncular arasında Galatasaray'da diyor bu kaliteli oyuncular arasında gelişimi hızlanır. Galatasaray antrenmanları bile normal lig maçlarından daha üst seviyede geçiyor. Sanchez, Abdülkerim ile Singo ile boğuşacak. Milli takımda iyi olacağını, milli takım içinde iyi olacağını düşünüyorum diyor dinleyicimiz. Ben de az önce Deniz Gül hakkındaki görüşlerimi paylaşmıştım sizlerle değerli dinleyenler. Şöyle uluslararası basında da bakıyorum yeni transfer gelişmeleri var mı diye. Karim Benzema'nın El Hilal ile sözleşmesini feshetmesi bugün yine dikkat çeken haberlerden biriydi. Hatta Karim Benzema ile alakalı bir haber de çıktı Fransız basınında. Futbolu bırakmayı düşünüyormuş. 38 yaşına da gelmiş Karim Benzema. Ve zaten Suudi Arabistan'da da çok ciddi paralar kazandı kariyerinin son döneminde. Fransız basını da diyor Karim Benzema futbolu bırakma kararı aldı. Bakalım Benzema bunu doğrulayacak mı? 16 maça çıktı El Hilal'le. Çok uzun sürmedi El Hilal kariyeri. Bugünün yine dikkat çeken haberlerinden biriydi. Nottingham Forest'in Can Uzun'a karşı bir ilgisinin olduğu bugün yine yazılan haberlerden biri. Can Uzun'un da artık son 2 gün kala transfer döneminin bitmesine talepleri artıyor. Bakalım Frankfurt'ta mı kalacak, Fenerbahçe'ye mi, İngiltere'ye mi gidecek göreceğiz. Ve Arda Güler dün Malaga karşısında 85'te oyuna girdi. 87'de golünü attı. 90'da da yani çekilmesine rağmen bırakmadı orada. Atağa devam ettirdi. Hakem de avantaja bıraktı. Neredeyse bir gol katkısı daha sunuyordu. Asist katkısı sunuyordu Real Madrid'e.
Dün tabii çok fazla süre almadı. Uzatmalarla beraber 8 dakika oyunda kaldı Malaga karşısında.

gol atması değerli ama asıl benim hoşuma giden o sürati, yani acayip bir sürat kazanmış. Bu sene o kısımda, o bölümde de yani o açıdan da çok etki bırakacak gibi, akıllarda, hafızalarda yer edecek gibi. Bir de diğer konuda işte Türkiye'de mesela böyle bir hafif bir çekmeye, itmeye oyuncular çabuk kendini yere bırakıyorlar. Arda Güler'in dün o pozisyonda çok rakibinin ciddi bir şekilde çekmesine rağmen bırakmak istememesi, devam etmeyi kafaya koyması, pozisyonu devam ettirmesi hoşuma gitti. İngiltere'de falan bunu çok sık görüyoruz mesela. İngiltere'de, İspanya'da da zaman zaman denk geliyorum. Diğer liglerde genelde oyuncular böyle atmayı, bırakmayı tercih ediyorlar. Arda Güler'i izlerken bu açıdan da hoşuma gitti. Yani fiziksel gelişimi, hızı, zaten yetenek başka bir seviyede, oyun zekası başka bir seviyede, çok üst seviyede bir oyuncu. Diğer açıklarını da kapatıyor yavaş yavaş ve komple bir yıldıza dönüşüyor. Jose Mourinho da onun için şey demişti, Toni Kroos ve Luka Modric gibi işte 10 numara başlayıp 6-8'e evrilebilir o kapasite, potansiyel var demişti. Hani dünkü sürati ve gücünü gördükten sonra zaten Jose Mourinho ile futbol bilgimi asla yarıştıracak durumda değilim ama hakikaten olabilir izlenimini verdi bana. 8 dakikada verdi hakikaten. Onu da keyifle izliyoruz, takip ediyoruz değerli dinleyenler. Evet, Süper Lig'de bu akşam 21.30'da Ahmet Futbol Kulübü, Trabzonspor ve Beşiktaş Arca Çorum Futbol Kulübü maçlarıyla 3. haftayı tamamlayacağız. Diyarbakır'a bağlanamadık. Nurgül'ün bir yayını çıkmış. Onu da bir kez daha paylaşayım sizlerle. Dolayısıyla Trabzonspor hakkında çok böyle detaylı bir paylaşımımız olmadı ama yarın akşam umarım 18.30'da tekrar görüşürüz. Burada mikrofonun başında olduğumda hem bu akşamki maçları konuşuruz hem de transferde artık yarın akşam itibariyle son bir güne gireceğiz. Özellikle Avrupa listeleri için yarın da oldukça hareketli geçecektir düşüncesindeyim. Bizden bugünlük bu kadar. Herkese güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Şahperi

0: Şahperi'nin de giriş hazırlığı tamamlandı. Bir numaralı Pınar. Pınar baksa yakın konumda. Daha geride 2 numaralı Çelik Star var. Pınar 5 numaralı baksı. Çelik Star da en dış baksa kullanacak. Bir numaralı Pınar şimdi kulvarına yaklaştırıldı ve o da içerideki yerini aldı. 2 numaralı Çelik Star dışarıdaki son isim. Adım adım kulvarına doğru getirildi 2 numaralı Çelik Star. Onun da giriş hazırlığı yaptırıldı ve taylar hazır. Start verildi. Elazığ'da günün 6. koşusu başladı. 3 numaralı Daughter of Victor 2 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. Lider ise 5 numaralı Şahperi aldı. Farkı bir anda 4-5 boya kadar çıkardı. Dışarıda 2 numaralı Çelik Star ikincilikte yarım boy kadar hemen içinde. 1 numaralı Pınar var. O da üçüncülükte ilerliyor. 2 boy kadar geride 4 numaralı King Regal var. Dördüncülükte ilerliyor. 4 boy kadar geride 3 numaralı Daughter of Victor grubun sonunda 6 numaralı Vuya Sab var. Bu şekilde Taylar 600'e girdi ve viraja doğru gidiyor. 5 numaralı Şahperi liderliğini koruyor. Fark bu metrelerde 7-8 boy kadar. 2 numaralı Çelik Star ikincilikte. 3 boy kadar geride 1 numaralı Pınar. Daha sonra 3 numaralı Daughter of Victor ve 4 numaralı King Ray'e gelen ataklarıyla Taylar virajı döndü. 5 numaralı Şahperi son 300'e de gelirken liderliğini koruyor. Fark 5-6 boy kadar. 2 numaralı Çelik Star ve 1 numaralı Pınar onu yakalamaya çalışan isim. Koşunun son 200 metresine girdik. 5 numaralı Şahperi liderliğini koruyor. Fark 5-6 boy kadar. 1 numaralı Pınar ikinciliğe saktı. 5 numaralı Şahperi önde. 1 numaralı Pınar geliyor. 5 numaralı Şahperi önde. 1 numaralı Pınar geliyor. 5 numaralı Şahperi önde. 1 numaralı Pınar fotoğrafı rakibini yakaladı değerli yarış severler. 2 numaralı Çelik Star 3. 3 numaralı Daughter of Victor 4. ve 6 numaralı Vuya Sab da koşuyu 5. olarak tamamladı. İçerideki 5 numaralı Şahperi öndeydi ve biraz avantajlı girdi fotoya. Ancak dışarıdaki 1 numaralı Pınar onu yakalamaya çalıştı. Rakibini fotoda yakaladı. Biz bu kararı varış hakemlerine bırakacağız.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Sevgili Caner Aydaş bu hafta sizlerle olamayacak tabii. Onun yerini de ben doldurmaya çalışacağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce diyelim. Hepinize de hoş geldin diyeyim. Beşiktaş Çorum ve Ahmet Trabzonspor mücadelesinde öne çıkan gelişmeleri maç esnasında, maç önü, maç sonu yayınlarımızla karşınızda olacağım. Yine canlıda öne çıkan karşılaşmalarımızı tabii ki konuşmaya devam edeceğiz. İspanya, La Liga, İtalya Serie A'da yine karşılaşmalar var. Şu an ilk yarısı tamamlanan mesela Lecce Roma mücadelesi 3-0 Roma'nın üstünlüğüyle sonuçlandı. Burgos Real Sociedad karşılaşması yine İspanya 2. liginde dikkat çeken bir mücadele. Daha birçok karşılaşma

Bunların hepsini konuşacağız. Sizler de bana skor tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Beşiktaş bugün kazanır, Trabzonspor puan kaybeder ya da Trabzonspor kazanır, Beşiktaş zorlanabilir. Bak şunu şunu yaparsa Görkem, Beşiktaş bu maçı kazanır gibi yorumlarınızı WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Diyelim ve şöyle bir kadroları hatırlatacağım sizlere. Hem Ahmet Trabzonspor mücadelesi hem de Beşiktaş-Çorum mücadelesindeki kadrolara şöyle bir göz atalım. Çorum'un Beşiktaş maçı ilk 11 ile başlayalım. Felipe kalede yer alacak. Gökhan, Penetra, Smolic, Borza, Ramadani, Berat, Diomande, Serdar, Emircan ve Ramires ilk 11 ile Çorum FK sahada yer alacak. Tabii ki yine burada dikkat çeken bazı oyuncular var. Orta alanı kalabalık tutmuş bugün Uğur Uçar. Çorum Futbol Kulübü'nün başarılı teknik adamı. Burada orta sahayı kalabalık tutmasındaki temel sebeplerden biri de Beşiktaş'ın hızlı geçiş oyunlarını engellemek olacaktır diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın kadrosuna göz atacak olursak kalede Nübel yer alıyor. Murillo, Akbadu, Calo, Rıdvan Salih, Olaytan, Orkun Çerni, Trossard ve Vlahovic ilk 11 ile Beşiktaş'ta Çorum karşısında yer alacak. Vlahovic bakalım. Tüpraş Stadyumunda Beşiktaş taraftarlarının önünde açılışı yapabilecek mi? Goller atabilecek mi? Orkun'un yine ilk 11'de başlaması orta alanda özellikle Beşiktaş için oldukça iyi bir durum diyebilirim. Şimdi Beşiktaş bu maçı kazanması için neler yapması gerekiyor? Kadroları da aktardım sizlere. Çorum zaten belli, orta alanı kalabalık tutmuş. Savunma güvenliğini ön plana çıkartan bir Çorum takımı sahada yer alacak. Beşiktaş'ın bu kalabalık orta sahayı aşabilmesi için de bence kanat genişliği ve beklerin de ileriye çıktığı yine destek verdiği bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Trossard'a burada tabii ki büyük iş düşecek. Yine çizgide Murillo ve Trossard Poku'ya alan açması gerekebilir. Çorum takımının önemli isimlerinden biri biliyorsunuz. Merkezde yaratıcılık ve yine geçiş savunma kademesiyle de önemli işlere imza atacaktır düşüncesine sahibim Trossard için. Orkun Kökçü yine bir diğer önemli isimlerden biri bu karşılaşma özelinde. Dikine pas kilitlerini açması hayati önem taşıdığını ben düşünüyorum. Çorum'un burada tabii Fred'in yine öne çıkacağı hızlı hücumlarda oyun dahil olursa ilerleyen dakikalarda tabii ki yedekler arasında da yer alan önemli isimler var Beşiktaş takımında. Orada kademede belki bir hamle gelebilir. İkinci yarının ortalarında şayet bu kilidi açamazsa Beşiktaş ilk yarıda ki bence açacaktır. Erken bir gol bekliyorum. Penetra ve Smolcic üzerinde ilk baskı kesinlikle yapılması gerekiyor Beşiktaş takımında. Çünkü hataya müsait olan oyuncular Penetra ve Smolcic, Çorum takımında hata yapma potansiyeli yüksek oyuncular. Trabzonspor'la alakalı mesajlar geliyor. Birazdan Trabzonspor mücadelesine de şöyle bir değineceğim kısaca. Öncelikli olarak Beşiktaş-Çorum mücadelesiyle başladık. Şimdi Vlahovic mesajlarını da görüyorum. Abi iki golü var Vlahovic'in demiş dinleyicimiz. Peki Vlahovic demişken de Çorum'un derin savunma bloğu arasında stoperleri meşgul etmesi gerekiyor bugün. Başarılı, deneyimli yıldız oyuncularından olan Dušan Vlahovic Beşiktaş'ta kesinlikle Çorum'un stoperlerini sürekli koşularla yıldırması gerekiyor. Galatasaray maçında gördük Çorum'un savunmasını, stoper tandemini. Oldukça ileriye oynamayı seven, oyun kurmayı seven, paslaşarak çıkmayı seven bir stoper dizilimi var. Yani orta sahaya atılan toplarla çıkmaya çalışmıyor. Oyunu en önde kurmaya çalışıyor Çorum takımı. Bu da Beşiktaş'ın işine gelebilir. Ön alan baskısını iyi uygularsa hata yapmaya da müsait olan Çorum savunmasını belki de orada bozabilirler. Gol erken dakikada gelebilir. Trossard sol kanada yine hapsolmak yerine burada iç koridora kat etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Half space dediğimiz iç koridora kat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve Vlahovic de yine yakın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Vlahovic'e kesinlikle daha yakın oynaması gerekiyor Trossard'ın. Çizgiden taşıyacağı topları Vlahovic'e artık orta mı keser, pas mı verir, ara pası mı atar bilemem ama
Trossard'ın kesinlikle hücuma çok ama çok yakın oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yine saha içi orkestra şefi rolünü üstlenecek isim Orkun Kökçü olacaktır bu kritik karşılaşmada. Pas trafiğinden kaçıp oyunu hızlı yön değiştirici uzun paslarla da kanada aktarabilir. Orkun Kökçü bugün için yine kilit isimlerden biri olacak diyelim. İstatistiklere baktığımızda yine Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı diğer karşılaşmalarda gol beklentisi 2'nin üzerinde. Ya bu da oldukça önemli bir aslında istatistik. Kendi sahasında daha agresif olmayı seven bir Beşiktaş takımını biliyoruz. Çorum'un gol beklentilerine bakacak olursak da ortalama 0.87 xG gol beklentisi. Düşük seviyede. Tabii önceliği Çorum'un şu ana kadar oynadığı maçlarda gol atmak değildi. Galatasaray deplasmanında tamamen kapalı savunma ve kontra atak futboluyla İleride gol arayan bir takım konumundaydı Çorum takımı. Burada da buna benzer bir tablo yaşanacaktır. Erken dakikada gelecek olan bir gol Beşiktaş'ın hem taraftarının desteğini de arkasına alması büyük bir avantajı da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Ben iki takıma da başarı dileklerimi ileteyim. Ha bir tahminin olacak mı? Tabii Beşiktaş maçın favorisi. Onu söyleyelim. Şimdi Beşiktaş maçın net favorisi. Çorum'un da neler yapabileceğini gördük daha önceki karşılaşmalarda. Ha bir inişli bir çıkışlı performansı vardı. Tabii Çorum da Süper Lig'in yeni ekiplerinden tecrübe bakımından kesinlikle eksik olduğunu düşünüyorum. Ha, yeni yeni transferler geliyor tabii ki, o tecrübe eksikliğini kapatmaya çalışıyor Çorum Futbol Kulübü. Ama şu anki düzenekteki oyuncularına baktığımda kendisine güvenen isimlerle başlamayı tercih etmiş Uğur Uçar. Tecrübeli oyuncularla, daha doğru ifadeyle tecrübeli isimlerle sahaya çıkmayı düşünmüş. Yani burada deplasmanda kesinlikle taraftardan etkilenmeyecek oyuncuları sahaya sürmüş diyebilirim. Peki şimdi mesajlara dönelim. Neler yazmış dinleyicilerimiz? Skor tahminleri gelmiş. Beşiktaş bugün puan kaybeder, haftaya da Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener ve öve öve bitiremediğiniz Beşiktaş lige havlu atar demiş. Yani bu temenni gibi bir mesaj, bilmiyorum ben mi yanlış anladım sevgili Göksel Bey. Sanki biraz temenni içeren bir mesaj olmuş. Ha ben Çorum karşısında Beşiktaş evet puan kaybı yaşayabilir. Yani çok kolay geçer, farklı mağlup eder diyebileceğimiz bir maç değil. Çorum iyi bir direnç gösteren bir takım. Ki İstanbul'da deplasmanda ilk oynadığı maçı gördük zaten. Galatasaray deplasmanında 1-0 geriye düşmüş olmalarına rağmen oyun disiplininden uzaklaşmadılar. Ha, savunma bloğunda zaman zaman tabii hatalar oldu. Kademe hataları oldu. O işin ayrı bir kısmı. Ama Çorum dendiğinde en azından şu ana kadar oynanılan mücadelelere baktığımda kesinlikle bir direnç gösteren takım konumunda. Burada 3 yer 5 yer Çorum diyemem kesinlikle. Yani bir Erzurum Spor'la kıyasladığımızda bir Erzurum değil. Bir Erzurum değil. Erzurumlu dostlardan da kusura bakmasınlar ama takımları çok kötü bir durumda şu an için. Selamlar Görkem, Ahmet ben. Beşiktaş karşılıklı gol var, maç sonu 2 demiş dinleyicimiz. Peki maç sonu 2 emin misiniz? Beşiktaş Çorum mücadelesi. Yani Beşiktaş kendi evinde kaybediyor. Üstelik kalesinde de en az 2 gol görüyor. Doğru mu anladım acaba? Trabzonspor 2 yarıda berabere olur. Caner'i özleyeceğiz demiş. Yani ben tatile gittiğimde acaba böyle mesajlar geldi mi? Görkem'i de özleyeceğiz. Görkem neredesin? Diye mesaj attınız mı? Atan dinleyicim var mı? Varsa o da mesajını göndersin. Abi değerlendirir misin? Fikrini merak ediyorum demiş. Bir fotoğraf göndermiş. Şöyle bir bakalım. Beşiktaş Çorum mücadelesinde ne diyor dinleyicim? Beşiktaş en az 7 şut çeker. İsabetli şut çeker. Evet, olabilecek senaryolardan bir tanesi. Onun dışında Ahmet Sportif Trabzonspor mücadelesinde de Onana en az 3 kurtarışa imza atar diyor. Güzel, güzel bir kupon. Yine Çorum tabii burada kapalı bir savunmayla maça başlaması muhtemel diyorduk. Dizilişi de gördük. Tabii oyun içerisinde bu diziliş değişecektir oyunun gidişatına göre. O da ayrı. Ama genel faktörleri göz önüne aldığımızda, ilk 11'leri değerlendirdiğimizde Beşiktaş ön alan baskısı kuracak. Maçın birinci dakikasıyla birlikte Çorum kalesine gelmeye başlayan bir Beşiktaş olacak.
gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Ha, bu da tabii Beşiktaş'ın şut sayısını arttıracak olan faktörlerden biri. İsabetli şut 7. Evet, gelme potansiyeli yüksek. Yani başarılı olma ihtimalini ben sizle aynı düşünceye sahibim. Yüksek görüyorum. Ahmet, Trabzonspor mücadelesi.

mücadelesinde de kendi evinde daha cesur oynayabilir Ahmet takımı. Burada 3 kurtarış Onana lehine başarılı olma ihtimali yüksek. Yani güzel. Güzel iki karşılaşmayı değerlendirdik. Bence başarılı olacak. Abi iyi yayınlar. 2-0 Beşiktaş kazanır. Sana da iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Umut Bey, peki ismini de son anda gördüm dinleyicimizin. Sevgili Umut Bey'e de ben teşekkürlerimi ileteyim. 2-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti bekliyormuş burada dinleyicimiz. Onun dışında neler geliyor bakalım. 2-1 kazanır diyen dinleyicilerimiz var. Sence maç ne olacak diyen bir dinleyicimiz. Yani ben şöyle söyleyeyim. Yani transferlerin de büyük ölçüde tamamlanmasıyla Beşiktaş'ın daha da gelişen bir oyunla karşımıza çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani tek cümleyle özet geçer misin Görkem diye soran olacak vardır illa ki. Ben bu şekilde yorumluyorum. Müthiş transferlere imza attı. Italiano gibi önemli bir antrenörle çalışıyor şu an Beşiktaş takımı. Ve iç sahada etkili atmosferi de var. Tribünler de tıklım tıklım dolu biliyorsunuz. Ve yine o taraftarların önünde bu maça hükmeden ve rakip yarı sahada oyunu kabul ettiren bir Beşiktaş olacaktır. Benim beklentim bu. Ki zaten gördük Litvanya deplasmanında oynanan maçın belki de bu maç üzerinden bir ölçü olmayacağını ben daha önce de söylemiştim. Daha önceki yayınlarımda. Orada tamamen bir yedek kadroyla çıkan Beşiktaş vardı. İlk maçı 3-0 kazandık. Nasıl olsa rahat bir oyun oynayalım, sakatlık olmasın, önümüzde derbi var havasında geçen bir mücadeleydi. Yani o maçla bu maçı kıyaslamayalım. Beşiktaş'ın ben Çorum karşısında minimum 2 gol bulacağını düşünüyorum. Yani maç sonu 1,5 gol üstü ve yine Beşiktaş kazanır seçimi oldukça ideal gibi gözüküyor. Oranı yükseltmek isteyen dinleyicilerimiz için bunu söyleyeyim. İyi yayınlar Görkem abi, hoş geldin. Bence Beşiktaş 3, Çorum 1, Ahmet 2, Trabzon 2. Maç sonuçları bu şekilde olacak. İstanbul'dan Hasan ben, saygılar, sevgiler sunarım demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum Hasan Bey. Trabzonspor'a başarılar dilerim demiş Ersin Bey. Peki Trabzonspor taraftarı olduğunu düşünüyorum kendisinin. Trabzonspor'a başarılar dilemiş. Onaçı oynuyor mu abi diyen bir dinleyicimiz. Az önce aktardım ilk 11'leri ama tekrar hatırlatayım. Trabzonspor'un 11'ine baktığımızda Onaçı tabii ki ilk 11'de yer alıyor. Yine kalede Onana, Stefan Savic, Mustafa, Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Muhammed Salah, Saviola ve Onaçu ilk 11'iyle Trabzonspor takımı sahada yer alacak. Yine önemli karşılaşmalardan biri. Trabzonspor'da da biliyorsunuz bir kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Fatih Tekke duygusal bir karar verdi. Ha ben olsam öyle bir karar verir miydim? Evet, ben de duygusalım. Yani bu konularda ben de duygusalım. Başarısız olduğumu hissettiğim bir ortamda ben de o an o şekilde davranabilirdim. Ha daha önce davrandım mı? Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil ama artık bir şey katamayacağımı, hem kendime hem de bulunduğum kuruma bir şey katamayacağımı düşündüğüm için ayrılıklarım oldu daha önceki yıllarda. Fatih Tekke de ağır bir mağlubiyetin ardından öyle bir karar verdi. Ha, o an normal karşılanabilir tabii ki bu durum ama tepkilere yol açtı. Trabzonspor taraftarları, yine medyada yer alan Trabzonsporlu birçok yorumcu arkadaşımız tabii ki Fatih Tekke'nin bu duygusal yapısını, bu duygusal aslında istifasını birçok kişi tarafından eleştirildiğini hatırlıyorum, değil mi? Ha, doğru muydu? Değildi. O günkü yayınımda da son dakika haberi olarak aktarmıştım. Kesinlikle değil. Yani Trabzonspor'un kadrosunun şu an bu seviyede olmasının belki de bu oyuncuları isteyen kişi kimdi? Fatih Tekke'ydi. Şimdi sen bu oyuncuları bırakıp bir yere gidemezsin. Ha, gidersen Trabzonspor için bir yıl daha çöp olur. Açık ve net söylüyorum. Bir yıl daha çöp olur. Çünkü bu kadroyu, bu sistemi kuran kişi Fatih Tekke'dir. Ben öyle olduğuna inanıyorum. İnanmak istiyorum en azından. Ülkemizde ne deniyor futbol konusunda? Başkanlar kuruyor kadroları. Onlar istediği oyuncuları alıyor. Ben ona pek inanmıyorum. En azından duyduklarım da o yönde değil. 3-4 tane alternatifli bir liste verir. Teknik direktör sağ kanatta şu oyuncu olmazsa bu, olmazsa bu şeklinde. Ya da transfer komitesi, hocam bu olmadı ama şu oyuncuyu alalım mı? Bu uygun fiyata gelir gibi görüş

0: olarak yapılıyor. Yani Fatih Tekke'nin onayından geçen bir Trabzonspor takımı var şu an. Şekillenen bir Trabzonspor takımı var. E bıraktın gittin. En ufak bir mağlubiyette bugün Ahmet karşısında mağlup oldun. E bırakacak mısın hocam? Bıraktığın zaman ne olacak? Yeni bir antrenör gelecek, gelmeyecek, haftalar sürecek. Senin önemli derbi maçına artık az bir süre var, 6. hafta. Galatasaray'la kendi evinde oynayacaksın. Bu oyuncuları yeni antrenör kabul edecek mi? Sistemine uymayacak belki. Yani atıyorum ben Muhammed Salah'ı oynatmayacağım diyecek. Avrupalı bir antrenörle anlaştın. Sistemi bambaşka. Ben Salah'la oynamıyorum diyecek. Ne olacak şimdi Salah? O kadar para verdin. Ya da Saviola'yı oynatmıyorum diyecek. Cabral'ı ben bek bölgesinde oynatmak istemiyorum diyecek. Ayıkla pirincin taşını gibi birçok sorunla uğraşmak zorunda kalacak aslında Trabzonspor takımı. İstifasının kabul edilmemesi gayet doğal bir durumdu, normaldi. İstifa ediyorum demesi aslında yanlıştı Fatih Tekke'nin ve o hatasından da döndü. Peki şöyle bir bakalım yine gelen mesajlara ne diyor dinleyicilerimiz? Sizler de skor tahminlerinizi WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Kısa bir reklam arası mı? Peki kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında tekrardan karşılaşmaları değerlendirmeye devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlginç mesajlar da gelmiş. Peki 4-1, 4-2 gibi skorları yazan dinleyicilerimiz acaba gerçekten böyle mi düşünüyor? Yani tarafsız konusunda emin miyiz? 4-1. Yani mesela Ahmet 4-1 kazanır diyen bir dinleyicimiz. Kimdi ismi? Sevgili Cenk Bey. Yani olabilir tabii canım. Futbol bu ama 4-1'de yani Ahmet'in kazanması biraz bana garip geldi. Ahmet'e başarılar dilerim diyen yine sevgili Yamanoğlu. Peki Fransa'dan bu mesajı gönderiyor. Trabzonspor berabere Beşiktaş kazanır diyen yine bir başka dinleyicimiz. Teşekkür ederim buradan yine bu dinleyicimize. Şöyle bakalım. Beşiktaş'ın hücum hattında kim oynuyor abi? Radyoyu yeni açtım, internete de giremiyorum demiş. Kadrosunu hatırlatayım ben Beşiktaş'ın. Şöyle bir bakalım. Nübel var kalede. Akbadu, Rıdvan Yılmaz, Calo, Murilla, Salih, Özcan, Orkun Kökçü. Buraları önemli. Orkun Kökçü, Olaytan, Černý, Trossard ve sizin en çok merak ettiğiniz isim Vlahovic. Beşiktaş'ın ilk 11'i bu şekilde. Emircan'ın tabii burada geçiş oyununa nasıl bir katkı sağlayacağını ben merak ediyorum. O savunma koridorunu sağlayan isimlerden biri Çorum takımında. Emircan, Diamande ve Serdar üçlüsü o bölgede. Salih, Olaytan ve Orkun'un hızlı geçişlerini engelleyebilecek mi? Ya maçın kilit noktalarından biri o olabilir. Onu söyleyeyim. Yoksa penetra, savunma hatası, kademe hatası yapıyor demiştik yayının başlangıcında. Çorum'u analiz ederken Smolcic yine stoper tandemini oluşturan iki oyuncu Çorum takımında. Burada Orkun, Olaytan, hadi Černý'yi de bugün belki Beşiktaş kendi evinde taraftarının da tezahüratlarıyla, coşkusuyla Černý de kendisine gelir. O da bende büyük bir soru işareti. Yani geçtiğimiz haftalardaki gibi Černý performansını görürsek Beşiktaş'ın o kanadı biraz zor. Ha, Murillo'nun ileri çıkması gerekir. Bekten gelip Murillo'nun orta açması gerekebilir. Černý son dönemde çok kötü bir durumda. Yani yanındaki arkadaşına pas veremeyecek düzeyde. Bu form düşüklüğü neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ha, sol tarafta Trossard, bek kısmında Rıdvan yer alıyor. Rıdvan da zaman zaman ileri çıkmayı seviyor. Trossard'ı rahatlatacak isimlerden biri. Yine o bölgede Trossard'ı karşılayan isim de Serdar ve onun gerisinde de Gökhan yer alıyor. Gökhan da tecrübeli oyunculardan biri Çorum takımında diyelim. Şöyle bir analizlerimize devam edelim. Tabii cevaplar da geliyor. Trabzonspor bugün Ahmet karşısında favori mi demiş bir dinleyicimiz İbrahim Bey. Ya kağıt üzerinde evet Trabzonspor kadro kalitesi bakımından favori. Ama maçın Diyarbakır'da oynanacak olması, yaşanılan bir gerginlik var biliyorsunuz. Trabzon'da bir Ahmetli vatandaşın forması çıkartıldı. Bugün de stadyum çevresinde bazı Trabzonsporlu arkadaşlarımızın forması çıkartıldı. Hiç hoş olmayan görüntüler, onu söyleyeyim. Gerek yok. Yani böyle durumlara gerek yok. Spor müsabakası. Adı üstünde ya, spor müsabakası. Yani Ahmet kazandığında Ahmetli bir futbol severin hissedeceğini Trabzonspor taraftarı da hissediyor. Sadece renkler, takımlar farklı. Yani hiç gerek yok. Umarım maç içerisinde de buna benzer durumlar yaşanmaz. Yok sahaya yabancı madde atılır mı mesela? Böyle soru işaretleri var değil mi bu karşılaşma üzerinde? Yani umarım bir gerginlik çıkmaz. Umarım böyle bir taşkınlık söz konusu olmaz. Tabii maçın Diyarbakır'da oynanacak olması demiştik az önce. Atmosfer ve Ahmet'in burada kompakt oyunu maçı kolay olmaktan çıkarabilir. Yani Trabzonspor'un o kilidi erken açması gerekebilir. Yine 30 dakikadaki oyun kontrolü sonucu belirleyebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Onuaçu'dan gol bekliyorum abi. Sence bugün bir golü var mı demiş bir dinleyicimiz. Yani Onuaçu ceza sahasında yeterince topla buluşursa gol ihtimali oldukça yüksek. Ha sezona iyi bir giriş yaptı mı? Yapmadı Onuaçu. O geçtiğimiz senelerdeki performansının çok gerisinde. Onu kabul edelim. Ama yine ceza sahasında yeterince topla buluşturulursa Onuaçu, yani gol atma ihtimalinin ben oldukça yüksek olabileceğini düşünüyorum. Özellikle kenarlardan gelecek ortalar onun için önemli olabilir. Ahmet savunmasının yine hava toplarında vereceği mücadele maçın kritik noktalarından biri diyebilirim dinleyicimize. Şöyle bir bakalım yine neler neler gelmiş dinleyicilerimizden, birçok soru var. Beşiktaş bugün kazanmak için her şeyi yapacak ama şöyle bir hava oluşturuldu sanki, sosyal medyada da buna benzer açıklamalar gördüm demiş dinleyicimiz. Ne diyor acaba mesajın devamında?
Beşiktaş bugün kazanmak zorunda. Kazanamazsa lige havlu atar. Neden bu şekilde yorumlar yapılıyor demiş. Yani bu maçın önemini soruyor dinleyicimiz. Hani ben havlu atar demiyorum, onu söyleyeyim baştan. Sosyal mecralarda gördüğünüz yorumcu arkadaşlarımızın, tırnak içerisinde söylüyorum, hani neden öyle bir yorumda bulunduğunu ben bilemem. Ha, onlara yazın. Bunu onlara yazabilirsiniz. Ha, benim cevabımı merak ediyorsanız da şöyle söyleyeyim. Bu maç Beşiktaş için önemli. Çünkü ligde bir sonraki hafta derbi var. Fenerbahçe derbisi. Öncesinde puan kaybı yaşamak istemeyecektir Beşiktaş. Bu sebeple

dolayı, en temel sebepten dolayı Çorum karşılaşması sadece 3 puan değil, moral açısından da çok ama çok kıymetli. Hele hele son 2 resmi karşılaşmasında gol atamadan mağlup olan bir Beşiktaş takımı varsa. Burada da olası bir puan kaybı hem taraftarları endişeye götürebilir, hem de acaba biz yine erken mi havlu atacağız psikolojisine bürünebilir birçok Beşiktaşlı. Onun için ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa lige havlu falan atacağı yok. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Daha kaçıncı haftadayız? Ne havlusu, daha ne maçlar oynanacak? Vlahovic'den bugün gol bekliyorum diyen dinleyicimiz bence maçın yıldızı olacaktır demiş yine Erdal Bey. İzmir'den yazıyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum Caner kardeşim demiş. Peki bugün de Caner olayım. Ne olacak ya? 1,5 saat daha Caner olmuş olayım. Şöyle bakalım. Kesinlikle en önemli gol noktalarından biri olacaktır Vlahovic. Yok ya, Caner abiyi de taklit edemedim. Onun ses tonunu taklit edeyim dedim de yok, yapamadım. Peki ben kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle devam ediyorum. Şimdi Vlahovic konusuna dönüyoruz. Sormuşsunuz madem, gol bekliyorsunuz. Önemli isimlerinden biri olacak. Evet, maçın yıldızı olmaya aday isimlerinden biri Vlahovic. Ama bir de Vlahovic'e top taşıyacak olan isimler var. Černý, az önce saydık. Kanat bölgesini aktif bir şekilde kullanması gerekiyor Beşiktaş'ın. Černý onlardan biri. Sonrasında Trossard yine diğer kanatta. Çok ama çok kritik bir role üstlenmiş durumda. Orta alanda Orkun Kökçü pas bağlantılarını sağlayacak isimlerden biri. Şimdi Vlahovic'e top gelmezse maçın yıldızı olamaz. Galatasaray'dan örnek verelim. Osimhen'e top taşıyan oyuncular var. Pas veren oyuncular var. Orta yapan, kanadı kullanan oyuncular var Galatasaray'da. Osimhen o yüzden ön plana çıkıyor. Şimdi sen orta açmazsan, ara pası vermezsen, orta alanda Vlahovic'in topu kazanıp gol atmasını bekleyemezsin. Bekleyemezsin kesinlikle. Ceza sahasında doğru servisleri aldığı zaman savunmacılar için ciddi tehdit oluşturabilir bugün için Vlahovic konusunda. Beşiktaş'ın diğer oyuncuların onu yalnız bırakmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Dinleyicimize böyle bir cevap vermiş olayım. Peki bir diğer dinleyicimize bakalım. Birazdan bir at yarışı arasına gideceğim. Elazığ'da 7. koşu başlamak üzere. Bir yandan ekranımı da kontrol ediyorum. Peki dinleyicimizin bu mesajını okumayalım canım. Peki güzel yazmışsınız da gerek yok. Yani öyle mesajlara gerek yok. Yine ben teşekkür ediyorum. Bayağı da uzun yazmışsınız. Akrostiş şiir mi ya bu? Yanlış kişiye yazmadınız değil mi? Eminsiniz. Yani benim adım da geçmiyor. Radyo Spor'un akrostiş şiiri oldu şu an. Sevgili Cüneyt Bey, hadi bakalım. Uzun bir aranın ardından tekrardan gördük böyle şiirleri. Güzel, hoşuma gitti ama ne yalan söyleyeyim, hoşuma gitti. Peki Elazığ'da koşuya gidelim. Birazdan tekrardan karşınızda olacağım. Yaklaşık 1,5-2 dakika sonra 2000 metre kum pistinde koşulacak bu koşuyu sizlere aktaralım. Sonrasında devam edeceğiz.

0: Bahse Gireriz devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Özel dosyalar.

Start verildi ve Elazığ'da 7. koşu başladı. 10 numaralı Dancing Grace rakiplerinden 6-7 boy kadar gecikmeli koşuya başladı. O dışarıdan 12 numaralı Snake Pit, hemen içinde 7 numaralı Talented Hero. Liderliği isteyen iki safkan, yakın arayla koşuya biraz tempo veren iki isim. Bu ikiliden yaklaşık 4 boy kadar geride 11 numaralı Mr. Shorty var. O da 3.lükte ilerliyor. Mr. Shorty'den 2 boy kadar geride 4 numaralı Bardi Gras'ı görüyorum. Ondan da 2.5 boy kadar geride 2 numaralı Inform Action 5.

İkinci ligde Information'dan bir boy kadar geride, dışta 3 numaralı Apollo Sips var. Yarım boy kadar hemen içinde 8 numaralı Dobra Kızı görüyorum. Bir boy kadar geride 6 numaralı Yılan Dereli, ondan bir boy kadar geride. Geç çıkan 10 numaralı Dancing Grace. 2 boy kadar geride 1 numaralı Melis Hanım var. 4 boy kadar geride 9 numaralı Leo Melo. Grubun sonunda da 5 numaralı Saklı Kapıyı görüyorum. Bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine girdi. 7 numaralı Talented Hero şimdi liderliği aldı. 2,5 boy kadar geride. 12 numaralı Snake Pit ikincilikte. 1 boy kadar geride içeride. 4 numaralı Mardi Gras var. Mardi Gras'tan 1 boy kadar dışta. 11 numaralı Mr. Show. Dördüncülükte hemen içinde 2 numaralı Information'da kendine yer bulmaya çalışan bir diğer isim. Bir boy kadar geride 8 numaralı Dobra Kız. Daha sonra 6 numaralı Yılan Dereli. Ondan da 2 boy kadar geride 1 numaralı Melisa Hanım. Daha sonra 10 numaralı Dancing Grace'in ataklarıyla safkanlar 600'e girdi. Viraja doğru gidiyor. 7 numaralı Talented Hero önde dışarıdan. 4 numaralı Mardi Gras geldi. Onu yakalamaya çalıştı. Aralardan da 3 numaralı Apollo Sips var. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. Aralardan sıyrılan, içeriye yüklenen 3 numaralı Apollo Sips şimdi liderliği istedi, ancak dışarıdan 4 numaralı Mardi Gras liderliği ve birinciliği isteyen bir diğer safkan. Gerilerden en dıştan 9 numaralı Leo Melo'nun atakları var. Şimdi dışarıdan 9 numaralı Leo Melo yüklendi, öndeki 2 safkanı yakalamaya çalıştı. Dışarıdan 9 numaralı Leo Melo öne çıktı. Dışarıdaki 9 numaralı Leo Melo 7. koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarış severler. 3 numaralı Apollo Sips koşunun ikincisi oldu. 2 numaralı Information ve 4 numaralı Mardi Gras üçüncülük için aynı yakın geçen isimler oldu. 1 numaralı Melis Hanım da koşuyu 5. olarak tamamlayan isim. Elazığ'daki 7. koşuyu 9 numaralı Leo Melo Sami Kaplan'la kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle güzel mesajlarla devam edelim ya. Çok güzel mesajlar geliyor ama beni Caner Aydaş sanan dinleyicilerimiz de yok değil. Hadi onları da yani görmezden gelmeyelim değil mi bir şekilde. Sonuçta gönderiyorlar da sesimiz benziyor mu Caner Aydaş'a? Ya senin sesin Caner'e benziyor diyen bir dinleyicim var mı şu an? Merak ediyorum. Beni nasıl benzetiyorlar? Peki teşekkür ediyorum yine. Görkem abi hoş geldin diyen bir dinleyicim. Bak benim görmek istediğim mesajlardan biri bu. Peki beni sesimden tanıyan dinleyicilerimi daha fazla seviyorum demeyeyim. Hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor öyle söyleyelim. Şöyle bakalım yine neler var. 2-0 Çorum karşısında Beşiktaş'a başarılar dilerim. Trabzonspor'da umarım kazanır demiş. Peki Mestan Bey bu mesajı göndermiş. Ben Ahmet Tuna 10. sınıf öğrencisiyim demiş dinleyicimiz. Babasının telefonundan mı gönderiyor acaba? Bence bu akşam Beşiktaş 3-0 kazanacak. Trabzonspor Ahmet maçı da 3-1 Trabzon alacak. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim kendisine. Abi Ferdi ben iyi yayınlar, iyi akşamlar. Bugünü bilmiyorum ama şimdiden söylüyorum demiş. Neyi söylüyor bakalım. Genelde sana verdiğim sorular tutar. Bence bir gol söz bitecek demiş. Yine anlamaya çalıştığım ama zorlandığım mesajlardan biri. Peki teşekkür ederim. Heyecan mı var, stres mi var acaba ya dinleyicilerimizde? İki tane maç arka arkaya gelince bir heyecan mı oldu bilemiyorum. İyi yayınlar, sıkıntı yok Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da rahat alırlar benim için. Sıkıntı Barcelona-Benfica maçı. 3.5 üstü bitmesi lazım. Biterse de yine bir yalı almayı düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Lütfen totem yap. Aa yalı alacakmış peki. Ben halı alamıyorum dinleyicimiz yalı alacakmış. O da güzel. Bir kıyak yap abine demiş. 3.5 üst biterse sana da bir ne demiş? Bir yer vereceğim demiş. O da verecekmiş içeriden. Peki düşünmeniz yeter. Sağ olun Levent Bey. Teşekkür ederim. En son ben de 16 yıl önce bir yalı alma hayaliyle aslında birçok gecelerimi heba ettim. Olmuyor, alınmıyor. Öyle kolay değil. Alınmıyor, alınmıyor. Alanlara sorun kaç yıl uğraşmışlar. Şöyle Beşiktaş'ta devam edelim biz. Beşiktaş'la devam edelim. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ın galibiyete uzanacak olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda.

Cherney'nin oynaması hataydı diyor dinleyicimiz. Bir de uzun yazmış. Tamam, orayı geçeyim. Cherney'nin oynamaması gerekiyor. Beşiktaş'ı yavaşlatan oyunculardan biri. Kenarda bence daha yetenekli oyuncular var. Cherney'nin süresi doldu. Beşiktaş'tan gönderilmesi gerekiyor. Sence bu maçta ya Cherney'den ne beklenilir diyor dinleyicimiz Samet Bey. Yani Cherney'nin kenarda birebiri zorlaması ve içeriye doğru kat ederek yine hücuma destek vermesi beklenebilir. Daha önce bunları yapıyor muydu? Yapıyordu. Yani Çorum'un savunma hattını burada genişletmek için de önemli bir araç olabilir Cherney. Hani ben size katılmıyorum. Ama mesajınıza tabii saygı duyuyorum. Cherney önemli oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş kanatları iyi kullanırsa merkezde Vlahovic için daha fazla alan açılır. Bu kanatlardan birinde de Cherney görev alıyor. Yani Cherney önemli oyunculardan biri düşüncesine sahibim, onu da söyleyeyim. Çorum bence bir direnç gösterecek ve puan alacak. Sana da iyi yayınlar şampiyon Galatasaray demiş dinleyicimiz. Bir temenni olabilir bu. Tabii Çorum puan alabilir, o da işin ayrı kısmı. Şimdi Çorum Beşiktaş'tan nasıl puan alabilir, nasıl bir direnç ortaya koyabilir? Öncelikle savunma bloklarını birbirine yakın tutması gerekiyor. Çorum savunmasından bahsediyorum. Beşiktaş takımına merkezde özellikle kolay pas imkanı verirlerse büyük sorun yaşayabilirler. Ha, kazandıkları toplarda ise hızlı ve doğrudan hücuma çıkmaları gerekiyor düşüncesine sahibim. Şöyle bakalım, birçok mesaj var, bazılarını okuyamıyorum. Yani bana niye böyle mesajlar gönderiyorsunuz canım, bana niye atıyorsunuz? Birçok takıma nefret kusan dinleyicim var şu an. Beşiktaşlı Trabzonsporlu'ya, Trabzonsporlu Galatasaraylı'ya böyle enteresan mesajlar da geliyor. Abi yayından sonra şöyle bir yemek gider demiş. Peki, size afiyet olsun. İyi yayınlar Görkem Bey, İstanbul'dan Murat ben. Rica etsem değerlendirme yapabilir misin? Dünkü totemin sayesinde iki kuponum geldi. Ya, kuponlarınızı saat 22.30'da göndermeye başlayabilirsiniz. İkinci yayınıma geçeceğim orada. İki bölüm. Şu an maçın ilk yarısındayım. Öyle düşünüyorum. Ben öyle kendimde hesaba kattım. Sizler de bunu dikkate alarak kuponlarınızı ilerleyen dakikalarda, yaklaşık 1 saat 13 dakika sonra gönderirseniz daha sağlıklı.

olur. Yine de kısaca bir yorum yapayım. Atalanta-Bologna. Atalanta kazanmaya evet yakın. Aston Villa-Arsenal. Burada ne demiş dinleyicimiz? 2 ve üst Arsenal. Evet yine galibiyete yakın. Ama Aston Villa'yı da hafife almam ben. Yani maç sonu 2 risk teşkil ediyor. Barcelona-Vallecano mücadelesinde de Barcelona ev sahibi ilk yarı 1.5 üst. Yani Barcelona'ya güvenmiyorum. Normalde ilk yarı 2.5 üst bile olabilecek karşılaşma. Ha ben güvenmiyorum ama öyle söyleyeyim. Yine de bol şans. Abi kusura bakma klavyenin kurbanı oldum. O yüzden devrik oldu diyor dinleyicimiz az önceki mesajıyla alakalı. Ha, devrik değil bu. Devrik değil. Ben hiçbir şey anlamadım mesajınızda ya sevgili Ferdi Bey. Ama olsun olabiliyor. Bir golsüz bitecek demek istedim demiş dinleyicimiz. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Şöyle devam edelim sizlerden gelen mesajlara. Oldukça fazla mesaj bulunuyor. Abi iyi yayınlar. Bence Trabzon'da Beşiktaş'ta kazanacak. Sana da iyi yayınlar diliyorum şimdiden. Tekrardan görüşürüz demiş dinleyicimiz. Peki ben teşekkür ederim. Beşiktaş mücadelesine tekrardan değinecek olursak yine Beşiktaş'ın kadro yapısında Vlahovic'in santrafor, Trossard ve Çerni'nin hücum bağlantılarında Orkun'un ise merkezde oyunu yönlendiren isimlerden biri olacağı bir karşılaşma. Çorum tarafında tabii Çorum'dan da bahsedelim. Benim birinci ligdeyken özellikle yakından takip ettiğim takımlardan biriydi. Felipe, Penetra, Smolcic, yine Borza, Ramadani, Serdar, Freddy, kimleri sayabiliriz? Ramirez, Emircan, Diomande bu oyuncular öne çıkıyor. Ha Vlahovic bugün ceza sahasında ne kadar fazla topla buluşursa Beşiktaş'ın gol ihtimali o kadar yükselecek demiştik zaten. Trossard savunma arkasına yaptığı koşularla, Orkun Kökçü'nün yine uzaktan şutları ve ara paslarıyla Çorum savunmasını zorlayabileceğini ben düşünüyorum. Beşiktaş'tan beklentim az önce saydığım gibi. Vlahovic topla buluşması gerekiyor. Trossard'ın savunma arkasına koşular yapması gerekiyor ve kanatları etkili kullanması gerekiyor. Orkun'un da her zaman belki de en iyi yaptığı işlerden biri. Hem pas bağlantılarını sağlayacak hem de uzaktan çekeceği sert şutlar ve atacağı ara paslarla Çorum savunmasını zorlaması muhtemel gibi gözüküyor. Çorum takımında ne olabilir? Yine Diomande ve Ramadi'nin merkezde mücadele gücü, Ramirez'in ise yine ileri bölgede top saklayabilmesi çok ama çok kıymetli Çorum takımı adına. Beşiktaş baskısını kırdıkları anlarda özellikle hızlı hücumlarda siyah beyazlı savunmanın arkasını denemeleri mümkün gibi gözüküyor. Kontra atak fırsatlarıyla rakip kalede yine etkili olabilirler. Özellikle Diomande ve Ramadani'nin bu anlamda başarılı oyuncular olduğunu ben düşünüyorum. Mücadelenin başlamasına da artık sadece 10 dakika gibi az bir süre kaldı. Karşılaşmalara dair an ve an tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şöyle bir bakayım neler var. Mesajları da bir yandan eritmek istiyorum. Skor tahminlerinizi gönderebilirsiniz demiştim. Sizce bugün Trabzonspor ve Beşiktaş kayıpsız bu haftayı geçer mi? Nasıl bir karşılaşma bekliyor? Radyospor dinleyicileri diye sormuştuk. Mesajlar geliyor. 3-1 Beşiktaş kazanır demiş sevgili Murat Bey. Peki onun dışında Yılmaz Bey iki maçtan da ben iki takımın puan kaybını bekliyorum demiş. Ha, burada Beşiktaş ve Trabzon'u kastediyor herhalde dinleyicimiz. İki takım da puan kaybeder. Birazdan da sevgili Kerim Öztürk hattımızda olacak. Bu karşılaşmayla alakalı kısa da olsa kendisinden görüşünü alacağım. Beşiktaş-Çorum mücadelesiyle alakalı. Hatta hazır olduğunda arkadaşlarımız bana da söyleyebilirler. Ben de bağlantımı gerçekleştirmiş olurum o süre içerisinde. Şöyle bir canlı skorlarımıza dönelim. Osasuna-Getafe 1-0. Osasuna'nın üstünlüğüyle devam ediyor 45. dakika. Lecce-Roma mücadelesi. Roma gol olup yağdı. Yine Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri. Roma İtalya Serie A'da Lecce deplasmanında şovuna devam ediyor. 4-0
net bir skorla galibiyete adım adım gidiyor konuk ekip. Burgos Real Sociedad karşısında 2-1 önde olan taraf yine. Gais 2-0'lık avantajına devam ediyor. Sirius Malmö 1-0 Malmö'nün üstünlüğüyle geçildi. 65 dakika geride kaldı. Son olarak da Sırbistan Süper Ligi'nden bir mücadele. Partizan Belgrad mücadelesi 2-0 Partizan'ın

0: Evet, bağlantımız hazırmış. Sevgili Kerim Öztürk, Radyo Trafiğin yine önemli yayıncılarından biri kendisi ve Beşiktaş-Çorum karşılaşmasıyla alakalı düşüncelerini kendisinden alacağız. Sevgili Kerim Öztürk, hoş geldin.
1: Merhaba Görkem, iyi yayınlar. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Kadrolar belli oldu, görmüşsündür diye tahmin ediyorum. Nasıl bir başlangıç bekliyorsun abi sen bu maçta?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım, yani Beşiktaş ideal 11'ine, yani sezon içerisinde oynayacağı maçlardaki ideal 11'ine yakın bir 11 ile yola çıkmış. Günün sonunda tahmin edeceğin üzere yeni transferler, henüz sonradan gelen yeni transferler diyelim, Miretti ve Poku kadro diye de kendilerine yer bulsalar da 11'de yer bulabilmiş değiller. Maçın gidişatına göre Miretti'nin de Poku'nun da ben hoca tarafından maçın ilerleyen dakikalarında, yani tabii ki iyi bir skor avantajı elde edilirse sahada yer bulabileceklerini düşünüyorum. Ben bugün Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını düşünen taraftayım ki bu kadronun oynadığı diğer maçlarda da hem topa sahip olma oranı hem topu geri kazanma oranı bakımından Beşiktaş'ın rekor kırdı. Kendi rekorunu kırdığı maçlar var. Hatta Avrupa'da da rekorlara ortak olduğu maçlar var. Bu nedenle hani önde basarak her zaman olduğu gibi başlayacaktır. Arkasından gol ve goller bulmaya çalışacaktır. Bilović artık yavaş yavaş Beşiktaş'a alışmaya başladı. İşte Çorum PK'nın ben Galatasaray mücadelesini takip etmiştim. Galatasaray mücadelesinde özellikle defans hataları, Osimhen'in tek başına yaptığı başarılı işlerle orada hani maç berabere bitmişti belki ama Osimhen bayağı etkili işler yapmıştı. Ben Bilović'ten de benzer bir katkının Beşiktaş'a gelebileceğini düşünen taraftayım. Yani yüksek olasılıkla gollü bir maç olur. Ben öyle bir beklentim var Beşiktaş açısından. Çünkü ligde alınan Alanya mağlubiyeti ve arkasından gelen konferans ligi, UEFA Avrupa Ligi playoff mücadelesinin rövanşındaki kayıp Beşiktaş taraftarını da acaba dedirdi. Ama oyuncular nezdinde de, hoca nezdinde de, yönetim nezdinde de ben bu kötü gidişatın dönüş maçı olarak Çorum TK maçının olacağını düşünüyorum. Nitekim gollü bir mücadelede bekliyorum. Bir de biliyorsun haftaya derbi mücadelesi var. Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi.
0: Evet, çok kritik.
1: Bu derbi mücadelesinin öncesinde de bir moral depolamak isteyecektir Beşiktaş.
0: Burada olası bir puan kaybı o maçın seyrini tamamen değiştirir düşüncesine sahibim, bilmiyorum katılır mısın?
1: Tabii ki değiştirir. Bir kere moraller gider. Şimdi eğer burada olası bir puan kaybı ve hatta olası bir mağlubiyet Beşiktaş'ın arka arkaya 3 maç mağlup olduğu anlamına gelir Görkem. Yani 1-2 lig, 1 Avrupa, 3 lig maçlık bir seride çok iyi başlamış olan 5-6 maçtı galiba değil mi? 6 maçlık bir mağlubiyeti olmayan Beşiktaş'ın bir anda o yakaladığı ilme tepe taklak gider. Böyle bir moralle de bir de Kadıköy deplasmanına gidecek olmak ki ya Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesi tabii ki Kadıköy, özellikle büyükler açısından. O deplasmana gidecek olmak Beşiktaş'ı psikolojik olarak da etkiler. O nedenle az önce de söylediğim gibi ben Kadıköy deplasmanına hem bir hazırlık maçı, moral açısından hazırlık maçı, yanlış anlaşılmasın, moral açısından bir hazırlık maçı olduğunda coşkulu bir futbol, etkili bir futbol ve hani öyle 1-0 2-0'lık da değil de belki 3'ün 4'ün bulunabileceği bir maç olacağı kanaatindeyim. Tabi burada Çorum PK'nın da nasıl oynayacağı da önem arz ediyor. Burada ezbere konuşuyoruz belki ama
0: orta sahayı çok kalabalık tutmuş abi Çorum takımı.
1: Yani işte orada da büyük bir ihtimalle onlar da orta sahayı almaya çalışacaklar. Evet. Toplu olarak defans yapıp toplu olarak belki baskı yapacaklar. Yani Beşiktaş'ın o orta sahaya geri dönen topları toplayma hızı oldukça yüksek. Bunun çözümünü bulmaya çalışmış bir şekilde Çorum FK'da. Ama ben Beşiktaş'ın kaliteli ayaklarıyla, şimdi kaliteli ayaktan kastım Orkun ve Trossard olmadığında Beşiktaş'ın o kalitesinde nasıl bir düşüş olduğunu bir önceki mücadelede gördük. İşte o kaliteli ayaklarla birlikte biraz daha bugün coşkunun yüksek olacağı kanaatindeyim. Tabii taraftar desteğinin de Beşiktaş'ın arkasında olması o coşkuyu da artıracaktır.
0: Çerni çok eleştiriliyor dinleyicilerimiz tarafından. Ya yani Çerni'den bir verim alamıyoruz. Neden bu Çerni bu takımda hala ilk 11 başlıyor gibi birçok tepki var. Çerni'nin performansıyla alakalı kısa bir görüş alabilir miyim?
1: Ya Çerni performans yap. Çerni neden Beşiktaş'a alındı? Beşiktaş'a alındığında herkes neden heyecanlanmıştı? Fenerbahçe karşısında Rangers'tayken oynadığı mücadele nedeniyle ve çok etkili bir futbol oynamıştı orada ki oynadığı zaman da etkiliydi. Çerni Beşiktaş'a geldiğinde de aslında etkili futbol oynuyordu ama günün sonunda Çerni Beşiktaş'a transfer edildi. İşte Sergen

0: Yalçın dönemi yaşadığı kişisel problemler vesaire derken orada sorun oluşmaya başladı futbolcuda. Ve şimdi bazen Görkem şöyledir, hani bir futbolcu gitme listesinde çerdi. Yani bunu biliyoruz değil mi? Satışa konulma listesinde. Önüne belki Poco alındı. Artık yedek oyuncu formatını düşecek. Çerdi'de şöyle bir mantık oluşmuş olabilir. Ya ben şimdi bir şey yaparım, bir hata yaparım. Zaten yerin dibindeyim, temelle giderim. Risk, o yüzden risk almaz futbolcu. Risk almamaya çalışıyor olabilir. Ya da aşırı risk alır. Yani sürekli dener ki Çerni bunu yapıyor. Sürekli şut çekiyor, deniyor. Bu arada doğru yerde de bulunuyor. Bu sefer de olmadığı zaman işte her şeyi çöpe adam futbolcu olur. Ben Çerni ile Beşiktaş'ın yıldızlarının uyuşmadığı kanaatinde olan taraftayım. Yani Çerni kötü oyuncu mu bana göre? Hayır, kötü oyuncu değil. Ama Beşiktaş'la olmadı. Olmadı yani, o yıldız bir türlü barışmadı. Hatırlarsan Raşit'sa da aynı durum söz konusu oldu. Evet, Raşit'sa Galatasaray'ın şampiyon kadrosunda yer alan ve o sezon hakikaten Galatasaray'da çok büyük işler yapmış bir futbolcu olarak Beşiktaş'a geldi. Ama Beşiktaş'ta bir türlü tutmadı. Yoksa Raşit'sa kötü futbolcu mu değil, Çerni kötü değil. Futbolcu mu değil. Ama bazen bazı futbolcuların bazı takımlarla yıldızı uyuşmuyor, orada öyle bir durum var.
1: Ya bir de eleştiriyor dinleyicilerimiz. Tabii ki saygı duyuyorum da şimdi Çerni'nin yerine kim oynayacak bu karşılaşmada?
0: Ya ona yanıt vermeyi unuttum. Evet, dinleyicilerimizden de şey geldiğini söyledin. Hani evet. Neden Çerni 11? Kim oynayacak? Yani oynayacak kişi ya Raşit'sa ya Poco. Poco zaten takımla 3 antrenmana falan evet. Çıktı galiba. Doğru düzgün. Tamam, oynayarak gelen bir oyuncu. Bir sezon başı kampı yemiş bir oyuncu. Öyle hani boştaydı da geldi değil ama bir alışma süreci çevresindeki oyunculara, arkasındaki oyuncuya, işte orta sahadaki oyuncuya, ileri uçtaki oyunculara bir alışma süreci olacaktır. O da birkaç antrenmanla ve hatta birkaç maç temposuyla olacaktır. O yüzden konuşmanın başında söylemiştim. Maçın gidişatına göre belki Beşiktaş böyle hızlı erken goller bulursa ikinci yarıda 60'ta 70'te biz bu oyuncuları kadroda görmeye başlarız. Hatırlarsan Milojevic de öyle olmuştu. Milojevic de evet, önce son 20 dakika, sonra son yarım saat girdi. Sonra 11 başladı, işte 60. dakikada çıktı. Şimdi yine 11 başladı. Büyük bir ihtimalle bu maçı tamamlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim abi. Eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Görkem.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili Kerim Öztürk'ten son gelişmeleri aldık. Beşiktaş Çorum mücadelesiyle alakalı. Bu arada Ahmet Trabzonspor mücadelesi de başlayan karşılaşmamız. Orada da birinci dakika oynanıyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Ahmet ön alanda bir presle başladı. Tribünler tıklım tıklım dolu. Çorum maçıyla alakalı gelen yorumlara birazdan değineceğim. Dinleyicilerimiz ısrarla yazıyor ama at yarışının hemen ardından Beşiktaş mücadelesini de konuşacağız. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde dakikalar 2'yi gösteriyor. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Şu an baskılı olan taraf, baskılı olmaya çalışan taraf Ahmet Spor takımı diyebilirim. 2 dakika geride kalırken bu 2 dakika içerisinde Ahmet rakip yarı alana yerleşmiş durumda. Özellikle sol kanattan içeri kat etmeye çalışan bir Ahmet Spor kulübü olduğunu söyleyebilirim. Tabi burada yine dikkat çeken bazı isimler vardı. Collins onlardan biri. Balet önde 10 numara pozisyonunda görev alan oyunculardan biri. Şu ana kadar 2 dakika çok az bir süre gibi gözükse de 2 dakikadaki benim gözlemim sol kanadı hızlı kullanmaya çalışan bir Ahmet takımı mevcut. Bir at yarışı arasına gidelim. Elazığ'da 8. koşu başlıyormuş. Oradaki koşuyu sizlere aktaralım. Sonrasında da hem Beşiktaş Çorum hem de Ahmet Trabzonspor mücadelesindeki önemli pozisyonları konuşmaya devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Girdi ve viraja doğru gidiyor. Bir numaralı Frioza lider. 2 blokalar geride 9 numaralı Vız Vız Kız ikincilikte. Onun yarım blokalar hemen içinde 11 numaralı Bilginur Kızı var. Daha sonra 3 numaralı Lezgintay. Dördüncülükte 2 blokalar geride de 10 numaralı Son Kraliçe var. Bu şekilde Taylar virajı dönüyor. 1 numaralı Frioza virajı 2 boy kadar önde döndü. 11 numaralı Bilginur Kızı kendini ikinciliğe attı. Bariyer dibinden Lezgintay. En dıştan 10 numaralı Son Kraliçe. Onun dışından 8 numaralı Can Şilan atakları var. Şimdi dışarıdan Can Şilan, içinden de 10 numaralı Son Kraliçe geliyor. Öndeki Safkan'ı yakalamaya çalışan bu isimler. Dışarıdaki 10 numaralı Son Kraliçe. Şimdi Asfak döne çıktı. 10 numaralı Son Kraliçe son koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 13

0: numaralı Ruhinaz ve 11 numaralı değerli yarışseverler Bilgi Nur kızı ikincilik için ayna yakın geçen isimler oldu. 8 numaralı Can Şilan 4. 1 numaralı değerli yarışseverler 8 numaralı Can Şilan da koşuyu 4. olarak tamamladı. Koşuyu kazanan 10 numaralı son kraliçe İsa Akyavuz'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
3: Bahse gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşılaşmalardaki dakika ve skoru aktarayım sizlere. 5. dakikadan çıkmak üzereyiz. Beşiktaş-Çorum mücadelesinde 0-0'lık bir eşitlik. Hemen sağdaki ekranıma dönüyorum. Orada da Ahmet Trabzonspor mücadelesi 6. dakika oynanıyor ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor yine. İki karşılaşmada da skorlar bu şekilde, henüz bir gol sesi çıkmadı. Şunu söyleyeyim, tribünler tıklım tıklım dolu. Yine Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosfere bakacak olursak da tıklım tıklım tribünler önünde oynanan bir karşılaşma. Yine ekranımın sağına döndüğümde orada da Diyarbakır'a gidiyoruz ve Diyarbakır'daki şu an Ahmet Spor kulübünün atmosferine, tribünlerin yarattığı atmosfere baktığımda kale arkası ve numaralı batı tribünler tamamen dolu. Onu da söyleyelim. Seyir zevki açısından da güzel bir karşılaşma oluyor. Ahmet Trabzonspor mücadelesi. Beşiktaş-Çorum karşılaşmasına tekrardan dönecek olursak, orada da Beşiktaş ön alanda bir baskı kurma çabası içerisinde, orta alanı kalabalık tutuyor demiştik. Yayın öncesinde de böyle bir beklentim vardı ve Çorum Futbol Kulübü orta alanı ciddi bir oyuncuyla karşılıyor. Beşiktaş'ın hızlı geçişlerini şu ana kadar engellemeyi başardı ki Çorum bir de maçın başlangıcında sizlerle birlikte olamadığımız bölümde bir etkili hücum geliştirdiler. Penaltı beklentisi vardı ama penaltı kararı çıkmadı. Şimdi Beşiktaş sağ kanattan bir atak geliştiriyor. Ceza sahası içerisine bir orta kaleci çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Tempo zaman zaman artıyor Beşiktaş-Çorum karşılaşmasında. Beşiktaş sağ kanadı şu ana kadar daha etkili kullandı diyebiliriz. Çerne'nin yer aldığı kanattan hücumlarını geliştirmeye çalışıyor Beşiktaş takımı. Orada 7. dakika oynanırken 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de 8. dakikadan çıktık. Oyunu dengelemeyi başardı Bordo Mavililer. Az önce yaklaşık bir 3 dakika öncesine kadar ilk 5 dakikalık zaman dilimi içerisinde

Ahmet daha etkili olan taraftı. Taraftarının da desteğiyle korkusuzca ataklarını sürdüren bir Ahmet spor takımı vardı. Ama şu anki dakikaya girdiğimizde Trabzonspor daha etkili oluyor. Onlardan biri sağ kanattan ceza sahası içerisine girilen bir pozisyon. İçeri çevrildi ve savunma topu uzaklaştırdı. Dönen top orta sahaya kadar geldi. Beşiktaş mücadelesinde de 8. dakika, orada da Orkun Kökçü ile şimdi sağ kanattan bir atak gelişiyor. Ceza sahası içerisinde bir orta direkten döndü. Yine atak devam edecek. Beşiktaş Çerni vurdu ve top ağlarda. Çerni'nin kaydettiği golle Beşiktaş 9. dakikada golü bulmayı başardı. Offside var mı yok mu onu birazdan sizlere aktaracağım ama şu an bir gerçek var. Tribünler oldukça mutlu. Babalar ekrana geldi yayıncı kuruluş tarafından. Çocuklarıyla, eşleriyle maça gelen birçok Beşiktaş taraftarı bulunuyor ve Beşiktaş Çerni'nin kafa vuruşuyla kaydettiği golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Pozisyona tekrardan şöyle bir göz atalım. Bir offside var mı? Gol pozisyonu öncesinde içeriye çevrildi. Bir kafa geldi, direkten döndü. Ardından ceza sahası içerisine çevrilen top ve yine düzgün bir vuruşla 6 pas içerisinden bir kafa vuruşu, Çerni'nin kafa vuruşu ve ardından top ağlarla buluştu. Kaleci ayrı köşede, top ayrı köşede yer aldı diyelim. Karşılaşmanın 9. dakikasında Beşiktaş 1-0 öne geçmeyi başardı. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde az önce Trabzonspor etkili bir atak gerçekleştirmişti. Şu anda Ahmet Spor yüklenen taraf, yine sağ kanattan ceza sahası içerisine orta şut karışımı bir vuruş ama savunma ayak koydu ve topu uzaklaştırdı. Orada da dönen topu yine Trabzonsporlu oyuncular kazandı diyelim. Şimdi çok hızlı bir atak. Trabzonspor şu bölümde gole gidiyor. Muhammed Salah kaleciyle karşı karşıya ve top ağlarda. Muhammed Salah sağ köşede topun kontrolünü sağladı. Ardından yaptığı driplingle ceza sahası içerisine kadar girdi ve Ahmet karşısında 10. dakikada Muhammed Salah sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın 10. dakikası oynanırken Trabzonspor'un da golü geldi. Beşiktaş Çorum mücadelesinde 11. dakika Beşiktaş'ın Çerni'nin attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor'da az önce Salah'ın kaydetmiş olduğu golle Ahmet deplasmanında Diyarbakır'da 1-0 öne geçen taraf oldu sevgili Radyospor dinleyicileri. Diğer karşılaşmalarda neler oluyor derseniz de şöyle bir hızlı hızlı skorlarımızı aktaralım. Burgos Real Sociedad mücadelesi 2-2 devam eden bir diğer karşılaşma. Osasuna Getafe karşılaşması da yine 46. dakika ve Osasuna'nın 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. Az önce de bahsettiğim gibi Beşiktaş 1, Çorum 0, Ahmet 0. Yine Trabzonspor 1, Muhammed Salah adına yakışan bir gole imza attı. Topu kazandıktan sonra dribling halinde topu sürmesi, ceza sahası içerisine girmesi ve düzgün bir vuruş yapması böyle bir kaliteye yakışan goldü diyebilirim. Beşiktaş çıkmaya çalışırken kaptırdığı bir top var. Şimdi sol kanatta Çorum takımı gelmeye çalışıyor ama ayak koydu Beşiktaş savunması. Kademede hata yapmadı Beşiktaşlı oyuncular ve Rıdvan Yılmaz diye yanılmıyorsam ayakla topu taca gönderdi. Taç atışıyla mücadele kaldığı yerden başlayacak. Borza'nın vuruşuyla oyun hareketlendi. Karşılaşmanın 12. dakikası oynanıyor. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de Ahmet yüklendi. Çıkmaya çalışırken kaptırılan bir top, pas hatası sonrasında top Salah'ın önünde kaldı. Salah da tabii ki böyle pozisyonları değerlendiren çok kaliteli ayaklardan biri. Böyle hatalar yaparsan golle sonuçlanabilir. Düzgün bir vuruş ve topu ağlarla buluşturdu Trabzonspor takımında Muhammed Salah diyelim.

Bir yandan da sizler de görüşlerinizi bana WhatsApp üzerinden aktarabilirsiniz. Bu da önemli tabii ki. Hani ben burada dakikaları, önemli pozisyonları sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Ama sizlerden gelen yorumlar da son derece kıymetli. Beşiktaş şu bölümden sonra rahat bir maç çıkartır mı, farklı kazanır mı, yoksa Çorum geri dönebilir mi? Ahmet, Trabzonspor mücadelesinde Trabzonspor için zor geçmesi beklenilen deplasmanlardan biri. Erken gol sonrası Trabzonspor'u rahatlatır mı, yoksa Çorum maçında söylediğim gibi Ahmet de geri

dönüşe imza atabilir mi? Bu soruların yanıtlarını bana WhatsApp üzerinden iletebilir değerli Radyospor dinleyicileri. Ben gelen mesajlarla şöyle bir devam edeyim. Adana'dan Süleyman Bey diyor ki, Ahmet Spor kalecisi 3 kurtarış yapacak. Çorum 10 kale vuruşu kullanacak. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Tabii herkesin burada isteği biraz farklı oluyor. Hani ben maçlarda gol olur, keyifli bir maç olur beklentisi içerisindeyken dinleyicim de şöyle düşünüyor. 10 tane kale vuruşu lazım. 10 tane kale vuruşu kullanması lazım bu takımın. Böyle maçı takip eden dinleyicilerimiz de yok değil. Var tabii ki. Peki teşekkür ediyorum. Beşiktaş gol yollarında zorlanıyor. Eğer ilk yarı gol bulamazsa demiş ki az önce gönderilen bir mesajdı. Yoğunluktan dolayı yeni okuyabiliyorum. Erken bir gol buldu. Puan veya puanlar kaybedebilir. O dediğiniz gerçekleşmedi. Trabzonspor olaylı geçmesi muhtemel ki maçta seyirci baskısından puan kaybedecek diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz sevgili Zafer Bey. Şu an karşılaşmaların 14. dakikası oynanıyor. Beşiktaş Çorum karşısında 1-0 önde, golü Çerni kaydetti. Ahmet Trabzonspor mücadelesindeki dakikada 15'i gösteriyor. Burada da Muhammed Salah'ın şık bir golü vardı ve Trabzonspor 1-0'lık avantajıyla ilk 15 dakikalık zaman diliminden çıktı diyebiliriz. Mustafa Albayrak şöyle bakalım neler yazdı. Bu ülkede profesyonel ve resmi futbol dalında en çok kupa kazanan ikinci takımdır Beşiktaş. Bazıları da Beşiktaş için kazandığında sevinmesi bilmiyor gibi yorumlar da yapabiliyor. Bu ülkede bilgisizler de konuşuyor demiş dinleyicimiz. Kime yazdınız bunu acaba? Kim için söylediniz ya? Ben öyle bir şey söylemedim bu arada. Bana yazıyorsanız bilmiyorum. Şimdi üzerine alınma Görkem. Ama bana geliyor mesaj. Bilmiyorum. Bir alınasım geldi. Ama ben sevinmesini bilmiyor gibi böyle bir yorumda bulunmadığım için içim rahat. Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sabah 2 gol atar. Yine yazım hatası. Lütfen yazarken şu mesajları bir yazım hatasından sakınalım. Okurken zorlanıyorum. Salah 2 gol atar, Orkun 1 gol atar umarım demiş dinleyicimiz. Bakalım göreceğiz artık kim atıyor, ne kadar gol atıyor bilemem. Ha, seyir zevki var mı karşılaşmalarda? Var. Ramadan sarı kart gördü Çorum takımında. Az önce yapılan bir mücadele, ikili mücadele sonrasında bir saha içerisinde tartışma yaşandı. Burada sarı kartını gösterdi karşılaşmanın hakemi. Sol kanattan şimdi gelişen bir Çorum atağını sizlere aktaracağım ama ayakla müdahale, top kornere çıktı. Köşe vuruşu kullanacak Çorum takımı dakikalarda 16'yı gösteriyor. Ahmet Trabzonspor mücadelesine dönecek olursak orada da 16. dakikadan çıkmak üzereyiz. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyunun kontrolü kimde derseniz de Ahmet daha fazla topa sahip olan takım ve daha fazla yarı alanda topla buluşan, dribling halinde olan takım kesinlikle ev sahibi Ahmet takımı diyebilirim. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa vuruşu top yandan avuta gitti. Beşiktaş Çorum mücadelesinde kullanılan köşe vuruşu sonrasında Çorum bu ataktan sonuç alamadı. Yerde kalan bir Beşiktaşlı oyuncu var. Maçın hakemi oyunu durdurdu ve yerde kalan oyuncunun hemen yanına gitti. İkili mücadele sırasında yerde kalmış. Evet, burada Beşiktaşlı oyuncu, hatta iki oyuncu birden yerde kalmış. Sonrasında da Orkun Kökçü'nün bir müdahalesi var rakip oyuncuya. Bir tartışma vardı saha içerisinde ama iki takım oyuncuları da araya girdi ve oyuncuları sakinleştirdi. Ya, Ahmet Trabzonspor maçının daha gergin geçmesini bekliyorduk. Şu anki 16-17 dakika tamamlanmışken maçları değerlendirecek olursam Beşiktaş Çorum mücadelesi daha sert geçiyor. Daha sert geçiyor. Oyuncular arasında ikili mücadele daha sert geçtiğini söyleyebilirim. İki mücadele de 17 dakika tamamlandı. Beşiktaş Çorum karşısında 1-0 önde. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de Trabzonspor 1-0 önde. Az önce de Orkun Kökçü bir sarı kart gördü. O bilgiyi de hatırlatayım değerli Radyospor dinleyicilerine. Diyelim ve şöyle bir bakalım. Güzel bir mesaj. Sen neden üzerine alınıyorsun? Sen kralsın demiş dinleyicimiz. Yeri geldiğinde kendini bile eleştirip yanlışını düzeltiyorsun, adamsın demiş. Yani eleştirmek tabii ki güzel ama ya karşımdaki insanın yapacağı eleştiriye bir bakarım. Ha, ben kendimi eleştiririm, kendimle eğlenirim, ben dalga da geçerim.
Ama bu demek değildir ki benim yayınımı birisi eleştirecek mesela. Bunu çok

yapan arkadaşlar oluyordu daha önceki yıllarda. Ya bak burayı böyle konuşmasan şöyle konuşsan. Burada şunu yapsan böyle yapsan. Ya sana mı soracağım? Benim yayınım bu şekilde. Ben böyle yapıyorum. Diyordum. Böyle yani açık ve net. Açık ve net. Yapıcı bir eleştiriye tabii ki kabulüm ama eleştirmek için yapılan eleştiriye de pek dikkate almıyorum, onu da söyleyeyim. Yani umurumda da olmuyor. Daha değişik bir ifadeyle bunu söylemiş olayım. Beşiktaş-Çorum karşılaşmasında 18 dakika geride kaldı. 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Sağ kanattan gelişen bir Beşiktaş'ın atağı var. Şu an Beşiktaş ön alanda baskılı başladı ama ikili mücadeleler çok sert geçiyor. Yani sarı kartlar havada uçuşabilir. Bir kırmızı, bak onlardan biri yine. Bir oyuncu yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu durdurmadı ama Özcan'ın Beşiktaş takımında bir müdahalesi vardı. Yerde yatan oyuncunun ayağından topu almaya çalışırken o hareketi de sert yapıyor. Ha bilerek kasti olarak yapmıyor ama kıran kırana geçen bir ikili mücadele. Çerni hemen o noktaya geldi. Ya çok sert bir karşılaşma oluyor. Sanki bir derbi mücadelesi. Enteresan şekilde sertlik üst seviyede. Beşiktaş-Çorum karşılaşmasında 19. dakikaya girdik. Şimdi Çorum kaptığı topla ceza sahası içerisine gönderilen bir top ama savunma yine kademede başarılı. Beşiktaş cephesinde olaytan olması gerekiyor. Topu kazandı, ardından da Akbadu o noktaya kadar geldi ve topu taca gönderdi. Zorlu bir atmosfer eşliğinde bence Trabzonspor puan kaybeder demiş. Zaman zaman sizlerden gelen mesajlara da yer vermeye çalışacağım. Görüşlerinizi bana aktarmaya devam edebilirsiniz. Beşiktaş Çorum mücadelesinde 20 dakika geride kaldı. Beşiktaş 1, Çorum Futbol Kulübü 0. Gol Çerni'den geldi. Ahmet Trabzonspor karşılaşmasında da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Golü de atan oyuncu Trabzonspor'da dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah kaydetmişti. Bu bilgiyi de hatırlatalım. Bu arada yerde kalan bir Trabzonsporlu oyuncu var. Sert bir müdahale. Hakem o noktaya kadar geldi. Yani umarım önemli bir sakatlık yoktur. Yapılan sert bir müdahale sonrasında, ikili mücadele sonrasında yerde kalan bir Trabzonsporlu oyuncu vardı. Evet, yavaş yavaş ayağa kalkıyor. Bileğine bir basma söz konusu ama isteyerek değil. Sonuçta sarı kart mı? Sarı kart net olarak burada Ahmetli oyuncunun sarı kartla cezalandırılması gerektiğini ben düşünüyorum. Orkun kırmızı görür diyen bir başka dinleyicimiz. Bakalım sert bir mücadele oluyor. Yani Beşiktaş-Çorum karşılaşması da oldukça sert geçiyor. En azından 20-21 dakika geride kalmışken bunu söyleyebilirim.

Önemli pozisyonlar oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Beşiktaş-Çorum karşılaşmasında tempo zaman zaman yükseliyor. Çorum da rakip yarı alana çıkmaya çalışıyor ama kaptırılan toplar sonrasında Beşiktaş'ta yine Orkun Kökçü'nün özellikle gönderdiği uzun toplarla Beşiktaş etkili pozisyonlar yakalayabiliyor. Yani bir top bir o kalede bir bu kaledeydi. 21 dakika geride kalırken yine o anlardan biri. Şimdi Çerni hızlandı. Ceza sahası içerisine girdi. Çerni topu çevirdi. Ceza sahası içerisinde ama savunma araya girdi ve topu taca gönderdi. Yine hızlı gelişen Çerni önderliğinde gelişen bir Beşiktaş atağını sizlere aktardım. Italiano tabii ki yetek kulübesinde yine ayakta koşarak mücadeleyi takip ediyor. Bu yorumu yapmayı özlemişim. Beşiktaş yedek kulübesinde oldukça heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Italiano özellikle oyuncularla aynı koşu mesafesine sahip diye düşünüyorum. Hiç durmadı şu ana kadar ayakta ve sürekli hareket halinde. Beşiktaş takımı orta alanda çıkmaya hazırlanırken kaptırdıkları bir top Çorum'un hızlı atağına dönüştü. Şimdi Çorum sol kanattan atak geliştirme çabası içerisinde ama Beşiktaş savunması geriye çok çabuk geldi. Henüz tehlike geçmiş değil. Ceza sahası içerisinde atak devam ediyor. Penaltı noktası üzerine çevrilen top savunma kademede başarılı. Yine topu kornere gönderdi Beşiktaş. Burada etkili geldi Çorum takımı. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girdi. Ramirez ardından Ramadani paslaşması ceza sahası içerisine gönderildi ama Akbadu ayakla müdahalede bulundu ve topu kornere gönderdi. Akbadu da bugün oldukça başarılı

0: isimlerden biri Beşiktaş takımı adına. Çerni keza aynı şekilde. 23. dakikaya girmiş bulunuyoruz. Beşiktaş 1, Çorum Futbol Kulübü 0. Köşe vuruşu kullanıldı ceza sahası içerisine. Kısa bir orta denemesi savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Ardından Beşiktaş'ın hızlı bir atağına dönüşebilir şimdi. Hızlı gelişen bir Beşiktaş atağı sağ kanattan gelişiyor. Ceza sahası içerisine gönderilen top yine ayakla müdahale. Yine ayakla müdahale. Çok etkili bir pozisyon daha yaşandı. Ardından da Çorum hızlı atağa çıkma çabası içerisinde şu an ama gönderilen top Ramirez'e gelmedi. Berat Özdemir ve Serdar Gürler'in ikili paslaşmasının ardından uzun gönderilen bir top. Jesus Ramirez ileri uçta bekleyen oyuncuydu. Ama ona gelmedi top, doğrudan taca çıkmış oldu. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de 25. dakikaya girdik. 1-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğüyle devam ediyor bu karşılaşma. Bir yandan mesajlarınızı görüyorum. Sizler göndermeye devam edin. Onlardan biri, abi iyi yayınlar. İki maçla alakalı bir tahminde bulunacaktım. Öncelikle sana da iyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor 2'yi de bulur ilk yarıda gibime geliyor demiş dinleyicimiz. Beşiktaş-Çorum karşılaşmasında da ben Beşiktaş'ın 3-1 kazanacağını düşünüyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Toplu oynama oranlarına şöyle bir bakalım. Ahmet, sportif faaliyetler %45. Toplu oynama oranına sahip. Hatta şöyle bir tekrar sayfayı yenileyelim. %46'ya yükseldi. %54'te Trabzonspor'un topla oynama yüzdesi. Köşe vuruşu henüz iki takım da kullanmadı. İkili mücadelelerde 15'e 6 Ahmet Sportif faaliyetler. 15'e 9 Trabzonspor takımı. Ofsaytlarda birebir, yani ortadan gelmeye çalışan iki takımın mücadelesini şu ana kadar izledim. Ahmet Trabzonspor karşılaşmasında 25 dakika geride kaldı. 1-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Şimdi sağ kanattan gelme çabası içerisinde Ahmet takımı. Oyunun yönü sol kanada şekillendi. Sol kanattan gelecek şimdi Ahmet takımı. Ceza sahası içerisine gönderilen bir top. Orta şut karışımı doğrudan taca çıktı. Kötü bir vuruş ama organize atak konusunda da gayet güzel organize bir atak oldu diyebilirim. Beşiktaş-Çorum karşılaşmasında da 26 dakika geride kaldı. 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaş'ın golünü atan oyuncu da yine Çerni oldu. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen isimdi. Diyelim ve kısa bir araya gidelim. Yaklaşık bir 4 dakikalık ara. Çayımı alayım, ben de kahvemi alayım. Sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Sizler de yorumlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda nasıl bir tablo sizleri bekliyor? Tahminlerinize güveniyorum. Sezilerinize güveniyorum. Beşiktaş gol atar mı? İkinci golü bulur mu? Yoksa Çorum geri dönüşe imza atar mı? Ahmet Trabzonspor mücadelesinde neler bizi bekliyor kalan dakikalarda? Tüm bu soruların yanıtlarını bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerle birlikte olamadığımız süre içerisinde skorlarda herhangi bir değişiklik yok. Beşiktaş Orkun Kökçü ile az önce gole yaklaştı ama savunmanın müdahalesiyle, ki çok kritik bir müdahaleydi. Top kornere çıktı, köşe vuruşu kullanıldı. Ön direğe yapılan bir orta savunma uzaklaştırdı. Evet, şimdi de top Çorumlu oyuncularda kaldı. Dakikalar 31'i gösteriyor. 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Ahmet, Trabzonspor mücadelesinde de yerde kalan bir Trabzonsporlu oyuncu vardı ve şu an mücadele durmuş durumda. Sağlık görevlileri hemen geldi o noktaya ve tedavisine devam ediliyor. Bu arada Beşiktaş yine çok gole yaklaştığı anlardan birini daha geride bıraktı. Karşılaşmanın 32. dakikasında sağ kanattan gelişen bir atak. Vlahovic ceza sahası içerisinde şut denemesi kaleciden döndü. Dönen top Orkun Kökçü'nün önünde kaldı ve o da vuruşunu gerçekleştirdi ama top yine istediği gibi gitmedi. Orkun Kökçü ile gole bir kez daha çok yaklaştı. İkidir bu pozisyonları çok yakalıyor Beşiktaş takımı. Ama henüz o ne Orkun Kökçü ne de Vlahovic istediği vuruşları gerçekleştiremedi. Savunmanın da bir müdahalesi varmış az önceki pozisyonda ve bir köşe vuruşu daha kazandı Beşiktaş takımı. Köşe vuruşu kullanıldı. Yine arka direğe yapıldı bu sefer orta ama savunma kademede hata yapmadı. Topu kafayla uzaklaştırdı Çorum savunması. Dönen top yine Beşiktaşlı oyuncularda kaldı. Dakikalar 32'yi gösteriyor. 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Dönelim Ahmet, Trabzonspor mücadelesine. Burada da 1-0'lık Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Karşılaşmanın 33. dakikası oynanırken temponun biraz düştüğünü söyleyebilirim. Yani Beşiktaş-Çorum karşılaşmasındaki o tempoyu şu an göremiyoruz Ahmet, Trabzonspor mücadelesinde. Ben bunun golden kaynaklı olduğunu da düşünüyorum. Trabzonspor takımı golü bulduktan sonra rakibinin üzerine gelmesini bekliyor. Rakibinin yarı alanında bekliyor. Daha

hızlı hücumlara daha kolay, daha rahat çıkabilmesini de sağlıyor tabii ki bu durum. 33 dakika geride kaldı. Bu arada Saviola oyuna devam edemiyor sakatlığından dolayı. Aral Şimşir oyuna giren isim oldu. Zorunlu erken bir oyuncu değişikliğine gitti Trabzonspor takımı. Saviola az önce yerde kalmıştı. Tedavisi gerçekleşiyordu ama kendisini iyi hissetmediği yönünde bilgi vermiş yedek kulübesine. Hemen Fatih Tekke de oyuna müdahalede bulundu. Oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Aral Şimşir, Saviola'nın yerine 33. dakikada oyuna giren isim oldu. Diyelim ve şimdi sizlerden neler gelmiş, yorumlarınızı WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz demiştik ve birçok da mesaj birikmiş. Abi iyi yayınlar. Beşiktaş'ın hücum anlamında bana verdiği keyif çok güzel ama savunmada büyük takımlara karşı özellikle Fenerbahçe derbisinde sorun yaşama ihtimalimiz de yüksek gibi gözüküyor. Orta alan çok çabuk geçiriyor demiş sevgili Cüneyt Bey. Şöyle devam edelim. Trabzonspor çok kötü oynuyor. Şansa gol buldu. Kesinlikle kalesinde gol görür ilerleyen dakikalarda diyen sevgili Suat Bey. Taksi şoförüymüş kendisi aynı zamanda. Ona da kolaylıklar dileyelim. Şöyle devam edelim. Bir dinleyicimiz ne demiş? Beşiktaş'ın oyunundan memnunum ama güven vermiyor diyor. Ki birçok Beşiktaşlı arkadaşımız da burada çok pozisyon verdiği şeklinde yorumlarda bulunuyor. Ha, bilmiyorum diğer dinleyicilerim, futbol severler bu konuda ne düşünüyor? Onların da yorumlarını tabii ki bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şu an Beşiktaş 1-0 önde. Karşılaşmanın 34. dakikası oynanıyor. Černi topu ağlara göndermişti. Maçın henüz başında gelmişti bu gol. Trabzonspor'da Ahmet deplasmanındaki 1-0'lık avantajına devam ediyor. Ahmet daha fazla topla oynayan takım demiştik. Şöyle bir yüzdeleri de sizlere hatırlatmak istiyorum. Sayfamı tekrardan yenileyim ve çıkacak yüzdelere bir bakalım. %53'e %47'lik bir topla oynama oranına sahip Ahmet. Spor faaliyetleri lehine sonuçlanmış %53'e %47'lik bir üstünlüğü var topla oynama oranlarında. Trabzonspor kötü bir 35 dakikayı geride bıraktı diyebilirim. Sadece bir kez kaleyi denediler. O da golle sonuçlandı ki Ahmet'in çıkmaya çalışırken, hızlı çıkmaya çalışırken basit bir top kaybından geldi bu gol. 4 şut denemesi Ahmet tarafından, bunlardan biri isabetli oldu. Yani hücum anlamında Ahmet biraz daha Trabzonspor'a göre daha hareketli gözüktü. En azından 35 dakika geride kalmışken diyelim. Bir de geçelim şimdi Beşiktaş Çorum karşılaşmasındaki istatistiklere. Burada da Beşiktaş'ın topla oynama oranlarında üstünlüğü söz konusu. %53'e %47'lik bir avantajı var. Yine şimdi ceza sahası içerisine gönderilen bir top. Vlahovic kaleciyi geçti ama şutunu çekmedi. Top hala Vlahovic'te. Ceza sahası içerisine gönderildi. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. İnanılmaz pozisyonlardan biri. Ceza sahası içerisine çevirdi. Burada Vlahovic kaleciyi de çalımladı. Olay Tan'ın önünde kaldı. 6 pas içerisinde. Bakın belki de daha net bir pozisyon. Yani topu üfleseniz bile o topağlarla buluşabilir. Böyle bir tabirde bulunabilirim. Çok enteresan bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Çok dikkat çeken anlardan biriydi. Tüpraş stadyumunda Beşiktaş farkı ikiye çıkartabilirdi. Orkun Kökçü'nün taşıdığı top ara pası gönderdi. Vlahovic kaleciyi geçti, şut çekmedi ama ceza sahası içerisine gönderdi. Diziyle bir vuruş gerçekleştirdi. Burada Olaytan, Junior Olaytan'ın önünde kaldı. Önünde hiçbir Çorumlu oyuncu yok. Bakın şöyle gözünüzde canlansın. Olaytan'ın önünde hiçbir Çorumlu oyuncu yok. Penaltı noktası üzerinde 3 tane oyuncu vardı. Olaytan'ın gerisinde kalıyordu. Top kaleciyi de geçti. Hızlı bir top. Ondan mı kaybetti acaba açısını bilemiyorum ama bomboş bir pozisyon. Kalede kaleci yok. Çorum'dan bir oyuncu yok. Diziyle topa dokundu. Top direkten döndü. Ya istese bir futbolcu
İstese bu pozisyonu direğe çarptıramazdı. Zoru başardı Olaytan. İkinci gole çok ama çok yaklaştı diyebiliriz. Şimdi Çorum etkili gelebilir. Ceza sahası içerisine uzun bir top gönderdi ama kademe yine burada Akbadu ve Calo ikilisi hata yapmadı. Topun kontrolünü sağladı. Ahmet, Trabzonspor mücadelesine dönecek olursak yine orada da hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Az önce çok etkili geldi Ahmet takımı.

uzaklardan bir şut denemesi ve kaleci Onana sağ köşede topun kontrolünü zorlansa da sağlamayı başardı. Ahmet beraberliğe çok ama çok yaklaştı. Ya böyle oynamaya devam ederse Trabzonspor kalesinde gol görmesi muhtemel gibi duruyor. Maçı izleyemeyenler için böyle bir yorumda bulunmuş olayım. Tamamen kendi yarı alanına çekilen bir Trabzonspor takımı var. Tamam, skor olarak 1-0 önde ama verdiği gol pozisyonları, rakip kalede yarattığı tehlikeleri baz aldığımızda kötü bir ilk yarıyı tamamlamak üzere. En azından 38-39 dakikadaki performansı pek iç açıcı değildi Trabzonspor takımının diyelim. Cabral yine bir sarı kart gördü yaptığı müdahaleden dolayı. Karşılaşmanın 39. dakikasını da geride bırakmak üzereyiz. Beşiktaş'ta Çorum Futbol Kulübü önünde 1-0'lık üstünlüğüne devam ediyor. Çerni'den gelmişti Beşiktaş'ın golü. Dakikalar 9'u gösterirken Akbadu'nun asisti ve Çerni'nin kafa vuruşu topağlarla buluşmuştu. Diyelim ve şimdi sizlerden neler geliyor? Şöyle bir yorumlara bakalım. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den puan alması imkansız demiş dinleyicimiz ama neden? Hani lütfen böyle mesajların altına da sebeplerini yazsın dinleyicilerim. Yani bir kişi tabii ki böyle bir yorumda bulunabilir. Ama neden böyle düşündüğünü de hem benim açımdan anlayabilmem için hem de diğer dinleyicilerimizin daha rahat anlayabilmesi için lütfen neden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den puan almasının imkansız olduğunu da yazsın dinleyicimiz. Diyelim ve bir diğer mesaja şöyle bir geçelim. İyi yayınlar Görkem. Ankara'dan Ali ben. Bu akşam şöyle bir bakalım. Barça ve Benfica'ya 6 gol oynasın. Herkes çok güveniyorum demiş. Peki sizin tahmini de iletmiş olalım diğer Radyospor dinleyicilerine. Sağ kanattan Çorum'un hızlı bir hata gerçekleşti az önce ama top yandan dışarı çıktı. Bir de Beşiktaş takımı penaltı bekliyor. Burada ceza sahası içerisinde gelişen bir atak. Yine elle bir müdahale var mı? Evet, bir ele çarpma söz konusu. Yakın mesafe olmasından kaynaklı verilir mi bilemiyorum. Tartışmaya açık bir pozisyon diyebilirim. Beşiktaşlı oyuncular şu an penaltı bekliyor. Ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan bir şut denemesi ama Çorumlu oyuncunun bileğine çarpan top, dirseğine diyebilirim, dirseğine çarpan top yön değiştirdi ve kornere çıktı. Karşılaşmanın hakemi henüz oyunu başlatmadı. Hani kolları kapalı, bu açıdan değerlendirecek olursak penaltı çıkar mı ya da yakın bir mesafe olmasından kaynaklı penaltı çıkar mı bilemiyorum. Ama ele bir müdahale var mı, topun yönü değişiyor mu, en önemlisi buydu. Kesinlikle topun yönü değişiyor. Kaleye giden top dışarı gitti. Dışarı gitti ve şimdi Beşiktaş penaltı kullanabilir. Henüz bir karar açıklanmadı. Evet, bu arada karşılaşmanın hakemi VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu tekrar izleyecek. Burada penaltı çıkma olasılığı çok yüksek. Beşiktaş penaltı kazanabilir ve maçı da koparabilir. 1-0 önde Beşiktaş. 2-0'dan sonra soyunma odasına 2-0'la girerse şayet, gol gerçekleşirse penaltı kararının ardından işin rengi de değişebilir. Bu arada karşılaşmanın hakemi görüntüyü izledi. Şimdi sağ kenarına doğru geldi. Evet, penaltıyı işaret etti maçın hakemi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında VAR monitörüne gitti karşılaşmanın hakemi ve elle oynamayı tespit etti. 42. dakikada Beşiktaş şimdi bir penaltı vuruşu kullanacak. Uzaklardan az önce bir deneme vardı Çorum adına ve kaptırılan top sonrasında da Beşiktaş'ın hızlı atağına dönüştü. Sağ çaprazda Beşiktaş'ın şut girişimi Çorum savunmasında yer alan oyuncunun dirseğine çarpınca karşılaşmanın hakemi de penaltı noktasını işaret etti. Penaltı vuruşunu kim kullanacak diye bakıyorum. Şöyle bakalım. Vlahovic topun başına geçen isim Beşiktaş takımında. Vlahovic bakalım Tüpraş Stadyumunda golle taraftarlarıyla buluşabilecek mi? Bugün hazır bir görüntü verdi ama son vuruşlar konusunda yakaladığı bir iki pozisyon vardı. Onları değerlendirememişti Vlahovic. Şimdi hakem işaretini verdi. Penaltı kullanıldı ve kaleci ters köşede, top ayrı köşede. Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Italiano da oldukça rahat bir görüntü içerisinde şu an, rahatladı, suyunu içiyor ki tribünler yine oldukça sevinçli. Derbi öncesi, Fenerbahçe derbi öncesi Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı.
yaptı Çorum Futbol Kulübü karşısında 43. dakikada Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle Beşiktaş 2-0'ı yakaladı. Dušan Vlahovic golü atan isimdi Beşiktaş takımında. Geçelim şimdi Ahmet Trabzonspor mücadelesine. Orada da tehlikeli anlar yaşanıyor zaman zaman. Ahmet'in çok etkili olduğu anlar vardı. Yine bir penaltı beklentisi vardı. Ahmet'li bir oyuncunun yerde kalan bir isim vardı. Ama karşılaşmanın hakemi pek oralı olmadı. Ardından yapılan itirazlar vesaire derken de oyun biraz sertleşti diyebilirim. Gergin bir hal aldı. Zaten gergin geçmesi beklenen bir karşılaşmaydı. Bir serbest vuruş kullanacak. Penaltıdan bir sonuç çıkmadı. Ardından gerçekleşen bir yine organize Ahmet atağında da yerde kalan başka bir isim vardı. Hasi burada sarı kart gördü. Ahmet yedek kulübesine çıkan bir kart. İtirazlar devam etti. Çünkü penaltı beklentisi devam etti. 1-2 dakika sonrasında da yine benzer bir pozisyon ama ceza sahası dışında yerde kalan bir Ahmet'li bu sefer karşılaşmanın hakemi faulü işaret etti ve tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak şimdi Ahmet takımı. Karşılaşmanın da 44. dakikasından çıktık. 45. dakikasına girdik diyebilirim. Uzaklardan bir vuruş kaleci Onana yine uzandı ve topu kornere çelmeyi başardı. Ahmet için önemli anlardan biriydi. Güzel de kullanılan bir serbest vuruş. Tam köşeye giden bir top ama Onana iki eliyle topa uzandı ve topu kornere göndermeyi başardı. 45. dakika oynanırken Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 45. dakikada Beşiktaş 2, Çorum Futbol Kulübü 0. Yine burada da Beşiktaş büyük bir avantajı yakaladı. Ahmet'in kullandığı köşe vuruşu savunma uzaklaştırdı. Gelişi güzel bir vuruş. Top orta alana kadar geldi ve bu orta alanda topu yine Ahmet'li oyuncular karşıladı. Uzun gönderilen bir top. Ceza sahası dışından bir şut. Yine Onana'nın üzerine gitti ama daha önce de yardımcı hakemin bayrağı havada offside kararını gösterdi karşılaşmanın yan hakemi diyelim. Şöyle bir Beşiktaş-Çorum karşılaşmasına dönelim. Artı 5 işaret edildi ilave süre olarak. Tabii maçın hakemi VAR'a gitti vesaire. Bu süre zarfı içerisinde de birçok oyunun durduğu anlar vardı. Beşiktaş 2-0'lık avantajla artı 5'e doğru gidiyor. Fenerbahçe bu Beşiktaş'ı bu kadrosuyla bu oyunuyla bir farklı filan yenerse İsmail Kartal istifa etsin demiş. Böyle eleştiriler de geliyor. Beşiktaş'ın oyunu çok eleştiriliyor. Buradan tüm futbol severlere sesleniyorum. Beşiktaş'ın bu akşamki oyunu çok ciddi anlamda eleştiriliyor. Bilmiyorum şu an istatistiklere bakıyor musunuz? Sadece benim sizlere önemli anları anlattığım kadar mı biliyorsunuz yoksa bir yandan izliyorsunuz, bir yandan da beni mi dinliyorsunuz? Ama gerçek şu ki Beşiktaş çok ciddi anlamda eleştiriliyor dinleyicilerimiz tarafından. Sessiz dinleyicilerimiz vardır illaki orada. Maçı yorumlayabilecek. Beşiktaş neden bu kadar kötü oynuyor ya da kötü oynuyor mu? Artı 5 işaret edilmişti dedik ve maçın hakemi artı 1 sonrasında oyunu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Yayıncı kuruluş herhalde yanlış bir rakamı ekrana getirdi bilmiyorum. Ekranda artı 5 yazıyordu. Hatta ben de şaşırdım. Tamam VAR'a gitti. Oyun durdu. 2-3 dakika olur ama 5 dakika fazla geldi. Şimdi de 1 dakika çok az geldi. Hani VAR'a gitti, gol oldu, 2 tane gol oldu vesaire. Artı 1 sonrasında karşılaşmanın hakemi ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. Beşiktaş 2, Çorum FK 0. Karşılaşmanın ilk yarı sonucu. Ahmet Sportif faaliyetler 0, Trabzonspor 1. Burada da son saniyelere girdik. 45 artı 2 işaret edilmişti. Yine az önce gelişen bir Çorum tehlikesi ceza sahası içerisinde bir penaltı beklentisi vardı karşılaşmanın hakemi tarafından. Yine orada da kritik bir ana girdik diyebilirim. İtirazlar devam ediyor. Hem Çorumlu oyuncuların itirazı var hem de Trabzonsporlu Savic yanılmıyorsam Savic'in ciddi bir itirazı var. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? VAR'la bir görüşme haline gidecek mi karşılaşmanın hakemi? Tartışmaya açık bir konumu Trabzonsporlu oyuncuların vücut dilinden anladığım kadarıyla dizden sekiyor diyor. Bakalım tekrarını izleyelim. Tekrardan aynı yorum yapabilecek miyiz? Ceza sahası içerisine çevrilen bir top yakın bir mesafeden top elinle temas ediyor mu? Dizinden sekiyor sonrasında da koluna değiyor.

diyor. Ha, bir el var mı? Var. Burada penaltı kararının çıkması gerekiyor. Hani ben gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Penaltı kararı gelecektir. Yani dizden sekti, oradan sekti bilmiyorum. Az önce de Beşiktaş buna benzer bir penaltı kazandı. Ya Beşiktaş'a veriliyorsa Ahmet'e de verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi Ahmet, evet, penaltı kararı çıktı bu arada. VAR'la da bir görüşme halindeydi maçın hakemi. Ahmet ilk yarı sona ererken beraberlik golüne çok ama çok yakın penaltı kazandı Ahmet takımı. Karşılaşmanın 49. dakikasındayız. 45 artı 2 işareti gelmişti. Uzatmanın son saniyelerinde böyle bir pozisyon yaşandı. Henüz penaltı kullanılmadı ama kesin ve kesin penaltı kararı çıktı. Onu söyleyebilirim. Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi. Onana çıkardı penaltıyı. Dönen top ardından topu ağlarla buluşturdu 1-1. Onana topu çıkardı. Doğru köşeyi bildi ama ardından bir diğer Ahmetli oyuncu bu topu tamamladı ve skor 1-1'e geldi. Onana büyük bir üzüntü yaşıyor. Çimlere 3, 4, 5 kez birden vurdu. Bir tepki gösterdi. Kötü bir penaltıydı. Kötü bir penaltı kullanıldı ve Onana bu penaltıyı çıkardı ama dönen top tamamlayan bir isim vardı burada. Ahmet beraberliği yakaladı. Skor şimdi 1-1. Trabzonspor için işler biraz daha zor bir hal alabilir ikinci yarıda. Çünkü istatistiklere şöyle bir bakacak olursak, hani söylemiştim 35 dakika geride kalmışken söylemiştim. Ahmet çıkarken kaptırdığı bir top sonrasında Trabzonspor golü buldu. Şans golünü buldu demiştik. Sadece 45 dakika şu dakikaya kadar bir tane kaleyi bulan şutu var. Hatta totalde bir tane şut denemesi var. Konuk ekibin, Trabzonspor takımının ev sahibi Ahmet'e bakıyoruz. 8 şut denemesinde bulunmuş. Bunlardan 4'ü isabetli. Bu arada henüz karşılaşmanın hakemi gol kararını vermedi. Dönen pozisyonda bir orada offside var mı diye bakıyor karşılaşmanın hakemi. VAR'la bir görüşme halinde ya da ceza sahası içerisine erkenden giren oyuncuları ben görüyorum. Acaba onunla alakalı mı şu an VAR ile görüşüyor kulaklık vasıtasıyla karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan henüz kararını açıklamadı. Bakalım nasıl bir karar çıkacak. Yani bir şey yok, offside yok burada. Erken giren oyuncu var diyorum ama yani yok, Trabzonspor takımından giriyor. Zaten Ahmet'li bir oyuncunun ceza sahası içerisine girdiği yok. Evet, gol kararı geçerli. Ahmet Trabzonspor karşısında beraberliği buldu. Cagne penaltı atışından yararlanamadı ama dönen pozisyonda Yira Collins-Sor topu tamamlayan isim oldu. 45 artı 3'te Ahmet beraberlik golünü buldu. Trabzonspor 11. dakikada Muhammed Salah'la öne geçen taraftı. Ernest Muçi'nin asistini iyi değerlendirdi Muhammed Salah. Sağ çaprazdan ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu. Cagne ise penaltı vuruşundan yararlanamadı ama dönen top Yira Collins-Sor oraya çıktı ve sahneye çıktı diyelim. Topu ağlarla buluşturdu. İlk yarının da son düdüğünü çaldı Atilla Karaoğlan. İlk yarıda bir birlik bir eşitlik vardı. Yorumumu merak ediyorsanız, Trabzonspor bugün bir puan almayı dahi hak eden oyun oynamadı. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Sizler de görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Tabii birçok dinleyicimiz Beşiktaş'ın oyununu eleştiriyor ama ya bir de Ahmet Trabzonspor maçına bakalım. 10 tane şutu var Ahmet takımının ilk yarıda. Daha fazla topla oynayan taraftı. Daha fazla rakip yarı alanda pozisyon üretmeye çalışan takım Ahmet takımıydı. Trabzonspor'un sadece bir tane şut denemesi var. O da golle sonuçlandı. Yani gol kaçıncı dakikada geldi? 11. dakikada. 11. dakikadan sonra başka bir şut girişiminde bulunmuyor Trabzonspor. İşin ilginç kısmı. Sen ikinci golü bulacaksın ki maçı koparacaksın orada. Yoksa Diyarbakır deplasmanında 1-0 devam eden skor her zaman risklidir. Şimdi ikinci yarıda değişiklik gelmesi gerekiyor. Kesinlikle gelmesi gerekiyor. Zaten bir değişiklik yaptın sen. Noah Savıyol'a çıktı. Aral Şimşir oyuna girdi. Senin yine orta alanında topu tutabilecek kim olabilir bu? Kimi söyleyebilirim? Pina dikkatimi çekiyor yedek kulübesinde. Pina'yı oyuna sürebilirsin ya da ilerleyen dakikalarda Umut Nayır'ı oyuna alabilirsin. Onana çok etkisiz gözüktü. Trabzonspor'un pozisyon bulamamasındaki temel sebeplerden biri de Onana ev sahibi Ahmet'in savunma bloğunda kaybolması. Dellova ve Batez bu ikili karşısında ayakta kalamadı Onana.
Ayakta kalamadı diyorum bakın.

0: çok rahat yener. Bu düşünceleri kendisine soracağım. Dakikalar içerisinde kısa bir aramız varmış. Yaklaşık bir dakikalık bir reklam arası. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bence iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Hatta yayın öncesi de konuştuk, sizlerden de mesajlar geldi. Černý dikkat çeken isimlerden biri olabilir demiştik. Ya bu oyuncunun sahada ne işi var yorumları geliyordu. Ben Černý'nin performansını çok beğendim. Attığı golü bir kenara bırakalım. Oyun anlamında sağ kanadı etkili bir şekilde kullanma konusunda da çok başarılı bir ilk yarıyı tamamladığını düşünüyorum ben. Černý'nin hattımızda yine sevgili Kerim Öztürk varmış. Kendisine de sormak istiyorum tabii ki. İlk yarıyı nasıl değerlendirecek sevgili Kerim Öztürk? Abi bir kez daha hoş geldin.
1: Merhaba Görkem, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Černý'nin performansı belirleyici olur demiştim ben maç öncesi ve eleştiriler vardı. İlk yarıyı nasıl değerlendirirsin? Bir de Beşiktaş'ın oyunu çok eleştiriliyor dinleyicilerimiz tarafından. Onu da sormak isterim.
1: Tamam, şimdi önce şöyle başlayalım. İlk yarı başlamadan önce maç başında seninle yaptığımız görüşmede de ben Beşiktaş'ın bu kadrosunu işte ideal 11'ine yakın bir kadro olduğunu, ligde ve Avrupa'da bundan sonra bu kadroyla oynayacağını ve bu maçın Fenerbahçe için bir Fenerbahçe maçı öncesi bir moral maçı olacağını, dolayısıyla çok coşkulu bir futbol beklediğimi dile getirmiştim hatırlarsan. Günün sonunda aslında beklediğimiz de oldu. Çorum FK'nın o sert defansına rağmen, çok kalabalık defansına rağmen çok iyi işler yaptı Beşiktaş. Černý kısmına gelince orada da o zaman söylemiştik. Yani Černý kalitesi bir futbolcu değil. Černý kötü bir oyuncu. İşte asla Beşiktaş'ta forma giyemeyecek bir oyuncu değil. Yani Černý sadece bir uyum sağlayamadı demiştik. O uyumsuzluğun neticesinde Beşiktaş'ta beklenilen performansı veremedi. Ama bugün baktığımızda bu Černý Beşiktaş'ta bu sezonu bitirir mi? Bence bitirir. Sağ önde gayet başarılı bir iş yaptı. Senin de söylediğin gibi özellikle Murillo ile Alvarez'leri çok iyiydi. Ben de yine bak senin söylediğin gibi golden bağımsız olarak konuşuyorum bunları. Yoksa olaya bir de gol açısından baktığımızda Beşiktaş'ın sezonda attığı son 3 maçın lig maçındaki 3 golün sahibi Černý. Yani eleştirdiğimiz adam günün sonunda bu. Böylesine bir istatistiği var. Dolayısıyla hani Černý, yine söylüyorum, kötü bir futbolcu değil. Beşiktaş'ta bir türlü o geçen sene ligin ilk yarısından sonraki kesimde yıldızı barışmadı. Belki performansı düştü. Belki bir de Poku'nun alınmış olması Černý'e bir gaz olarak vermiş olabilir. Yani şöyle düşünüyoruz. Bu maçı daha geçtiğimiz haftaki maça kadar durum neydi? Beşiktaş'ın sağ kanadına ya Černý oynayacaktı ya Reşit'te oynayacaktı. Evet. Reşit'te zaten birinci kanat olarak olmadığı için Černý onun önüne alınmıştı. Şimdi Beşiktaş'ın 3 tane sağ kanadı var. Biri Poku, biri Černý, biri Reşit'te ve Beşiktaş bu 3 oyuncudan birinden %100 çıkacak. Hatta belki Reşit'te ve Černý ikisinden birden çıkacak. Yani öyle bir ihtimal de söz konusu. Belki bu bir Černý'yi gaza getirmiş olabilir. Černý'nin performansının artmasında, oyuna dikkatini oyuna daha çok vermesinde bir etken olabilir. Hani her işte vardır ya, koltuğun biraz sallantıya girdiği zaman daha fazla bir mücadele

0: verirse aynı durum Çerni için de olmuş olabilir. Oradan bir maçla değerlendirilmemesi gerektiğini düşünen taraftayım Çerni'nin. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Çerni kaliteli bir futbolcu. O uyum sağlanamamıştı. Bu uyum 2-3 maç ardı ardına devam ederse o zaman Çerni için başka şeyler konuşabiliriz. Senin diğer sorun Beşiktaş'ın futbolu eleştiriliyor. Ben orada da o zaman şunu sorarım. Ya bir takımın futbol oynarken ne yapmasını bekliyoruz? Ne yapmasını bekliyoruz? Yani pozisyona girecek mi? Girecek. Beşiktaş girdi mi? Girdi. Kendi evinde oynadığı futbolda topa rakip takımdan daha fazla sahip mi?
1: Evet, 52-48. Doğru.
0: Şut çekmiş mi? Yanılmıyorsam 10 tane şut vardı. Şimdi
1: totalde 12 tane şut var Beşiktaş'ın.
0: İstatistiklere baktığım için bir şey yapamıyorum. Bakamıyorum yani telefonla konuştuğum için ama 12 tane şut çekmiş Beşiktaş. Bunların 2 tanesi direkte patlamış. Rakibini boğmuş. Pozisyon vermemiş.
1: Gol bir tanesi %100 kaçan pozisyonda. Onu kaçırmak imkansızdı.
0: Yani, işte yani düşün. Pozisyon vermiş mi? Rakibine pozisyon vermemiş. Rakibinin gol beklentisi neredeyse sıfır. Beşiktaş'ın duran toptan gol beklentisi yüksek. Evet. Efendime söyleyeyim akan oyundan gol beklentisi. Peki bir takımın daha ne yapması lazım futbolunun iyi olması için? İlk yarıda 2 tane gol atmış bu arada. İlk 45 dakikada 2-0 maç. Belki ikinci yarıda Çorum TK biraz daha maçın sonlarına doğru daha geniş alanı yayılmaya başladığında gol bulmak adına ki öyle bir şey yaparlar mı bilmiyorum. Ama böyle bir ihtimal içerisinde söz konusu olduğunda o zaman o Trossard'ı ayağına top aldığında 3-4 kişi kapatırken, 2-3 kişi kapatırken kapatamayacak belki. Beşiktaş daha fazla pozisyona girecek. Belki maç 3'lük 4'lük olacak ki ben yayın öncesinde de 3'lük 4'lük maç demiştim hatırlıyorsam. Bu maç. Evet, yani ben öyle beklentim var demiştim. Bu maç oraya doğru da gidiyor. Peki bir takımın daha iyi bir futbol oynuyor demek için ne yapması gerekiyor?
1: Ki Galatasaray da mağlup edemedi yani bu Çorum takımı yani Galatasaray yenemedi.
0: Yani ligin ilk haftasıydı olur öyle şeyler. Yani Çorum FK özelinde söylemiyorum ben. Çorum FK kötüydü, iyiydi, kutumunda değilim ben. Hani Çorum FK'yı eleştirmek benim haddim değil. Ama şunu söyleyebilirim sadece. Bir takımda iyi bir futboldan beklenti, Beşiktaş kötü futbol oynuyor diyen bir kişinin iyi takımdan beklentisi nedir? Ben onu merak ediyorum. Çünkü şeyde de mesela o kaybedilen Alanya maçında da Beşiktaş'ın herkes işte Beşiktaş kötü futbol oynadı kendi evinde kaybetti 1-0 mağlup oldu bir sürü eleştiri geldi takıma. Ben o zaman da aynı yorum yaptım. Dedim ki bir takımın bir futbol müsabakasında kazanmak için yapması gereken nedir? Bir gol atmak. Attı mı Beşiktaş?
1: Attı.
0: Attı. Sayılmadı ve bütün neredeyse hakem camiası hadi biz geçtim. Bu golün sayılmamasının hata olduğunu söyledi. O bariz bir gol olduğu söylendi. Rakip kırmızı kart görecek pozisyona girdi mi? Evet. Girdi. Rakip 10 kişi bırakacaktı. Bıraktı. İzliyorum galiba.
1: Ben de sana sormuştum.
0: Benim bakışım öyle değil.
1: Ben dedim acaba yanlış maçı mı izliyorum? Bir yandan Ahmet Trabzonspor maçına bakıyorum.
0: Onu da diyeceğim. Ben Ahmet Trabzon maçını izlemiyorum. Belki de düşüneceğim Ahmet Trabzon maçı izleyip onu soranlar. Hani oradaki bir takımın performansını sorguluyordur. Öyle düşünüyorum.
1: Ki olabilir. Ahmet'in 10 tane şutu var. Trabzonspor'un gol dışında şutu yok.
0: Ya ben bilmiyorum ama maçın ilk 1-0 olduğuna baktım hani maç sonuçlarına bakarken ama bittiğim par haberim yok. Maçın nasıl gittiğini haberim yok. Onun özetlerini izleyeceğim Beşiktaş maçını takip ettiğim için. Ben bu oyundan memnunum ya Beşiktaş. Bu oyunla ligin hatta geri kalan tarafını bu oyunla devam ettirirse Beşiktaş çok sorun yaşamaz bu ligde. Yani Beşiktaş'ın en büyük problemi bu maç özelinde benim gördüğüm. İşte rakip çok ileriye fazla bastığı için rakibin hızlı ataklarında işte stoperler hata yapabiliyor. Bire bire yakalanabiliyor. İşte kontra atakta biraz zor yakalanabiliyor. Bunu da zaten İtalyano'nun oyununu en büyük handikapı olarak İtalyano geldiğinde gösterilen bir durumda. Bu bugün gün yüzüne çıkmış bir mevzu değil. Bu hoca geldiğinde oynatacağı futbol bu denildi. Evet. Ama en büyük handikapı da işte arkaya atılan defans arkasına atılan toplar denildi. Bu da bir oyunu bir şekilde oynarken başka bir noktadan zaaf verirsin. Futbol böyle bir oyundur zaten. Bütün takım oyunları böyledir. Sen hücum oynamayı seviyorsan defansında zaaf verme ihtimalin vardır. Sen defansif oyun oynamayı tercih edersen gol yollarında sıkıntı yaşama ihtimalin her zaman vardır. Bu böyle yürüyen bir oyundur. İkisini mükemmel bir dengede yaptığında da zaten dünyanın ilk 5 takımından biri oluyorsun. Bizim ligimizde de öyle bir takım yok. Evet. Yani bu ne Beşiktaş ne Fenerbahçe ne Galatasaray. O zaman böyle depolarının olması da bence normal kabul edilir. Kaldı ki son olarak şunu ekleyeyim. Daha bu Beşiktaş'ın yeni transferleri gelecekten. Miretti belki ilk 11 oynar oynamaz bilmiyorum. Olaytan'la hoca nasıl bir değişiklik yapabilir. Belki de bu kadar sert savunma yapan takımlara karşı Olaytan yerine Miret

0: Meretti ile gidebilir. Poku belki sağ önde daha böyle Çerni ile farklı oyun anlayışına sahip bir oyuncu. O belki fark getirir. Hala bir orta sahanın gelme ihtimali konuşuluyor. Takım üstüne koya koya gidiyor. Daha ne yapsın ya? Daha ne yapsın?
1: Ki pozisyon veriyor deniyor ama yani Beşiktaş kalesinde gol görmüyor. Orada da orta sahanın ileride kalmasından kaynaklı. Tamam, savunmada az adamla yakalanıyor Beşiktaş ama Akbodu ve Calo ikilisi sahneye çıkıyor. Az önce
0: sahneye
1: yine.
0: Sahneye çıkıyor ve bir şekilde.
1: Evet evet, tehlike önlüyor.
0: Bu kesiyorlar yani. Yani şöyle bir gerçek var şimdi. Bilmiyorum, ben ligin diğer takımlarının istatistiklerine bakmadım şimdi. Kimse için iddialı, o kadar iddialı konuşup yalan söylemiyorum ama Beşiktaş totalde 8 maçta 2 gol yedi Görkem.
1: Evet doğru.
0: Yani öyle bir gerçek. 8 maçta 2 gol. Mutlu demek. Yani senin maç başına gol ortalaman yok. Anladın mı? Yok yani. Ya. Yani bu bir başarı değil mi?
1: Başarı bu, kesinlikle başarı.
0: Değil mi yani? O yüzden ben bu oyunun, oyun şeklinin işte defansta açık veriyor olmasını, eleştiriliyor olmasını ben anlamıyorum.
1: Defansta
0: bilirsin ama sonuç evet. Veren bir durumdur yani.
1: Defansta açık veriliyor denen karşılaşmada şu an 48 dakika geride kaldı. Çorum'un isabetli şutu yok mesela.
0: Ya işte bu kadar. Yani. Sonuç bunu gösteriyor. Defansta açık versen ne olur, vermesen ne olur. Rakip şut çekmedikten sonra.
1: Evet.
0: Böyle bir gerçek var.
1: Teşekkür ediyorum abi, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim Görkem. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür kolay ediyorum. Gel. Sevgili Kerim Öztürk hattımızdaydı. Beşiktaş bu arada 3. gole mi gidiyor? Vlahovic topu kazandı. Vlahovic kaleciyi de geçti. Topu ağlara gitti. Beşiktaş 3. golü buldu mu derken bayrak kalktı ve offside kararı. Vlahovic az önce ceza sahası içerisine hareketlendi. Topun kontrolünü sağladı. Bir offside taktiği uyguladı yanılmıyorsam burada. Çorum savunma hattı, savunma bölgesi geride bekledi Vlahovic'i. Ve Vlahovic topun kontrolünü sağladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu ama net bir offside'miş, evet. Karşılaşmanın 50. dakikada net bir offside'dan golü geçersiz sayıldı. Şimdi Çorum etkili geliyor. Orta sahayı çabuk geçti Çorum. Sol kanattan girişi uzaklardan bir şut. Müthiş bir şut ama Cengiz Ünder kalecinin, Nüber'in müthiş bir müdahalesi vardı. Müthiş gitti. Sol kanattan gelişti. Cengiz Ünder sol ayağıyla uzaklardan bir şut. Kaleci adeta uzadı diyebilirim. Nübel son anda parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi. Uğur Uçar oyuncularını alkışlıyor. Onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Direktifler vermeye devam ediyor. Karşılaşmanın 51. dakikası oynanırken köşe vuruşu kullanacak şimdi Çorum takımı. Ahmet Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısı henüz başlamadı. Saniyeler içerisinde başlayacak. Çorum köşe vuruşunu kullandı ama top doğrudan dışarıya çıktı. Kale vuruşuyla Beşiktaş oyunu hareketlendirecek diyelim. 30 saniyelik bir araya gidiyorum. Sonrasında tekrardan karşınızda olacağım.
2: Bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
1: Hayatımızda bunu da yapmadık demeyiz. Tam Beşiktaş'tan bahsederken Çorum'un golü geldi. Karşılaşmanın aslında belki de ikinci yarının önemli anlarındaydı bu golün gelme dakikasına baktığımızda. Uzaklardan bir şut, az önce Nübel topu çıkarmıştı ama bu sefer yapabileceği pek fazla bir şey yoktu. İlk isabetli şutunda Diamande şutu çeken isim, müthiş bir şut, gerçekten izlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Muhammed Diamande topu ağlara gönderdi. 52. dakikada farkı 1'e indirdi Çorum FK. Beşiktaş'ın ki Çorum 1. Güzel bir gol. 51. hatta 52. dakikada geldi. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Bir oyuncu değişikliği var mı diye şöyle ekranımı kontrol edeyim. İkinci yarıda bir değişiklik. Trabzonspor'dan henüz beklemiyorum ben bir değişiklik. Çünkü zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitmek durumunda kalmıştı Fatih Tekke. 34. dakikada bir sakatlık yaşadı Saviola ve oyuna devam devam edemedi. Onun yerine de Aral Şimşir oyuna girdi. Bir birlik eşitlik yok. Henüz bir oyuncu değişikliği yok. Karşılaşmanın da 47. dakikası oynanıyor. Ahmet 1, Trabzonspor 1. 53. dakikası oynanan Beşiktaş-Çorum mücadelesinde de 2-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarıya Çorum daha iyi bir başlangıç yaptı diyebilirim. Yine orta sahayı hızlı geçti Çorum takımı şimdi. Sol kanattan gerçekleşiyor Çorum'un hata. Sol taraftan ceza sahası içerisine girmeye çalıştı burada ama başarılı olamadı. Etkili hücumlardan biri olabilirdi Çorum takımı. Muhammed Diamande az önce golü kaydeden isimle etkili geldi. Şimdi de kim geliyor? Beşiktaş geliyor. Vlahovic ceza sahası içerisinde şut denemesi ama penetradan döndü top. Penetra savunmada başarılıydı. Ardından da Smolčić'e çarpıyor top. Evet, penetranın ardından da Smolčić'e çarpan top kornere gitti. Çok hareketli, keyifli bir mücadele oluyor. İkinci yarıda da tempo gayet yüksek. Seyir zevki açısından iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş 2, Çorum 1, 54. dakika içerisindeyiz. Şimdi sizlerden neler geliyor? Şöyle bir bakalım. Çorum Spor golü attı abi demiş dinleyicimiz. Evet, tam bir orada yayın değişikliği yaparken gol de gelmiş oldu. Totem yapmadım onu söyleyeyim. Bir totem yapmadım. Şimdi yine Çorum sol kanattan bir atak geliştiriyor. Yerde kaldı Çorumlu oyuncu. Diamante yerde kaldı ama maçın hakemi pek oralı olmadı. Karşılaşmanın 54. dakikasındayız. 2-1 Beşiktaş önde. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Karşılaşmanın 49. dakikası. Sol kanadı çok kullanmaya başladı Beşiktaş, onu söyleyeyim. Ceza sahası içerisine çok kolay giriyor. Vlahovic mesela olması gereken yerin dışında, ceza sahası dışı çevresinde topu çok kazanmaya başladı. Çalım atmaya çalışıyor ve bu oyunu yavaşlatıyor. Beşiktaş'ın hücumunu yavaşlatıyor. Yani kanatların daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum ben bu bölümde. Daha fazla kanat organizasyonunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş adına Černý ikinci yarıda istediği gibi başlamadı. Bu arada yine Beşiktaş üçüncü gole mi gidiyor kaleci son anda? Marcos Felipe Vlahovic'in yine %100'lük bir şutunu çıkardı. Ayağıyla müdahalede bulundu. Kaleciyle karşı karşıya kaldı sol çaprazda. Yine ceza sahası içerisine sarkmayı başardı. Sol çaprazdan sol ayağıyla kaleyi yokladı Vlahovic ama Marcos Felipe yine topu karşılamayı başardı derken bayrak da kalktı. Şu an itibariyle offside kararı çıktı. Güzel maç olmaya devam ediyor. 57. dakika 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü sürüyor. İkinci yarıda isabetli şut sayısı 2 oldu Çorum takımının. Şu an ilk yarıda 0 isabetli şutu varken 10 dakikalık bölüm içerisinde 2 tane şut denemesinde bulundu. Beşiktaş'ın ise ikinci yarıda sadece bir şut girişimi vardı. Yani Çorum yapılan değişikliklerden kaynaklı mı bilmiyorum. Daha organize ataklar gerçekleştiriyor. Etkili ataklar gerçekleştiriyor. 2-1 riskli bir skor, onu söyleyeyim. Beşiktaşlı dinleyicilerimize ileriye gönderilen bir top ama yine savunma burada Akmadu ayak koydu ve topun kontrolünü sağladı. Ardından da Nübel'e gönderilen bir top kaleci Nübel'e kadar geldi. Nübel de sağ kanada gönderdi topu. Şimdi Beşiktaş'ın hata gerçekleşecek derken orada bir kaptırılan top, sonrasında yine bir basit hata Çorum takımından, ardından taç. Taça çıktı. Top taç atışıyla Beşiktaş'ın oyunu tekrardan başlatacağını söyleyeyim. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de dakikalar 51'i gösteriyor. Biraz da o karşılaşmayı takip edip sizlere notlarımı aktaracağım ama ya solumda yer alan ekranı bırakamıyorum. Çok temponun yüksek olduğu bir maç. Ya ben Trabzonspor maçına baktığımda Beşiktaş maçından her an bir gol çıkabilir. Vlahovic tekrardan ceza sahası içerisinde topla buluştu ama açısını kaybedince geriye oynadı. Şimdi atak devam edecek Beşiktaş takımında. Güzel paslaşmalar ama savunma araya girdi ve savunma topu gelişigüzel bir şekilde uzaklaştırmayı başardı. 57 dakika sonunda 2-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor mücadelede. Ahmet Trabzonspor karşılaşmasında da 52. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Trabzonspor bugün bence yaptığı hatalardan biri çok yavaş oyun kuruyor Trabzonspor takımı. Yani yürüyerek mücadele ediyor. Öyle bir tabir vardır ya. Savunma bölgesinden hücumu şekillendirebilecek atakları çok yavaş gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki boş alan bulmasını ciddi oranda azaltıyor Trabzonspor takımının. Ya Muhammed Salah üzerinden ataklar gelişiyor sürekli. Ve bu da bir oyuncu üzerinden gerçekleşirse tabii oraya bir önlem geliyor Ahmet tarafından. 2-3 oyuncuyla birlikte Salah'ın çevresini kapatıyorlar. Sonrasında da önemli bir pozisyon yakalayamıyor Trabzonspor takımı. Belki de bu önemli bir şans olabilir. Sol kanattan gerçekleşiyor şimdi Trabzonspor'un hatağı diyecektim ama yine kaptırılan bir top. Ahmetli oyuncular araya başarıyla girdi ve topu da uzaklaştırdı. Şimdi kendi yarı alanında paslaşıyor Ahmet takımı. Beşiktaş 2 Çorum 1 58. dakika. Skorlar bu şekilde sevgili futbol severler. Sizlerin de yorumlarını tabii ki merak içerisinde beklemeye devam ediyorum. Kalan dakikalarda gol veya goller bekliyor musunuz? Kimden gelir bu goller? Onu da bana yazabilirsiniz. Sevgili Radyospor dinleyicileri, aynı zamanda da yarın önemli bir gün. Onu da hatırlatayım. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının yarın 22.30'da beni açın dinleyin Radyospor'da, bakın not mu alıyorsunuz artık, alarm mı kuruyorsunuz bilmiyorum. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını iddia.com'da kayıtlı bayim olarak eklemeniz çok ama çok önemli. Şu an ilk kez denk gelen dinleyicim varsa bunu yapabilir. Yarın akşam benim yayın saati içerisinde bir soru soracağım yine radyodan. O soruya en hızlı doğru cevabı veren bir dinleyicimiz orijinal forma kazanacak. Bu arada Beşiktaş 3. golü buldu. Beşiktaş'ı rahatlatan gol geldi. Vlahovic yanılmıyorsam golü atan isimdi. Beşiktaş'ta 28 numaralı formasıyla güzel de bir gol. Ceza sahası içerisinde Vlahovic sol ayağıyla kaleye gönderdi ve top ağlarla buluştu. 3-1'e geldi. Şimdi zora mı giriyor acaba dediğimiz karşılaşma, Beşiktaş adına zora mı giriyor dediğimiz karşılaşma tekrardan taraftarları rahatlatan bir gole dönüştü. Sol kanattan sağ kanada taşınan top ardından atak devam etti. Paslaşılarak devam etti ama burada Çorum takımında kademe hatası ve uzaklaştırılmaya çalışan top Vlahovic'in önüne düştü. Vlahovic de sol ayağıyla hiç bekletmeden bir vuruş gerçekleştirdi. Top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın da şöyle bir dakikasını söyleyeyim. 59. dakikasında farkı tekrardan 2'ye çıkartmış oldu Beşiktaş Çorum karşısında. Diyelim Ahmet Trabzonspor mücadelesinde temponun düşük kaldığını hatırlatalım sizlere bir kez daha. Bir birlik eşitlik devam ediyor. İkinci yarıda Trabzonspor nasıl oynuyor derseniz de şöyle bir istatistiklere tekrardan dönelim. Henüz birinci şutun dışında ikinci şutu çekmedi Trabzonspor. Yani 11. dakikada Muhammed Salah'ın attığı gol vardı ve 11. dakikadan 56. dakikaya kadar bir şut girişiminde bulunmadı. Bakın isabetli şut demiyorum. Herhangi bir şut girişiminde bulunmadı. Trabzonspor takımı kötü oynuyor. Yani bu oyunla kaybetmeyi hak ediyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ahmet daha iyi mücadele etti bu bölüme kadar. Tabii Ahmet çok mu iyi oynuyor? Hayır. Kendi evinde taraftarının desteğiyle daha fazla ön alanda şut çekiyor. Daha fazla kaleyi deniyor. Daha fazla pozisyon üretmeye çalışıyor. Daha hızlı oynamaya çalışıyor. Onu da söyleyelim. Beşiktaş mücadelesi de 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor. Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam ediyor. Vlahovic biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti. Bu akşamın yıldız isimlerinden biri. Derbi öncesinde Beşiktaşlı taraftarlarda yüzler gülüyor. Onu da söyleyeyim. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanıyor. Şimdi köşe vuruşunu Çorum kullandı. Ceza sahası içerisine gönderilen bir orta ön direkte kafayla topu uzaklaştırdılar. Ardından Beşiktaş hızlı çıkma çabası içerisindeyken uzun gönderilen bu top kaleciye kadar geldi. Tehlikeli olabilecek pozisyonlardan biriydi. Mücadelede 62. dakika 2-1 düzeltiyorum. 3-1'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Çorum yine etkili geliyor sağ kanattan şimdi. Önemli bir gol şansı olabilir. Sol taraftaki arkadaşına verseydi bomboş bir pozisyon olacaktı ama şut çekmeyi tercih etti burada Çorum. Hücum attı. Yine uzaklardan bir şut, kötü bir vuruş geldi ve top yandan avuta gitti. İşte bu tecrübesizlikten kaynaklanıyor. Hani hiç kimse kusura bakmasın. Tecrübesizlikten kaynaklandığını ben düşünüyorum. Neden diye soracak olursanız da hemen şöyle bir yorumda bulunayım. Şimdi burada Ramirez topun kontrolünü sağladı. Ramirez pasını çıkardı ama Thiam bomboştu sol tarafta, sol çaprazda. Yani ceza sahası yayı dışında düşünün Çorumlu oyuncunun Ramirez'in topu kazandığını. Ceza sahasına girerken soldaki arkadaşıyla oynadı ve bir şut girişimi geldi. Ama o şut çeken arkadaşı sol tarafa pası gönderseydi bomboştu. Bomboştu Thiam. Mehmet Thiam bomboş bir şekilde bekliyordu. Önünde Beşiktaşlı oyuncu da yoktu. Ve ceza sahası çevresinde yaşandı bu pozisyon. Hani kaleciyle karşı karşıya kalacaktı Mehmet Thiam. Daha büyük bir gol şansı da yakalayacaktı Çorum takımı. Ama böyle gerçekleşmedi pozisyon. Ramirez uzaklardan denemeyi tercih etti ki top da savunmadan sekti. Ve tehlikeli bir atağın dışına çıktı. 3-1 önde Beşiktaş 63. dakika. Ahmet Spor, Trabzonspor mücadelesinde de 58. dakika yine bir birlik bir eşitlik var bu mücadelede. Bir köşe vuruşu kullanacak şimdi Trabzonspor takımı. İçerisi oldukça kalabalık, maçın hakemi oyuncuları uyarıyor. Bu bölümde tabii itişmeler söz konusu. Bir oyuncu değişikliği geliyor. Fabinho oyundan çıkıyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Ve Ozan Tufan oyuna girdi. Trabzonspor takımında Fabinho'nun yerine Ozan Tufan hamlesi geldi. Fatih Tekke'den ikinci bir oyuncu değişikliği. Orta yapıldı. Ceza sahası içerisine gönderilen top. Yine savunmanın müdahalesi top. Bir kez daha kornere çıktı. Arka arkaya Trabzonspor köşe vuruşu kullanıyor. Ya bu bölümde baskı kurmak zorunda. Maçı kazanmak istiyorsa Trabzonspor takımı. Henüz o baskıyı görebilmiş değiliz. Şimdi uzaklardan bir şut. Kaleci son anda topu çelmeyi başardı. Ardından uzaklaştırılan top yine Trabzonsporlu oyuncularda kaldı. Sol kanada açılan top. Sol kanatta uzaklardan bir şut daha kaleci yine mükemmel uzadı. Adeta uzadı ve topu çelmeyi başardı. Bu bölümde Trabzonspor'un baskısı arttı diyebilirim. Yaklaşık 3 dakikadır Trabzonspor takımı kaleyi gördüğü gibi denemeye devam ediyor. Bir köşe vuruşu daha son. Bir dakika içerisindeki üçüncü köşe vuruşu Trabzonspor'un ön direğe yapılan orta yine kademede savunma başarılıydı ve topu uzaklaştırmayı başardı. Burada Bates ve Dellova ikilisi topu uzaklaştırdı. Savunmada önce Dellova'ya çarptı. Ayağıyla uzaklaştırmaya çalışırken uzun gönderdi. Ters bir vuruş olabilirdi. Bates yine bu topun ardından kafasıyla topu rakip yarı alana doğru uzunca gönderdi. Kaleci de 10 anaya kadar geldi bu top. Trabzonspor ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. Az önce bir duyuruda bulunuyordum değil mi? Tam o duyuru esnasında Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Yarın akşam diyordum. Bakın burası önemli. Burayı dinlerken sesi biraz yükseltebilirsiniz. Çünkü sizin için önemli bir durum. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firması yarın akşam 22.30'dan sonra 22.35'de olabilir bu. Yani bilemiyorum. O bana bağlı biraz. O da sürpriz. 22.30'da siz Radyo Spor'u açın ve bir adet orijinal forma hediyesi olacak sponsorumuzun. Ha çekiliş vesaire söz konusu değil. Bu arada yine bundan bahsederken Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Yani bir türlü konuya giremedim. Ne zaman bu forma konusundan bahsedecek olsam Beşiktaş'ın golleri geliyor. Enteresan bir şekilde ve Vlahovic kaydediyor golleri. Benim de katkım var biraz bunda. Bak totemler arka arkaya geliyor. Yani tam şunu söyleyeyim ondan sonra at Vlahovic. Vlahovic yani ilk maçında da böyle 3 gol atmak bilemiyorum. Vlahovic'in golü Beşiktaş aradaki farkı 3'e çıkardı ve hat-trick yaptı Vlahovic. Beşiktaşlı türbünlere doğru gidiyor. Orkun Kökçü türbünlere götürdü ve kartal işaretini de yaptı. Vlahovic farkı da 3'e çıkardı 66. dakikada diyelim. Şimdi Trabzonspor maçı da 1-1 devam ediyor. Orada da 61. dakika. Şu konuya ben bir kez daha gireyim. Yani hazır mücadele başlamamışken bu konuya bir değineyim. Yoksa Beşiktaş'ın 5. golü gelecek. Ha gelebilir, sıkıntı değil. Ama şu cümlemi bir tamamlayayım ya. Beşiktaşlı oyunculara buradan sesleniyorum. Birazdan atacaksanız birazdan atın lütfen. Rica ediyorum. Şimdi yarın akşam sponsorumuz bir dinleyicimize ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasından iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği'ne yer veren bir kişi orijinal takımının formasını kazanacak. Yani yapman gereken işlem bu. Sadece bu. Şu kadarlık oyna, şu kadarlık oyna gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir kural yok. Sadece iddia.com'a giriyorsun. Kayıtlı bayim bölümü var orada. Kayıtlı bayime geliyorsun, değiştir diyorsun. Ardından da 30-0-97 yazıyorsun birleşik olarak. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu. Ha bir de benim kuponlarıma, kazandıran kuponlarıma ulaşmak istiyorsan 0540-300-97. Bu numaraya WhatsApp'tan şu an mesaj gönderebilirsin. En azından kayıt olanları görür oradaki arkadaşlarımız. Kurumsal bir WhatsApp numarasıdır. Müşteri hizmetleri çalışıyor gecenin ilerleyen saatlerine kadar. Yani çekinmeden mesaj atabilirsiniz. Şimdi kayıtlı bayim olarak eklediniz mi Uğur Böceği'ni? Peki buraya kadar güzel. Formayı nasıl vereceğim? Yayın süren boyunca yarın akşam misal şöyle kolay bir soru soracağım ya örnek veriyorum. Premier Ligi'nin ilk gol kralı kimdir? Ya da bu hafta Süper Lig'de kaç gol atıldı? Ülkemizde ilk hat-trick yapan yabancı futbolcu kimdir? Gibi. Ya bunlara benzer bir soru soracağım. Ve ilk doğru cevabı Radyospor WhatsApp hattına gönderen kişi istediği takımın istediği bedende formasını kazanmış olacak. Atıyorum Beşiktaşlıyım. Beşiktaş forması istiyorum. Large olsun abi. Diyorsunuz ve ben sizin bilgilerinizi alıyorum. Sponsorumuza iletiyorum. Bu kadar. Sadece kayıtlı bayim Uğur Böceği şans oyunları yapıyorsun. Bir de yarın akşam soracağım soruya en hızlı şekilde doğru yanıtı veriyorsun. Bu kadar. Çok kolay bence ya. Ben de katılabilir miyim diye sordum. Deniz cevap gelmedi sponsorum tarafından. Ben de katılmak istiyorum. Ben de öyle kolay bir forma kazanmak istiyorum. Ha alırım o ayrı da bu kadar kolay forma kazanabilmek de bilmiyorum ya. Uğraştırırlar normalde değil mi? Bir kişi hediye edilirse uğraştırır. Yok kaçıncı dakikada yok bu maçta ilk gol şu dakikada mı gelir? Yani uğraşırsın. Benimki basit. Herhangi bir futbol gurmesinin rahatlıkla kazanabileceği bir durum. Sadece kayıtlı bayimi Uğur Böceği yapmanız gerekiyor. Onu da hatırlatmış olayım. Ha sonradan çıkarsanız olmaz ama. Onu da söyleyeyim çünkü ilerleyen günlerde de sürekli hediyelerimiz devam edecek. Uğur Böceği şans oyunları tarafından diyelim ve mesajlarınızı şöyle bir yer vereyim sizlere. Bu arada aramız mı var? Peki kısa bir aramız varmış. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım. Skorları hatırlatayım son kez. 70. dakika Beşiktaş 4, Çorum 1. Trabzonspor mücadelesine dönecek olursak da Ahmet 1, Trabzonspor 1. Burada da 65. dakika oynanmakta. Diyelim sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edin. Kayıt olanlar kayıt oldum şeklinde de yazabilirler. Adını ve soyadını yazmayı unutmasınlar. Ve bu maçlarla alakalı görüşlerinizi yine bana Radyospor WhatsApp hattından iletmeye devam edebilirsiniz. Ama öncesinde çok kısa bir ara. Çayımı alacağım geleceğim.
2: .30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse

yayına girerken bir totem daha gerçekleşti herhalde, bilmiyorum. Beşiktaşlı taraftarlar için güzel bir haber daha paylaşayım. Beşiktaş aradaki farkı 4'e çıkardı. 5. golü geldi Beşiktaş takımının. Burada golü atan oyuncu da İlhan Fakırlı oldu. 73. dakikada 5. golü geldi Beşiktaş takımının diyelim. Trabzonspor mücadelesinde de 70. dakika oynanıyor. 1-1'lik eşitlik devam ediyor.

Mesajlar ilginç. Bu Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin neden rahat yeneceğini, yenmesi gerektiğini mi demiştin dinleyicimiz? Orada bir cümle hatası. Neden rahat yenmesi gerektiğini ben anlayamadım. Lütfen bir dinleyip Beşiktaş'ın çektiği şutlara bakalım. 18 tane şut denemesinde bulunmuş Beşiktaş şu ana kadar. Ki çok etkili oynadığını ben düşünüyorum. Daha ne yapması gerekiyor Beşiktaş'ın? Onu anlayamadım. Ha, orta sahası çabuk geçiliyor mu? Geçiliyor. Ama burada da kademede sorun yaşamıyor. Son vuruşlar Çorum'dan gelene kadar savunma geriye geliyor. Çok rahat geriye koşuyor. Ya bu mücadeleden dolayı ben Beşiktaş'ın çok rahat mağlup olur yorumunda bulunmanın pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Sevgili Radyospor dinleyicilerine bunu hatırlatayım. Ha, Trabzonspor için bu yorumu yaparsanız evet anlayabilirim. Trabzonspor kötü oynuyor. Kötü oynuyor. Bu arada Çorum'un da ikinci golü geldi. Farkı 3'e indirdi. Gollü bir mücadele olmaya devam ediyor. Beşiktaş karşısında Çorum Futbol Kulübü ikinci golü buldu. Şöyle bir pozisyona tekrardan bakalım. Bir offside var mı? Hayır, orada offside'ı bozan bir hatta iki Beşiktaşlı oyuncu bulunuyor. Sağ çaprazdan ceza sahası içerisine yapılan bir orta ardından da top ağlarla buluştu. Golü atan oyuncuyu şu an Ermin Mamiç olması gerekiyordu. Mamiç. Evet, Mamiç topu ağlara göndermiş. Çünkü yapılan ortaya bir kafa müdahalesi var mı diye baktım. Evet, az da olsa topa dokunuyor. Kafa vuruşuyla topu ağlara göndermiş. Mamiç'in golüyle Çorum ikinci golü buldu. Olaytan oyundan çıktı ve Miretti, Fabio Miretti oyuna giren bir isim oldu Beşiktaş takımında. 77. dakikaya da girmek üzereyken 5-2'lik Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Gollü geçen bir karşılaşma seyir zevki açısından mükemmel bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de Ahmet şimdi ikinci gol için yükleniyor ama savunma kademede hata yapmadı. Ve Trabzonspor şimdi kendi yarı alanından oyunu tekrardan hareketlendirecek. Beşiktaş 6. gol için geliyor sağ çaprazdan. Bir şut ama top yandan avuta gitti. Sanki burada içeriye çevrilseydi bu pozisyon daha tehlikeli.

noktalanabilirdi. Ama kaleye vurmayı denedi burada Beşiktaşlı oyuncu. Az önce bir ofsayt var mı yok mu tartışması da yaşandı gol öncesinde. Şimdi yayıncı kuruluş ekrana görüntüyü getirdi. Hayır, bir ofsaytın da olmadığını söyleyebilirim. Çıkmaya çalışırken kaptırılan bir top ama maçın hakemi oyunu durdurdu. Vlahovic topu kazanmaya düzeltiyorum Vlahovic diyorum. Trossard topu kazanmıştı ama ardından karşılaşmanın hakemi ben düdüğümü çalmadım. Oyunu hareketlendirmedim dedi. Oyun şimdi Çorumlu oyuncuların vuruşuyla hareketlendi. Karşılaşmanın 79. dakikası 5-2'lik Beşiktaş'ın. Evet, 5-2, yanlış duymadınız, tam 7 gole sahne oldu. 78 dakika geride kalmışken 5-2'lik üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaş takımının Trabzonspor mücadelesinde de 74. dakika oynanıyor ve burada da bir birlik bir eşitlik söz konusu. Ahmet bu bölümde biraz rakibini kendi yarı alanında beklemeye çalışıyor ama Trabzonsporlu oyuncular yani bir tehlike yaratmadı şu bölüme kadar. Çok yavaş, çok ağır kalıyor Trabzonsporlu oyuncular çıkmaya çalışırken. Ahmet şimdi hızlı bir atak geliştiriyor. Sol çaprazdan bir şut yandan dışarıda. Yandan dışarıda az geliyor ama öz geliyor Ahmetli. Ahmet futbol takımı diyelim ama az önce yine sol çaprazdan gerçekleşmişti atakları. 2 dakika sonrasında yine benzer bir pozisyon daha kaleyi yokladı ama sonuç çıkmadı. Bir birlik eşitlik devam ediyor. Ahmet 1, Trabzonspor 1. 75. dakika. 80. dakika İstanbul'da ise Beşiktaş 5, Çorum 2 şeklinde devam eden bir mücadele. Artık karşılaşmaların sonuna doğru geliyoruz. Şimdi sizlerden de gelen yorumlara döneceğim. Görkem abi, zor bir soru olsun ki yarın kendimizi gösterelim demiş dinleyicimiz. Ya burada kendinizi göstermekten ziyade desteklediğiniz takımın formasını kazanmak daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Yani forma hediyesi kolay değil. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatayım. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünü Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz yeterli olacaktır. Ya bu işlemi gerçekleştirdiğinizde yarın akşam 22.30'da benim yayınımı dinleyin. Yayınımı dinleyin. Size bir soru soracağım. Kayıt oldum ben diyorsanız ekran görüntüsü göndereceksiniz bana. Kayıtlı bayim bölümüne girip ve bir soru soracağım. O soruya da en hızlı doğru yanıtı veren bir üyemiz, bir dinleyenimiz dilediği takımın orijinal formasını kazanacak. Kendi sosyal medya hesabımdan da zaten o mesajı ben yayınlayacağım. Onu da söyleyeyim. Hani en hızlı gönderen, doğru cevabı veren diyorum ya, dakikasına kadar daha önceki mesajları ve doğru cevabı veren kişinin o mesajındaki yer alan dakikayı da saati de sizlere göstermiş olacağım. Instagram'dan Görkem Tezer yazmanız yeterlidir bana ulaşabilmeniz için. Lütfen bu gece hangi soruyu soracaksın abi? Bence şu soruyu sor gibi önerilerde bulunmayın. Ama takipçi sayımı da 2050'nin üzerine çıkartırsanız ben memnun olurum. Şu an kaç kişi eksik? 14-15 kişi beni takip edebilir. Onu da söyleyeyim. Bakalım mesajlarda neler var. Görkem abi nasılsın, iyi misin? Ya, iyiyim herhalde, bilmiyorum ya. Bu aralar kendimi iyi hissediyorum, ne yalan söyleyeyim. Benim Şampiyonlar Ligi puan tahminlerim bu şekilde, ne dersiniz demiş. Şu an Şampiyonlar Ligi'ni konuşmuyorum. İlerleyen yayınlarımızda bunları değerlendiririz. Beşiktaş-Çorum karşılaşması 5-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle devam ediyor. 82. dakikadan çıktık. Trabzonspor mücadelesine dönecek olursak da Ahmet'in sağlı sollu atakları devam ediyor. Yine az önce gelişen bir organize atağı vardı Ahmet takımının. Sağ kanattan içeriye çevrilen top, ardından bir vuruş ama istediği gibi bir vuruş gelmedi. Top onan anında kontrolüyle dışarı çıktı ama tehlikeli sayılabilecek pozisyonlardan biriydi. Ha, Trabzon'un maçın başından beri gol dışında yakalayamadığı pozisyonlardan biriydi, öyle söyleyeyim. Ya, Trabzonspor bugün kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Ve bu puan kaybı da pahalıya mal olabilir Trabzonspor adına. Çünkü 3 maç sonunda 5 puana ulaşmış olacak. Şimdi Galatasaray'ın 7 puanı bulunuyor. Ha, oynanılan futbol güven vermiyor. Puan tablosu açısından bir sorun yok. 2 puan, 4 puan, 3 puan, 5 puan her neyse sorun değil takımlar için şu an. Ama Trabzonspor şampiyon olacağım izlenimini vermiyor oynadığı futbolla. Onu söylemeye çalışıyorum.
Ve Galatasaray karşısında da böyle oynarsa işi çok ama çok zor diyebilirim. Şimdi Beşiktaş yine etkili bir atak geliştirebilir. Sağ kanattan gerçekleşen bir atak. Şimdi Beşiktaş hızlı çıkarsa tehlikeli olabilecek anlardan biri. Sağ kanattan gelişiyor Beşiktaş'ın atağı. Sol kanada taşınan bir top. Paslaşmalar devam ediyor. Çorum savunması araya girdi. Topu uzaklaştırdı ama yine dönen top bir kez daha burada Beşiktaş'ta oyuncularda kaldı. Hızlı bir atak gerçekleşiyor Beşiktaş takımında. Ceza sahası içerisinde Beşiktaş takımı bakalım 6. golü bulabilecek mi? Beşiktaş 6. golü bulduğu an itibariyle hiç beklenmedik anda da çekilen bir şut. Amir Murillo yanılmıyorsam topu ağlara gönderdi. Beşiktaş'ın 6. golünü kaydeden isim oldu. İlk yarı 2-0 sonuçlandı Beşiktaş lehine. İkinci yarıda ise tam 6 gol vardı. Bunlardan 4'ü Beşiktaş'tan, ikisi Çorum Futbol Kulübü'nden geldi. 6 gollü bir galibiyete yavaş yavaş gidiyor. Trossard oyundan çıktı ve yeni transfer Poku oyuna girdi. Beşiktaş'ta 83. dakikayı tamamlamak üzereyken 6-2'lik bir skor avantajına sahip burada Beşiktaş takımı. 6-2, yani Çorum iyi oynuyor demiştik. Galatasaray karşısında iyi bir direnç gösterdi. Tehlikeli bir takım olabilir demiştik ama ya bugün gerçekten ikinci yarıda özellikle savunma kurgusunu çok kötü oynadı. Çok kötü yaptı. Ha ikinci yarıya da iyi başlayan bir Çorum takımı vardı. Enteresan bir şekilde. Ha, golü de buldular. Enteresan dememdeki sebep o kadar iyi başladığın bir ikinci yarıda golü de buluyorsun. Rüzgarı da arkana alıyorsun. 52'de farkı bire indirdin Diomande ile. Ama devamını getiremedin ve kalende şu ana kadar 6 gol birden gördün. Hani ilerleyen haftalar için Çorum adına kötü bir tablo ortaya çıkabilir. Bu skor direncini tamamen kaybetti. Mesele sebep olabilir Çorum takımının. Beşiktaş derbi öncesi de müthiş bir galibiyete doğru adım adım gidiyor. 6 gollü bir galibiyetten bahsediyoruz. Puanını da 6'ya yükseltiyor Beşiktaş bu galibiyetle birlikte. 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir de Alanyaspor mağlubiyeti tabii ki tartışmalı kararlar vardı o mağlubiyette. Ama neticede puan tablosuna ya da sonuçlara yansıyan görüntüde Beşiktaş o maçı kaybetti. Şu an 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 6 puana ulaşıyor siyah beyazlılar. Ve attığı gol sayısından dolayı da Fenerbahçe'nin üzerine çıkmış oluyor. Üçüncü basamağa kadar yükselmiş oluyor. Fenerbahçe de dördüncü sıraya gerilemiş olacak. Bir köşe vuruşu kullanıyor. Şimdi Beşiktaş takımı sağ kanattan gerçekleşecek Beşiktaş'ın hata. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de 81. dakika oynanıyor. Ahmet uzaklardan bir şut yine etkili olabilecek pozisyonlardan biriydi ama kaleci 10 anada kaldı. Beşiktaş 6-2 önde. Yani öyle bir karşılaşma oluyor ki Çorum öyle bir dağıldı ki burada 7-8 bile gelebilir ilerleyen dakikalarda, onu söyleyebilirim. Köşe vuruşu kullanıyor Beşiktaş. Ceza sahası içerisinde yine savunmada kademe hatası. Poku ağlara gönderdi topu. Yanlış görmediysem Poku az önce oyuna girdi. Düzgün bir vuruşla Beşiktaş'ın 7. golünü atan isim oldu. Beşiktaş 7, Çorum Futbol Kulübü 2. Goller gelmeye devam ediyor. Burada yine kademe hatası, kalecinin de bir hatası var. Topa yükseldi ama topa dokunamadı. Uzaklaştırılmaya çalışılan top Poku'nun önünde kaldı ve Poku da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 7-2 karşılaşmanın şu anki skoru. 86. dakika Beşiktaş 7, Çorum 2. Ahmet 1, Trabzonspor 1. Burada da 81. dakika oynanıyor. Bakalım Trabzonspor maçında bir oyuncu değişikliği var mı? Wagner Pina oyuna girmiş Ernest Muçi'nin yerine. Zaten Ozan Tufan Fabinho değişikliğini sizlere aktarmıştım. Metehan Mimaroğlu Kabral'ın yerine yine oyuna giren bir diğer isim olmuş. Az önce de Sisse Cagney'nin yerine girmiş Ahmet takımında. Ki Cagney de yaşı itibariyle tabii elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama oyunun bazı bölümlerinde oyun temposunu kaybedebiliyor. Ve burada da bir değişiklik gelmiş. Bu arada maçın hakemi VAR'a gidiyor. Golle alakalı bir iptal söz konusu olabilir. Bakalım ne olacak? Karar nasıl çıkacak? Bir offside olabilir mi diye bakıyoruz.
Yani bu açıdan anlamanın pek bir imkanı yok diye düşünüyorum. Orada savunma topa dokunuyor mu? Savunma topa dokunmuyorsa çünkü offside kararı da çıkabilir. Tekrar tekrar karşılaşmanın hakemi pozisyonu izliyor. Uzaktan ceza sahası dışından Poku'nun şutu savunmaya temas ediyor mu? Ya da bir Beşiktaşlı oyuncunun ayağına değiyor mu? Ona karşılaşmanın hakemi VAR monitöründen şu an kontrolünü gerçekleştiriyor. Bu arada Poku'nun attığı gol geçersiz sayıldı. VAR'dan gelen uyarıyla karşılaşmanın hakemi ikinci kez VAR monitörüne gitti ve Beşiktaş'ın 7. golünü iptal etti. Skor 6-2'ye tekrardan gelmiş oldu. Offside dedi karşılaşmanın hakemi. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de 84. dakika. Orada da 1-1'lik bir eşitlik söz konusu. Gelişmeler bu şekilde, skorlar bu şekilde. Diğer maçlardaki skorlara bakalım. Aston Villa Arsenal mücadelesi 0-0 devam ediyor. 57. dakika oynanıyor karşılaşmada. Atalanta Bologna mücadelesinde 74. dakika, henüz bir gol sesi çıkmadı. Braga Guimarães karşılaşması 0-0 devam ediyor. İlk yarı tamamlandı. Benfica 1, Estoril 0. Yine Benfica ilk yarıda üstün olan taraftı. Hem oyun anlamında hem de skor anlamında. Dijon Saint-Étienne mücadelesi Fransa Lig 2'de 2-2 devam eden bir diğer karşılaşmamız. Şu an var mı başka bir mücadele diye bakıyorum. Hırvatistan 1. liginden bir maç var. Gorica 0, Rijeka 0 şeklinde devam eden yine ilk yarısı tamamlanan bir diğer mücadelemiz buydu. Onun dışında da gelişen başka bir skor yok. Barcelona Vallecano karşısında 2-1'i buldu. 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1'i yakalamayı başardı İspanya La Liga'da. 45. dakikası oynanıyor. Şimdi bir serbest vuruş kullandı, direkten döndü. Çorum 3. gole çok yaklaştı. Bir kafa vuruşu ama top direkten geri geldi. Ardından da offside bayrağı zaten kalkmış oldu ama tehlikeli bir pozisyon daha. Ya Beşiktaş, bilmiyorum katılır mısınız? Yani gol atıyor, ya pozisyon vermiyor diyoruz ama zaman zaman da Beşiktaş'ın rakibi Çorum etkili ataklar gerçekleştiriyor. Hani şut çekmediği dönem oldu, şut çekemediği dönem oldu ama orta sahayı çok hızlı geçtiği anlar da oldu Çorum'un. Öyle bir karşılaşma. Acaba eleştiren arkadaşlarımızın yorumu bundan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Beşiktaş Çorum mücadelesinde +2 işareti geldi. 6-2 Beşiktaş önde, derbi öncesi büyük bir moral kazanmış oldu Beşiktaş takımı bu galibiyetle birlikte diyelim. Ahmet Trabzonspor maçında da 86. dakika 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Trabzonspor'un şut istatistiklerine bakacak olursak ikinci yarıda daha hareketli oynadığını söyleyebilirim. Yapılan değişikliklerin de bunda ciddi bir etkisi vardı. Özellikle Ozan Tufan'ın Fabinho ile yaptığı değişiklik, Fatih Tekke'nin yaptığı değişiklik oyunu Trabzonspor lehine çeviren hamlelerden biri oldu. Ardından da yorulan Muçi'yi oyundan aldı ve Wagner Pina o bölgede bir hareketlilik kazandırdı Trabzonspor takımına diyebilirim. Totalde 5 isabetli şutu var Trabzonspor takımının. Bunların 4'ü ikinci yarıda geldi. Ev sahibi Ahmet'in şut girişim sayısına bakacak olursak da 15 şut girişimi var. Yine ev sahibi Ahmet'in, bunlardan 6'sı isabetliydi. Karşılaşmada 86. dakika oynanıyor ve 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Köşe vuruşu kullanacak şimdi ev sahibi Ahmet takımı diyelim. Mesajlara dönelim. Birçok mesaj birikti. Tuzla'dan Kadir Bozdemir uzun bir mesajı olmuş ama şöyle bir okuyalım mesajını. Ne diyor dinleyicimiz? Ben Fenerbahçeliyim. Az önce yorum yaparken duydum. Pek yazmam, sessiz çoğunluktanım yıllardır ama şu yorumunuz pek iyi değil demiş. Bakalım hangi yorum acaba? Beşiktaş'ın 18 şutu var ama karşısındaki Çorum Spor oyun yok ki. Tabii ki Beşiktaş 18 değil 30 şut atacak. Mesela dün Fenerbahçe-Samsun maçı 5 belki 6-0 bitecek maç 2-0 bitti. Çünkü karşılık yok. Samsun 2 kere geldi maç boyunca, öyle hesaplayın. Asıl maçlar derbilerde belli olur. Hayırlı geceler, iyi yayınlar Görkem abi demiş. Yani abi demenize gerek yok estağfurullah ama mesajınıza saygı duyuyorum. Öncelikle Beşiktaş'ın 18
18 şutu önemliydi. Yani onu söylediğimi hatırlıyorum ben o dönem. O dakikada 18 şutu vardı. Önemliydi. Şundan dolayı iyi kapanan bir takım. Yani alanı çok iyi kapatan bir takım Çorum. Yani tamam, kalite anlamında pek belki istenilen düzeyde değil. Beşiktaş'la kıyaslayabileceğimiz düzeyde bir takım değil. Yani bunu da kabul ediyorum. Ama Beşiktaş'ın karşısındaki Çorum ilk haftada olsa gitti Ramspark'ta Galatasaray'dan puan aldı. Yani öyle kolay değil Çorum karşısında net gol pozisyonları yakalamak. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, geçen sene bunları yapamıyordu. Adana Demirspor ondan önceki sene eksi puanda olan Adana Demirspor takımına kaç tane şut çekti bu Beşiktaş takımı? Yani böyle maçlarla şampiyon olunuyor. Yani derbiler tabii ki önemli. Ama sen gidip Çorum'a mağlup olursan gidersin Fenerbahçe'yi mağlup edersin. Ardından örnek vereyim, Erzurumspor'la berabere kalırsın. Gidersin Samsunspor'a mağlup olursun. Gelirsin Galatasaray'ı mağlup edersin. Ki geçen senelerde bunu Beşiktaş yapıyordu. Hatırlayın son yıllarda. Beşiktaş derbileri kazanıyordu. Asıl maçlar derbilerde belli olmuyor. Böyle küçük görülen, rakibi küçümseyen bazı karşılaşmalarda yaşanıyor. Ya buralarda puan kayıplarını arıyor sonra büyük takımlar, şampiyonluğu hedefleyen takımlar. Derbiyi kazanırsın, kaybedersin. Onun telafisi var ama böyle kolay görülen, kağıt üzerinde 3 puan yazılan maçlarda sen yaşadığın puan kayıplarını sezon sonu arıyorsun. Ya bence 18 şutu önemli, 30 şut atıyorsa Beşiktaş hücum anlamında iyi iş yapıyor, onu söyleyeyim. Yani karşısında Çorum var, tabii ki atacak 30 şut. O yoruma katılmıyorum. Katılmıyorum, Beşiktaş'ın daha önce oynadığı maçlarda zaten geçen seneyi örnek vereyim, şut çekemediğini biliyoruz. Kapalı savunmaları aşamıyordu Beşiktaş ama bugün tıkır tıkır işleyen bir ön alanı var Beşiktaş takımının. Vlahovic 3 gol birden attı. Biri penaltı olmak üzere. Muazzam bir performansı vardı. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde de yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. 89. dakikadan çıkacağız birazdan. Uzatma işareti gelecek. Bir birlik eşitlik var orada da. Ahmet 1, Trabzonspor 1. Oyun şu an oynanmıyor. Yerde kalan bir Ahmetli oyuncu var. Tedavisine devam ediliyor. Serbest vuruş Ahmet tarafından kullanılacak. Artık son bölümdeyiz. Hatanın telafisi olmayan dakikalardayız. Dediğim anda Ahmet'in ikinci golü geldi. Hatanın telafisi olmayan dakikalar dedim ve bir hata geldi savunmada. Ahmet'te büyük bir sevinç var. Tribünlerde büyük sevinç var. Yedek kulübesinde müthiş bir sevinç var. Oyuncularda müthiş bir sevinç var. Yapılan bir kademe hatası, savunma hatası, ardından Ahmet ikinci golü bulmayı başardı. Trabzonspor karşısında Ahmet öne geçti. 1-0 geriye düştü mücadelede 90. dakikada 2-1 öne geçmeyi başardı. Ahmet takımı diyelim. Puan cetvelerine dönecek olursak tabii ki bu golle birlikte puan cetvelerinde neler oluyor? Trabzonspor maalesef burada istediği sonucu alamadı. Şundan dolayı birçok kişi bu maça Trabzonspor kazanır bahsini de oynamıştı. Ya bana gelen kuponlarda en güvenilen seçimlerden biri Trabzonspor kazanırıydı. Ben de 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol varı önermiştim. Ya böyle maçlar belli olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Puan cetvelinde Trabzonspor geriledi. Bu sonuçla birlikte Ahmet yükselişine devam ediyor. Üçüncü karşılaşmasında ikinci galibiyetini alacak ve puanını 6'ya yükseltecek. Trabzonspor ise 4 puanda kalacak. Sevgili Radyospor dinleyicileri, golde bir offside ya da faul var mı diye bakıyorum. Yok, temiz bir gole benziyor. Bu arada golü atan oyuncu Ozban sarı kartla cezalandırıldı. Köşe bayrağına doğru gidip tabi bayrağa bir tekme atmıştı golün sevinciyle. Karşılaşmanın hakemi de sarı kartını çıkardı devamında. Gift Orban 90. dakikada Ahmet'i 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Daha çok isteyen taraf Ahmet'ti, onu söyleyebilirim. Daha fazla pozisyon üreten taraf yine Ahmet takımıydı. Ya 1-0 öne geçip yine mücadeleye devam edebilmek bence önemli. Takdiri hak eden tablolardan biri. Herhangi bir takım seversin sevmezsin.

maçı istedi. Trabzonspor dedim ya, burada puan almayı hak etmedi. İkinci yarıda şutlar geldi Trabzonspor'da ki onlar da cılız şutlardı. Ahmet daha çok gol pozisyonu üretti. 16 tane şut denemesi var Ahmet'te. Trabzonspor 7 şutta kaldı. Yani bu bile her şeyi özetliyor. Bir tane önemli pozisyonu var 56-57 dakika boyunca. Şöyle bir kağıdıma bakayım. 57 dakika boyunca bir şutu var. 11. dakikada Muhammed Salah'ın attığı gol sonrası 57. dakikaya kadar herhangi bir şut girişiminde bulunmadı Trabzonspor takımı. Ev sahibi Ahmet neler yaptı? Yüklenmeye devam etti. Geri düştükten sonra pes etmedi. Mücadeleye devam etti. Ve golü de buldu. Yani az önce de Gift Orban'ın 83. dakikaydı yanılmıyorsam. Yine önemli bir pozisyon yakaladığını hatırlatayım. Yani daha farklı da kazanabilirdi Ahmet takımı. Nitekim golü de 90. dakikada buldu. Ardından da sarı kart gördü. Artı 5 işareti geldi mücadelenin sonuna. Artı 3 oynanıyor. Şimdi Trabzonspor uzun oynuyor tabii ki bu bölümde. Paslaşmaktan ziyade uzun toplarla Ahmet Kalesi'ne gidiyor. Savunmada yine başarılıydı. Kademe oldukça başarılı ve topu taca gönderdi. Şöyle bakalım, bir köşe vuruşu da olabilir. Çünkü çok yakın mesafe. Evet, köşe vuruşu kararı. Onana'da rakip yarı alana doğru yürüyerek gidiyor. Orta alana kadar geldi. Rakip yarı alana girdi. Kullanılan köşe vuruşu, ardından top Onana'da, orta alanda tam yuvarlağın içerisinde. Onana oyunu tekrardan hareketlendirdi. 90+4'ün ilk saniyeleri, son 1 dakika diyebilirim karşılaşmanın sona ermesine. Onana orta alanda, rakip yarı alanda bir rakibini çalımladı ama gönderdiği top istediği gibi gitmedi. Şimdi ceza sahası içerisinde uzun bir top istediği gibi gitmedi. Burada da Ahmetli oyuncunun şutu 3. gol için fırsat yakaladı ama hızlı davrandı. Hızlı davranınca da istediği gibi bir vuruş gelmedi. Dia Sabia şutu çeken isim Ahmet takımında ve kendisini de yere bıraktı ardından. Son bir dakika diyebiliriz. Şöyle bir sizlerden gelen mesajlara, yorumlara tekrardan dönelim. 6-2'lik galibiyeti Beşiktaşlı taraftarlar nasıl değerlendiriyor? Öncelikli olarak bunu sorayım. Görkem, bence Trabzonspor Fatih Hoca ile böyle gitmez. Trabzonspor çok acil olarak iyi bir hoca alması gerekiyor demiş dinleyicimiz. Yani oynanılan futbol evet kötü Trabzonspor'da. Ya bakıyorum, sadece Muhammed Salah üzerinden oyun kurmaya çalışan bir oyun felsefesine bürünmüş Trabzonspor. Bu zarar verir Trabzon'a. Ya ciddi anlamda zarar verir. Ya daha önceki yıllarda bu yoktu. Mesela geçen sene nasıl başarılı oldu Trabzonspor? Oyun vardı, takımdaşlık vardı, takım oyunu vardı, bir sistemi vardı. Ya bu sene benim şu ana kadar gözlemlediğim Muhammed Salah üzerinden ataklar şekilleniyor. Muhammed Salah'ı da rakip takım 3 kişiyle markaj altına alınca oyun kilitleniyor, oyun kuramıyorsun. Yani ekstra oyuncuların çıkması gerekiyor Trabzonspor'da. Bir oyuncuya bağlı bir sistemin olmaması gerekiyor. Ha, şu ana kadar hata yapıyor Trabzonspor. Ciddi anlamda hata yapıyor. Ha, bu mağlubiyetle şampiyonluk falan gitmez, onu söyleyeyim. Ya burada şampiyonluğu tartışmıyoruz ya da Beşiktaş 6 gol atarak maçı kazandı şampiyon olacak demiyorum. Ha, diyen kişiler fanatiktir, onu da söyleyeyim. Şimdi fanatik bir Beşiktaş taraftarı tabii şampiyon biz olacağız diyecek, bu gayet doğal. Ya da bir Trabzonsporlu dinleyicimizin şampiyonluk gitti yorumu ona göre mantıklıdır. Çünkü ortada oyun yok. Beşiktaş'ta müthiş bir oyun vardı. Ben çok beğendim Beşiktaş'ı. Fenerbahçe keza aynı şekilde. Galatasaray-Göztepe maçı. İkinci yarıdaki Galatasaray'ın oyunu. Yani son 10 dakikayı saymazsak. Ha, şu an Beşiktaş ve Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Onların ardından Galatasaray'ı ben yazarım. Yani 4. sıraya kesinlikle Trabzonspor'u yazmam. İlk 4'e yazmam Trabzonspor'u. Göztepe puan alamıyor. Son sıralara kadar geriledi. 1 puanı var. Trabzonspor'dan daha iyi oynuyor. Katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum. Trabzonspor'dan çok daha iyi oynuyor Göztepe takımı. Mücadele anlamında puan cetvelinin son sırasına bakalım. Son sıraya inelim. Kim var? Konyaspor. Konyaspor bile eminim daha fazla koşuyordur. Bakın şu an ezbere konuşmayayım. Konyaspor, Erzurumspor bu Trabzonsporlu oyuncuların koşu mesafesinden daha fazla koşuyordur. İncelemedim ama eminim buna. Yürüyerek mücadele ediyor Trabzonsporlu oyuncular. Ha, burada oyuncu değişikliği sıkıntıları, yedek kulübesi var mı? Evet, yedek kulübesinden oyunu değiştirebilecek, oyuna yön verebilecek isim azlığı var. Ha, kim girdi ikinci yarı?

da Ozan Tufan, Wagner Pina, Metehan, Aral Şimşir. Yani bu oyuncular, Aral Şimşir gerçi zorunlu olarak girdi. 34. dakikada Saviola'nın sakatlığıyla oyuna girdi. Ama burada beraberliği bile çıkarsa Trabzonspor ilerisi adına umut vermiyor oyunu. İlerisi adına umut vermiyor. Onu ifade edeyim. Sebeplerini sizlerle konuşacağız. Beşiktaş, Fenerbahçe derbi maçı öncesi müthiş bir ivme yakaladı. İki maçlık mağlubiyet serisinin ardından 6 gollü bir galibiyet. Bence muazzam. Bence muazzam. Tabii ki Beşiktaşlı dinleyicilerimiz şu an mutlu olacak. Yani gayet de olsunlar abi, olsunlar. Ya insanlar birazcık stres atsın. Sosyal medyaya giriyorsun. Ya saçma sapan haberler var. Yok şurada bu oldu, orada bu oldu. Taksim Meydanı'nda şöyle bir şey yaşandı. Yok Ankara'da böyle bir olay oldu. Ya insanlar bunaldı. Televizyon açıyor, kötü bir haber. Gazeteye bakıyor, kötü bir haber. Ya insanların mutlu olmasından rahatsız olan insanlar var. Bunları niye söylüyorum? Gelen bazı mesajlar üzerine söylüyorum. Yani 6-2 kazanmış. Ya Beşiktaş'a laf atıyor mesela bir dinleyicimiz. Ha, Fenerbahçeli mi bilmiyorum. Ya da Fenerbahçe'ye laf atan dinleyicilerimiz oluyor. Ya bırakın insanlar mutlu olsun. Fenerbahçe kazandı. Tebrik edelim. Galatasaray kazandı. Tebrik edelim. İnsanlar sevinsin. Zaten bir 90 dakika mutlu oluyor ya insan. Değil mi? Görkem Bey, canlıdan oynuyorum. Canlıdan oynayanlar var demiş. Oraya gireceğim ama son atak olabilir. Trabzonspor bir köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içerisine gönderilen top, kaleci çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Ardından da hakem son düdüğünü çaldı. Mücadele tamamlandı. Ahmet 2, Trabzonspor 1. Trabzonspor bir darbe daha aldı diyebiliriz. Avrupa'da Ferencvaros karşısında beklemediği bir oyun ve skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor şimdi de Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet'e 2-1'lik skorla mağlup oldu. Yani Trabzonspor bugün mağlubiyeti hak etti. Hiçbir Trabzonlu dostum kusura bakmasın. Ben doğruyu söylerim. İnandığım gerçeği de söylerim. Ahmet Trabzonspor'dan çok çok çok daha iyi oynadı. Kazanmayı da hak etti. Spor müsabakası bu. Çıkacaksın, tebrik edeceksin. Biz kötü oynadık demeyi öğrenmek gerekiyor. Beşiktaş Çorum. Beşiktaş'ın savunması kötü. Yok Beşiktaş'ın kanatları kötü. Orası kötü, burası kötü. Abi skor 6-2. Skor 6-2 ve sahada oynadığı oyun da gayet iyiydi. Ya burada rakibi küçümsemeyi de anlamıyorum. Çorum'a Beşiktaş 6 gol atar. Galatasaray niye yazamadı? Galatasaray niye yenemedi Çorum'u? Sezonun ilk maçı mı? Ondan mı? Hayır. Çorum iyi kapanabilen bir takım. Ne dedik yayın başlangıcında yaptığım analizlerde? Beşiktaş erken bir gol bulursa bu maçı rahat kazanır. Ama 30. 35. dakikalar hala 0-0 devam ediyorsa tehlike çanı çalar. Çorum bırakmaz. İlk yarı bu maç berabere bitseydi 6 golü bırak, 6 isabetli şut çekemezdi Beşiktaş. Bazen böyle maçlar oluyor. Çorum'u iyi izliyorum, iyi analiz ediyorum. TFF 1. Ligi'nde kaçırmadığım takımlardan biri maçlarını. İzlediğim takımlardan biri. Keyif alıyorum. Oyunu çirkinleştirmeyen bir takım çünkü. Burada da ilk yarı berabere bitse çok iyi bir direnç göstereceğini biliyordum. 1-0, 2-0, 2-1 yenebilirdi Beşiktaş. O ayrı. Ama böyle 5-6 gol atamazdı. Bunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Derbi öncesi kim ne derse desin müthiş bir işe imza attı bu sonuçla birlikte. Diyelim ve şimdi mesajlarınıza dönebilirim. Saatlerde 23.33'ü gösterirken. Görkem Bey, canlıdan oynayanlar var demiş. Maç farka gidince hakem neden 2 dakika uzatma veriyor? İşte benim her zaman isyan ettiğim konulardan biri, dinleyicimiz damarıma bastı. Konuşayım biraz bu konuyla alakalı. Mesaja devam edeyim ben. Devamı da var. 90 dakikaya maç berabere girseydi hakem en az 10 dakika daha uzatma verirdi. Olmaz. Neyse onu versinler. Eyyama gerek yok demiş. Ya eyyam değil de bu Avrupa'nın, hatta dünyanın her yerinde. Ve benim itirazım var. Hayır, ben bahis konusunda da değerlendirmiyorum. Hani onu bir kenara bırakın. Ya ben stadyuma gitmişim, maçı izliyorum. Ya arkadaş, beni ilgilendirmiyor sahadaki skor. Ya bir sinemaya gittiğinizde başroldeki oyuncu vefat ettiğinde bitiriyorlar mı filmi? Ya nasıl olsa filmin sonu da belli oldu. Bak o onunla gitti, öyle oldu, böyle oldu. Ha tamam, hadi biz bitirelim mi diyorlar. Sonuna kadar izliyorsun filmini. Reklamına kadar izliyorsun. Ya hocam bırak izlesin insanlar. İzlesinler. Artı 2 değil kesinlikle. Artı 6-7 verilmesi gerekiyordu. Doğru. Ya sen oynat. Senin görevin o.

UEFA mı, FIFA mı artık kim ilgileniyorsa bu konuyla ciddi anlamda ilgilenmesi gerekiyor. Dünyanın her yerinde. Hazırlık maçları da öyle. 10 dakika duruyor. İkinci yarı 20 tane değişiklik var. Hakem 1 dakika uzatıyor. Sonra insanlar neden futboldan uzaklaşıyor? Ya abi ben izlemek istiyorum. Ben bilet almışım maça gidiyorum. Ya ben son dakikasına kadar izleyeceğim. Oynat sen. Ya oynatsana sen. Neyse benim hassas konularımdan biri. Ben de hiç anlamıyorum ve gerçekten sinir olduğum konulardan biri ya. 2 dakika. Ha, siz bahis anlamında değerlendiriyorsunuz. O ayrı. O ayrı. Ya ben bir futbol sever olarak değerlendiriyorum. O zaman oynatmadığı o 5 dakikalık bölümün parasını versinler insanlara. Ne diyeyim? Ben izlemek istiyorum. Bir totem yapalım kardeşim demiş. Ne totem ya? Şöyle bir bakalım. Beşiktaş maçı tamam güzel. Ahmet Trabzonspor ne demiş? Güzel. Aston Villa Villarreal. Yani 2.5 üstü. Olabilir mi? Şöyle bakalım. 77-1-0 Arsenal önde. Zor ya artık. Zor yani öyle söyleyeyim. Görkem merhaba. Ankara'dan selamlar. Ahmet Bilaloğlu. Fatih Tekke ne demiş? Bir kelime de kullanmış dinleyicimiz. Okumayalım onu. Şimdi Rusya'ya gidebilir. Diyarbakır'dan demiş. Yani Diyarbakır'dan doğruca Rusya'ya gitsin. Daha önce orada da forma giymişti ya futbolculuk kariyerinde. Ona hitaben yazmış dinleyicimiz. Trabzonsporlu dinleyicilerimiz ve Beşiktaşlı dinleyicilerimiz neler düşünüyor diye sorduk. Memnunlar mı? Tabii Trabzonsporlu taraftarların tepkisi var. Onu da söyleyeyim. Ayrıca kızımın yarın doğum günü demiş. Mesajı sonundan okuyorum yine. Şöyle başa bakalım. Merhaba İstanbul Küçükçekmece'den İsmail ben. Bu hafta Beşiktaş haftaya Fener'i yer. Yer demiş. Çorum'u yenmek marifet değil. Marifet 6 gol atabilmek. O gol pozisyonlarını hazırlayabilmek. Bana göre derbide Beşiktaş favoridir. Ayrıca kızımın yarın doğum günü. Ha yaklaşık 24 dakikası var. Gökçe Elif doğum günün kutlu olsun kızım. Birlikte nice yıllara inşallah demiş. Ben de doğum gününü kutluyorum. Umarım geleceği de parlak bir evlat yetiştirmiş olursunuz. O da çok önemli artık biliyorsunuz. Yani neyse uzun uzun bu konuyu da konuşmak istemiyorum. Hele hele spor radyosunda hiç değinmeyeyim ama gülsün ya çocuklarımız gülsün. Üzerinden forma çıkartıyorlar. Çocuklarımızın üzerinden forma çıkartıyorlar. Kadınların üzerinden forma çıkartıyorlar ya. Yani ne diyeyim ya. Ya sinirleniyorum böyle. Gerçekten sinirleniyorum. Bir gün neyse mikrofondayım şimdi. Kendimi sakinleştireyim. Ya, gördükçe telefonda gördükçe telefonu yere atasım geliyor. Ya bu kadar fanatizm iyi değil. Ya fanatik olursun. Fanatik olursun ama kendi takımını desteklersin. Kendi takımınla yaşayıp hayatını o renklere adarsın. Bak o güzel. Onu kabul ederim. Çok da severim. Çok hoşuma da gider. Takımına bağlı kal. Ya sen rakip taraftara ne diye böyle geliyorsun, bir şeyler söylüyorsun, oradan formayı çıkar, onu yap, bunu yap. Ne gerek var ya? Ya ne gerek var? Ne gerek var? Hepimiz zaten ay ve yıldız bu bayrağın altında yaşamıyor muyuz? Milli takım maçları olduğunda hepimiz 80 milyon kalkmadık mı sabahın 6'sında 5'inde? Uykusuz geldim ben işe kaç sefer ya. Ya ne gerek var? Birlik olabiliyoruz ama o birliğin devamını getiremiyoruz maalesef. Futbol konusunda benim anladığım bu. Yani doğum gününden nereye geldim ama şimdi küçük bir kız çocuğunun da zamanında üzerinden forma çıkartıldığını hatırlıyorum. Ha, neresi olduğunu hatırlamıyorum ama hafızamda kalmış o. Hafızamda kalmış. Çocuklar gülsün. Bırakın çocuklar gülsün ya. Merhaba Görkem Tezer hatırlıyorsunuz. Geçen hafta Trabzonspor şöyle bir bakalım. Evet doğru bu gece de o hayırlı olsun. Bu sezon Trabzonspor benim için bitmiştir diyor dinleyicimiz. Nasıl oldu kuponu gönderebilir mi dinleyicim acaba? Şu kadar rakam gitti falan yazmış da. O kuponu bana gönderebilir misiniz ya dinleyicimize söyleyeyim. Ha totemler için bana sorsaydınız ya da maç öncesi danışsaydınız şu an kazanmıştınız. Çünkü benim tercihlerim geldi. Benim tercihlerim geldi. Sizler de kuponlara ulaşmak istiyorsanız ve radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Eşinize, dostunuza söylemeyi unutmayın. Bakın ısrarla söylüyorum. iddia.com'a kayıt olduktan sonra ki kayıtlı olduğunuzu düşünüyorum. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Orayı Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz. Ha yapamadım diyorsanız da Instagram'dan bana ulaşın. Ben tarif ederim. Sorun değil. Bunu yaptıktan sonra da bekleyin. Yarın akşamı bekleyin saatler 22.30'u gösterdiğinde yayında bir soru soracağım ve o soruya en hızlı yanıt veren bir kayıtlı abone bir de dinleyicimiz tabii ki dinleyicimiz de olması gerekiyor mesajı atabilmesi için o kişi istediği

takımın orijinal formasını kazanacak. İstediği beden, istediği renk, istediği takım. Ha ben Arsenal'lıyım abi. Ya bizim dede tarafı Arsenal'lı deyip Arsenal forması istemeyin. Bakın o olmaz. Ha ben Beşiktaşlıyım, Fenerbahçeliyim, Trabzonsporluyum olur. Samsunsporluyum olur, Galatasaraylıyım olur. Bak bunlar kabul. Abi ben şeyi tutuyorum, Yugoslavya'da bir takım vardı hatırlıyor musun? Ha ben o takımı tutuyorum deyip beni uğraştırmayın. Sponsorumuzu uğraştırmayın. Sadece bu Türkiye'de yer alan takımların formasını isteyin. Ben biliyorum çünkü abi benim hala tarafı Real Madridli. Biz hep hala Madrid deriz. Oradan geliyormuş aslında. Bu deyip Real Madrid forması istemeyin. Orijinal imzalı Arda Güler. Bak o yok. Onu baştan söyleyeyim. Türkiye sınırları içerisinde bir takımın formasını sponsorumuz hediye edecek. Sadece kayıtlı bayimi Uğur Böceğim olarak değiştireceksiniz. Bir de yarın akşam soracağım soruya en hızlı şekilde doğru yanıtı vermeniz yeterli olacak diyelim. Şimdi yorumlara dönelim. Vallahi Fatih Tekke şimdi istifa etsin. Böyle bir rezil maç seyredip sinir krizi geçirmemek elde değil. Fatih Tekke istifa demiş dinleyicimiz. Yani İstifa etsin mi etmesin mi bir şey söyleyemiyorum ama şöyle de bir istatistik var. Trabzonspor adına Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu 9 maçın 5'inde puan kaybeden bir Trabzonspor. Yani 1. Lig'den Süper Lig'e çıktığını düşünün takımların ve 9 karşılaşma oynuyor Trabzonspor takımı ve 9 maçın 5'inde puan kaybediyor. Enteresan değil mi? 3 mağlubiyet 2 beraberlik. Bence çok kötü bir istatistik. Ha gelecek adına umut veriyor mu Trabzonspor? Vermiyor. Her şeyin başı bu zaten. Eminim şu an bu dinleyicimde Trabzonspor taraftarları da buna tepkili. Yoksa 2-1 kaybedersin. 15 tane isabetli şutun olur. 3 tane direkten döner. Ya Beşiktaş bugün bu oyunuyla Çorum'a kaybetseydi, puan kaybetseydi hiçbir Beşiktaşlı taraftar isyan etmezdi. Eminim. Adım gibi eminim. İsyan etmezlerdi. Çünkü iyi oynayan bir Beşiktaş vardı. Pozisyon üreten bir Beşiktaş vardı. Trabzonspor bugün kazansaydı yine tepki gösterecekti Trabzonsporlu taraftarlar. Buna eminim. Adım gibi eminim. Çünkü gelecek adına umut vermeyen bir Trabzonspor takımı var. Yoksa 3. haftada şampiyonluk gitti gibi yorum yapılır mı? Yapılmaz. Yani daha 31 hafta var. Trabzonspor'un önünde 31 koskoca hafta var. Lider değişir, maç kazanırsın o ayrı. Burada Trabzonsporlu taraftarların oyuna bir tepkisi var. Gelişmeyen oyuna tepkisi var, geriye giden oyuna tepkisi var. Düşüncesine sahibim, bilmiyorum yani benim görüşüm bu. Gözlemlerim bu şekilde en azından öyle söyleyeyim. Sen Ahmet karşısında bu kadar yarı alanda beklersen, ben ileride şampiyonluk yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray karşısında hiç çıkamazsın o zaman. Kendi yarı alanından çıkmaman gerekiyor. Vlahovic diye bir gerçek var. Fenerbahçe'de say say bitmeyecek birçok önemli yıldız isim var. Galatasaray'da Osimhen var. Hiç çıkmaz orta alan, savunma. Hep geride bekler Trabzonspor'da böyle oynarsa. İşte taraftarın tepkisi bu. Yoksa kapanmayacak bir fark değil. 4 puanı var Trabzonspor'un. Fenerbahçe'nin 6 puanı var. 2 puanlık bir fark. Ya bir maça bakar, bir mağlubiyete. Ama taraftarın tepkisi başka. Selamlar ben Gültekin. Beşiktaş iç sahada bu tempoyu devam ettirirse iç sahada ligde ligi maç kaybetmeden bitirir. Fenerbahçe maçında da kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yenmesi için birden fazla gol atması gerekecek demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Onun dışında geçmiş olsun Trabzonspor. Tebrikler Ahmet diyen sevgili Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar demiş. Peki Çanakkale'ye de selamlarımı ileteyim. Onun dışında şöyle bir bakalım. Koyu bir Galatasaraylı olarak Trabzonspor'a üzüldüm. Trabzonspor böyle giderse çok kötü günler yaşar Erdal Bey. Peki abi değerlendirir misin fikrini merak ediyorum diyen dinleyicimizin kupon geldi. Yorum için teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Ama nereden oynuyorsunuz onu da yazar mısınız? Madem totem ihtiyacı oluyor yok kuponumu yorumla. Ben de nereden oynadığınızı sorayım dinleyicime. Hani hangi bayiden oluşturuyorsunuz kuponunuzu? Merhabalar Fatih Tekke istifa etsin. Salah teknik direktör olsun diyen bir başka dinleyicimiz Fransa'dan sevgili Talip Bey. Hem oyuncu hem teknik direktör. Nasıl olsa Trabzon'da ne demiş? Arsa sokak veriyorlar. Evet adına bir sokak ismi verileceği gündemdeydi. Yakında büyük şehri de verirler ona. Futbol aklı tam gitmiş bu kulüpte.
Saygılar, sevgiler, Fransa'dan Talip demiş. Peki, tepkiler devam ediyor. Sizler de görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Bilmiyorum bu mesaj doğru mu ya? Beşiktaş bugün hakemlerin de yardımıyla kazandığını ben düşünüyorum. Kimse bunu dile getirmiyor. Bari siz getirin demiş. Yani hangi pozisyon canım? 5-6 dakika önce söylediklerimi tekrar söylüyorum. Ya Beşiktaş oynadı, kazandı, yapmayın. Beşiktaş oynadı, hak etti. Bak ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi öyle olduğu için değil. Ben bu işi yapmıyorum ve fanatiyim. Ve Beşiktaş'ı sevmiyorum. Bakın örnek diyorum, misal. Beşiktaş'ı sevmiyorum. Yine de gidip ben Beşiktaş hak etmedi demem. Hakemi konuşamıyorum bile. Hak etmedi diyemem. Muazzam bir oyunu vardı Beşiktaş'ın. Ya geçen sezonla bu sezonu bir kıyasladığımızda arada ya Türkiye'den bir takım vermeyeyim. Levante Real Madrid. Levante'ymiş, Real Madrid olmuş Beşiktaş. Bak öyle söyleyeyim. Muazzam bir oyunu var canım hücum anlamında. Ya oyunda Vlahovic var. Vlahovic var. Yani yabana atılmaması gerekiyor bu Beşiktaş'ın oyunu. O ön alanda müthiş bir baskısı olan bir takım. Ya Çorum'u da burada Çorum'u attı 6 gol. Çorum'u da hafife almayın. Daha Çorum 2 hafta önce Galatasaray'ı mağlup ediyordu. 90. dakikada Osimhen ipten aldı Galatasaray'ı. Hani yapmayın. Transfer dönemi kapanmadan Salah'ı Beşiktaş'a verelim. Bu rezilliği yaşamasın diyen bir Trabzonspor taraftarı. Yani bize yakışmıyor, biz hak etmiyoruz Salah'ı demek istemiş diye düşünüyorum. Ben burada dinleyicimizin bu mesajından bunu anladım. Gecenin diğer karşılaşmalarında neler oluyor? Hemen şöyle bir bakalım. Artık az bir süremiz kaldı. Sizler de mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Aston Villa 0, Arsenal 1, 87. dakika oynanıyor. Barcelona 2, Rayo Vallecano 1. Ki ben Barcelona'nın 3. golünü, hatta 4. golünü de bekliyorum. Hani Radyospor dinleyicilerine de böyle ufak bir tüyo vermiş olayım. 3. golünü bekliyorum. 4. golünü bekliyorum. Ya 3 gelmeden 4'ü de bekleyen tek insan olabilirim. 50. dakika. 2-1 Barcelona Vallecano karşısında önde. Şöyle bakalım diğer maçlarda neler oluyor. Benfica Estoril karşısında 2-0 önde. Sporting Braga 0. Vitória Guimarães 0. 72. dakika Celta Vigo B 0, yine Castellón 2. Burada da 59. dakika İspanya 2. lig mücadelesi. Karşılaşmalardaki skorlar bu şekilde. Goller geldikçe sizlere hatırlatmalarımı yapıyor olacağım. Diyelim ve şöyle bir bakalım mesajlara. Ne demiş? Fransa'dan yazan Talip Bey, çok güzel duygularımı anlatmışsınız. Tebrik ediyorum sizi demiş. Dinleyiciler arasında da bir iletişim olmaya başladı. Güzel. Haftaya derbi var. Hiç derbiyle alakalı böyle tam çekirdek yemelik yorumlar gelmiyor. Bak benim en sevdiğim, dinleyiciler birbirleriyle atışıyorlar ya. Oradan söyle Osman denen o arkadaşa lütfen Beşiktaş'ı bu kadar hafif almasın, haftaya görüşürüz. Böyle mesajlar geliyor. Geliyor zaman zaman derbi maçları öncesinde. En sevdiğim yorumlar. Bir onun mesajını okuyorum, sonra gidiyorum öbürünün mesajını. Hep kendilerine cevap veriyorlar. Yani yayında konuşmak durumunda kalmasam, bakın şöyle yapacağım ya. Şu sesi vereceğim. Şöyle bir dakika boyunca bunu dinleteceğim. Ardından da çekirdeğimi çitleyeceğim burada. O kadar keyif aldım ki. Ha, argo küfür olmadığı zaman böyle atışmaları seviyorum. Yanlış anlaşılmasın. Atışmaları seviyorum. Beşiktaş'ın farklı kazanmasına sevindim bir Fenerbahçeli olarak. Yorumlara bakıyorum da Fenerbahçe'yi kesin yeneriz diyorlar. Mesut Bey böyle düşünüyor, yorumunu gönderdi. Ama bir de gerçeklik var. Fenerbahçeli dinleyicilerimiz de şimdi rahat kazanacağız diye düşünüyordur. Kendi evimizdeyiz. Beşiktaş'ı yeneriz. 2-0, 3-0 yeneriz diyorlardır. Gayet normal. Derbi maçlarında ben bu maçı kaybedebilirim ya, kazanamam diyen bir takım taraftarı var mı? Yok. Ben görmedim. Bu maçı kesin kaybedeceğiz. Bu oyunla biz bu derbide bu takımı yenemeyiz diyen hiçbir zaman, hiçbir dönem ben bir futbol severe rastlamadım. Herkes takımına güveniyor. Ki doğrusu da bu. Doğrusu da bu. Peki size de teşekkür ediyorum sevgili Mesut Bey. Artık son mesajlarınızı alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Beşiktaş'ın 6-2'lik galibiyetini nasıl yorumluyorsunuz? 6-2'lik bu gol şovunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Derbi maçı öncesi Beşiktaş'ı yeterli buldunuz mu? Trabzonspor'da sular durulmuyor. Daha geçtiğimiz günlerde istifasını sunan Fatih Tekke'ye bir de Süper Lig'de
Ahmet tarafından 2-1'lik mağlubiyet gelmiş oldu. Ahmet mağlubiyeti sonrası Trabzonspor'da daha büyük bir kaos çıkabilir mi? Burada Trabzonspor geri dönüşe imza atabilir mi? Arka

baskıya, seri galibiyetlere imza atabilir mi? Yoksa şampiyonluk paralısıyla çıktığı sezona erkenden havlu mu atacak? Çünkü önünde önemli karşılaşmaları var. 3 hafta sonra Trabzon'da, Papara Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Yani kritik karşılaşmaları var. Onu da sizlere sormuş olayım. Şöyle bakalım mesajlara. Merhabalar, bir dinleyici benim yorumumu beğenmiş. Çok neşelendim demiş. Ben de etki yaptı bu demiş. Yatmadan işe gideceğim sanırım. Fransa'dan Talip. Hiç bana gelmiyor öyle mesajlar. Görkem şöylesin, böylesin, çok iyisin, hoşsun falan. Hiç gelmiyor öyle mesajlar. Ya da yanlış yerde mi bekliyorum acaba bu iltifatları, onu da bilmiyorum. Caner Aydaş olsaydı yazardınız değil mi? Peki. Cumartesi pazar 5 saatlik yayınımda o zaman sevgili Caner Aydaş'ı taklit edeceğim. Onu da yapamıyorum ama çalışırım ya hafta içi. Onu taklit etmeye çalışacağım. Belki o zaman iltifatlar gelir. Şöyle bakalım ne demiş dinleyicimiz. Yine balon şişmeye başladı diyor. Ne balonu ya? Haftaya patlar bu balon. Orta sahayı geçemezler. Göreceksiniz demiş. Fenerbahçe mi Beşiktaş çok rahat yenecek? Yani balon dediğiniz takım burada Beşiktaş mı oluyor? Ben Beşiktaş'ın oyununu beğeniyorum. Bir nerede beğenmedim? Kaunas-Zagris deplasmanı. Tamam, 1-0 kaybetti. Temsilcimizin bir önceki resmi karşılaşmasındaki oyununu beğenmedim. Çok kötüydü. Ama o maçı da ölçü olarak almadım Beşiktaş adına. Çünkü yedeklerle çıkılan bir karşılaşma. Oyuncular turu zaten kafasında bitirmiş. Yani bu anlamda söyleyebileceğim pek fazla bir şey de yok o karşılaşmayla alakalı.

2-2 bitsin derbi, benim işime gelir, ben bir Galatasaraylıyım demiş dinleyicimiz Emrah Bey. Peki, teşekkür ederim. Emrah Bey'in beklentisi beraberlikmiş ama neden 2-2? Neden 2-2? Hadi berabere bir bitsin de deseniz anlarım da neden 2-2 bitsin demişsiniz onu anlayamadım. Peki, teşekkür ederim yine de. Ahmet taraftarıyım diyen bir dinleyicimiz. Ahmet seyircisi maça ne kadar etki etti diyor. Yani ben kalabalık tribünler önünde oynandığını söyleyebilirim. Ama tribünlerin tezahüratlarını duyamadım. Hani sessiz bir şekilde karşılaşmaları takip ettim. Sol ekranımda Beşiktaş, Çorum mücadelesi, sağ tarafımda da Ahmet Trabzonspor mücadelesi. Sessiz bir şekilde izlediğim için taraftarın nasıl reaksiyon gösterdiğini, nasıl Ahmet'i ateşlediğini bilemiyorum. O konuda da yorum yapmam pek sağlıklı olmaz. Yani tribünler dolu diye güzel bir yorum yapayım mantığı bende yok, onu da söylemiş olayım. Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçe'den bir tık daha iyi oynuyoruz. Fener'in de iç saha avantajı var. Maç ortada. İyi olan kazansın demiş. Yine bir Beşiktaşlı dinleyicimiz. Fatih Tekke'nin istifa etmesi gerekiyor. Nasıl hayaller kurduk, ne duruma düştük demiş. Ne UEFA Avrupa Ligi kaldı, ne de Süper Lig. Türkiye Kupası'nda Muhammed Salah artık en fazla gol atan oyuncu olur demiş dinleyicimiz. Böyle bir tepkide bulunmuş bir Trabzonspor taraftarı. Peki, kendisine de teşekkür ediyorum. Devamında son mesajlarınızı alıyorum demiştim. Vedamı gerçekleştireceğim şöyle 2-3 dakika sonra. Abi iyi yayınlar, ağzına sağlık. Şöyle bir sorum var demiş. Bu soruyu yanıtlamayayım canım. Bu soruyu yanıtlamayayım. Yani çok bambaşka yerlere gider konu. Ki alakası yok. Şimdi spor radyosuyla bu sorunun ne alakası var? Ha, yemek tarifi de değil ya. Yemekle alakalı da bir konu değil. Kişisel bir soru. Gömlekle alakalı. Peki, enteresan, dinleyicim gömleğimi nereden görüyor acaba ya? Instagram'dan mı takip ediyor beni? Olabilir. Sosyal medyadan da Görkem Tezer yazdığınızda benim profilime ulaşabilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapayım. Takipçi sayım hala az. Hala az. Dinleyicilerimi de şu an beyaz mendil sallamak üzereyim. Peki, Aston Villa 0, Arsenal 1, 90. dakika. Barcelona maçı 3-1'e gelmiş, güzel. Yani Barcelona maçı daha gollü geçer, goller gelir bu karşılaşmada, öyle söyleyeyim. Beşiktaş hakemle kazandı diyen arkadaş, peki bilmiyorum. Yani herkes bir şey söylüyor, ben saygı duyuyorum canım. Ya zaten öyle değil midir? Galatasaray kazandığında da hakemle, ya Fenerbahçe kazanıyor, penaltıdan gol atıyor, hakemlerle kazandın. Beşiktaş kazandı. Rakibin çok kötü. Tabii ki o kadar farklı kazanırsın. Hep böyle yorumlar yapılmıyor mu? Genelde. Yani ben o yüzden dolayı normal hayatımda futbolla alakalı maç sonundaki yorumları takip etmiyordum daha önce. 3-4 yıl öncesine kadar etmiyordum.

0: maçımı izlerim, giderim stadyumlarda maçı izlerim ama sonrasında yorumcuların yorumlarına pek bakmazdım ya da sosyal medyada taraftarların ne düşündüğüne bakmam. Hala bakmamaya çalışıyorum. Çünkü hep aynı, hep aynı. Beşiktaş kazandı. Ya hakemle kazandı denecek, ya rakibi çok zayıftı. Bak böyle bir hata geldi. Kaleci topu elini uzatmadı. Hakem orada kırmızıyı verseydi skor böyle olmazdı gibi yorumlar yapılacak. Dün akşam Semedo'nun müdahalesi. Semedo'nun kırmızı kart. Evet, kırmızı kart görebilirdi. VAR'ın devreye girmesi gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Kırmızı kart çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. Ama şu anlama gelmiyor. Fenerbahçe Samsunspor'u mağlup etti. 2-0 yendi ama orada kırmızıyı çıkarsaydı Samsunspor geri dönerdi. Hani iş bu noktaya geliyor. Ben bu yoruma karşıyım. Hayır. Fenerbahçe 10 kişi de olsaydı Samsunspor'u yenerdi arkadaş. Ha, kırmızıyı verebilir miydin? Verebilirdin tabii ki. O tartışmaya açık bir pozisyon. Ya kırmızı kart mı? Evet, kırmızı kart. Hakem vermedi. Yani tek verilmeyen pozisyon bu mu? Her hafta bazı hakemlerin bazı takımlar aleyhine lehine kararları var. VAR enteresan bir şekilde devreye giriyor, bazen girmiyor. Ya bunu bir takımın galibiyetine gölge düşürmek için konuşmak bence çok haksızlık bir durum. Haksız bir durum yani, haksızlık yapılıyor takımlarımıza. Beşiktaş çıkmış 6 gol atmış, abi daha neyi konuşuyoruz? Karşısındaki rakip 3. lig takımı değil. 6 golden bahsediyoruz, 7-8 de olurdu. 7. golü de attı Beşiktaş. Daha 9, ya 9 olurdu bu maç ya. Çok net pozisyonlar kaçtı. Yapmayın, ilk yarı 3-0 bitecek maçtı. Şimdi hak etti. Çok iyi oynuyor Beşiktaş. Bunu kabul edelim. Fenerbahçe çok iyi mücadele ediyor. Bakın bunu kabul edelim. Galatasaray'da eksikler var. Bilmiyorum. Bu rakipler karşısında istenilen seviyeye gelebilir mi Galatasaray? Ha, bilemiyorum. Trabzonspor çok kötü oynuyor. Diyorum ya, ilk 3'ün dışında kalır Trabzonspor. Bu oyun anlayışıyla ne 3'ü, 4'ün 5'in dışında kalır. Hiçbir derbiyi kazanamaz böyle oynarsa Trabzonspor. Salah üzerinden kurulan bir oyun sistemi var. Enteresan bir şekilde. Ya bir Salah'la olacak iş değil bu. Onaçu neden formsuz? Onaçu neden gol atamıyor? Neden koşamıyor? Geçen sezon Osimhen'le kıyaslanan Onaçu'ya ne oldu? Kimse bunu konuşmuyor. Peki, teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. Son mesajları alıyorum demiştim, eriteyim. Beşiktaş gayet güzel oynayarak kazandı. Fenerbahçe de formda. Unutmasınlar ki Beşiktaş Kadıköy'de 10 kişi kazanmışlığı var defalarca diyor dinleyicim. Tam bir tarafsız adamsın diyen dinleyicimiz. Peki, gitmeden önce böyle mesajı görmek hoşuma gidiyor. Ya, taraflı mı, tarafsız mı bilmiyorum. Ben bunun içinde bir gayem yok. Hayatımda da olmadı. Çevremde de ben yayını bitirdikten sonra mikrofon arkasında da böyle konuşuyorum. Benim yorumlarım bu. Ya, kim kazanıyorsa alkışlarım abi. Bana keyif verdi. Bugün Beşiktaş'a çok teşekkür ediyorum. Çorum'a çok teşekkür ediyorum. Ahmet, Trabzonspor mücadelesinden sıkıldım. Ama öyle bir şansımız var ki Beşiktaş Çorum gibi bir maçı da aynı anda izleme fırsatı yakaladım. Çok keyif aldım. Çok keyif aldım. İki takıma da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Oyunu çirkinleştirmedi konuk ekipte. Çorum Futbol Kulübü de oyunu çirkinleştirmedi. Belki çirkinleştirseydi 4-2 biterdi maç. Belki bu kadar farklı mağlup olmazdı. Ama onlar da mücadele etmeye çalıştı. İşte istediğim futbol bu benim. Kazanan kim olursa olsun. Ben keyif aldım. Maçı izlerken keyif aldım. Onu söylüyorum. Peki, süremin de sonuna geldim. 8.30'dan beri yayındayım ama hala bitirmiyorum, fark ettiniz. Bir saat daha uzatsak olur mu acaba ya? Bir saat daha. Neyse, saat geç olmuş. Şimdi yöneticimi arayacaktım, yazacaktım ama hiç gerek yok bu saatte. 23.58'de uzatırdım ya bir saat daha. Maç sonu yayını yapmak isterdim. Basın toplantıları vesaire, konuşmalar, neler olacak açıklamalar, hocaların açıklamaları, sizlerin mesajı, görüşleri, bunları aktarmaya devam edecektim ama maalesef şu an gerçekleştiremiyorum onu. Son bir hatırlatma yapıp yayınıma veda ediyorum. Yarın akşam önemli. Neden önemli diye soran arkadaşlarımıza söyleyeyim. iddia.com'a kayıtlısanız şayet ya da kayıt olabilirsiniz 20 saniyede. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Sağ üst köşede adının soyadının yer aldığı daireye tıklıyorsun. Sonrasında kayıtlı bayim. Ona tıkla. Kayıtlı bayimi değiştir de il seçin, ilçe seçin. Bunlara girmeyin. Aynı sayfada büyüteç var. Büyütece bas ve orada arama çubuğu ekrana gelecek. 30-0-97. Birleşik olarak yazıyorsun bunu. Ya da Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bu neden önemli? Çünkü yarın akşam sponsorumuz Uğur Böceği şans oyunları yayınımızda bir dinleyicimize orijinal istediği takımın formasını hediye edecek. Ve kazanmanız da çok kolay. Çekiliş vesaire değil. Yayında bir soru soracağım. 2015 yılında Süper Lig'deki ilk golü hangi oyuncu attı mesela? Böyle çok basit bir soru soracağım. Ama kayıtlı olan bir dinleyicim ve Uğur Böceğine kayıt olan, bak onun fotoğrafını istiyorum. Kayıtlı bayim bölümüne gelin, iddia.com'da zaten karşınıza çıkıyor. Onun ekran görüntüsüyle birlikte soracağım sorunun doğru yanıtını bana gönderin Radyospor WhatsApp hattına. Belki de o kişi siz olacaksınız. Hani ne kadar hızlı davranırsanız o kişi olma ihtimaliniz artar. Öyle söyleyeyim. Bir kişi yarın kazanacak. Onu hatırlatalım. Radyospor'u da 22.30'dan sonra böyle aralıksız nefes dahi almadan dinlemenizi, gözlerinizi kırpmadan dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçi gözlerinizi kırpın canım. Gözlerle bir işim yok benim. Kulaklarla işim var. Öyle bir durum. Peki bugünlük benden bu kadardı. Yarın 22.30'da tekrardan görüşmek ümidiyle diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: .30 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
8: Radyo Spor.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
10: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Süper Lig'deki maçlara bakacağız. Öncelikle Süper Lig'de 3. hafta içerisindeyiz. Şu ana kadar bu haftada 7 karşılaşma oynandı. Bugün 2 maç daha var. Saat 21.30'da. Başlayacak iki mücadelede. Ahmet Trabzonspor'u konuk ederken Beşiktaş'ta Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak ve hafta sona erecek. Hafta içi takımlar boş geçirecek. Hafta sonu 4. hafta mücadeleleri ve sonraki hafta içiyle beraber de Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde kurallar çekildi. Fikstürler belli oldu. O gündemi de gelecek haftadan itibaren konuşmaya başlayacağız. Burada şu anda önceliğimiz Süper Lig'deki karşılaşmalar. Fenerbahçe dün Samsunspor deplasmanındaydı. Sarı Lacivertler Şampiyonlar Ligi biletini aldıktan sonra o maçında moraliyle

Samsunspor önünde rahat bir galibiyet aldı demek yanlış olmaz. Daha ilk dakikadan gole yaklaştı Fenerbahçe kornerden. Olmadı. Onun 2 dakika sonrasında da Vedat Muriç'in attığı golle Fenerbahçe karşılaşmada 1-0'a geçti. 1-0'dan sonraki 5-10 dakikalık bölümde de Fenerbahçe'nin baskısı girdiği pozisyonlar vardı. Oğuz Aydın da yararlanamadığı pozisyon. Vedat Muriç'in penaltı beklediği pozisyon ki çok tartışıldı, ona da geleceğiz. Fenerbahçe orada farkı artırabilirdi. Sonra bir duraklama dönemi Fenerbahçe için. Oyun biraz dengelendi. Fakat 30. dakikada itibaren yine Fenerbahçe baskısı, Fenerbahçe pozisyonları. Archie Brown özellikle sol tarafta çok etkin bir karşılaşma oynadı. Vedat Muriç yine pozisyonlara girdi ama Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarı Fenerbahçe yine gecikmedi gol için. 49'da İrfan Can'ın asistinde ama asisten çok tabii Oğuz'un burada bitiriciliği ön plandaydı. Onun sol ayakta çektiği şutta kaleci Okan topu engelleyemedi ve Fenerbahçe karşılaşmada farkı 2'ye çıkardı. 2-0'dan sonra da değişiklikler geldi. Fenerbahçe hep oyunun kontrolünü elinde tuttu ve rahat bir 90 dakika geçerek haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 3. hafta sonunda 2. galibiyetini aldı. Haftayı da 6 puan artı 3 averajla kapattı. Şu anda sıralamadaki yeri 3.lük ama bugün alınacak sonuçlara göre tabii ki bu değişebilir. Onu da eklemiş olayım. Dünün diğer maçlarında Başakşehir ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldılar. Başakşehir geçen sezonun da formda ismi, bu sezon da formda başlayan ismi Şomurodov'la 1-0 öne geçmeyi başardı dakika 18'de. Şomurodov da Süper Lig'de ilk 3 haftada 3. golünü atmış oldu. Fakat Başakşehir üstünlüğünü koruyamadı. 81'de Diabate'nin golü Benedicek'in asistinde geldi ve taraflar sağdan birer puanla ayrıldılar. Günün ilk maçında ise Eyüpspor, Alanyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle mağlup etmeyi başardı ve ligdeki ilk puanlarını aldı. İlk golünü de gollerini de bu karşılaşmada attı. Aslında maç Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle başladı dese geridir. Henüz ilk dakika içerisinde Arda Usluoğlu golü attı. Alanyaspor'u öne geçirdi fakat golden sonra Alanyaspor oyunun hakimiyetini tamamen Eyüpspor'a bıraktı. Eyüpspor çok daha etkili oynamaya başladı. 39'da Abdullah'ın olağanüstü bir şutu ve devamında gelen gol Eyüpspor beraberliği buldu. 52'de teknik direktör Özhan Pulat direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Maçın geri kalan bölümünü tribünde takip etti. Ve son bölümde de Eyüpspor Jules'le golü buldu ve maçı kazanmayı başardı. Dediğim gibi Eyüpspor'un bu sezon ligdeki ilk puanları gelmiş oldu. Alanyaspor ise Beşiktaş önünde kazandıktan sonra sürpriz bir mağlubiyet yaşadı. Aslında kazansa Alanya puanını 7 yapacak ve Galatasaray ve Gençlerbirliği ile puan puana gelecekti. Haftayı da en azından 3. basamakta tamamlama ihtimali vardı ama onlar da bu fırsatı kaçırmış oldular. Ve cumartesi gününe gelelim. Cumartesi günü günün maçı Galatasaray-Göztepe mücadelesiydi. Göztepe 16'da duran toptan Miroşi ile öne geçmeyi başardı. Biliyorsunuz Göztepe geçen yıldan bu yana duran topları çok iyi kullanıyor. Kornerleri, serbest vuruşları, taçları. Bu maçta da buldukları goller bu şekilde geldi Galatasaray'a. Galatasaray bu golün karşılığını 33. dakikada Davinson Sanchez ile verdi. Göztepe'nin yaptığı faul sonrası kullanılan serbest vuruşta top Davinson Sanchez'e çarptı ve ağlarla buluştu. Galatasaray 1-1'i yakaladı. İlk yarı daha dengeli gözükürken ikinci yarıya Galatasaray öyle bir başladı ki ilk ikinci yarının 15-20 dakikasında işi adeta bitirdi. 55'te Sara 2-1'e getiren golü kaydetti. 63'te de Osimhen'in penaltı golü geldi VAR uyarısıyla. Penaltı kazandı Galatasaray ve skor 3-1 oldu. Batrakov'dan 46'da Abdülkerim Bardakçı'nın yerine oyuna dahil oldu. Sara'nın attığı golde Osimhen'e

0: pası veren, asistin asistini yapan oyuncu olduğu Rus futbolcu. Onun da performansına değineceğiz. Galatasaray'ın golünden 2 dakika sonra Göztepe karşılık verdi hemen. Bu sefer taçtan Göztepe golü buldu. Dakika 65'te skor 3-2'ye geldi. Ama maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Galatasaray 3-2 kazandı. Bu karşılaşmaya normalde Uğurcan Çakır ilk 11'de başlayacaktı. Fakat bir ağrı hissetti tecrübeli kaleci. Günay'ın da sakatlığında yedek kulübesinde Cankat vardı. Ve Cankat Süper Lig kariyerinde Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. O da özellikle ilk yarıda taçtan gelen bir pozisyonda, şutta çok başarılı bir kurtarışa imza attı. Yediği gollerde herhangi bir hatası yok. Genel olarak güven verdi Cankat ki hazırlık maçlarını takip ettiyseniz zaten orada da Galatasaray taraftarının beğenisini toplamıştı genel olarak Cankat. Dünkü değil evvelki günkü maçta da güven tazelemiş oldu. Orada da hani ikinci kaleci rolünü çok yakın zamanda sanki Cankat alacak gibi gözüküyor. Cumartesi gününün bir diğer mücadelesi Gaziantep-Çaykur karşılaşması. Rize ilk yarıdan bulduğu gollerle maçı kazandı. Emrecan Bulut ve Ali Sov golleri attılar. Emrecan Sov'un golünde asisti yapan da oyuncu oldu aynı zamanda. Son dakikada Gaziantep'in golü geldi ama yeterli olmadı. Rize mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Rize'nin de bu sezonki ikinci galibiyeti oldu. İlk hafta Konya'yı deplasmanda son dakika penaltıyla mağlup etmişler. İkinci hafta Samsun'a kaybetmişlerdi. Şimdi Gaziantep deplasmanında kazanmayı başardılar. Konya Spor 1, Kocaeli Spor 2. Cumartesinin bir başka sonucu. Konya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fakat 46'da oyuna giren Bardi 2 dakika içerisinde direkt kırmızı kartı gördü rakibine yaptığı sert müdahale sonucu. Konya eksildi ve Kocaeli kalan bölümde bir kişi fazla oynamanın avantajını iyi kullandı. Önce Haydara'yla beraberliği buldu. 86'da da Metehan Altunbaş'ın golüyle Kocaeli Spor deplasmanda kazanmayı başardı. Onların da 3. haftada 2. galibiyeti oldu. Haftayı 6 puanla kapattılar ve haftanın ilk maçı Cuma akşamıydı. Gençler Birliği ile Erzurumspor oynadılar. Gençler Birliği bu maça 2-2 ile çıkmıştı. Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleri gelmişti başkent ekibinden ama bu maç ilk puan kayıplarını yaşadılar. Erzurumspor önünde 55'te Erzurum Eren Tozlu'yla geçen yılın formda golcüsü onunla öne geçti. 66'da Adama Traore'nin golüyle Gençler Birliği beraberliği buldu. Mücadele de bu skorla sona erdi. Şu anda Gençler Birliği Galatasaray'la birlikte 7 puanda yer alıyor. Averajda ikinci basamakta. Bugünkü sonuçlara göre haftayı ikinci mi artık üçüncü mü kapatacak? O belli olacak. Onu da yarın tabii ki konuşacağız. Transferle ilgili gelişmeler var. Özellikle Galatasaray'ın Deniz Gül transferinde mutlu sona çok yakın olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta arayışlar devam ediyor. Ayrılıklar genel olarak hafta sonu ön plana çıktı. Vaktimiz kalırsa tabii ki transfer gündeminden de bahsedeceğiz diyelim. Şimdi şarkı ve reklam aramızı verelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-15 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi Samsun Spor Fenerbahçe maçını konuşmaya başlayacağız. Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sana da hoş geldin diyelim.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Dün 30 Ağustos'tu. Zafer Bayramı'nı kutladık. En önemli bayramlarımızdan bir tanesi. Ama Kıbrıs açıklarında meydana gelen kazayla da çok üzüldük. Çok üzücü bir kaza. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin diyelim. Yakınlarına da sabır diliyoruz tabii. Çok üzüldük. Onu da okuyunca biraz moraller bozuldu.
0: Peki biz maçlarla devam edeceğiz. Dün Fenerbahçe Samsun Spor deplasmanındaydı. Fenerbahçe hafta içerisinde Lyon karşısında deplasmanda aldığı galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Moralli bir Fenerbahçe var genel olarak. Bazı oyuncular tabii hariç. Talişka başta olmak üzere onun takımdan ayrılma durumu var ki bu maçın kadrosunda da sakatlığı sebebiyle yoktu Brezilyalı oyuncu. Onun yokluğunda, Asensio'nun sakatlığında teknik direktör İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'yi tercih etti. Geri kalan tercihlerinde de yine Lyon maçına benzer tercihler gördük. Kerem'in yokluğunda sol tarafta bir kez daha Oğuz Aydın forma şansı buldu ki zaten Lyon maçında o fırsatı çok iyi değerlendirmişti milli futbolcu. Dünün de etkili oyuncularından biri oldu. Dün Fenerbahçe için rahat bir karşılaşma oldu. Daha ilk andan itibaren Fenerbahçe rakibine üstünlüğünü hissettirdi. Maçı kazanacağının sinyallerini verdi. Golü çok erken bir dakikada buldu. Golden sonra belli bir bölüm baskısını sürdürdü. O bölümde farkı arttıracak pozisyonlara girdi. Sonra bir duraklama bölümü. Tabii 90 dakikaya yaymak o tempoyu, pozisyon zenginliğini kolay değil. Normal sezon başı itibariyle de. Lyon maçında bir yorgunluğu var. Samsun Spor o bölümde bir net gol pozisyonu buldu maç 1-0 giderken. Ondan yararlanamadı. İyi organize bir ataktı Samsun Spor'unki de. Maçtaki herhalde en organize ataydı kırmızı beyazlı ekibin. Oradan gol sesi çıkmadı ve 30. dakika itibaren Fenerbahçe tekrar vitesi yükseltti. Greenwood özellikle çok dikkat çekti. Sağ kanat başladı ama ilk yarının sonuna doğru sürekli merkezde farklı bölgelerde depresi olarken gördük Mason Greenwood'u. Fenerbahçe o bölümde 2'yi bulabilirdi. İşte ilk baskıda bulabilirdi. Olmadı, 1-0 gitti devreye. Bunlar tabii tehlikeli skorlar ne olursa olsun. Samsun Spor çok eksik bir kadroyla dün sahaya çıkmak zorunda kaldı ama Samsun Spor da tam bir teknik direktör takımı. Ben Fenerbahçe'yi zorlayabileceklerini düşünüyordum maç önü yazımda, öyle yazdım. Eksiklerine rağmen Marius da ileri uçta yoktu. Tabii Samsun Spor'un en büyük talihsizliklerinden biri de hani ileride Marius yok. Onun yerine başlayan Fatih Kaya da çok erken bir dakikada sakatlandı. 16'da yerini Sekongo'ya bıraktı ki Sekongo da bir santrfor değil, bir orta saha oyuncusu. Yedekte herhangi bir santrforu yoktu Samsun Spor'un. Onlar da büyük bir dezavantaj yaşadılar bu sakatlıkla. İkinci yarı 1-0 başladı. Bir değişiklik yaptı Samsun Spor cephesi. Yunus Emre'yi aldı Torsten Fick, Borevkovic'in yerine. Ama gol de çok gecikmedi. Oğuz Aydın 49'da bulduğu golle Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkardı. Oğuz'un ilk golde de asist yaptığını söylemek lazım. Tabii ikinci goldeki asist kadar hani tabii ki daha iyi Oğuz'un asisti ama Muriç'in orada kontrolü, soğukkanlı vuruşu da gerçekten görülmeye değerdi. Oğuz da performansını bir hayli yükseltti. Geçen yıl da sıklıkla forma şansı gelmiş Oğuz'a ama bir türlü onu değerlendirememişti. Çok göze batmamıştı iyi anlamda. Ama bu sezon son iki karşılaşmada ilk 11'de çıktığı fırsatları Oğuz da çok iyi değerlendirdi. Bundan sonrasını herhalde Kerem Aktürkoğlu ve Dorgales Lene düşünecek. Bu Oğuz Aydın'ı kesmek çok kolay değil açıkçası. Biraz bana Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci dönemini hatırlattı. O dönem Cengiz'in ilk 11 başlaması bekleniyordu. Fakat İrfan Can öyle bir performans göstermişti ki Cengiz'e sıra gelmemişti. Şu anda Oğuz bu formu devam ettirirse ilk 11'in düzenli oyuncusu olur. Kerem formayı almak için mücadele etmek zorunda kalabilir. Bu da takım için tabii bence olumlu bir durum. Forma rekabeti, oyuncuların performansını yükseltmesi takıma yarayacak bir durum. Eğer oyuncular da tabii bunu bu rekabet gözüyle bakabilirlerse. İkinci yarıda dediğim gibi Fenerbahçe yine çok zorlanmadan karşılaşmayı bitirdi. 2-0 kazanmayı başardı. İlk haftadaki o kayıptan sonra Fenerbahçe'nin hata yapmaması tabii ki lig yarışı için önemliydi. Ve hata yapmadan da karşılaşmayı bitirdi. Yani çok pozitif bir karşılaşma oldu Fenerbahçe açısından.
2: Evet, şartlar itibariyle hani Fenerbahçe için bazı nasıl diyelim açılarıyla zor bir karşılaşma olabilirdi. Özellikle bir hafta içinde Fenerbahçe iki kez Lyon'la oynadı. Lyon turu geçildi ama onun belli bir yorgunluğu olacaktı elbette. Neticede bir deplasman, Samsun deplasmanı. Samsun fizik olarak iyi bir takım. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Fenerbahçe maçlarına her zaman motiveler. Fenerbahçe'de Asensio yok, Talisca yok, İşte Kerem yok. Kerem'in yerine sen anlattın, hani Oğuz çok formda. Ama neticede Fenerbahçe'nin sezon planlamasında düşündüğü

0: 10 numaralardan biri yok. Öyle olunca açıkçası ben de senin gibi Fenerbahçe'nin zorlanabileceğini düşünüyordum. Samsunspor biraz daha direnç gösterebilir diye düşünüyordum. Fakat Fenerbahçe için herhalde şu ana kadar oynanan en kolay, en rahat maçlardan biri oldu. Deplasmanda olmasına rağmen. Samsun taraftarı zaten çok fazla ilgi göstermemiş karşılaşmaya. Yüksel Yıldırım'ın da maç sonunda kendi taraftarına bir serzenişi vardı. Ondan da biraz sonra bahsederiz. Yani bir maçın başında bir iki dakika Samsun taraftarı heyecanlıydı. Ama onun dışında zaten Fenerbahçe oynadığı oyunla Samsunspor'u da çok fazla işin içine sokmadı. Yani Samsunspor çok uzun süre maçın içine giremedi. O senin söylediğin Fenerbahçe'nin 15-20 dakikadan sonra hafif böyle bir temposunu düşürdüğü anlarda Samsunspor'un biraz maçın içine girdiğini gördük. Bir de işte ikinci yarının artık maçın son bölümünde top biraz daha Samsun'da kaldı. Ama onun dışında Fenerbahçe sahada, sahanın her yerinde Samsunspor'a karşı büyük üstünlük kurdu. Ve Fenerbahçe adına belki de ilk yarı için söylenebilecek en kötü şey skordu. Yani o oyuna göre, Fenerbahçe'nin oyununa göre skor düşük kaldı. Fenerbahçe ilk yarıda 20 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken Samsunspor'da bu rakam sadece 5'ti. Ki topla oynama da birbirinden öyle çok uzak değildi ilk yarıda. Fenerbahçe özellikle final paslarında biraz daha dikkatli olsa farkı çok daha rahat arttırıp belki ilk yarıdan maçı bitirebilirdi. Ama ikinci yarının hemen başında gelen güzel golle de hani Samsunspor'un bence direnci tamamen kırıldı. Gene maçın 2-0'da kalması, 2-0 gitmesi, işte az önce sen de söyledin yani orada bir gol her şeyi değiştirebiliyor. Öyle bir risk var ama Samsunspor'un da dün pek o gücü yoktu açıkçası saha içerisinde. İyi niyetle mücadele etti Samsun ama hani eldeki kadroyla, eldeki imkanlarla bu kadar oldu Samsunspor adına. Ki hani Samsunspor sezona da fena başlamamıştı bence genel olarak. Kadro eksikliğine rağmen özellikle işin hücum tarafında belli bir seviye tutturmuştu takım. Ama dün Fenerbahçe karşısında hani ne savunmada diyelim ne hücumda beklentilerin çok uzağında kaldı Samsunspor. Fenerbahçe için de tabii işte topu ne kadar hızlı çevirirseniz, ne kadar hücum bölgesinde hareketli olursanız işinizi o kadar kolaylaştırıyorsunuz. Burası kesin. Dün Fenerbahçe'de İrfan Can hareketli miydi? Hareketliydi. İşte merkezde başlayıp Greenwood'la yer değiştirdiler. Greenwood hareketliydi. Bunun yanında Vedat Muriç bayağı dolaştı. Bu kadar dolaşmasına rağmen ceza sahası içerisinde de hep topla buluşan oyuncu oldu Vedat Muriç. Topu çok iyi sakladı. Yine güzel istasyon oldu. Öyle olunca Mason Greenwood'un da merkeze geldiği bölümlerde onun da kalitesini gördük. Hani Fenerbahçe açıkçası ne Talisca'yı ne Asensio'yu dün aramadı. Ama bunda bence hareketli oyun ve topun hızlı çevrilmesi bir numaralı etkendi. Neticede Fenerbahçe'de yine Kante Gendouzi vardı. Ama onun önündeki oyunculara baktın, 4 tane oyuncuya baktığında dün 4 tane oyuncu da hücum performansı olarak beklentileri karşıladı. Zaten böyle oluyor. Böyle oluyor derken neyi kastediyorum? Eğer bir büyük takımın hücum oyuncuları beklenen ya da beklenen üzerinde performanslar sergilerlerse büyükler maçları çok rahat kazanıyor. Çünkü kalite yüksek. Kabul etmek gerekiyor onu. Dün de öyle oldu. Yani dün Oğuz Aydın herhalde Fenerbahçe kariyerindeki en iyi maçlarından birini oynamıştır. İrfan Can dediğimiz gibi iyiydi. Greenwood çok katkı verdi. Vedat Muriç de baya baya iyiydi. Hepsini beraber topladığında bir de buna iyi bek kullanımı da eklemek gerekiyor. Yani dün Semedo'da, Archie Brown'da bek olarak da o ekstra katkıyı verdiler. Fenerbahçe'de hep bahsettiğimiz Kante Gendouzi'nin hücum katkılarının sınırlı olması ki dün mesela Gendouzi de aslında bayağı ileri doğru gitti. İleri koşular yaptı.
1: Asist yapabilirdi
0: Aynen.
1: ikinci yarı Vedat'a.
0: Orada top geçmedi. Onu
1: Yok,
0: unutmamak gerek.
1: kafa vuruşu Vedat
0: Yani bir
1: arka
0: tane de
1: direkte.
0: ikinci yarıda sağ tarafta topla buluştu. Merkezde bomboş biri vardı onu. Hatırladın mı?
1: Şu an canlanmadı kafamda ama.
0: Pası attı, top geçmedi. Bayağı iyi noktada topu buluştu.
1: Doğru
0: Demek
1: hatırladım.
0: hatırladın
1: Hatırladım,
0: mı? O
1: hatırladım,
0: pozisyonda da asist
1: hatırladım.
0: olabilirdi. Doğru, senin dediğin de var. Ki Gendüzi'nin ekstra katkı vermesine rağmen beklere de bakıyorsun. Tabii özellikle Archie Brown dün sol tarafı müthiş kullandı. Öyle olunca da

0: aylı taraftarlar oyundan memnun değildir. 45-65 arası çok memnundur oyundan. Ama tabii şunu da düşünmek gerekiyor. Galatasaray çok iyi mi ya da çok iyi oynuyor mu ortada bırakıyor derken şunu da mutlaka eklemek lazım. Neticede sezonun daha başı. Yani ikinci, üçüncü karşılaşmada da oyun olarak çok üst seviye belki beklemek doğru olmaz. Ama takım olarak değerlendirdiğinde Galatasaray'da şu an sanki bir savunma düzeni ile hücum düzeni arasında bir fark var gibi. Hani savunma biraz birincilik gibi gözüküyor. Kusura bakmasın Galatasaray. Hücum da şey gibi gözüküyor. Real Madrid gibi gözüküyor Galatasaray. Yani hücum tarafı çok rahat ama iş savunmaya geldiğinde herkes böyle bir eyvah bir eyvah bir şey olacak mı dedirtiyor.
1: Peki burada hani Göztepe'nin akan oyundaki hücumunu çok beğenmedin. Savunmayı duran top konusunda mı eleştiriyorsun? Yine akan oyunda mı eleştiriyorsun?
0: Akan oyunda bile Göztepe o kadar gelemezken Galatasaray savunması pek güven vermedi. Bunu kabul etmek gerekiyor. Duran top zaten çok fazla bir şey yapamadı Galatasaray buna. Galatasaray'ın da mutlaka oradaki şeyini, performansını yükseltmesi gerekiyor.
1: Mehmet Özcan kurume bir bilgi vermiş dün Twitter hesabında. Galatasaray ligde sezonun ilk iki iç saha maçında 2 ve üzeri golü en son 1966-67 sezonda yemiş. Gençlerbirliği 3-3 berabere kalmış. Vefa'yı da 3-2 mağlup etmiş. O dönem 3 ve 2 gol yemiş. Çorum'dan da şimdi işte son maç Göztepe'den de 2 gol yedi Galatasaray. En son 66-67 sezonu iç sahada böyle bir başlangıç Galatasaray.
0: Ki hani Çorum'un da öyle maçta çok etkili hücum ettiğini söylemek doğru olmaz. Çok ekstra bir gol atmışlardı bir tanesi.
1: Diğeri de hata.
0: Şimdi o yüzden hani Galatasaray'ın bu takım performansının gerçek testi tabii gelecek hafta Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Orada Sporting'le başlayacak Galatasaray. Hücum olarak mesela gene çok büyük problem yaşayacağını düşünmüyorum ben Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene de Galatasaray aslında Şampiyonlar Ligi'nde en azından başlangıç bölümünde skor olarak problem yaşamamıştı. Fakat bu savunma performansı, takım savunma performansı tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne yetmeyecektir.
1: İlk maçta Frankfurt 5 atmıştı savunma açısından. Orada Abdülkerim'in olmadığı maç değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, hani Singo, Davinson Sanchez.
1: Davinson'un sol stoper
0: oynadığı karşılaşmaydı.
1: Sıkıntı yaşadığı karşılaşmaydı. Basit hatalar gelmişti ama sonra Galatasaray savunmasını daha üst seviyeye çekmişti o maçtan sonra. Bakalım bu sefer nasıl bir başlangıç olacak. Okan Buruk da maç sonu hani Liverpool ve Saint-Gilloise maçlarında Liverpool'a 0, işte Saint-Gilloise'a 3 yazabiliriz ama tersi oldu dedi.
0: Haklı, aynen.
1: Her şey olabilir, her şey açık tabii ki. Skorlar o yüzden bekleyip göreceğiz. 8.39 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.42 saatlerimiz Galatasaray Göztepe maçını konuşuyorduk. Ali abi Galatasaray'ı pek anlamadı. İyi mi oynuyor?
0: Sen ne düşünüyorsun? Oynuyor.
1: Valla ilk yarıdaki oyunu söyledim. İlk yarıda iyi bir Galatasaray yoktu. Duran top kurtardı. Hani Galatasaray'ın kendi sahasında bir şekilde gol bulacağını ben düşünüyordum. Ama oyun bunu desteklemiyordu. Ama bir yerde bulur diye düşünüyordum. Göztepe'nin de sonuçta savunmasının iyi olmadığı açık. Heliton sonrası bile. Ben hani eksiklerden bahsetti hoca. Sonko olsa dahi bir Heliton katkısı verebileceğini ben pek düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray bir yerde gol bulurdu. En azından ikinci yere başlangıcı belki hani 1-0 girse devreye Galatasaray o baskıyı kurabilirdi ama bireysel olarak hani şu an Osimhen'e çok bağlı gözüküyor.
0: 3 maçlık genel olarak düşünürsen öyle de değerlendirebilirsin. Çorum, Erzurum, Göztepe 3'ü beraber düşünürsen söylediklerim için ne dersin?
1: Yo, zaten ben seninle ilgili herhangi bir aksi yorum yapmıyorum. Hani istatistiklere bakınca farklı düşünüyorsun. Maçın senaryosuna baktığında farklı düşünebiliyorsun. Ama bir yerde herhalde Galatasaray'da vites yükseltecek. Sezon başlangıçları öyle çok güçlü olmuyor. Barış Alper çok iyi başlayamadı mesela sezona. Sana 2 maçtır yedek. Çok beklenmedik şekilde. Yunus oynuyor. Yunus bir önceki maç daha iyiydi. Bu maç o da çok bence ön plana çıkamadı. Sara başladı 10 numarada sonra 8'e geçti ama o da çok hareketliydi herhalde. İyilerden biriydi Galatasaray'da.
0: Sara iyiydi bence de.
1: Demina Torreira belli bir dinamizmde olduğunu düşünüyorum karşılaşmada. Ama evet bir şeyler eksik Galatasaray'da. Öyle çok güven veren bir oyun yok ama dediğim gibi biraz zaman

0: oynayacak. Batakovic 11'e gelecek. Leao bakalım kimin yerine girecek ki şu anda hani Barış'ın yerine koysa çok büyük problem olmaz gibi. Barış ilk 11'de çok oynamayı hak ediyor gibi gözükmüyor şu anki performansıyla. Ama bireysel performanslar yükselirse Galatasaray yine sonuçta çok tehlikeli bir takım. Bir endişe şu okuduğum kadarıyla. Hani Leao da geldi. Leao'nun savunma gücü o kadar yüksek değil. Barış'ın normalde yüksek. Barış da bence bu ara o kadar iyi savunma yapmıyor. Ona da katılıyorum. Bu orta saha Galatasaray'a yeterli mi acaba savunma olarak? Galatasaray'ın istediği oyunda o baskı, önde oynayan Galatasaray'ı Lemina Torreira taşıyabilir mi? Geçen yıl iyisiyenler gelmemişti bu iki oyuncudan. Oraya bir takviye acaba gerekiyor mu Galatasaray'da? Sarı oynayacaksa zaten yine savunma açısından o bölümde bir sıkıntı olacak. Galatasaray herhalde bu sezon orayı konuşacak gibi, sürpriz bir takviye gelmezse son birkaç günde.
1: Evet, yani bu mantıklı bir endişe. Öyle hani çok fazla itiraz edebileceğin bir sahada görmek lazım tabii genel olarak bu oyuncuları. Ama Leao geldiğinde Leao'nun tabii savunma katkısı Barış Alper kadar olmayacak. O kadar adam kovalamayacak. Orası kesin. O noktada Galatasaray'ın merkezine biraz daha yük bineceği de kesin. Gene o noktada tabii ki Lemina ve Torreira'nın bireysel performansları da ön plana çıkacaktır. Torreira stoperi de geçti bu karşılaşmada.
0: Lemina.
1: Tabii işte Lemina ile alakalı olarak Okan Buruk'un geçen sene söylediği. Çünkü Lemina sürekli oynadığında problem yaşayan bir oyuncu. Sezona da fiziksel anlamda pek üst seviyede başlamadı. Hem biraz toparlanması gerekiyor ama toparlanırken de işte o sakatlık riskinde artmaması gerekiyor. Oyuncunun yük binmemesi gerekiyor. O noktada düşünürsen sadece bu sebepten dolayı dahi Lemina'nın alternatif olarak birini düşünmen gerekebilir. Orası kesin gibi gözüküyor. Ha, Türkiye Ligi'nde idare eder misin? Bence Türkiye Ligi'nde idare edersin. Türkiye Ligi'nde bu konuştuğumuz çok büyük bir problem yaratmayacaktır Galatasaray'a. Çünkü takımların genel hücum performansı ve organizasyonu çok üst seviyede değil. Ama diğer tarafta Galatasaray'ın hedefleri için, Şampiyonlar Ligi için orayı en azından yedeklemek gerekiyor. Aslında yedeği var Galatasaray'ın ama güvenmiyor işte. O zaman da ben hep itiraz ediyorum biliyorsun böyle durumlara.
0: Niye alındı? Niye
1: tabii,
0: var o zaman?
1: Niye var o zaman? Hani bugün bu tartışmayı normalde yapmamamız gerekiyor. Çünkü Leslie diye bir oyuncu alındı. Tam da o pozisyon oyuncusu.
0: Mesela Leslie o pozisyon oyuncusu maçın da son bölümünde oyuna girdi değil mi? Onun da hani bir maddesi olduğu söylenmişti. 90+1'de oyuna soktu Okan Buruk. Eğer o opsiyon maddesi doğruysa bir maç daha eklendi Leslie'ye. Çok gerek var mıydı mesela 90+1'de Torreira'yı oyuna sokmaya?
1: Ya işte burada çok açıklık olmadığı için bir şey diyemiyorum. Eğer öyle bir madde varsa tabii ki gerek yoktu.
0: Hani Kaan Ayhan var, İlkay var yedekte.
1: Evet, ama bilemiyoruz.
0: Niyaga var. Koyabileceğin 3 opsiyon var ama gitti Leslie'yi koydu.
1: Belki de yok gerçekten öyle bir şey. Ya da belki dakikayla alakalı.
0: Dakika olarak hani kaç dakika oynar sonrası maça bakılacak gibi okumuştum. O yüzden.
1: Öyle mi acaba? Hani i̇şte, tam bilemiyoruz ya. Açıklansa aslında. Açıklansa çok daha rahat yorum yapılır ama.
0: Çünkü böyle mesela ben komplo teorisi üretmeye çalışsam buradan da ben çok şey üretirim. Leslie'in Okan Buruk'un oyuna sokmasında.
1: Bizi şu an meraklar içerisinde bıraktın.
0: Mesela... Yok, merak edecek bir şey yok. Okan Buruk yönetimi zor durumda bırakmak için 90+1'de Leslie'yi sokuyor derim. Mesela. Düşünsem böyle. Kafam o yöne çalışsa ki bakın çalışıyor bir taraftan. Boş durmuyor. Ama bunu ciddi bir yorum olarak söylemiyorum. Sadece bu söylenebilir diyorum. Hani bu yaparsın yani. Bu açıdan bakmak istesen.
1: Leo
0: bakarsın.
1: Kimin transferi? Leo'yu kim istedi? Buradaki komple teorimiz ne?
0: Vallahi bununla ilgili çok emin değilim. Hazirandan beri Galatasaray ilgileniyor diyor.
1: Dursun Başkan söyledi.
0: Dursun Özbek de Leo da söyledi. Bilemiyorum. Yani bir de şey okumuştuk. Yurt dışında herhangi bir görüşme yapmadı Galatasaray şu ana kadar. Daha çok başkanın inisiyatifinde gözüküyor bu transfer dönemi aslında. O yüzden ben başkan derdim. Hakkımı başkan dayanı kullandım ama bilgiye dayalı bir şey değil. Sadece gözleme dayalı bir yorum olurdu. Peki maçta tartışmalı pozisyonlar vardı her maçta olduğu gibi. Bu maçta da Polonyalı bir varımız vardı. Pavel Malec. Osimhen'in penaltısında aslında senin yorumun aşağı yukarı biliyorum. Tweet atmadın yanlış bilmiyorsam ama biliyorum. Ama yine de senden duyalım.
1: Aynı düşünüyorum. Gene
0: basit.
1: Basit. Orada klasik olarak VAR tabii ki darbeyi gösterecek ama o darbe etkiliyor mu? Tartışılır. Bence etkilemiyor. Ama hakemi çağırıp işte bak orada darbe var dediğin noktada hakemler de en kolayını tercih ediyorlar. Penaltıyı veriyorlar. Bence yine futbolun çok özüne uygun, doğasına uygun bir penaltı değil.
0: Katılıyorum %100. Ben de izlerken herhalde çağırmaz dedim hakem. Hani akan oyunda verse iptali için zaten çağrılmaz. Bir müdahale var mı? Var. Ama hani VAR'ın devreye gireceği kadar siyah beyaz bir hata değil bana kalırsa da. Ama yabancı VAR çağırdıktan sonra hani hakem Mehmet Türkmen miydi karşılaşmanın? Ama onun vermemesi de mümkün değil. Dediğin gibi en kolayı çünkü. Bir de yabancı VAR çağırmışsan yabancı VAR'a karşı gelip yabancı VAR'a karşı gelen bir hakemiz oldu mu şu ana kadar?
1: Bilmiyorum da güzel yani, bir şey söyledi. Yabancı VAR'a karşı sanki çok büyük bir olaymış gibi.
0: Öyle ama.
1: Yabancı VAR'a karşı geldi.
0: Karşı geldi.
1: Yabancı şey yabancı VAR'a karşı gelen ilk Türk hakemi.
0: Yabancı VAR'a itaat etmeyen hakem oldu mu? Hani espriyle karışık. Hani yabancı VAR'ın çağırdığında herhalde hepsi onun şeyinde karar verdi. Aksi bir karar vermedi diye düşünüyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum. Belki vardır, belki yoktur ama bir şey diyemiyorum şimdi de.
0: Genelde aksi karar verenler de çok
1: aforoz
0: iyi şekilde evet, sonlanmadı. Onlar da yanlış şeyde geri adım attılar açıkçası. Şimdi hakemlerin ismi de unuttum. Böyle iki hakemimiz vardı. VAR çağırıp vermemişlerdi de olay olmuştu.
1: Atilla Karaoğlan yapmıştı bir tanesi.
0: O Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı. O değil daha şey hakemlerdi. Atilla Karaman'ınki de doğru güzel bir örnek de daha profili düşük hakemlerdi benim aklımdakiler de isimlerini unuttum. Bak bu ayağıdır da piyasada yoklar çünkü o yüzden de isimlerini unuttum.
1: Bir tanesini hatırladım ben de şimdi söyleyeceğim birazdan.
0: Tamam dinleyiciler yazar ben aklıma getiremedim. Hani orada da Mehmet Türkmen'e çok bir şey diyemiyorum. Yabancı VAR çağırdıktan sonra hani vermese bu futbol kamuoyunda olmazdı diye düşünüyorum. Ama benim de yorumum Ali abiyle
1: Fırat Aydınus da demiş.
0: Fırat Aydınus olarak. Ya benim okuduğum kadarıyla not almadım ama herkes ucuz olduğunu söylüyor. Varlık müdahale yok. Hakem evet. Yani VAR hatalı burada. VAR hatalı. Aksi bir yorum görmedim ben hakem yorumcularından. En büyük tartışma buydu. Bir de son bölümde Davinson'un top eline çarptı mı çarpmadı mı? Göztepe'nin şutunda kaleye doğru giden. Ona da ilgili genel yorum elle oynamayı kimse tespit edemiyor ama oynasa dahi el doğal konumda olduğu için herhangi bir ihlal yok. Fırat Aynus da galiba öyle demiş. Trio'da böyle bir yorum yapmış. Benim notlarım bunlar maçla ilgili. Bir de Osimhen'in iptal edilen golü var. Kramponun ucuyla offside oldu. Zaten artık teknolojiyle birlikte ona diyecek bir şeyimiz yok. Teknolojiye güvenmek durumundayız.
1: Genel ikili mücadelelerdeki kararlarını beğendin mi?
0: Mehmet Türkmen'e mi? Hı-hı. Bu sefer sanki biraz daha kolay faal düdüğü çaldı. Mehmet Türkmen genelde çok çalmayan bir hakem. Biraz Kantar'ın topuzunu da kaçıran bir hakem aslında. Benim tercih ettiğim, benim Mehmet Türkmen'i sevme sebeplerinden biri buydu. Ki hiçbir hakem yorumcusu Mehmet Türkmen'i sevmiyor. Gördüğüm kadarıyla beğenmiyorlar. Torpilli olduğunu düşünüyorlar. Olabilir. Ben haksız demiyorum onlara. Ama ben sağ içindeki yönetimine baktığımda bu lige uygun gördüğüm bir hakemdi. Kolay faal düdüğü çalmadığı için ama maçta çaldığını düşünüyorum.
1: Bence kötü bir maç yönetti Mehmet Türkmen. İkili mücadelelerde verdiği vermediği ters verdiği kararlarla birlikte. Buna işte penaltı pozisyonu da eklenince öyle oldu. Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyonda ben genel yorumların doğru olduğunu düşünüyorum. Neden? Orada o pozisyonda top Davinson Sanchez'in eline çarpsa bile Davinson Sanchez elini ne yapabilir orada yani eli çok açık değil bir şey değil doğal bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum ben de. Burada tabii hemen şu söyleniyor mesafe uzak gene de elini sakınması lazım bu söylenir genelde fakat işte bu penaltı kuralları sürekli değiştiği için orada ele çarpsa dahi ben de hani onun penaltı olarak verilse ağır olduğunu düşünürdüm gene. Bana göre verilen bütün penaltı kararları ağır zaten. Öyle bir şeyim var. Penaltılara genel bakış açım bu şekilde. Penaltıya karşıyım. Orada biraz ağır olurdu.

0: diye düşünüyorum. Yani çağrılsa ne yapacak çünkü adam elini yani. Hani böyle açık değil, bir şey değil. Orada doğal pozisyonda geldiğini düşünüyorum. Ama genel olarak Mehmet Türkmen kötü maç yönetti. Yani verdiği vermediği kararlar. Gene ikili mücadele süzme. Her hakemde ciddi bir problem Türkiye'de. Mehmet Türkmen'in de orada sınıfı geçemediğini düşünüyorum.
1: Benim adı aklıma gelmeyen hakem Turgut Doman. Galatasaray Sivas. Manay Barış Alper pozisyonunu izlemesi için çağrılmış. Kırmızı kart vermemişti. Sağ olsun. Turgut Doman da bayağıdır piyasada yok sanki. Sen haftanın hakemlerini okuyorsun. Ben Turgut Doman'ı bayağıdır görmüyor diye mi düşünüyorum.
0: Bakalım.
1: İsmini. Herhalde alt liglere mi?
0: Soralım Google hazretlerine.
1: Google ne diyecek bakalım Turgut Doman'la ilgili. Bir de Asen Albayrak. Onunla ilgili gelmiş. Geçen yıl VAR'a uymamıştı denmiş. Doğru, o da güzel bir örnek. Ama benim aklımda Atilla Karaoğlan, Asen Albayrak ve Turgut Doman harici biri daha vardı sanki. VAR'ın kararına uymayan.
0: Şu an hala yüzü aklımda, sana şeyi söyleyemiyorum.
1: Seninki Turgut Doman değildi.
0: Değil değil.
1: Heh, tamam, o zaman o isim büyük ihtimal benim de aklıma gelmeyen ama şu an profil hiç yok bende.
0: 2026-2027 yılında yani bu sezon Turgut Doman Bandırma Keçiören Gücü maçını yönetmiş. O da bu hafta. 2025-2026'ya bakalım.
1: Ha, bu ilk maçı mıymış
0: bu sezon? Bu ilk maçıymış. Geçen sezon en son Süper Lig'de
1: 4. hakem olarak görev almıştır en iyi ihtimalle.
0: Evet, yok. 2025-2026'da Süper Lig'de maçı yok.
1: Süper Lig'de hiç maçı yok değil mi?
0: Yok. 1. Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda 3, 2. Lig ve 3. Lig playoff'larda yönetmiş.
1: Bayağı kesilemiş o zaman.
0: Evet.
1: En son maçı o zaman şey maçı mı oluyor? Galatasaray Sivas. Bir önceki sezon 7 Süper Lig maçı var. Evet, o maçla birlikte bitmiş Süper Lig kariyeri. Ondan sonra Süper Lig'de maçı yok Turgut Doman'ın.
0: Valla ne diyeyim.
1: Evet, ne diyelim bilmiyoruz biz de. 8.56 ne diyeceğimizi bilmediğimiz noktada reklama gitmek bizi biraz daha kurtaracak, zaman kazandıracak. Sonra buradayız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 arada düşündük, taşındık. Konuşacak şeyler bulduk tabii ki. Galatasaray'la ilgili. Osimhen kaç kere ikili mücadeleye girmiş? Sen istatistiklere çok bakmışsın bu ara, şutlar vesaire, ama ikili mücadeleye baktın mı?
0: Yok, bakmadım. Osimhen ikili mücadelesine. Kaç?
1: Hiç merak etmedin mi? Ben de etmedim de önüme düştü başka bir yerde.
0: Kaç?
1: 25 ikili mücadeleye girmiş. Yarı yarıya 12-13 ya da 13-12 kazanma, ama Galatasaray'da ondan sonra gelen isim sanıyorum 10 ikili mücadeleye girmiş. Göztepe'de de böyle 20'ye çıkan bir oyuncu yok. Osimhen bireysel olarak bayağı efor harcamış bu karşılaşmada. Zaten hani gözüküyordu. Bunun istatistikte desteklenmiş hali. 15 şut, 25 ikili mücadele. Victor Osimhen. Ve golde yine aslında iptal edilen, çok ufak da olsa önde offside. Yani bunu çok tekrarladım ama olmuyor Osimhen'de bir şekilde yani. Bu sezonun sen offside rakamlarını söyledin, 2-2 maç. Osimhen'in.
0: Bu maç 2 kez düştü.
1: Bu maçta 2 mi oldu? Tabii ki çok az bir fark. Stoper de aslında Osimhen'i de bilmiyorum çok analiz mi etmemiş. Bayağı geri çekiliyor aslında orta yapılmadan önce. Yani offside'ı böyle 1 metre kadar bozuyor ama Osimhen durmuyor yine. İlerleyince offside'da kalıyor. Aslında hani burada da düşmemesi lazım Victor Osimhen'in offside'da. Rakip o kadar işini kolaylaştırmış ki tekrarını izlediğimde pozisyonun. Yani şimdi bir dinleyici de programa şöyle bir mesaj göndermişti. Yani Osimhen daha ne yapsın diye. Ben sırtı dönük oyunla ilgili konuştuğumda. Evet, zaten şu anki haliyle bile ligin çok üzerinde bir oyuncu da. Hani bu basit gözüken şeyleri de daha yapabilir, daha farklı bir noktaya çıkarabilir kendini Osimhen. Hani bu bir eleştiri. Ama hani Osimhen'in de iyiliği için olan bir eleştiri. Bunları da düşünün yani, bu gol olsa daha farklı bir senaryo. Hem kendi için hem gol sayısı yükselecek. Şu anki attığından çok daha fazla gol atabilir Victor Osimhen. Yoksa tabii kendi bileceği iş ama daha iyisi olabilir. O potansiyeli olduğu için ben de bu eleştirileri yapıyorum Osimhen'e.
0: Yani bu genel bir bence fundamental eksikliği. Sonuçta Osimhen'in futbola başlama hikayesi çok zor bir hikaye. Hatta biraz da üzücü bir hikaye. Şimdi hem o kadar geç başlayacak, hem aldığı eğitim, hem yaşadığı, içinde bulunduğu şartları düşündüğünde full yeteneğiyle ve atletizmle buralara kadar çıkabilmiş bir oyuncu. Ama yani sonuçta bu adam ayağına giyecek ayakkabı

0: alamıyor. Yani şimdi hangi altyapı eğitiminden bahsedeceksin bu oyuncu için? Anlatabildim mi? Bazı eksikleri olacak tabii. Yani mesela o sürekli olarak hakemle didişmesi de bence bununla alakalı bir durum. Yani Osimhen yeteneğinde bir adamı, örnek veriyorum, Avrupa'da bir fundamentalden geçirsen herhalde başka bir santrafor tartışmazdı büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle işte Lewandowski seviyesine falan çıkardı Osimhen. Ama işte bazı oyununda da zaaflar olacak. Yani olacak bunlar.
1: Öyle.
0: Dediğim gibi o hikayesini herkes bulabilir. O kendi anlattı işte. Geçen sene çıktı, onu okudum. Ne?
1: Players tribüne
0: Tabii
1: mi
0: tabii tabii
1: yazmıştı
0: aynen.
1: onu?
0: O anlattığı hikayeyi herkes bir açıp okusun yani, geldiği şeyler. Seçmelerde çıplak ayakla şey yapması, bir sürü şeyi var yani. Dediğim gibi böyle insanı üzen, okuduğu zaman oradaki insanları düşündüğü zaman, yani oradaki nüfus yoğunluğu, orada yani adam adeta ya orada başarılı olacak ya da bambaşka bir hayatı olacak yani. Hiç alakası yok. Bir hayatta milyon eurolar var. Bir hayatta günlük 1-2 dolar var belki. Yani o kadar alakasız ki o seçmelerde başarılı olup olmamanla alakalı. Ama doğal olarak o kadar büyük bir imkansızlıktan sen belli bir yaştan sonra o işin içine girip sporcu olduğun noktada tabii ki bazı dezavantajları olacak. Avantajı ne? İşte öyle bir atletizm, öyle bir yetenek,
1: Vazgeçmeme, pes
0: vazgeçmeme,
1: etmeme,
0: hırs, yani
1: hırs.
0: nereden geldiğini
1: Tabii.
0: unutmama, hatırlamama, başarma azmi. Bunlar zaten çok fark ediyor herkesin oyununda. Ama diğer taraftan da şimdi sen, örnek veriyorum, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde herhangi bir çocuğun aldığı fundamental eğitimini almadı bu adamlar. Ve mesela şeyi izliyorum. Hafta sonunda Coventry Hull City maçını izliyorum Premier Lig'de. Coventry'nin de santraforu Nijeryalı. O da ofsayta kaldı. Direkt aklıma geldi. Genelde
1: Hadi ya.
0: bu Nijeryalılar delirtiyorlar beni yani. Onaçu ayrı, Osimhen ayrı kalıyor. Bu adam ayrı kalıyor. Oraya bir takıldım tabii. Bir şey yok. Bir korelasyon yok da. Bu tamamen hani espri olsun diye söyledim bunu da. Bu var yani. Bunu kabul etmek zorundayız. Sonuçta mesela Osimhen ikili mücadelelerde niye kendini yere bırakıyor? Bazı ikili mücadelelerde bırakıyor kendini.
1: Kolay bırakıyor.
0: Kolay bırakıyor kendini. Bunlar oluyor. İşte az önce o yüzden anlattım ben. Yani oradaki bakış açısı bizim gibi liglerde, işte bizden daha az seviyede gözüken liglerde oyunda kendini belli ediyor. Diğer tarafta olmuyor. Ama zaten öteki de eklense oyununa işte, o zaman süper kahramana dönüşecek adam zaten. Hani başka bir açıklaması olmayacak Osimhen'in. Bildiğin süper kahraman olacak futbolda. Kendini geliştirebilir mi senin dediğin gibi? Tabii ki. Tabii ki. Tabii
1: Kafa
0: ki.
1: yormasına bağlı. Hani bundan önce bence rahatsız olması lazım Osimhen'in. Yani ben çok fazla ofsayta düşüyorum. Düşmemek için ne yapabilirim diye düşünmesi lazım. Belki düşünüyor çalışma aşamasında. Belki düşünmüyor. Akışına bırakıyor. Bilmiyorum. Ama olsa daha iyi olur. Benim söylediğim bu. Yapmazsa da hani onun
0: Ama mesela
1: kariyeri sonuçta.
0: bence yani oyununda düzeltmesi gereken ofsayttan ziyade rakibe ve hakeme davranışları Osimhen'in. Ya yani o daha büyük defo. Burada cezalandırılmıyor. Ama Avrupa'da bir risk. Ciddi bir risk. Onu düşünen takım için de bir soru işareti. Mesela bu kadar agresif olmasını gerektirecek bir şey de yok Osimhen'in normal şartlarda.
1: İşte o anormal şartlardan geldiği için
0: Evet.
1: farklı
0: Şöyle
1: davranıyor.
0: de düşün. Mesela neden sinirlenirsin?
1: Haksızlığa uğradığın için.
0: Ya da sportif anlamda başarısız, istediklerini yapamazsın.
1: İstediklerini
0: Şimdi
1: yapıyor.
0: tabii yapıyor istediklerini. Gol de atıyor. Takımı da kazanıyor. Takımı şampiyon. Hani buna rağmen öyle bir tepki gösteriyor. Çünkü o anda indiriyor şalteri. O anda başka biri var. O pozisyonlarla alakalı olarak. Yani ofsayttan ziyade mesela bu daha büyük bir zaaf Osimhen'in oyununda. Ve tekrar söylüyorum yani Türkiye'de hakemler göstermesi gerekenden çok daha fazla tolerans gösteriyor Osimhen'e. Yani çok daha fazla kart çıkabilir Osimhen'e.
1: Kesin.
0: İşte bunu mesela fark etmesi lazım. Ama mesela Osimhen bunu fark etmiyorsa kulüpte de bunu fark edip Osimhen'i de biraz daha sakinleştirecek, daha fazla sahaya odaklanacak, daha fazla şeye odaklanacak. Ne derler? kendi oyununa odaklanacak şekilde telkin etmeleri gerekiyor. Belki destek vermeleri gerekiyor. Yani Osimhen'i de Osimhen böyle diye bırakmamak lazım. Hani Osimhen böyle tamam gayet iyi goller atıyor. Bize çok büyük katkı sağlıyor. Tamam dokunmayalım. O da çok bana mantıklı gelmiyor Galatasaray kulübü açısından. Yani Galatasaray da elindeki bir oyuncuyu daha yukarı nasıl çekebilirim şeklinde düşünmesi lazım. Mesela bir pozisyon vardı maçta. Hangi oyuncu hatırlayamadım. Güzel bir şut çekti. O pozisyonda Osimhen'e de pas verebilirdi. Vermedi. Güzel bir şut çekti. Böyle kalenin yanından out'a gitti. Çok da uzak gitmedi. Mesela Osimhen döndü alkışladı. Hı-hı. O pozisyonda arkadaşını. Normalde böyle el kolu da yapıyor kendi arkadaşlarına. Evet. Ya. Mesela öyle olması lazım yani Osimhen'in. Çünkü tekrar söylüyorum hani agresif olman için pek bir sebep yok. Hem sahada istediklerini yapıyorsun hem takımın kazanıyor. Yani winner'sın. Daha winner olamazsın. Daha ne kadar winner olacaksın. Bakalım yani orada çok bir şey de beklemiyorum ama onu söyleyeyim.
1: İyileşme.
0: Ne?
1: İyileşme mi? Beklemiyorsun.
0: Çok beklemiyorum. Yani Galatasaray mesela bununla ilgileniyor mu emin değilim.
1: Şimdi aklıma hani bununla ilgilenecek bir profesyonel diyeceksin büyük ihtimalle. Benim aklıma teknik direktör geliyor ama hani teknik direktör Okan Buruk da sinirlerini kontrol etmekte güçlük Zorlanıyor. Yaşayan bir isim. Hani onun zaten Osimhen'e bir şey demesi.
0: Orada İrfan Hoca. Geçmiyor.
1: İrfan Hoca.
0: Orada İrfan Hoca.
1: İrfan Hoca yani o da.
0: İrfan Hoca'nın devreye girmesi lazım.
1: Kesinlikle onun devreye girmesi lazım. Okan Buruk değil. Oradaki doğru kişi. Bu arada Osimhen'in hani bu sezona başlangıcı 5 gol. Saray attırdığı pardon Yunus'a mı attırdı bir önceki karşılaşmada? Karşı karşıya da sol çaprazdan.
0: Tabii Yunus'a attırdı.
1: Onu verdi. İşte Saray'a yaptığı asist, o dediğin jest hangi oyuncuya ben de hatırlamıyorum ama pozisyonu ben de hatırlıyorum. Daha farklı bir ruh halinde başlamış gibi en azından takım arkadaşlarına karşı.
0: İnşallah, inşallah.
1: Ama tabii sürdürülebilir mi onu bilmiyorum ben de. 3 maçlık şu anda şeyi iyi gözüküyor Osimhen'in ruh hali genel olarak konuşacak olursak. Geçenlerde de ESPN bir liste yayınladı. Onu gördün mü? Dünyanın en iyi 10 santrforu diye.
0: Yok.
1: Osimhen 9. sırada kendine yer bulmuş.
0: Gayet normal.
1: Ama bak şimdi sayacağım sana Osimhen bunlardan kötü mü? 1. Harry Kane, 2. Mbappe, 3. Haaland. Buraya kadar bir şey demiyorsun herhalde.
0: Osimhen'den daha iyi bir neydi o oyunda nasıldı?
1: Diğer kadar sus.
0: Sus.
1: Ousmane Dembele 4.
0: Hı.
1: Susuyorsun hala.
0: Sustum canım.
1: Julian Alvarez 5.
0: Tamam.
1: Lautaro Martinez 6. Hala mı suyuyorsun? Osimhen'i bunların önüne koymuyor musun?
0: Dinliyorum tamam. Şu an bir şey söylemiyorum daha.
1: Ha, koyacaksan koy yani.
0: Yok yok şu an bir
1: 7
0: şey
1: söylemiyorum. 7 Kai Havertz, 8 Joao Pedro, 9 Osimhen, 10 Ekitike olarak ESPN yapmış.
0: Yani daha yukarıda olabilir.
1: Havertz'i geçebilir mesela.
0: Havertz'i geçer rahat.
1: Joao Pedro'yu
0: da
1: önünde olur.
0: Olur.
1: Hani Lautaro, Julian Alvarez... Yani Dembele'yi de belki... Yani neyse Dembele'yi geçemez de o takım oyunu da
0: yani Alvarez mesela... Hani çok iyi oyuncu olmasına rağmen beni böyle müthiş tatmin eden bir oyuncu değil. Hı hı. Mesela santrofor olarak. Gol rakamı olarak da öyle. Tabii değerlendirmeyi neye göre yaptılar? Hani ESPN neye göre sıraladı bilmiyorum ama burada Osimhen hani 6 da olur. 5 de olur şu listede.
1: Evet, rahat rahat. Olur. Ama hani Kane, Mbappe, ya Haaland onlar başka bir seviye. Şu anda bu üçü. Dembele de Paris'te farklı bir noktada. Hani 5'e koyabilirsin zorlasam. Peki maça ya da maça dair detaylara dönecek olursak Jean Kat sürpriz şekilde karşılaşmayı ilk 11 başladı Uğurcan. Ben maçı tam böyle başlamasına yakın açtım. Daha herhalde o anlarda belli oldu. Uğurcan'ı bir anda yedek kulübesinde gördük. Bir ağrı hissetmiş ısınmada ve Jean Kat karşılaşmaya başladı. Bir endişe ufaktan belki vardı taraftarda. Jean Kat sonuçta genç ama hazırlık maçlarına da o kadar çok güven verdi ki o endişe yerini maç içinde de herhalde biraz daha güvene bıraktı. Hele ki o taçtan gelen pozisyonu kurtardıktan sonra da genel olarak çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Hani çok belki pozisyon da gelmedi ama hani bu tarz bir oyuncu için yediği gollerde bence bir hatası yok. Daha çok savunma yerleşim hataları var. İyi bir kurtarışı var. Top oyuna sokarken biraz son ana bıraktığı anlar oldu Göztepe'nin baskısında ama orada da hata yapmadı. Onun için hani daha iyi bir 90 dakika olmazdı herhalde başlangıç.
0: Çok kolay değildir son anda oynuyorsun dendiği zaman oyunculara. O ayrı bir güç gerektirir mental ve fiziksel olarak. hazır olman lazım. Hele Galatasaray gibi bir takım

0: O bakımdan bence sınıfı fazlasıyla geçti. Asıl zorluk son dakika, son saniye olması.
1: Orada bir araya girebilir miyim kendimden yola çıkarak? Ben de çok zaman zaman böyle stres yapan biriyim. Bir şeyin böyle bir gün önceden belli olması bana daha çok stres yaratır. Son anda olması benim için daha rahat. Mesela hani ben Jean Kat'ın yerinde olsam benim için son anda oynamak büyük avantaj olurdu. O ruh halimle.
0: Valla tartışılır tabii, kişiye göre değişir.
1: Kişiden kişiye
0: Ben
1: değişiyor. Ben
0: genelleyerek
1: kendi
0: söyledim ama örnek veriyorum. Sen
1: içim.
0: şimdi yukarıda otururken ben seni arasam ve desem ki 11'de yayına gireceksin. Yani
1: İdeal değil tabii ki.
0: ideal değil işte.
1: O
0: Yani
1: açıdan
0: nasıl
1: öyle.
0: karşılarsın?
1: İşte ben
0: Anladın mı? O
1: farklı bir noktaya şey yaptım.
0: biraz zor bir olay. Öteki işte stresi önceden yaşamak. Hani diyorlar ya, zaten o anında stresi yaşayacaksın. O yüzden tekrar yaşayıp iki kere stres yaşama
1: Evet.
0: derler.
1: Öyle
0: Mesela.
1: olmuyor ama
0: O da
1: işte.
0: farklı bir şey.
1: Doğru ama öyle olmuyor.
0: Dolayısıyla o tartışılabilir ama normalde ben genelleyerek söyleyeyim. Ama genellemeyeyim. Sen de öyle söyleniyor. Sonuçta iki kişiyiz burada. %50-50 çıktı.
1: Benim gibi de çok vardır bence, benim gibi
0: Anlatabildim,
1: düşünecek
0: mutlaka
1: olan,
0: vardır.
1: yaşayan.
0: Ama bence bir futbolcu için hadi çıkıyorsun demek biraz zor bir iş. Bu benim bakış açım olsun. O bakımdan ben sınıfı bayağı geçtiğini düşünüyorum. Fakat performans beni şaşırtmadı. Çünkü biz ilk Ümraniye maçında Jean Kat'ı görünce bu adam dedik, fizik olarak kendini çok iyi hazırlamış yaz döneminde. Onu bir anladık. Bütün ekip zaten o gün Jean Kat'ı konuşmuştu. Gördünüz mü Jean Kat'ı diye. Ondan sonra oynadığı performanslar maçlarda yine üst seviyedeydi. Ve Galatasaray'ın hani ikinci kaleci olarak Jean Kat'a güvenmesi gerektiği Günay yerine çok bence netti. Hazırlık döneminin Galatasaray adına en net durumlarından bir tanesiydi. Ve Jean Kat da o şansı çok iyi kullandı. Bence taraftarın da güvenini almıştır. Tabii ki biraz ürkekliği var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu son derece normal. Burada çok garip bir durum yok. Bunu da biraz anlayışla karşılamak lazım. Ama bütün genel değerlendirmelerde Jean Kat'tan şikayet eden kimse yoktur. Okan Buruk da buna dahildir bence.
1: Aynen öyle. Şimdi Günay düşünsün. Bundan sonra ikinci
0: Öyle.
1: kalecilik şeyi riske girdi onun da.
0: Evet.
1: Ayrılacağı da konuşuluyordu bu ara. Bir ara Göztepe mi
0: Tabii çok
1: okumuştun sen?
0: konuşuldu. Çok konuşuldu ayrılacağı.
1: Olmadı.
0: Belki de doğrudur ayrılması Jean Kat'ın. O zaman tabii
1: Günay'ın.
0: üçüncü kaleci Günay'ın. O zaman üçüncü kaleci kim olacak? Onu da tabii düşünmek gerekir. Ama şu an oradaki roller değişti. Yani Günay kalırsa da üçüncü kaleci gibi olur. Hatta Jean Kat'ın mümkünse daha fazla oynaması gerekir. Şimdi Günay küsmesin diye mesela Türkiye Kupası'nda Günay oynamasın.
1: Geçen Süper Kupa'da oynattı Okan
0: İşte öyle
1: Buruk'la.
0: olmaması lazım.
1: Hani geçtim Türkiye Kupası'nı, Süper Kupa
0: Yok.
1: gibi maçta hatırla.
0: Öyle olmaması
1: Finalde
0: gerekiyor.
1: oynattı.
0: Yani Günay küsmesin, dur Günay bozulmasın diye artık Günay'a değil Galatasaray'ın Jean Kat'a yol vermesi lazım. Jean Kat'ı hazırlaması lazım. Çünkü yarın öbür gün işte olabiliyor futbolda, gördük yani. Uğurcan hastalandı. Karşılaşma öncesi oynayamadı. Öyle bir anda o zaman o eklediği maç tecrübeleri de Jean Kat'ın işine yarayacak.
1: Beni böyle yaz dönemlerinde dinlediyseniz yıllar içerisinde hep dikkat ettiğim bir şey var. Takım içinden transfer olgusu. Hani transfer olmadan transfer. Jean Kat da tam olarak öyle bir oyuncu oldu. Bu transfer döneminde Galatasaray transfer yapmadan ekstra bir oyuncu
0: Doğru,
1: kazandı.
0: doğru.
1: Mesela benzer şeyi belki Fenerbahçe'de Uzaydın için
0: Kesin.
1: söyleyebiliriz. Transfer olmadan bir kanat oyuncusu kazandı gibi. Beşiktaş'ta düşündüm. Calo olabilir mi acaba
0: Kesin.
1: oyuncu? Calo. Aklıma o geldi en net olarak. Trabzon'da öyle kazanılan bir oyuncu, hani performans vermeyip ya da uzakta olup dönüp. Mesela Gökten olabilirdi. Gökten de hiç bakmadı Fatih Tekke. Herhalde birkaç gün içinde o da takımdan ayrılacak. Trabzon'da öyle bir
0: Oyuncu yok.
1: oyuncu olmadı herhalde. Bir çırpıda aklıma gelmedi açıkçası. Ben seviyorum böyle hikayeleri. Jean Kat da o yolda emin adımlarla ilerliyor. Abdülkerim ilk yarıda bir pozisyonda o da sakatlık yaşadı. Devam etti ama devrede yerini Batukovur bıraktı. Ama çok ciddi problemleri olmadığını söyledi maçtan sonra Okan Buruk. Lig maçıyla birlikte bir sonraki hafta geri dönecekler. Batukov'la ilgili sen ne dersin? Ben de hani çok basit oynuyor dedim. Hani bir şeyler söyledim Batukov'la ilgili. Sen ilk izleniminde.
0: Hareketliydi. Bence en önemli özelliklerinden biri bu. Hareketli oyuncular her zaman için hücum bölgesinde fark yaratabiliyor. İlk karşılaşma olduğu için bence fazla risk almadı. Daha çok doğru pası vermeye çalıştı. Doğru adama doğru pası vermeye çalıştı. Ama birçok pozisyonda kendini boşa çıkarmaya çalıştığını gördük. Bu ciddi bir artı. Çünkü

0: merkez oyuncularının pas açısını yaratıp takım arkadaşlarını rahatlatma özelliği takıma da büyük katkı sağlıyor. Çünkü siz eğer oyuncuların arkasına saklanırsanız, hareketsiz kalırsanız o zaman o top ya yana ya geriye doğru gidiyor. Ama siz koşu yapıp kendinizi boşa çıkardığınız zaman ve oyuncuya yaklaştığınız zaman o pası da isterseniz sorumluluk almak için o zaman fark yaratabiliyorsunuz. Bence ondan biraz şeyler gösterdi. Böyle bir ön gösterim yaptı. Ama ilk karşılaşması genç oyuncu. Dolayısıyla öyle çok da fazla hani kesin şeylere varmamak gerekiyor. Ben katkı verebileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte tabii ki biraz alıştıktan sonra hemen skor katkısı da beklenecektir. Onu da ama zamanla verebilir. Yani bu karşılaşmada ilk mücadelesi olduğu için bence daha garanti oynamak istedi.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
2: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 78.094 dolardan işlem görmekte. Düne kıyasla fiyat benzer bir noktada, geçen hafta 80 bin doların üzerindeydi Bitcoin fiyatı, ama oradan çok uzaklaşmış değil. TL olarak da 3.764.937'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: 9.20 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray Göztepe maçı ve maça dair detayları konuşurken bir mesaj gelmiş. Sizin yorumlarınızdan Osimhen'siz Galatasaray çok zorlanır, şampiyonluk yarışından da kopar sonucu çıkıyor, doğru mudur? Demiş. Vallahi şu anki görüntüde evet, Osimhen'e çok bağlı bir takım var, ama geçen yıl da Osimhen çok maçta yoktu. Galatasaray buna rağmen şampiyonluğa ulaştı. Bunda tabii ki Fenerbahçe'nin puan kayıplarının da etkisi var. Fenerbahçe o maçlarda basit puan kayıpları yaşamasa belki Galatasaray Osimhensizliği daha fazla konuşacaktı. Ama olmadı. Galatasaray yine şampiyon oldu. Şu an Galatasaray Santrfor'da da Deniz Gül transferini bitirdi. Benim anladığım kadarıyla. Porto'yla yaklaşık 10 milyon euroya anlaşma sağlandı. Ve Deniz Gül de herhalde bugün yarın İstanbul'a gelecek ve Osimhen'in Santrfor'daki alternatifi olacak ki izlediğimiz kısıtlı dakikalarda Deniz Gül'ü beğenmiştik. Fizik olarak iyi seviyede, boy pos yerinde. Tabii ki bir Osimhen performansı beklenmeyecektir ama Icardi'ye kıyasla bence Süper Lig'in ve Şampiyonlar Ligi'nin fiziki gerekliliklerini karşılayacak bir profil Deniz Gül. Türk kontenjanında yerli bir oyuncu, genç bir oyuncu. Galatasaray'ın parlatıp da sonrasında satabileceği de bir oyuncu ki kural değişmediği müddetçe Deniz Gül satmaya da yanaşmayacaktır bu arada. O yüzden ben iyi bir transfer hamlesi olarak görüyorum Deniz Gül hamlesini. Ama Okan Buruk da söyledi. Hani Osimhensizlik. Hani Harry Kane yokken Bayern'le ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. Hani bu tarz oyuncuların zaten alternatifi aynı seviyeye yakın olamaz. Ona getirdi. Haklı. Ama tabii ki burada Bayern Münih'ten farklı olarak Galatasaray şunu söyleyebilir ya da söylemeliydi. Bayern Münih'e de aynı şekilde şunu söylemeliydi. Oyun gücü yüksek olsa Osimhensizlik belki daha az etkiler. Bayern'i kurtaracak olan budur. Kane'sizlik mi Bayern'i daha çok zorlar? Osimhensizlik mi Galatasaray'ı daha çok zorlar? Bence Galatasaray'ı daha çok zorlar. Çünkü oyun gücü Bayern'e göre daha geride. O yüzden Osimhen'e çok daha bağımlı bir Galatasaray olduğunu ben de düşünüyorum diğer muadil örneklere kıyasla. Bir başka detay, maç sonu sağ içinde Rafael Leao da takımla birlikte yer aldı. O da Galatasaray'ın yeni transferi. Şimdi birazdan kap bildirimindeki detayları da okuyacağım. Kaan Ayhan'ın bir görüntüsü önce sosyal medyaya düştü. Orada adeta linç edildi, ben de gördüğümde. Aynı şeyi düşündüm bu arada videoyu izlediğimde. Leao geliyor böyle. Kaan Ayhan pek oralı olmuyor. Ve başka oyunculara gidiyor Rafael Leao. İnsanlar da nedir bu tripler? İşte Galatasaray'ın büyük problemidir Kaan Ayhan vesaire denmiş. Fakat artık tecrübeliyim. Eminim birçoğunuz da belki aynı şeyi düşündünüz. Ya bu çok kısıtlı bir video. Yani 15-20 saniyelik video. Bunun başka açısı, başka bir şeyi var mıdır diye böyle Twitter'a sonra yazayım dedim. Ben çok geç gördüm bu arada. Sıcağı sıcağına o gün akşamı değil, ertesi gün Twitter'a baktığımda gördüm. Aa dedim, böyleymiş. Sonra dediğim gibi diğer aramayı yaptım ve baktım. Diğer açılardan zaten daha öncesinde Kaan Ayhan'la bir selamlaşması varmış. Leo'nun. Ondan sonra üst üste ikinci kez gelince herhalde Kaan Ayhan çok fazla yüz vermiyor gibi gözüküyor. Bu da hani sosyal medyanın en büyük şeylerinden, risklerinden birisi. Yani bir kere düştün mü bir açın, bir kamera, bir anın yandın yani. Ve eminim şimdi çoğu kişi de bizi dinleyen hala aklında o şey kalmıştır ilk. Diğer benim gördüğüm açıyı gören de çok olduğunu zannetmiyorum. Kaan Ayhan hakkının teslim edildiği. Ki ikincisinde de bu arada Kaan daha samimi davranabilir bu arada. Ona da katılırım. Ama adam zaten öncesinde selamlaşmış normal olması gerektiği gibi.
0: Ya bir de ne yapacak yani o adamın, ne istiyorsunuz mesela yani? Hani tam olarak beklentiniz ne? Ya özellikle Twitter kötülükten besleniyor. Yani açıp izlediğinizde yazılanları, paylaşılan videoları onu fark edebiliyorsunuz. Çok büyük bir negatiflik var orada ve negatiflik aranıyor. Öyle olduğu noktada da çok kolay yayılıyor Mert. Senin dediğin gibi oluyor biraz. Ötekini araştırma, ötekini sorma biraz daha zor geliyor insanlara. Önüne hangi görüntü verilirse, önüne hangi konuşma verilirse onu o şekilde değerlendirip ondan sonra genel bir yoruma çıkıyorlar. Bu hayatın, şu an yaşadığımız hayatın bir gerçeği, böyle devam edecek. Yani sen belki yarın öbür gün gerçekten bir oyuncu diğerine yüz vermeyecek. Kurunun yanında yaş da yanacak sürekli olarak. Böyle bir yer. Bunu kabul etmemiz gerekiyor artık. Belki de çok fazla takılmamak gerekiyor. Hani
2: vallahi etkileniyorum. Ben geçenlerde hangi örnekte söyledim bilmiyorum da sosyal medyanın algısına düşmüşüm demiştim. Bu sezon yaşanan bir olaydı. Mesela orada bir daha bakayım falan, detayına bakayım dememiştim. Bana sunulanı doğru kabul edip hayatıma devam etmiştim. Çünkü en kolayı bu gerçekten.
0: Ya sana sunulan yanlış da değil de sonuçta görüntü vardı ama bir kısmı
2: eksik.
0: Sadece. Eksik. Aynen,
2: eksik
0: öyle
2: olan. Eksik
0: lazım.
2: Oluyor. Burada da eksik yani. Evet. Sadece o açıyı verince başka bir şey çıkıyor. Ondan bir dakika önceyi de içinde barındırdığın şekilde verdiğinde başka bir şey ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar bu arada tam kötü niyetle mi yapıyorlar, iş bilmezlikten mi yapıyorlar, onu da emin değilim. Kötü niyetle yapan da vardır. Hani bilip Kaan Ayhan'ın sarıldığını, belki ilgi çekmek için sarılmadığı kısmı ön plana çıkan da vardır. Belki bilmeden dikkatini o an o çekmiştir, onu söylemiştir, diğerini görmemiştir. Bence bu da ihtimaller
0: yani
2: dahilinde.
0: Bakıyorum böyle yazılanlara, yazılanların tonuna, üslubuna, kullanılan kelimelere, kötü niyetli çok insan olduğunu düşünüyorum orada. Ve hesapların gerçek anlamda o takımı yansıttığını da düşünmüyorum. Yani çok rahat Galatasaraylı gözüken bir hesap Fenerbahçeli de olabilir. Tam tersi de olabiliyor diye düşünüyorum. Çünkü normal değil. Tekrar söylüyorum, yazılanlara bakın, tonuna bakın, üsluba bakın, kullanılan kelimelere bakın. Bana çok normal gelmiyor. Bir de bu olayların bu kadar büyümesi de anormal diye karşılıyorum ben. Belki de yaşlanıyorum, bilmiyorum ama Twitter'ın da algoritması değişti diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir videoyu birkaç kere anlamak için izlersen orada ne olmuş diye, aynı Instagram'da olduğu gibi tekrar sana aynı konuyla ilgili videolar gelmeye başlıyor. Özellikle bu şey kısmında, sana özel kısmında. Onu da Instagram'a benzetmişler. Instagram'da da bir videoyu birkaç kere izleyince hemen onunla alakalı şeyler geliyor ya.
2: YouTube'da da öyle değil mi? Bir izlediğim videona benzer şeyler geliyor. Artık bütün algoritmalar...
0: Evet, ama Twitter pek öyle değildi. Mesela
2: Elon Musk'la birlikte öyle oldu herhalde.
0: Şey benim ilgimi çekti. Ne yazık ki o Nepal'de de büyük bir felaket oldu ya.
2: Evet. Tsunami değil mi?
0: Tsunami değil o. Dağdan bir şey koptu.
2: Ha, o mu? Ben evet. Tsunami diye okumuştum.
0: Buzul koptu. Mi? Buzulun getirdiği şeyler o.
2: Öyle mi? Pardon.
0: O mesela benim ilgimi çekti. Şimdi açıyorsun, benim sana özel kısmımda sanki Nepalli vatandaşı gibiyim. Yani çok fazla onunla ilgili video geliyor. Mesela ondan nasıl çıkacak çok bilmiyorum. O nasıl değişecek çok bilmiyorum. Ama genel olarak işte bununla alakalı belli bir farkındalık gerekiyor takip edenler için. Doğrular da tabii söyleniyor. Ama daha çok ben işin manipülasyona gittiğini düşünüyorum bu konularla alakalı olarak.
2: Bir dinleyicimiz dün demiş Emre Özcan Osimhen yokken Barış Alper ya da Leao oynar dedi. Deniz 3. santrfor olur.

0: Okan Buruk da elimizde hani mevcut kadrodan Leao ve Barış da orada oynayabilecek oyuncular var dedi.
1: Deniz Gül'den bağımsız söylemiştir bunu.
0: Okan Buruk bağımsız söyledi. Emre Özcan bağımlı söylemiş.
1: Ha, Emre Özcan
0: 3. santrafor oldu demiş.
1: 3. santrafor. Ben zannetmiyorum öyle olacağını Deniz Gül'ün. Deniz Gül de aslında bayağı yetenekli bir oyuncu. Buraya geldiğinde, forma giydiğinde o farkı da bence gösterecek. Deniz Gül bir kere sakin bir oyuncu saha içerisinde. Top alıp vermesi, hareketleri gayet sakin ve bilinçli oynuyor. Dolayısıyla Galatasaray onunla topu buluşturduğunda yerde Galatasaray'da sağda soldaki oyunculara, etrafındaki oyunculara iyi servis yapabilecek bir isim. Ceza sahası içerisinde de topla buluşturulsa da belli bir seviyesi var. Özellikle hava toplarında iyi. Yerden tam olarak bir şey söyleyemem gol vuruşlarıyla alakalı olarak çok iyi olarak ama bence Galatasaray'ın katkı verecek isimlerden bir tanesi. Etrafındakileri harekete geçirebilecek bir oyuncu. O yüzden bence rahatlıkla Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda ikinci santrafor olarak tercih edebilirsiniz.
0: Peki Leao, Barış, Sané kadroda. Şu an Yunus oynuyor hatta. Osimhen yok. Kimi yedek bırakacaksın? Yine Sané'yi mi yedek bırakacaksın?
1: Bu tabii kimle nerede oynadığınızla alakalı da olabilir. Ne tarz bir oyun istediğinizle alakalı olabilir. Biraz daha mücadele, fizik güç istiyorsanız Barış'la oynayabilirsiniz. Ama Leao'nun santrafor olduğu bir oyun ya da Barış'ın santrafor olduğu bir oyunla Deniz Gül'ün santrafor olduğu oyun arasında bence ciddi bir fark olacak Galatasaray'da. Ne istediğinizle alakalı. Bu tercihler yapılabilir. Yani kalkıp da Osimhen yokken full Deniz Gül oynayacak iddiasında değilim. Ama Deniz Gül'ün ben rahatlıkla Galatasaray'da ikinci santrafor formasını taşıyabileceğini düşünüyorum. Benim iddiam o. Hı hı. Maça göre, rakibe göre, skora göre tercihiniz değişebilir. Fakat Deniz Gül ile Galatasaray doğru bir hamle yapıyor. Mantıklı bir hamle yapıyor. Yani oraya genç bir yabancı almaktansa Deniz gibi belli bir tecrübeye ulaşmış, Deniz gibi milli takım kadrosunda olan, Deniz gibi senin dediğin gibi bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncuyu almak ve söylenen rakamlar da doğruysa 10 milyon euro civarı değil mi bir rakam? Bence çok iyi bir transfer Deniz Gül. Benim bayağı aklıma yattı. Hatta Galatasaray'ın bu kadar beklemesine de pek bir anlam veremedim. Açıkçası Deniz Gül gibi bir opsiyon varken. Ama neticede bence eğrisi doğrusuna geldi ve Galatasaray doğru ve mantıklı bir hamle yapıyor. Tekrar söylüyorum yani Deniz Gül sahada olduğu zaman anlayacaksınız. Biraz daha farklı bir oyuncu çünkü. Şu an eldeki profillere göre. Çünkü Barış Alper o topu tutamaz sizin için. O alveri, o bağlantı oyununu bence Deniz Gül seviyesinde yapamaz. Deniz Gül farklı bir profil. Galatasaray'ın da ona ihtiyacı vardı. Hı hı.
0: Mustafa Dürüst, X hesabımı sileli aylar oldu. Belki de hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri demiş. Kıskandım. Biliyordum bu mesajı. Daha önce de okumuştum da. Çok
1: evet,
0: güzel.
1: Kıskanmamak elde değil.
0: Aynen. Şu an böyle bir lükse sahip olmak, X hesabı olmadan hayata devam ettirebilmek. Onun yerine acaba ne koydu şimdi? Onu daha önce sordum mu acaba? Sormuş da olabilirim. Sonuçta vaktimizin büyük bir kısmını biz sosyal medyada geçiriyoruz ama sosyal medyayı bıraktığında o vakti nasıl değerlendiriyoruz acaba? Ya da değerlendirebiliriz. Mesela Mustafa Dürüst ne yapıyor?
1: İşte salonda bir teyze varmış. İyi bir teyze diye başlıyor o şey. İyi bir teyzeymiş, bize yemek verdi falan diye başlıyor ya. O şekilde başlayabilirsin yani.
0: Farklı şeylerin farkına varmış olabilir Mustafa Dürüst'e.
1: Sosyal bir şekilde medyasız. Doldursun, çok büyük bir problem değil.
0: Yok yani sosyal medya yok ama yerine daha yine böyle bağımlılık yapan bir şey hayatına girdiyse çok bir anlamı yok. O yüzden merak ettim, sordum. Ama yani, yerine çok makul bir şey koyduysa.
1: Twitter'dan vazgeçerken Instagram artıyorsa bir
0: eskisi yok tabii. İşte TikTok'a sardım, ne bileyim. Hani. Evet. YouTube'a sarmak yine nispeten daha iyi gibi izlediğin içeriğe bağlı olmakla beraber.
1: Aynen.
0: Onu merak ettim, onu da yazar dinleyicimiz Mustafa Bey. Peki Leao Galatasaray'ın yeni transferi oldu. En son Aston Villa ile kafa kafaya gidiyordu. Aston Villa'nın bir teklifi var dendi. Fakat Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı. Bonservisi için 38 milyon euro tutarında bir ücret ödeneceği söylendi ki pazarlıklar hani 50-60 milyon eurolar konuşuluyordu. Burada Battakov'a göre daha iyi bir pazarlık var eğer açıklamalar tabii doğruysa.
1: Ya benim bildiğim 45 milyon euro civarında zaten bir etiket fiyatı vardı. Konuşulan da oydu. Ona yakın bir rakam almış Galatasaray. Ama geçen hafta söylenenlerden daha düşük bir rakam açıklandı. Geçen hafta 45 artı bonuslar gibi bir rakam açıklanmıştı. Oradan yaklaşık, ya da söylenmişti, açıklanmıştı demeyelim, söylüyordu Galatasaray'ı takip edenler. Ondan 7 milyon euro daha az artı bonuslar. Bonusların da genelde zor bonuslar olduğunu okudum bu kez. Ama bilmiyorum tabii tam olarak.
0: Bonus varsa da Galatasaray bir açıklama yapmadı. Ki genelde bonussuz da olmuyor bu transferler. Evet. Net rakama bonus ekleniyor ama Galatasaray onları açıklamıyor. Sonraki satıştan elde edilecek karın %20'lik bölümü Milan'a ödenecek. Futbolcuyla da 4 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Her sezon için net 10 milyon euro garanti ücret ödenecek ki yine bonuslar yok. Evet. Kapa yapılan bildirimde.
1: Bonusları açıklamıyorlar. Onu anladık. Beşiktaş'ta Vlahovic de açıklamadı. Galatasaray Leao da açıklamadı. En son hani böyle yüksek transferler olarak aklımda onlar var. Zaten 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi rakamlar böyle olacaktı. Hayırlı uğurlu olsun artık. Diğerleri bilmiyorum, zaman içerisinde belki çıkar. Çünkü geçen hafta yine kaçlar söylendi? 17 milyon falan dendi.
0: Ali Naci değil mi? 12 artı 5 diyor galiba.
1: Öyle
0: şu
1: bir şey.
0: Hala diyor bu arada kaptan sonra.
1: Ha. İşte öyle rakamlar konuşuluyordu. Bilmiyorum orada işte nedir ne değildir. Bonuslar niye açıklanmıyor? Onun da herhalde bir şeyle alakası var. Yönetmeliklerle alakası var. Yoksa açıklamak zorunda kalırlar. Çünkü belli bir transferi rakamlarını açıklamak zorunda kalıyorlar. Bonuslarda öyle bir zorunluluk olmadığını anlıyoruz.
0: Mehmet Ünlü, Deniz Gül'ün maaşının da 1,5 milyon euro konuşulduğunu söylemiş. O da hani, Galatasaray için çok makul bir yıllık ücret, takımın ortalaması düşünüldüğünde. Mustafa Dürüst yazmış. Film izliyorum demiş. Telefonu elime bile almıyorum. Gün içinde de sahada çalıştığım için araç kullanıyorum zaten. Telefona bakma ihtimalim çok az demiş. Film izlemek bence güzel. Onun yerine koydu. Yani Twitter'a göre hani bağımlılık olsa bile film çok daha faydalı. Bir kere film şu anda bir uzun soluklu bir şey olduğu için böyle dikkatini kolay bozacak da bir şey değil. Hani Reels kaydırmak gibi ya da Shorts kaydırmak gibi değil. Orada anlık sürekli değişiyor. Yeni bir konu, yeni bir konu. Filmde en azından bir örüntü, bir şey var. Yani 2 saat, 1,5 saat, 3 saat sürüyor. İnsan beyni için daha sağlıklı bir şey olduğu açık. O yüzden süper film izlemesi. Bir başka dinleyici de balık tutmaya gidin abi demiş. İyi bir tercih.
1: Aykut Aydın gidiyor.
0: Evet, o yeni başladı. Pek memnun değil geldi. Balık tutmaya gitmekten.
1: Çünkü o kendi tercihi değil.
0: Evet. Oğlunun şeyle değil mi? Ya balık tutmak da ayrı bir ilgi şeyi yani. Ben hiç benlik değil. Hiç denemedim. Hiç de cezbetmiyor beni ama onun da keyfi herhalde ayrı. Çok tutan var.
1: Evet.
0: Keyif için tutan da var. Başka hani gerçek anlamda hani oradan yemeğini yapan da vardır da keyif için tutan da var. Bana o şey garip geliyor, öyle oltaya atıyorsun, bekliyorsun. Gelecek bir şey, gelmeyecek. Geliyor, boş çıkıyor. İşte geliyor, ufak bir şey çıkıyor. Arada hani gözlemliyorum böyle.
1: Mertelema yeni bir hobi söyleyin. Balık tutmak olmaz.
0: Yok yani onun da güzel bir tarafı muhakkak vardır hani yaptığına göre insanlar. Bilmiyorum, ileride ben de belki balık tutabilirim, hani şu an büyük konuşmayayım. Hiç tutmam demiyorum da şu anlık bana şey hitap etmiyor. Belki yaşlanınca.
1: Denizgül ne zaman gelecek? Bir açıklama yapıldı mı?
0: Valla UEFA listesi ikisi gecesi. Aha. Bugün 31, yarın 1. Çarşamba da 2. Herhalde bugün yarın gelmiş olması gerekiyor. Lisansı çıkacak ve sonra liste yazılacak. Galatasaray'dan resmi bir açıklama henüz bildiğim kadarıyla gelmedi. Şimdi tekrar bir Twitter'a bakayım bir yeni gelişme var mı diye ama yok, şu anlık sıcak bir gelişme yok konuyla ilgili. 9.38 son aramız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.41 saatlerimiz, sağ olsun dinleyicilerimiz bana çok güzel tavsiyelerde bulunuyorlar hobi için. Balık tutmaya pek sıcak bakmadım ama Nedim Bey'den zıpkınla avlanma önerisi geldi. Bir başka dinleyicimiz bir lüfer yakalasın Mertelem işe güce gitmez sahilde sabahlar demiş. Sinan dinleyicimiz dünyayı gezip yorum yaparak paylaşımda bulunmalı demiş. Evet, bu güzel bir fikir. Geziyoruz zaman zaman dünyayı. İstanbul'da geziyoruz. Türkiye'de de farklı yerlere gidiyoruz. Olabilir. Özden Atakul, o da

0: Yerin varsa demiş sana iki tavuk bir horoz hediye edeyim. Buyur sana hobi demiş. Bir görsel de göndermiş kendi sanıyorum. Bakıyor bizim apartmanda vardı bakanlar. Fakat sonra belediyeden geldiler. Kaldırdı bizim apartman sakinleri de. Yasakmış herhalde bilmiyorum nereden oldu. Şikayet geldi. O yüzden pek mümkün gözükmüyor. Bakacağız. Şimdilik zaten hobilik pek bir vaktim de yok bu arada. Çocuktan sonra hani bütün boş vaktimi onunla harcıyorum. Şu an benim hobim kitap okumak. Kitap okumaktan da çok memnunum. Mümkünse her gün, hafta sonları çok mümkün olmuyor gerçi işte çocukla birlikte ama hafta içleri ben iki program arası kendime bir vakit ayırıyorum. Orada en az bir 40-50 sayfa kitap okuyorum. Çok da keyif alıyorum. O yüzden de şimdi hobim de zaten var. Ama ileride belki başka şeyler de düşünebilirim. Peki, çok az vaktimiz kaldı programın sonunda. Bugün Süper Lig'de 3. hafta 2 maçla birlikte sona erecek. Saat 20.30'da Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Trabzonspor da Ahmet deplasmanına gidecek. Bu iki karşılaşmaya dair neler konuşabiliriz? Beşiktaş'ta bir eksik gözükmüyor bu karşılaşma öncesi. Ayrılıklar var. Amir Hacı Ahmetoviç ve Al-Musaati'nin sözleşmeleri feshedildi. Bir ara Trabzonspor çok fazla fesih yapıyordu. Beşiktaş'ta şimdi Fenerbahçe'de Amrabat'ı feshetti.
1: Amrabat da direkt Ajax'a gitmiş
0: Evet,
1: bildiğim
0: Ajax'la
1: kadarıyla.
0: zaten belli ki anlaşmış
1: Ya o da
0: önceden.
1: çok kötü bir şey işte ya.
0: Ama işte sıkıştırıyor kulübü oyuncular. Elleri güçlü. Bu transfer konusunda o da artık ona göz alıyor takımlar.
1: Celta Vigo'ya gitti. Celta Vigo'da iyi oynadı. Ara transfer döneminde Celta Vigo Amrabat'ın opsiyonunu kullanacak
0: Betis.
1: 12-13 Metis düzeltelim. Doğru söylüyorsun. 12-13 milyon eurodan bahsediliyordu. Geldiğimiz nokta Amrabat bedavaya gitti.
0: Alacaklarına karşılık herhalde bonservisi verildi oyuncunun ve
1: O da gitti Ajax'la
0: gitti.
1: anlaştı.
0: Evet, Ajax'a anlaşırken kıyafeti de dikkat çekmiş galiba. Neyse işin dedikodusu magazin o. Trabzonspor'da da eksikler dikkat çekiyor. Özellikle orta sahada. Zaten Yabol Folcarelli sakattı. Buchuari, Malinowski. Bu üç oyuncu da yok. Okay zaten uzun bir süredir yok. Batagov zaten uzun süredir yok. Mitongo da yok. Mitongo'nun da takımdan ayrılması bekleniyor. Buchuari'nin de transfer görüşmeleri yaptığı söyleniyor. Onun da Fransa Lig 1'e gideceği söylenmiş. Nis'in ilgilendiği söylenmiş. Bugün Fatih Tekke'nin elinde merkezde Fabinho, Melih Kabasakal ve Ozan Tufan alternatifleri var. Bu üçlüden ikisini tercih edecek. Melih'in yeri garanti diyebiliriz. Yanında artık Fabinho'yu hazır görürse Fabinho yoksa Ozan Tufan olacak. Başka üçüncü bir opsiyonu yok. Açıklanan kadroda gördüğüm kadarıyla hani Muçi'yi falan çekerse bilemiyorum riskli olur. Ama bu üç oyuncudan ikisini oynayacağını düşünüyorum. Fatih Tekke takım başında geri döndü. Bakalım ne kadar gidecek bu birliktelik. Hani şimdilik güzel mesajlar verildi tabii ki. Fatih Tekke de motive gözüküyor. Sonuçta da destekleyebilirse zaten bir problem olmaz. Ama sonuç alamadığı müddetçe baskı da hocanın üzerinde olacak.
1: Bugün kazanması şart.
0: Aynen.
1: Trabzonspor'un kötü bir Avrupa maçı, ondan sonra yaşananlar, ardından geri dönüş ve şimdi bir deplasman, kolay bir deplasman olmayacak. Yarın zaten detaylı olarak konuşacağız Trabzonspor ve Beşiktaş'ı. Beşiktaş açısından da yine pek lamacimi olmayan bir mücadele. Çünkü üst üste iki maç, iki mağlubiyet, gol atamadı Beşiktaş. Ligde Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kazandı, 1-6, 1-7 puanda. Fenerbahçe'de Galatasaray'da kazandıktan sonra Beşiktaş'ta eğer 3 ya da 4 puanda kalırsa o zaman Beşiktaş'ta karışır. Bu işler böyle. Sezon başında bunu söyledik. O zaman hemen İtalyano ile ilgili, Önder Özen'le ilgili görüşler değişir. Bugün tabii iç saha faktörü. Üst üste iki mağlubiyetten sonra biraz daha mutlak surette motive bir Beşiktaş olacaktır taraftar desteğiyle beraber. Ama zaten rakip lige yeni çıkan bir takım. Lige yeni çıkan bir takımı da eğer iç sahada mağlup edemezseniz sonra zaten size şey çok büyük oluyor. Ne derler? Sezon içerisinde o 2 puan, o 3 puan çok arıyorsunuz. O yüzden Beşiktaş'ın mutlak surette kazanması lazım. Miretti kadroda mı?
0: Evet, olacak, oynayabiliyor. Lisansı çıktı. Hani kadro açıklanmadı bildiğim kadarıyla ama oynamasına engel bir

0: Beşiktaş maçını izleyeceğim.
1: Sen de aynısını yapardın diye düşünüyorum tersi senaryoda.
0: Büyük ihtimalle yapardım. O yüzden yarın bu iki takımı daha detaylı olarak konuşacağız. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi fikstürü de Genco Boran sayesinde.
1: Ya evet, o çok kötü oldu ya.
0: Çok yani.
1: Yani rakipler denk gelmesi. Hadi rakipler denk geldi de fikstürler. İsa'yı takımıyla de bari deplasmanda eşleş. Omonya'yla içeride eşleş. Tam tersi oldu yani. Hiç olmayacak şey.
0: Başlangıç fikstürü de çok zor Beşiktaş'ın. Zaten değerlendirme yapıldı. 36 takım içerisinde.
1: En zor değil mi?
0: En zor fikstür Beşiktaş'a çıktı. Çok şaşırmıyoruz. Yani Beşiktaş'ın olayı bu zaten. Zaten garip olan eleme turundaki durumdu. Hani ben sana hep söylemiştim ya, normal değil Beşiktaş tarihine baktığında bu eleme turu normal değil. Beşiktaş'ın çok daha farklı bir şey olması lazımdı. Ama hemen evren onu şeyle beraber, kura çekimi artı fikstürle beraber Beşiktaş'ın normaline getirdi. Fakat böyle olması lazım. Neden dersen, ne kadar zorlukla mücadele ederseniz o kadar daha güçleniyorsunuz. Bu hayatın bir gerçeği. Beşiktaş açısından da o rakipler çekildikten sonra tabii ki fikstür daha farklı gelişebilirdi ama o rakiplerle oynayacaktınız. O yüzden de her zorluğun bence belli bir şeyi var. Karşılığı var. Beşiktaş o maçlarda çok büyük bir özgüven de kazanabilir. Çok büyük bir özgüven de verebilir taraftarına. Bir de işin o tarafı var. Sonuçta kimse Beşiktaş'tan zaten Avrupa Ligi aşamasında 8'de 8 beklemiyor. Burada önemli olan bir şekilde 10 puana ulaşmak. Daha burada Şampiyonlar Ligi kuralları çekildiğinde, ertesi gün Avrupa Ligi'nde yine kurallar çekildiğinde ben söyledim, 10 puana nasıl ulaşırız? Önce onu düşünmek lazım. Bu iki sezon bize bunları gösterdi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde. Sonra ilginçtir, Önder Özen de aynı şeyi söyledi. O da 10 puana nasıl ulaşabiliriz? Açıklamaları o yöndeydi. Oraya bakmak lazım. 10 puanı nereden çıkartabilirim diye. Gerisi hep üstüne koyduğunu, yani bu fikstürde Beşiktaş için şu da söylenmeyecek. İlk 8'e mutlaka girmeli. Dalga mı geçiyorsun derler adama. Hı hı. Önemli olan ilk 24'e kendini atabilmek. Eğer 10 puanı bir noktada toplarsan, ondan sonra her aldığında seni biraz daha belki ilk 8'e yaklaştıracak ya da ilk 24'e daha rahat bir şekilde gideceksin stresin olmadan. Ona bakmak lazım, onu planlamak lazım. Bu Galatasaray için de geçerli, Fenerbahçe için de geçerli. Trabzonspor için 6 maç olduğu için öyle değil. Biraz daha tabii rakipler de uygun Trabzonspor'un fikstüründe ama Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe önce 10 puanı nasıl alırım, o 10 puana nasıl ulaşırım onu hesaplayacak. Ona göre bir strateji belirleyecek. Onu yapmaya çalışacak. Ondan sonrası hep artı koyacak. Umarım da yaparlar.
1: İnşallah. Peki bugün Černi ilk 11 başlar mı bilmiyorum ama onun da Rangers'a transferi konuşuluyor. Onun bölgesine de ekstra bir takviye yapabileceği Beşiktaş'ın konuşuluyor. Yani bu transferin son artık Avrupa listesi için diyelim 2,5 günü bayağı hareketli geçecek takımlarda benim anladığım kadarıyla. Yani Galatasaray Yusuf Akçiçek'i bitirmeye çalışıyor. Orada da Ali Hilal galiba U23 bir stoper bulursa izin verecekmiş. Yağız'ın haberine göre bulamazsa vermeyecekmiş. Beşiktaş'ın Černi ayrılık ihtimali ki düşünür müydüm bir hafta öncesinde bilmiyorum. Ben
0: çok
1: düşünmezdim. Açıkçası düşünürdüm. Černi kalır, rekabete girer diye düşünürdüm ama onun da ayrıldığı konuşuluyor. Merkez orta sahaya iyi bir takviye Beşiktaş şu aşamada düşünüyor. Endidi ile yolları ayırabilir. Hala gidilecek yol var takımlarda transferde. Mehmet Ünlü de yazmış. Hani bu transfer döneminde Twitter'a daha fazla girdiğimi fark ettim diye. Ya transfer dönemleri gerçekten hani aslında ne hocaları mutlu ediyor. İnsanları dediği gibi merak ettirip daha fazla Twitter'a sokuyor. Bitse de kurtulsak diye ben de artık düşünüyorum. Yani bu kadar değişkenlik, bilinmezlik, belirsizlik.
0: Benim için yıllardan beri öyle biliyorsun.
1: Evet, çok zor ya. Çok zor transfer dönemleri. Bitse.
0: Neyse, sıkın dışınızı, bir iki gün kaldı.
1: Evet, dördünde tamamen kapanacak. İkisi gecesi de listeler bitecek. En azından büyüklerin hamlelerinden kurtulacağız sanki ikisi gecesi. Kalan iki günde de artık Anadolu kulüpleri bir hareketlilik yaşayabilir. Ama dediğin gibi az kaldı. En azından normale biraz daha yaklaştık transfer penceresinde Avrupa'ya.
0: Evet.
1: Bittikten sonra bir 7 gün falan daha oluyordu.
0: Bir hafta oluyordu, doğru söylüyorsun.
1: Şimdi bugün mü bitiyor? Bu arada Premier Lig'in deadline day'ini ne zaman?
0: Bilmiyorum, bakmadım.
1: Onlar tabii heyecanlı oluyor bu arada. Onlar
0: son günlerde
1: şovlaştırıyorlar da. Her kulübe bir muhabir gönderiyor Sky, değil mi? Sky yapıyor yayını. Son dakika bilgileri falan. O ayrı bir hava katıyor da bizdeki o kadar havalı değil.
0: Bizimki o kadar havalı olmuyor.
1: Havalı olmuyoruz yani, yok. Onu Premier Lig çok

0: 52 yapıyor, pazarlıyor. Peki 9.52 programın sonuna gelmişken bugün basketbolda, A milli erkek basketbol takımımızın İzlanda deplasmanında karşılaşması var. Dünya Kupası elemelerinde ikinci tur grup aşaması Cuma günü başladı ve oradaki karşılaşmayı da rahat kazandık. Toplamda 7'de 7 yaptık. Bugün de İzlanda karşısında favori olan tarafız. Umarız bugün de bir problem olmaz. Esport'ta karşılaşmayı veriyor bu arada. Dilerseniz.
1: Ergin Ataman oradan izleyebilirsiniz. Zaten 2-3 galibiyete ihtiyacımız var demişti.
0: Aynen.
1: Bugün 2'de 2 yaparsak zaten hedef büyük oranda tutmuş oluyor.
0: Litvanya 28 saydık. Farkla kazandık. İzlanda önünde de inşallah rahat bir galibiyet olur. Voleybolda da Avrupa Şampiyonası devam ediyor kadınlarda. Geçen cuma grubun liderlik maçında Polonya'ya 3-2 kaybettik. Grubu ikinci sırada bitirdik ve Azerbaycan'la eşleştik. Bizim maçımız da yarın saat 19'da olacak. Onu söyleyeyim. Senelerden'de olacak yine karşılaşma. Çok yoğun bir kalabalık destek olacaktır her maça. Taraftarımız destek verdi. Ben de yakınlarımı karşılaşmaya götürdüm. Ben maça girmedim ama salon etrafındaydım. Ve öncesini sonrasında çok yakından şahit oldum. Giden taraftarların, özellikle hanımefendilerin ve genç hanımların çok büyük kısmı kırmızı beyaz giymişler.
1: Güzel.
0: Ki benim misafirlerim de keza aynı şekilde öyle giyinmeyi tercih ettiler. Çok güzel görüntü oluyor. Çok farklı bir sevgi var şu anda kadın voleybol milli takımımıza karşı. Çok hoşuma gidiyor bu da. Onu görmek. Millet hani çok önceden, bu arada maç 19'daydı. Biz 18 civarı işte arabayla orada olduğumuzda otopark benden herhalde birkaç araç sonra kapandı. Koca, geniş, açık otopark ise nerede bilenler dolmuş. Daha maça bir saat kala. Çok yoğun, hani erkenden giden taraftar var. Umarız da bu taraftarın da hakkını veririz. O sevginin karşılığını verir.
1: Veriyorlar zaten.
0: Veriyorlar. Vermeseler de canları sağ olsun. Zaten aynen, ellerinden geleni yapıyorlar. Aynen. Ama inşallah hani güzel bir yine madalya, şampiyonluk gelir. Fener Sultanlarından salı akşamı da kalbimiz onlarla birlikte olacak diyelim. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Milli takım akşam başarılar diliyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
4: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
5: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
6: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
10: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10:00'ı gösteriyor. Yaklaşık 11:30'a kadar, yani 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487. Siz istediniz, biz açtık. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Fevzi abim de geldi. Günaydın Fevzi abim benim. Nasılsın, iyi misin? Fevzi abimiz de çok değerli bir abimizdir. Diyor ki dinleyicimiz, neden mesajlar hiç okunmuyor demiş. Sonu 93 ile biten Süleyman Ates. Süleyman Bey niye okumayalım ya? Demiş ki, ne demiş? Günaydın, lütfen soruma cevap verir misiniz demiş. Yeni kural ile sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda mı geçerli olacak? Avrupa'da mı? Zaten sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olacak. Takımlarımız hala transferlere devam ediyor. Ellerindeki yabancıları da bir yandan çıkarmaya çalışıyor. Öte yandan da U23'müş yok U38'miş. Oymuş buymuş. Elde kadro dolu, hala transfer yapmaya çalışıyor. U23'teki bazı isimleri gönderip onun yerine yeni isimler almaya çalışıyorlar falan filan. Inter Milan. Evet, düne dönelim. Oğuz Aydın'ın gecesi. Fenerbahçe Samsun'da 2 golle galibiyette ayrıldı. Hanesine 3 puan yazdı. Seyran Tepe'de gol düellosu. Galatasaray 3 puan aldı. 3-2 ile Göztepe'yi yendi. Tabii ki bu maçların pozisyonlarını sevgili Serdar Akçar 10.30'dan sonra bizlerle beraber olacak. Pozisyonları tek tek değerlendireceğiz. O dakika itibariyle de pozisyonlarla ilgili sorularınız olursa da sevgili Serdar Akçar hocamıza ileteceğimizi söyleyelim. Tabii ki Galatasaray bir transferi daha bitirdi gibi Deniz Gül'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Galatasaray Porto'nun 10 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi varmış. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyormuş. Bonuslara bağlı 1 milyon euro'luk da ekstra bir bonus varmış. Bir sonraki satıştan da %10 civarında bir pay verilecekmiş Deniz Gül için. Diyelim ilk dinleyicimizi alalım. Günaydın. Alo.
7: Evet, günaydın.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
7: Onur ben.
1: Onur Bey, hoş geldiniz.
7: İstanbul'dan.
1: Buyurun efendim.
7: Abi ben ne diyeceğim?
1: Ne diyeceksin Onur?
7: Artık adımı da unuttum. MHK başkanı.
1: Ferhat.
7: Allah bildiği gibi alsın durumları.
1: Diyorsun. Ne yani anlamda ya, sevgili Onur? Hangi takımı tutuyorsun? Önce oradan başlayalım Onur. Direkt konuya girdin.
7: Fenerbahçe'liyim. Yani artık yani bilmiyorum. Fenerbahçe'liyim ama Galatasaray maçını izledim. Hı-hı. Yani yoktan penaltı çıkartıyorlar ya. Ben böyle bir... Ya ben şeyini izledim haftasını. Premier Lig maçlarını izledim. Ya açsınlar bir izlesinler ya. Rezillik ya. Böyle bir faul olmayan yerde penaltı uydurmak neyin nesleri ben anlamıyorum. Ya bizim ülkemiz bu kadar düşecek durumda mı ya? Rezil oluyoruz ya. Benim Almanya'da arkadaşım var ya, düşsün diyor, Türk hakemle bir hakemlik yapmayı bilmiyor mu diyor.
1: Bilmiyorlar.
7: Ay çiftçe söylüyorum bunları diyor ya.
1: Almanya'da.
7: Ama adamlar bilmiyor ki Türkiye'de bir takımı yüksekte tutabilmek için hakemlerin bu kadar çaba sarf ettiğini Avrupa bilmiyor ama.
1: Bir takım yani, demeyelim, hakemlerin hatasını takımlara bağlamayalım da yani.
7: Abi bak şimdi.
1: Hakemlerimiz formsuz, hakemlerimiz kötü, hakemlerimiz iyi abi, niyetli değil, hakemlerimiz art niyetli.
7: Evet, Ahmet'i 3 senedir izliyorum, 3 senedir takip ediyorum. Hı. Galatasaray'a ne zaman böyle eyyamlı maç yönetseler arkasına Fenerbahçe taraftarını susturmak için Fenerbahçe maçları, Fenerbahçe 2-3 tane Fenerbahçe'nin lehine hakem karar veriyor. Dün akşamki gördük. Birçok pozisyonda dün akşam hakem çok hatalıydı. Bir sürü kartı vermedi. Hızlı hücuma çıkıyor Fenerbahçe'li oyuncu. Adamı geçiyor, arkadan tekme sallıyor, direkt faul veriyor. Sarı kart bile göstermedi. Kaç tane pozisyon var ama kırmızıyı da vermedi. Açık söylüyorum. Semedo'ya vermesi gereken bir kırmızı kart vardı. Evet, vermedi ama evet. Bunun vermemesinin de tek sebebi bir önceki akşam Galatasaray'a yapılan ekstra yönetimlerden kaynaklanıyor.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kardeşim kendine çok iyi bak. Aygün Bey merhabalar. Ekleyeceğim bir şey var mı? Gitti mi? Aygün Bey merhabalar. Geçen sene Göztepe Fenerbahçe maçında Oğuz Çetin Yasin Kol için maçı Göztepe'den alıp Fenerbahçe'ye vermek için her şeyi yaptı demişti. Dünkü verilmeyen kırmızı kart için kırmızı kart işin nirvanası oldu demiş. Verilmeyen kırmızı kartla ilgili. Devam edelim. Mesajlar geliyor. Her yerden mesaj yağıyor. Yurt dışı, Amerika, İngiltere, Fransa, Japonya, Kore. Günaydın Aygün abi. Bu pozisyonda Serdar hocama sorar mısın? Var birini çağırmıyor, birini çağırıyor. İzzet Şener. İzzet Bey şimdi tabii Facebook üzerinden bir link atmışsın. Onu açamıyorum şu anda, onu söyleyeyim. Ama pozisyonlarla ilgili detaylı bilgi yazarsan Serdar Akçar bağlandığı zaman sevgili İzzet Şener kardeşimiz, onu hemen Serdar hocamıza sorarız. Günaydın.
11: Günaydın Aygün Bey. Ben İzmir'den arıyorum da.
1: Kimle görüşüyoruz?
11: Reşat Baran. Demin ki Fenerbahçeli arkadaşa Bir şey söyleyeyim.

0: Hocam,
1: tabii
0: ben
1: ki
0: de
1: kardeşim söyle.
0: Son 2-3 sene son 2-3 senede Fenerbahçe'nin kazandığı penaltılara baksın. Ondan sonra yorum yazsın. Ben bir de şeyi merak ettim. Acaba dünkü maçtan sonra Fenerbahçeli yöneticiler çıkıp da hakem hakkında bir şey konuştular mı? Çok merak ediyorum.
1: Yok, konuşan olur.
0: Sadece, çünkü ya sadece Fenerbahçe için demiyorum.
1: Genel anlamda söylüyorsun.
0: Aynen, genel anlamda çıkıp da yani dürüstçe konuştular kardeşim. Yani
1: sence dürüstçe hangisi aynen, dürüstçe aynen, konuşuyor? Aynen.
0: Ya hepsi için diyorum ben.
1: Doğru
0: sadece diyorum
1: işte.
0: Sadece diyorum ki kendilerine yapıldığı zaman çıkıp da sağa sola tehditler uydurmasınlar. Anladın mı? Çıksınlar o zaman desinler ki kardeşim bak bu maçta da işte falanca takımın penaltısı verilmedi veyahut da kırmızı kartı verilmedi diye de çıkıp da konuşsunlar. Sağ kendilerine yapıldığı zaman sağa sola tehdit etmesinler. Ya ben sadece bunu söylemek için aradım.
1: Teşekkürler. Teşekkür, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Herkes dertli, herkes sıkıntılı, herkes kendi takım açısından diğer takımın kollandığını söylüyor ama Riva'dan ses çıkmıyor. Sesin çıkmadığı tek yer Riva. Onun sebebi de, ben size söyleyeyim, Riva niye konuşamıyor biliyor musunuz? Adamlar pastanede pasta yemekten ağızlar hep dolu, ağızları dolu konuşamıyorlar. 6 küsür milyonluk pasta yemişler abi. Yani her saniye pasta yiyor adamlar. Günaydın. Dinleyicim var, aram var. Tam şey, dinleyicim var. Günaydın.
2: Alo Aygün abicim, günaydın.
1: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
2: Efendim, Turgay Bakırcı, ben İstanbul Bakırköy'den arıyorum. Şu anda Bakırköy Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımla birlikte severek dinlemekteyim.
1: Hepsine efendim selam söyle. Allah yardımcınız olsun. Kolay değil dağıtım işi. Allah yardımcınız olsun vallahi.
2: Teşekkür ediyoruz efendim. Ben de bu hakem hatalarıyla alakalı bir iki bir şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Şimdi baktığımız zaman tüm takımlara karşı yapıldığını düşünüyorum ve bu Merkez Hakem Komitesi'nin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ama onlar bunu düşünmüyor işte. Bir tek sen
2: düşünüyorlar Aydın abi.
1: Bir tek sen yani düşünüyorsun. 83 milyon, 85 milyon düşünüyor ama oradaki 15 kişi düşünmüyor.
2: Evet, ama yani en çok da burada hakkı yenen takımın da Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Hepsinin hakkı iniyor ya. Yani şimdi sırf Beşiktaşlar kendi açısından, Galatasaraylar kendi açısından, Fenerliler, Trabzon hepsi kendi açısından baktığı için hepsi en çok hakkı yenen biz diyor. Ama hakikaten hepsinin hakkı yeniyor.
2: Evet.
1: Sadece dört Aynen büyükler abi, değil ama bak sadece dört büyükler değil. Anadolu doğru takımlarının söyledim, hepsinin hakkı yeniyor.
2: Doğru söylüyorsun. Aygün abicim, değerli yorumların için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Severek takip ediyoruz efendim. Tüm Radyo Spor ailesine selamlar, saygılar.
1: Ben de bütün arkadaşlarına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere diyelim. Çok kısa bir araya gidelim. Şu şeye bakacağım ya. Cemal Ersen'in yazısında bunlar ne kadarlık pasta yemişlerdi, merak ettim şimdi. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Cemal abinin yazısını buldum. Bak şimdi bu Ferhat Gündoğdu bir maaş oluyor. Ekstradan yani MHK'deki arkadaşlarıyla beraber yılda 12.238.950 TL huzur hakkı alıyorlarmış. İnanılmaz bir para. Yani emeklinin aldığı paraya bak, bir de bunların aldığı paraya bak. Devam edelim. Çay kahve pasta gideri diyor. 2.807.335 TL çay kahve pasta gideri var bu arkadaşların. Bir de diğer giderler var. Diğer giderler de 3.291.273 TL'ymiş. Diğer giderin ne olduğunu bilmiyoruz ama toplamana baktığın zaman çay kahve pasta ve diğer giderler 6.098.608 TL ya. Yazıklar olsun size ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Nasıl akşamlar nasıl uyuyorsun? Bunlar uyur ya. Bunlarda şey yok ki. Günaydın. Günaydın.
4: Afiyet olsun.
1: Eyvallah. Kimle görüşüyoruz?
4: Arıtmacı Yener.
1: Buyurun Yener Bey.
4: Nasılsınız Aygün Bey?
1: İyiyim, sağ olasınız.
4: Hayırlı haftalar.
1: Sağ olun size de efendim. Buyurun.
4: Şimdi hakemlerle yine başlayacağız.
1: Galiba. Mecburen yapacak bir şey yok. Öyle, herkes öyle hakemleri konuşuyor.
4: Şimdi arkadaş bağlandı. Almanya'da arkadaş aramış. Türkiye'deki hakemler nasıl bir şey demiş. Doğru söylüyor. Türkiye'de hakemler ilgi içerisinde. Şimdi bizim penaltı konusunda konuşuyor. Şimdi abi vuruyor yani ayağı. Nasıl bir ayağına vuruyor. Yani hakem direkt vermesi lazımken verse bir şey olmuyor. Doğru mu?
1: Evet. Bana
4: çağırdığı için
1: evet
4: oluyor. Doğru
1: evet
4: mu abi?
1: Evet. Evet.
4: Normalde pozisyon penaltı. Hakem verse evet bir şey diyebilir mi?
1: Evet.
4: Sadece tartışma, hakem vermemiş de var çağırmış. Anladın mı? Yani olay bu. Şimdi hakemlerimiz bu. Elimizde olan bu diyor yani. Olsa dükkan sizin.
5: Doğru mu?

0: Engin abi.
1: Evet evet evet, dinliyorum şimdi, seni yine.
0: Yani bunlar şimdi bu Fenerbahçe'de kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim, yani bu Galatasaray'ın şeyinden çıksınlar abi, bu yani artık ne diyorlar, ofisini artık açsınlar yani.
1: Anladım.
0: Ya açsınlar bunu yani. Ya 4-3 senedir, 5 senedir yani konuştuğu şeye bak, neymiş, dün Galatasaray onu yapmışlar. Şey, cumartesi günü, pazar günü Fenerbahçe ondan kırmızı kart vermiş. Yapma ya. Ya onu bir geçsinler ya.
1: Peki.
0: Yani şimdi biz, ben hep bağlandım, hiç hakem hakkında kötü yorum yapmadım. Yani gerçekten de bir önceki bağlan Galatasaray bir açsınlar Fenerbahçe'ye, Rize maçlarında, Kayseri maçlarında çalınan penaltıları izlesinler geçen seneleri. Ondan sonra konuşsa. Aynı pozisyonlarda Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltılara da baksınlar. Bir Rize maçını geçen sene hakem aldı Fener'de. Rize'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi 2-0'lık maçta. 3-2 Fenerbahçe maçı aldı. Yani bunları görmediler. Yani bunlar, bu hakemlerimiz bu yani. Buna şimdi bunlara örnek veriyoruz yani. Kusura bakmasınlar yani. Örnek verdirmesinler yani. Ya arkadaşın yaptığı yorum çok bana saçma geliyor yani. Neymiş, Galatasaray maçında vermiş de Fenerbahçe maçında
1: abi, olabilir. Adamın görüşü o. Bak adamın görüşü yani, o. Senin görüşün abi, bu. Bak görüş, burada anlayamadığın nokta bu. Bak herkesin abi, bak. Yener bak, senin en büyük sıkıntın ne biliyor musun? Bak Yener, senin en büyük problemi ne biliyor musun? Kimsenin görüşüne saygı duymuyorsun. Bak senin görüşüne biz nasıl dinliyorsak, insanlar nasıl dinliyorsa, insanların görüşüne de saygı duyuyor. O onun görüşü. Bak onun görüşü bu Yener Bey.
0: Doğrudur, doğrudur. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim.
1: Bu da senin görüşün abi. Bu da senin görüşün.
0: Geçen hafta mesela programımıza bağlanan hakem ismi neydi, unuttum abi.
1: Serdar Bey, Serdar Akçay.
0: Serdar Akçay Bey'i yorumlarını da beğeniyorum. Şimdi geçen mesela pozisyonda Aygün abi dedi ki, Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonla ilgili mi bir şey oldu? Sen hemen itiraz ettin. Dedin ki ya ben katılmıyorum sana. Bana abi, göre penaltı.
1: Ben ne diyorum sana? Yani İnsanların bir görüşü var.
0: Tamam abi. Şimdi Galatasaray tartışmalı pozisyonlarında da aynı yorumu bekleriz senden abi.
1: Ben hep aynı yorum yapıyorum. Ben farklı yorum yapmıyorum. Ben hep her tarafta aynı yorum yapıyorum.
0: Yapılıyor abi.
1: Peki,
0: bak görüşlerine saygımı sonsuz. Anlatabildim mi abi?
1: Sen kendi açısından düşünüyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Peki, teşekkürler Yener. Tamam, kendine abi, çok iyi bak, görüşürüz. Aygün abicim, yayınlar. Bildiğin gibi ben bir Galatasaray taraftarım ama her ne kadar taraftar da olsam rakiplerimi analiz etmek istiyorum. Maçlarını izleyerek mesela bugün iki değerli rakibimiz olan Beşiktaş ve Trabzon maçları var ama ikisi de aynı saatte 21.30'da. Senin de programın için dönen tanıtımda bir alt kanal, bir üst kanal yapacağız. Bu bir bu yayıncı kuruluşla alakalı Mustafa. Aslında haklısın. Yani birini 19'a birini 21'e verebilirler. O bakımdan haklısın. Yani ama yayıncı maalesef böyle yapıyor değil mi? Yani ikisi 21.30 abi. Yani hakikaten baktı, şimdi biz ne izleyeceğiz? Şimdi yarın mesela program var. Yorum yapacağız. Hangisini izleyeceğiz abi? Bir ona bakıyoruz, bir buna bakıyoruz. O zaman pozisyon kaçıyor. Yani şöyle sana söyleyeyim. Hadi 3'er 5'er dakika deksen yani yarımşar saat falan bir maça bakacağız. O da yarım yamalak bakacağız. Ertesi gün özete bakacağız. Gece özete bakarak anlamaya çalışacağız. Ara mı var, ne var? Baktın bana. Ha dinleyici var, pardon. Günaydın.
2: Günaydın abi, yayınlar.
1: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: İzmir'den Ömer beraberiz.
1: Ömer sağ ol, sen nasılsın? İyi misin Ömer? Hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim abi. Fenerbahçe taraftarıyım biliyorsun.
1: Biliyorum Ömer.
2: Bundan sonra Yener Bey'i en başta bağlarsanız abi, hani ne konuşacağımızı o karar versin, ona göre yani biz konuşalım.
1: Ona da saygı duyalım.
2: Yani ya saygı duymak gerekiyor zaten abi. Şimdi kalkıp da hepimiz rengi kırmızı olursa beyazın bir anlamı kalır mı bu ülkede?
1: Kalmaz tabii ki.
2: Kalmaz yani, her şey farklılıklarla güzeldir. Bunu önce öğrenmek lazım. Bir de bir tane arkadaşımız vardı Galatasaray'da, şey dedi yani, tehdit mehdit ettiler, bilmem ne yaptılar bu sezon için, yine çıksınlar konuşsunlar falan dedi ya abi.
1: Hı.
2: Hani neyi konusunda, Fenerbahçe'den çıkmıştı yönetici tehdit etmiş, o kim biliyor musunuz abi, ben bilmiyorum da ondan öğrenmek
1: istedim. Şey anlamında söylüyor, Mahmut Usta çıktı konuştu anlamında söylüyor. Bir, iki,
2: ha yani şey mi demiş abi, hı. Şey mi demiş abi, bu ligi bitirmeyiz mi demiş. Yoksa şey mi demiş, elinizde belgeler var bilmem ne yaparız de mi demiş. Veyahut da hakeme şey mi demiş, bu kartı verirsen, bu penaltıyı verirsen bir daha bu şeyde statta maç alamazsın mı demiş. Abi yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Hani hakkaniyetli olun, bakın ben hani sürekli hakkaniyetli olmaya çalışan bir insanım elimden geldiğince. Ama yani bazen iğneyi kendine, diğerleri iğneyi başkına batır, önce çuvalını kendine beğendir. Diğerleri bir laf vardır bilirsiniz.
1: Evet.
2: Yani gerek yok. Neymiş dün akşam bir Fenerbahçeli arkadaşımız da. Neymiş dün bir önceki akşam Galatasaray'a öyle olmuş da bu akşam işte hakeme doğru bir şeyler yapmışlar. Gelişin abi bunlara. Hakem konuşacağız. Yapacak bir şey yok ama ben sadece hani o Galatasaray'la hakkaniyetli arkadaşlarımız var ya bağlanan. Tek bir şey sormak istiyorum. Bırakın bütün penaltıları. Osimhen'in penaltısı mı, dün akşamki Vedat Muriç'in verilmeyen para pozisyonu mu?

0: ben bunu öğrenmek istiyorum arkadaşlardan.
1: Çok teşekkürler.
0: Bir daha abi bir soru soracağım. Sor. Merak ettiğim dün akşam saat gece 12.30 1'de aklıma geldi. Abi şu anda bütün takımlar oynuyor ya.
1: Evet.
0: Montella ne yapıyor bu arada abi? Benim dün akşam aklıma geldi bu da.
1: Diğer giderlerde pasta yiyor.
0: Abi cidden yani ben inanır mısınız
1: Geçen bir maçta gördüm Montella'yı ya. Hangi maçtaydı gördün ben bir maçta?
0: Ben Montella'yı hiç görmedim abi.
1: Gördüm,
0: yani
1: ben gördüm. Ya şimdi görmedim dersen yalan. Ben gördüm Montella'yı.
0: Valla çok saçma gelecek ama abi saat gece 12.30'da aklıma
1: pasta
0: geldi.
1: Pasta verdiler dedik, ben zaten çok yiyorum, bunu vermenize gerek yok falan dedi.
0: Abi seviniyorsun. İyi yayınlar diliyorum abi.
1: Kendine iyi bak. Gördüm de hangi maçta hatırlamıyorum ya. Bir tribünde gördüm Montella'yı. Avrupa maçı olabilir ha. Valla izleyicilerden soralım. Hangi maçta arkadaşlar ya? Gördüğümü çok iyi hatırlıyorum da maçı çıkaramadım. Sizler daha iyi takip ediyorsunuz. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Samsun'da Fenerbahçe sadece maçı değil, zorlu deplasmanda 2-0 geçerek 3 puanı cebine koydu. Öyle bir üstünlük vardı ki Samspor Başkanı Yüksel Yıldırım bile Fenerbahçe bizden çok üstün, iyi kurtulduk dedi. Daha ne olsun, Fener sahada konuştu. Bir daha bir Yüksel Bey de hakem hakkında yorum yaptı mı? Yapmadı. Hoca ve yabancı konusunda bir yorum yaptı galiba Yüksel. Böyle bir şey hatırlıyorum. Yapmadı yorum hakem konusunda. Günaydın.
2: Aygün abicim günaydın. Yiğit ben.
1: Yiğit hoş geldin.
2: Fenerbahçe taraftarı Fatih Karagümrük'ten.
1: Nasılsın, iyi misin? Hoş geldin kardeşim.
2: Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın?
1: Sağ ol Yiğit'cim. Dinliyorum seni.
2: Abi Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Zorlu bir deplasmanda Avrupa dönüşünde. İnşallah bunun devamı da gelir. Takım oturmaya başladı.
1: Doğru söylüyor. Avrupa dönüşleri hep sıkıntılı olurdu Fenerbahçe'de. Doğru söylüyorsun.
2: Fenerbahçe'nin hep bir puan kaybı orada yaşanırdı. Yüksel Yıldırım beyefendi abi sürekli Fenerbahçe Beşiktaş'ta böyle gündeme gelmeye çalışıyor. Ayıp ediyor. Bir sürü taraftarı karşısına alıyor. Ondan sonra basın toplantısında da Fenerbahçe bizim rakibimiz değil, olamaz diyor. Yapma. İnsanları galeyana getirme. Boşu boşuna insanlara coşmasın. Orada sana taraftar olarak ben tasvip etmiyorum ama küfür edilmiş oluyor. Yakış olmayan
1: hareketler yapmasın. Görüntüler
2: olmuyor. Yani tabii ki de abi. Hem kendisi açısından hem bizimkileri genel açısından açısı da. Ben Can Uzun'un transfer durumunu soracağım abi sana. Herhangi böyle bilgi edinebileceğimiz birisi var mı sorabilirim?
1: Valla görüşme yapılıyor diyor ama yani ben sana söyleyeyim. Yani 60 milyon eurolar falan konuşuyor arkadaşlar ya.
2: Ama geri dönüşü yani.
1: Yani garantisi var mı geri dönüşünün?
2: Var diye düşünüyorum. Yani Arda transferi gibi, böyle Arda Güler gibi daha doğrusu, bir geleceği vaat eden bir topçu. Tabii ki de o olmaz. Bütçelerden dolayı Fofana da olursa olabilir. O
1: ben da Fofana daha mantıklı gibi geliyor bana.
2: Ben şöyle ekstra olarak düşündüm Aygün abicim, katılır mısın bilmiyorum. Forvet'te eksiğimiz olursa forvetleri oynayabileceği için Can Uzun'u
1: yani
2: biraz
1: daha... Yani Can o anlamda söylüyorsun. Anladım.
2: Tabii çok yönlü olduğu için 10 numara
1: forvet pozisyonda arası, dolayı. Forvet. Abi 60 milyon ya.
2: Evet, 60 milyon euro gibi bir bandı var.
1: Yani az değil yani.
2: Değil. Belki düşerse olmasını isterim.
1: Peki. Çok teşekkürler kardeşim. Aynen. Kendine çok iyi bak.
2: Evet, çok sağ ol. Kolay gelsin.
1: Devam edelim. Kaç oldu? 20 oldu. Devam edelim dinleyici almaya. Evet. Bugün herkes dertli. Riva'da pastalar yeniyor. Biz burada oturmuş kuru kuru çayla beraber bu işi götürüyoruz. Günaydın Aygün abi, yayınlar. Dün ikinci yarının başında hakem resmen Fener ritim kazanmasın diye saçma sapan fauller verdi. Samsunspor'a Gendüzi ve Oğuz'un pozisyonları vardı. Söke söke maçı aldık. Bir daha abi umarım İsmail Hoca Oğuz'u bir daha kenara çekmez, hakkını verir. Lyon maçta da Samsun maçta da Kerem'den iyi olduğunu kanıtladı. Bence tertemiz oynuyor. Konya'dan Selçuk kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Bursa'dan Ali Vatansever.
1: Ali Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok buyurun. Fazla uzatmak istemiyorum da sürekli buyurun yayına bağlanan bazı arkadaşlar var.
1: Evet maalesef. Onları haftada bire indirdik ama gene de oluyor. Buyurun.
3: Yok şundan dolayı söyleyeceğim. Ben sürekli mesaj atıyorum size ama ilk defa canlı yayına katıldım.
1: Hoş geldiniz tekrar.
3: Fenerbahçe kompleksi, Galatasaray kompleksi diye tutturan bir arkadaşımız var. Az önce de konuştu, dinledim. Sırf ondan dolayı bağlanmak istedim.
1: Hı hı,
3: ya Fenerbahçe'nin Galatasaray kompleksi olamaz. Galatasaray'ın da Fenerbahçe kompleksi olamaz. Yani bu iki takım birbiriyle var olmuş.
1: İşte
3: o ona penaltı vermiş, bu buna kırmızı vermiş. Vay efendim geçmiş maçlara bakın. Bakalım yani geriye mi dönelim? Yani hangi maça bakalım?
1: Doğru.
3: Bütün takımlara yapılan hatalar var. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Beşiktaş maçını, Alanya maçını izledik.
1: Orada da büyük hatalar yapıldı.
3: Yani izledik, onu da izledik. Bunlar oluyor, olacak da. Hiçbir şekilde geride dönmeyecek.

0: Ben bir an evvel Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesini bekliyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum.
1: Abi bırakırım adam oraya ya. Gözünü seveyim ya. O kadar paralı.
0: Bırakmaz. Bırakmaz. Bırakmaz. Yani ben subayısıyım. Bursa Nilüfer'de.
1: Hmm. Abi sen yani, 2.807.335 liralık yılda pasta kahve falan içtin mi abi sen ya hiç? 2 milyon.
0: Ben o parayı hayatımda görmedim Aygün.
1: 807.335 TL.
0: Kahveyi bırakın, içmeyi bırakın. Ben o parayı hayatımda bir arada görmedim.
1: Bunların toplantı gideriymiş. Çay, ya benim anlamadığım şey var. Riva'da bunlar bedava zaten ya. Ya biz gittiğimiz zaman mesela aşağıda bir altlarda balıkların yüzdüğü yerde oturuyorsun, çayını kahveni. Bu paraları kime, nereye vermişler anlamadım ben. Diyelim son cümlenizi alalım efendim. Buyurun.
0: Tekrar. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Aydın Bey.
1: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Saygılar diliyorum düşüncelerinize. Doğrusunuz. Doğru söylüyorsunuz. Günaydın abim. Hocama sorar mısınız? Hakemlerde ceza uygulama ödülü uygulamayan MHK başkanının kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Yorumlar mısınız? Almanya'dan Yavuz Baysal kardeşimize de Almanya sevgilerimizi iletelim. Ben de aynı düşüncedeyim sevgili Yavuz kardeşim. Sormaya gerek yok zaten onu. Biliyoruz. Türkiye'nin bildiği gerçekler bunlar. Maalesef. Günaydın. Alo. Alo.
2: Günaydın. Aygün abi nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz efendim?
2: Ben de teşekkür ederim. İstanbul'dan Yakup ben.
1: Yakup Bey buyurun efendim.
2: Ya şimdi şunu söylemek istiyorum. Söyle. Yani Galatasaraylı arkadaşlar artık yani biri bir taş atıyor diye herkes ona cevap veriyor.
1: Arkasından devam ediyor.
2: Biz 12 yıldır şampiyon olmayan takımız. Sadece onları şunu soruyorum. 13 yılı geçelim. Sadece 6 yıl şampiyon olmasın. Galatasaray Türkiye'de ihtilal yapar. 15 Temmuz'un bir aynısını yapar. Yani,
1: aa yapma böyle olmaz. Yok hemen alalım bunu. Yok öyle saçma sapan şeylere girmeyelim. Öyle bir şey olmaz. Tamam kesildi gitti tamam. Dinleyicimizi alalım. Olmaz. Şunu söylememiz lazım aslında. Diyorlar ki bakın ben bu görüşe katılıyorum. Diyorlar ki Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor. Abi Fenerbahçe hakemler kolluyorsa Fenerbahçe niye 12 yıldır şampiyon olamıyor? Ben de bunu soruyorum size. Madem hakemler Fenerbahçe'yi kolluyor, Fenerbahçe'yi iteliyor diyorlar ya, Fenerbahçe'ye destek oluyorlarsa, Fenerbahçe niye 12 yıldır şampiyon olmuyor? Abi destek olmasın hakemler. Riva, elinizi çekin abi Fenerbahçe'den. Destek olmayan hakemler. Vermeyin destek abi Fenerbahçe'ye. İki takım şampiyon olsun madem öyleyse. İşte aslında bizim konuşmamız gereken, yani Fenerbahçe'de arkadaşların söylemesi gereken cümle bu. Diyorlar ya işte Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor. Abi kolluyorsa bu takım niye şampiyon olamıyor? Madem hakem kolluyor, madem hakemler Fenerbahçe'ye puanlar aldırıyor, niye bu takım şampiyon olmuyor? Hep ikinci oluyor. Dememiz gerekir değil mi? Yücel şu anda bakıyor mesajlara. Dinleyici almaya devam edeceğiz. Günaydın Aygün, ben bir Galatasaray taraftayım. Ama sanki Oğuz Aydın Kerem'den daha çok formayı hak ediyor gibi. Bence de aynı düşünüyorum. Dün iki maçta, son iki üç maçta Oğuz hakikaten iyi. Top sürmesi, gole yakın olması, şut kalitesi hepsini birleştirdiğinde bence çok iyi kanatlarımızdan birisi olacak gibi demiş Oğuz Aydın'la ilgili. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: İstanbul Bahçelilerden Soner Aygün abi.
1: Soner hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Sağ ol Soner. Dinliyoruz seni.
3: Aygün abi ben iki konu hakkında konuşmak
1: tabii ki istiyorum. Soner. Mikrofon sende.
3: Birincisi Erdem Timur Kuli gibi bir dikirtme izlediğinde bir ceza almıştı. Bunun cezası kaldırılmadı bildiğim kadarıyla.
1: 21 yani, gün hak mahrumiyet cezası mı aldı galiba değil mi? Öyle bir şey aldı.
3: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorum değil mi?
3: 21 gün hak mahrumiyeti artık o zamanın koşullarıyla 50.000 TL'de para cezası. Hı hı. Sayın Mahmut Uslu'nun aklınıza ne geliyorsa onu yapacağız tehdidinden sonra federasyon cezayı kaldırdı.
1: Federasyon kaldırmadı.
3: Ya yani, tahkim kurulu federasyon aynı şey yani.
1: Federasyon sonuçta sevk etti tahkim kaldırdı.
3: Hı hı. Yani bu cezayı veriyorsunuz neden kaldırıyorsunuz? Cezaya yer yoksa neden ceza veriyorsunuz madem?
1: Ya da bu insanları niye konuşturmuyorsunuz? Bırakın insanlar konuşsun. Yani, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçimden sonra ne dedi sevgili kardeşim? Kulüp başkanları özgürlükle konuşacak demedi mi? İnsanlar aynen konuşacak.
3: Aynen öyle aynen. Yani,
1: Serdar Adalı çıkıyor bir şey söylüyor. Ertesi gün bakmışsın sevk oluyor. İşte ne bileyim Dursun Bey çıkıyor sevk oluyor. Sayın Fenerbahçe Başkanı çıkıyor. Ceza almadı ama konuşmadığı için örnek anlamda. Hepsi sevk oluyor. Ertuğrul Başkan çıkıyor sevk oluyor abi. Bırakın insanlar konuşsun ya.
3: Öyle
1: neden korkuyorsunuz konuşmalarından?
3: Yani federasyonun özgürlüklere tahammülün olmadığını düşünüyorum. Yani, bu düşünce yani eleştiriye tahammül olmadığını
1: eleştiriye tahammülleri yok. Doğru söylüyorsun.
3: Serdar Hoca bağlanacak mı?
1: Bağlanacak.
3: İkinci bir soru sorabilir.